Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Ember KT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg KT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

TT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg TT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Amber KT Radyo.
1: Düşüyorum ona biri tutsun, dalıyorum dibi beni yutsun diye. Çabalıyorum ama çok zorsun, yanıyorum bu kız benim olsun diye. Düşüyorum ona biri tutsun,

0: toplantıya giriyorum.
1: Abi niye bağlanmıyorsun?
2: Dur, ne oldu ya bu sabah?
0: Evladım, in tepemden, toplantı başlıyor.
3: Borsa dün ne kadar dalgalıydı, şaka
0: Zoom'a
3: gibi.
0: Zoom'a başlıyorum. Good morning, we've talked the whole night through. Good morning, good morning. Tüm bu soruları ve daha fazlasını yanıtlamaya, sizleri zorlu güne ve kararlara hazırlamaya talibiz. İster evde, ister ofiste, günün koşuşturmacası başlamadan önce elinize eksiksiz bir bilgi seti sunmaya talibiz.
4: Süheyla Yılmaz'la İşbaşı hafta içi her sabah 7-8 saatleri arasında birbirinden değerli konuklarıyla Bloomberg HT Radyo'da.

0: 92.8 Bloomberg HT Radyo'dan günaydın. Süheyla Yılmaz ile İşbaşı an itibariyle başladı. Bugün günlerden 1 Haziran Pazartesi ve biz her pazartesi günü olduğu gibi Yücel Tonguç Erbaş ile birlikteyiz. Günaydın Tonguç.
1: Günaydın Süheyla. Evet. Haziran'a hoş geldik.
0: Hoş geldik. Yaz geldi mi gerçekten?
1: Tam olarak geldi mi bilmiyorum. Yani İstanbul biraz yaza geç girecek gibi de ama yani Türkiye genelinde bazı yerlerde yaza girildiği algısı bayramda çok fazla yüksekti.
0: Evet, bayramda yüksekti. Peki
1: üstü kapalı. Yani şöyle söyleyeyim, çok samimi bazı

0: yerlerde yani yağmur, kara yakın böyle bir bayram geçirdik. Bazı yerlerde insanlar denizlerine girdi falan, böyle bir bayram var. Yani tam yaza giriyoruz diye Türkiye genelinde, henüz tam olarak girdiğimizi düşünmüyorum.
1: Ben bunun şey tarafındayım Tonguç. Bir şekilde yeşil olsun da, yeşilin beslendiği her noktada
0: Orada
1: yağmur olsun, tamam. Biz
0: evet, yaza
1: üşüyerek de
0: girdik
1: girebiliriz
0: orada.
1: denize, çok dert değil yani. Orada
0: Evet.
1: yeter ki böyle o yağmur yağdığında, çünkü İstanbul'un öyle bir şey var biliyorsun. Böyle Akdeniz iklimi, ama o nasıl bir Akdeniz iklimi? İyice karasal iklime doğru kayıyor. Coğrafyasıyla çok oynadığımız için haliyle böyle dik dik binalar, ve istediğimiz kadar deniz etkisini içeri alamıyoruz eskisi gibi. O karasal iklimin etkisini görüyorduk. Fakat bunun o kadar da öyle olmadığını gördük bu yıl. Bol yağış aldı.
0: Doğru.
1: Tam Akdeniz iklimi gibi, ve aldığı yağışla birlikte daha yeşil bir İstanbul var bu yıl. Peki şimdi geçiyorum İstanbul. Bayramdan ne kaldı size? İsterseniz anlatabilirsiniz. Ama biz yeni haftaya nasıl başlıyoruz? Tarım dışı istihdamı bekliyoruz bir taraftan. Diğer taraftan savaş dediğimiz, ki roller coaster diyoruz. Piyasaları bir indiriyor, bir kaldırıyor, bir çıkartıyor. Bir yerinde saydırıyor. İki ileri bir geri. Savaşın etkileri üzerinden piyasalara konuşmaya devam edeceğiz. Diğer taraftan her seferinde söyleriz. Yasemin, benim sesimi biraz yükseltir misin? Her seferinde söyleriz, bölüm sonu canavarı olursa, çıkarsa Japonya'dan çıkar diye. Gerçekten çıkacak gibi görünüyor. Çünkü Japon tahvil getirisi 40 yılın yükseğinde. Ve Başbakan Takaichi'nin bir teşvik planı daha var. Fakat bu sefer tahviller üzerinden de etkisi var. Birazdan detaylarına değineceğiz. Bunun etkisini görüyoruz. Kospi aldı başını gidiyor. Bu tüm dünyanın gördüğü ama bizim göremediğimiz Güney Kore borsasında tam olarak ne var acaba? Onu Tonguç'la konuşmak istiyorum. Buraya mail edenler acaba neyle karşılaşabilirler? Yükselmeye başladı yeniden. Bizi bekliyormuş herhalde Brent petrol. Ama bir haber, 100 doların çok çok altında, 92 dolarlarda olduğunu görüyoruz Brent petrolün varilinin. Ki tekrar kontrol edeyim, bizde takılıyor çünkü ara sıra bu saatlerde. Tekrar bakacağım efendim, bir sağlama alacağım. Evet, 93. 93.28'de, 93 dolar 28 sent'te. Bu tabela fiyatı ama, biliyorsunuz. Hala daha bu fiyatları alınamıyor. Ne zaman alınmaya başlanacak, bunu da konuşacağız. Tarım dışı istihdam bir şey değiştirir mi? Merkez bankaları ne karar vereceği bekleniyor. Beyaz Saray dedi ki işte Trump'ın tamamen ABD'nin çıkarına bir anlaşma. Nerede hani anlaşma? Bunları konuşuyoruz efendim, ve bizim açığa satış yasağımız 12 gün. Haziran 12'sine kadar. Doğru, 12 gün. 12 gün daha devam edecek. Bu acaba nasıl etkileyecek içerideki gelişmeler? Siyaset ve hukukun iç içe geçtiği gelişmeler nasıl etkileyecek acaba? Tüm bunları da konuşacağız. Sizler de isterseniz sorularınızla, yorumlarınızla bizleri yönlendirebilirsiniz efendim. 536-266-81-81, 536-266-81-81 WhatsApp'a sizleri yazılı bekliyoruz. Bu bir radyo yayını ama siz bizi görüntülü izleyebiliyorsunuz canlı canlı. Etkileşimli yayın yapıyoruz. Sorularınızla, yorumlarınızla yine katılabiliyorsunuz. Twitter'da Süheyla YS, LinkedIn'de Süheyla Yılmaz hesabında link paylaştım. Gelirseniz efendim bu linkler vasıtasıyla da izleyebilirsiniz yayınımızı. Peki gel, ben Japonya'yı seçiyorum. Seni seçtim, Pikachu. Şimdi Japonya'dan başlayalım Tonguç, gel. Takaichi'nin bu yine bir teşvik planı var. Ek mali bütçe daha doğrusu, yani yine teşvik diye doğruluğunu görmek de çok doğru mu onu da bilemiyorum yani. Sonuçta ek harcamaların bütçe açığını kapatmak için tahvillerle finanse etmek istiyor. Ama diyor ki genel tahvil ihracı değişmeyecek. Şimdi bu teknik olarak tam mümkün de yani. Niye böyle bir şey yapıyor? Akıllı mantıklı bir hamle mi bu? Ve bu haberle birlikte zaten Japon tahvil getirisi 40 yılın yükseğinde, böyle o kırmızı bayrak böyle bir piyasanın üstüne sallanmaya başladı. Ben senden dinleyeyim. Nasıl yorumluyorsun bu gelişmeyi? Gerçekten dediğini yapabilecek mi? Yani kadın şimdiye kadar ne dediyse yaptı ama bunun nasıl bir etkisi olacak?
0: Yani şimdi şöyle, daha uzun vadeli hani mevcut diyelim kısa vadeli tahviller geri alındıktan sonra daha uzun vadeli aynı oranda tahvil ihracı daha belki kısmen yüksek faizle hani miktar değiştirilmeden öyle bir şey olabilir aklıma geliyor ama tahmin ediyorum bu daha çekici kılmak yani o tahvilleri ihraç ederken buraya gelecek talep açısından da biliyorsun zaten galiba 3 kere herhalde faiz artışı oldu, 0,75'lere doğru geldi. Yani sıfırlardaydı. Biz bir ara buralarda mevduatta negatif tarafta faiz falan gördük Japonya'da. O zaman da ayrıca tartışılıyordu. Şimdi de aslında biraz önden yüklemeli tabiriyle bu faiz artışlarını yıllar sonra devam ediyor, edecek de gibi gözüküyor. Çünkü en son toplantıda bir değişiklik yapmasa da Merkez Bankası bir sonraki toplantı için çok net bir faiz artışı olabileceği yönde bir ima vardı. Şimdi pardon, dolayısıyla bizim gibi ülkeler için de özellikle Japonya'nın niye işte önemi var? Hani bu carry trade meselesinde falan çok kullanılan iki para birimi gibi baktığımızda, şimdi bütün dünyada Japonya'da bir getiri yok veya işte Japonya'daki halkın da oradaki yatırımları çok desteklemediği ve dışarı gittiği bir durumda, tahmin ediyorum bu tahvil ihraçları belki içeride de karşılık bulabilir. Ve artık burada kısmen, hani diyoruz ya, Amerika'da %2 faiz alıyorsun ama bizde %40 alıyorsun. Nereye gidersin mesela, orada bir yarım puan faiz arttığında hani daha güvenli bir alan gibi. Japonya'da buna bir örnek olabilir. Buradaki faiz dengelerini değiştirebilir. Yani esas benim sen anlatırken mesela bir yatırımcı gözüyle baktığımda şunu görüyorum. Çok daha pasif bir ekonomi yönetimi vardı Japonya'da. Şu anda biraz Çin'e benzer, işte teşvikler, destekler, ihraçlar falan çok daha canlı bir hareketli bir ekonomi yönetimine doğru devam ediyor. Ve burada da hani tekrar bir cazibe merkezi haline gelme gibi bir durum söz konusu. Böyle bir sonuç çıkartıyorum ben. Bu borsalarla ilgili meseleye belki sonra gireriz, yani şeyde de işte Kore'deki falan. Ama bu tahvil meselesiyle falan onun bir alakası da yok. Onu da söyleyeyim, yani bu Japonya'daki meseleyle ilgili.
1: Yok, ikisini birbirine bağlamamıştım zaten. Yani benim için o sabahki gelişmelerden biriydi. Yani Japonya'da
0: Ben
1: pişer,
0: bağlıyorum.
1: Güney Kore'ye de düşer demedim. Tam bazı konuları birbirine bağlıyorum. Tonguç da o kadar da değil yani. Peki
0: Hayır,
1: üç
0: ben
1: tür...
0: bağlıyor gibi oldum.
1: Ha.
0: Bağlamayayım diye böyle bir
1: Ha,
0: kendi kendime pas attım yani.
1: hiçbirimiz bağladığını düşünmemiştik aslında. Neyse,
0: Evet,
1: tamam. Peki.
0: doğru.
1: 3 trilyon yani yaklaşık efendim bütçesinden bahsediyoruz. 19 milyar dolar ek bütçeden. Tonguç'un da demin bahsettiği rakamı aktarmak istedim sadece. Burada nasıl böyle bir ekonomimizi canlandırırız? Nasıl bu hale getirdiniz? Ona mı baksanız? Yani bir de buradaki oyuncuların davranışları değişmedikten sonra ne olacak ki mesela? Yani sanki para yok diye mi Japonlar harcamıyorlardı? Yani değişim, sen bir işe yarayacağını düşünüyor musun bu kadar teşvik, şu bu bilmem ne? Biraz geç kalmadılar mı şeyler için? Ya da Japonya batar mı
0: Yani
1: mesela? Yani.
0: Japonya, ya her ülkenin bir belli riskleri var tabii de, hani işte biz ülke risk primi diyoruz ya, yani Japonya batar mı sorusunun cevabı aslında ülke risk primindeki sıralama içindeki oranlara göre ne kadar batma ihtimali var konusuna bize net cevabını veriyor. Yani bu şöyle bir şey, hani işte ne bileyim, altın 20 bin dolar olur mu? Yani belki tarihte bir gün olacak 10 sene sonra veya 20 sene sonra,
1: Evet.
0: ama bu ne zaman olacak konusu. Dolayısıyla ya çok enteresan bir dönemden geçiyoruz. Bak, bunu sadece Japonya'nın faiz artışıyla ilgili değil. Onun için de yani daha dinamik kararlar verilmesi lazım, daha ekonomik kararlar alınması lazım. Yani sen şunu demek istiyorsun, yani tüketici eğilimindeki davranış değişmedikçe gibi, hani Japonya'da ne olabilir konusu. O da işte zaman zaman değişebiliyor şartlara göre. Yani çok düşük bir faiz ortamı, efendime söyleyeyim, enflasyonun gelmediği, büyümenin gelmediği bir ortamdan bir anda büyüme, faiz, enflasyon döngüsüne girince orada belki tüketicinin de, hani bizde var ya mesela, enflasyon artacak, ben gideyim o zaman işte ihtiyaçlarımı önden karşılayayım, bu şeyden etkilenmeyeyim gibi benzer bir durum olabilir. Bence izlemeye devam etmek lazım. Yani öyle kesin, hani onlar tabii ki evet mutlaka bazı hatalar da olmuştur veya bir gecikmeler olmuştur karar alınırken. Ama şimdi gördüğüm kadarıyla çok daha dinamik bir görüntü var. Buna tüketicinin de belli bir süre sonra tepki vereceğini düşünüyorum.
1: Evet, bir de burada en çok eleştirilen kısımlardan biri de efendim, yani zaten kamu borcu en yüksek gelişmiş ülkelerden birisin. Yani ciddi borcun var ortada, bunun altından kalkamıyorsun. Bir de senin tahvil faizlerin yükseldiğinde, ki dediğimiz gibi yani ciddi bir orandan bahsediyoruz, bu da 40 yılın yükseği ne demek? Dolayısıyla çok da tatlı günler beklemiyor sanki Japonya'yı. İşin
0: Ama orada şöyle
1: buyur Tom.
0: galiba içeriye daha çok borcu olan bir tahvil durumu var. Yani evet borçluluğu yüksek ama burada daha çok içeride bu tahvil izaçlarına falan da talep geldiği için hani çok dışarıya yönelik bir yüksek borç oranı yok. Son dönemlerde öyleydi yani 4-5 sene önce. Onun için orada çok fazla böyle hani birine bağlı gibi veya yurt dışına bu borç gerçekleşiyor, gözüküyor gibi durmuyordu. Ya ama sonuçta borç borçtur tabii ki.
1: Bir de madem böyle bir durum var, dediğin gibi borç boştur, o ayrı da, niye o zaman piyasanın geri kalanı eyvah hepimiz öleceğiz diye bir anda çığlık atarak koşmaya başlıyor sağa sola? Neden kırmızı pazartesiler yaşıyoruz biz? Ya yani madem borç onların borcu, madem içeriye borçlanıyor, madem bir şey yapacak mesela, herhangi bir şey olduğunda susun oturun yerinize diyecek. O zaman yani bize ne oluyor? Geri kalanımıza ne oluyor da bu kadar panikliyoruz Tonguç?
0: Ya onu bilemiyorum. Piyasa aksiyon istiyorsa
1: Ha, ondan.
0: ya bizde evet çok derinlemesine düşünmeden biz bunu yaşıyoruz yani bak son bir ay içinde birçok kez yani işte barıştır, savaştır falan. Sonuçta geldiğimiz yer neredeyse aynı ama birçok kez dalgalanma oldu. Yani mesela bayramda 150 dolar, 170 dolar altında bir oynaklık oldu. İşte anlaşıyorlar, anlaşmıyorlar falan. Şimdi aynı yerdeyiz. Yani bu psikoloji mi diyelim, spekülatif fiyatlamalar falan bunlar son dönemde daha da artacak yani.
1: Evet. İzleyicilerimiz de diyorlar ki aman Süheyla, sen Japonya'nın borcundan. Tamam efendim, bana ne Japonya'nın borcundan. Sen ne bakıyorsun ona, demiş hatta Tunç Bey. Onun daha çok alacağı var dünyadan. Derdin o olmasın. Derdin ABD olsun, demiş. Derdim ABD de olmasın. Ben yavaştan bizim borsaya gelmek istiyorum ama diğer konuları bitireceğim. Siz bu arada efendim sormak istediğiniz hisse soruları varsa yazabilirsiniz. 536-266-81-81, 536-266-81-81. Gelelim Kospi'ye. Baksan şu Kospi'ye. Olayı ne bunun? Nedir bu kadar böyle? Nasıl bir alameti farika? Ah Samsung yaşasın, 1980'ler, 2000'ler. Oo, ne kadar da gelişiyor. Ne kadar güzel gelişiyor. Ha gideyim bütün paramı Kospi'ye basayım. Ama niyeyse şimdi gelmiş bu benim aklıma. Ne oluyor Kospi'de? Tam olarak ne dönüyor? Yatırımcının, bizim var ya böyle, bizim borsayı beğenmeyip de ben gideceğim dışarıdan hisse alacağım meselesi. Orada ABD yetmiyormuş gibi bir ara Avustralya'ya mı gitsek derken, orada rotayı kırıp Kospi'ye doğru gitmek istiyor olabilirler. Bizim içeridekilere ne söylemek istiyorsun bununla ilgili? Kospi'nin iç yüzünü senden dinleyelim.
0: Ya bu dışarıdan hisse yatırımı konusunda aslında ya yani şu anki döngüde teknoloji hisseleri üzerinden nereye giderseniz gidin ve burada hangi şirket halka açık şirket endeksi sürüklüyorsa sen biraz önce Samsung örneğinden gittin. Yani orada yer almak gerekiyor gibi bir algı var. Bu da aslında çok yanıltıcı değil çünkü birçok hisse senedinde yani Amerika'da da işte Kore'de de ondan sonra bu şeyi görüyoruz, etkiyi görüyoruz. Yani Güney Kore'deki mesele de bu. Bence endeksi sürükleyen konu. İki tane yabancı, yani bir yurt dışına yatırım yapacağın zaman bir ülkede, yani ben son 20-25 yıllık örnek, bir Yunanistan örneği vardı. Başka şu an için, yani çok yakın vade onu hatırlamıyorum ama yani hisse senetlerinin gerçekten çok değersiz olduğu bir dönemde siz gidip belli sağlam, oranı sağlam hisseleri, bak teknoloji hissesi olmadan ya da hikayesi olmadan önce gidip bir yatırım yapıp 1-2 sene beklediğinizde euro bazlı, dolar bazlı güzel para kazanabiliyorsunuz. Bu bir yatırım mantetisi ama şu an böyle bir gelişme yok. Kore örneği de böyle, Amerika örneği de böyle dememin nedeni şu, hisse senetleri var. Aslında bizim borsamız da öyle. Yani belki de şöyle yapmak lazım. İşte endeks 100 bir yerde duracak. İşte 5 tane de hisse senedinin endeksin dışında kendi başına bir değeri olacak. Dolayısıyla Kore'deki bu Samsung rüzgarı, ne bileyim işte Amerika'daki Nvidia benzeri şirketlerin rüzgarı bizi endeks bazlı çok yanıltabiliyor. O açıdan Yani ben bu kadar popüler olması ve süre gelen bir değer artışı yaşanmasının da ya bir noktada sıkıntı yaşayacağını düşünüyorum. Hepimiz belki böyle düşünüyoruz.

0: birçok yorumcu.
1: Hı.
0: Onun için yani yolun başında yatırım yapanlar için güzel bir fırsattı. Şimdi gerçekten hani bir zarar durdurulu bir işle bu yurt dışı yatırımları devam etmek gerekiyor. Çünkü bir teknoloji hissesi dediğimizde S&P'de geçen gün bakmıştım, adı aklıma gelmiyor. Teknoloji endeksi gibi gözüken %50 geri gelmiş hisse senetleri de var. Burada notumu almıştım geçen hafta. Onu söylemedim ama yine tekrar bakacağım. Çünkü bir arkadaşımla bu değerlendirmeyi yaparken işte şu hisse senedi bu kadar yükselmiş falan oradan hisse seçerken mesela %50 geri çekilen hisse senetleri de oluyor. Bunlar da ayrıca bir fırsat gibi değerlendirilmek durumunda olabilir. Yani Kore'yi de buna bağlayayım. Yani bu Samsung meselesine bağlayayım biraz.
1: Yani yine teknoloji. Şimdi tamam, benzer meseleleri başka yerlerde de görüyoruz. Sonuç mesela, şimdi Japonya dedik, oradan gideyim. Softbank'a bakıyorsun mesela, yılın başından bu yana %70 gitmiş. Şimdi tamam, yani Softbank hep Softbank'tı, kabul ediyorum. Da yani Toyota'yı geçecek kadar, yani değerleme açısından Toyota'ya geçecek kadar tam olarak ne yapıyorlar? Bak, ben bunu 2 yıldır sorguluyorum. Ne oluyor tam olarak? Bir balon var mı diyoruz. Hayır, hiçbiriniz balon yok diyorsunuz. Bir balon yok ortada. Yani bütün şey açısından baktığında, şirket incelemesi açısından baktığında finansallar hepsi işte denk duruyor. Bir balon yok. Ama şimdi normal mi? Yani elle tutulur, gözle görülür. Toyota'dan daha fazla gitmiş olması mesela Softbank'ın %70.
0: Ya şimdi bir kere şunu söyleyeyim bak, sermayenin yoğunlaştığı hisseler, bu bizde de var. İşte A hissesinin piyasa değeri efendim yıllardır şu şu şu işleri yapan B hissesinin nasıl 2 katı olur falan. Ya burada sermayenin yoğunlaştığı hisseler bu piyasa değeri hikayesinde yaptığı işten bağımsız olarak bir kere öne çıkıyor. Bak, bütün dünyada böyle senin verdiğin örneklerin içerisinde bizim konuştuğumuz noktada yani bu şaşırtıcılığın dışında bir şey. Dolayısıyla temel göstergeler çok fazla şu an anlamlı değil. Tamam ya, işte birinin FK'sı 1'miş, ötekinin 3'müş, birinin piyasa defter değeri 1'miş, ötekinin işte 0,50'ymiş. O bundan falan daha şey değil. Ya bazı hisseler bir sermaye ile destekleniyor. İkincisi de belki bir hikayesi daha soft olmakla birlikte diğer sanayi benzeri veya işte banka neyse neye bakarsan ona göre daha hızlı yol alabiliyor. İşte belki hisse senedisi azdır vesaire falan. Şimdi bu birincisi. İkincisi de aslında biraz önce değindiğim konuda yani borsaların ve ekonomilerin bazı klasik özelliklerini de kaybettiğini çok net bir görüntüsü bana kalırsa. Yani ekonomi yönetimleri içerisindeki klasik modellerin de dışında sermayenin son bence 2008'den sonra yani neredeyse 20 yıl olacak değişimi, kümeleşmesi, bunun paradan para kazanma mantalitesi bizi biraz borsayı yorumlarken de başka ürünleri yorumlarken de yani sen 50 yıl sonra bir gümüş işte altın rallisi görmüşsün üstüne bir kripto varlığın işte enteresan fiyatını görmüşsün falan. Yani bunları biz eski mantık çerçevesinde 2000'lerden önceki mantık çerçevesiyle artık açıklayamayız. Ben paranın yönlendiği yerlerde o kadar güçlü bir sermaye akım var ki bunun her şeyin fiyatında çok afaki olabilecek değişikliklere neden olabileceğini gördüğümüzü söylüyorum. Onun için de artık hisse senedi piyasasına, borsalara, ekonomilere biraz böyle bakmak lazım.
1: Peki, devam ediyorum öyleyse. Reklama gitmemi istiyor musun Yasemin, yoksa devam edeceğim ben? Tamam, okey. Peki. Şimdi öyleyse devam ediyoruz biz. Bu ne, bizimkiler son dakika geçiyorlar ama detaylarını ben göremiyorum. Bu olmuş bitmiş bir şey mi? Karşılıklı birbirlerini vurmaları. Yani bu sanki barış da bir başka bahara kalacakmış gibi görünüyor. Kasım'da ara seçimi var. Temmuz'a kadar bitirir bu meseleyi, böyle şenliklerle kutlanır. Asıl hikaye Temmuz'a kadar uzatacak derken. Kasım mı asıl mesele? Aa, zaten bak savaştayız, sakın sakın dokunmayın bana falan gibi bir şey mi peşinde? Sence nereye gidecek
0: Valla
1: mevzu? Niye, ne ateşkes ilan etmesi? Niye vuruyorsun birbirine?
0: şimdi o bir kere eski bir mevzu diye
1: Evet,
0: biliyorum. Ya eski
1: evet.
0: derken dün ya da cumartesi ya da pazardı.
1: Evet, diyorum
0: Şimdi
1: yani.
0: burada dedim ya biraz önce mesela altında 150-170 dolarlık bir oynama oldu. Şimdi burada bir anlaşma hikayesi biz bayram arasındayken de çok yoğun fiyatlandı. Sonra işte ne hikmetse şey oldu. Ben taslağı geri gönderiyorum. Biraz daha işte bu uranyum zenginleştirmede, Boğaz'ın güvenliği meselesinde falan herhalde anladığım kadarıyla böyle bir anlaşmaya giderken Trump biraz daha fazla talepkar oluyor veya işte danışmanları öyle söylüyor. Ve hazır buraya kadar gelmişken karşı tarafın da biraz da anlaşmaya yakın olduğunu mu düşünüyor? Daha rahat hamleler yapıyor ama süre uzuyor. Ve ondan sonra biz pazartesi günü başa geldiğimizde aslında çarşamba gibi tekrardan işte bir hafta diyorlar şu anda. İşte İran tarafı tekrar değerlendirecek falan. Bu arada işte üsleri not almıştım yani tekrar işte o üslerin falan şeyi açılmış. Hani herhangi bir durum olursa tekrar bir saldırı durumu olabilecek. İran tarafı için konuşuyorum. Yani bir tedirginleşiyor, bir barış durumuna geçiyor. Aynen işte senin dediğin gibi. Mesela ben Rusya-Ukrayna meselesinden de çok ümitliydim. Ama orada da devamlı böyle bir çok bitilmesi istenmeyen bir durum söz konusu anladığım kadarıyla. Ve bu şöyle, bir tarafta Rusya ile Ukrayna arasında oluyor, diğer tarafta Amerika ile İran arasında. Yani karşılıklı daha çok bir şey elde etmek, avantaj elde etmek adına hani daha güçlü olanlar veya saldırmış olanlar diyelim buradan nemalanmaya çalışıyor gibi bir görüntü var. Ve bu arada dünyada ne olmuş ne bitmiş efendim enflasyon şöyle mi olmuş petrol böyle mi olmuş gibi çok da ilgilenilmediği bir durum var. Ama sen de belirttin öyle böyle derken işte petrol 120-150 bir şey falan filan şu anda 93 dolardı. Yani fiyatlaması da tam olarak artık geçmiş gibi duruyor. Piyasa şuna inanıyor. Ya bir anlaşma olacak. Bak şu anda ona inanıyor. Ya bir hafta sonra olacak. İşte şu maddede şöyle anlaşılacak, bu maddede böyle anlaşılacak. Çok piyasanın umurunda değil. Sadece bir anlaşma olduğunda ve bunun fiyatlara yansımasında da ilgililer gibi duruyor. Valla çok uzarsa bu iş, yani çok uzarsa dediğim zaten geriye kaldı 5 ay. Yani böyle ya anlaşamıyoruz. Çok uzaması şöyle yani bu taslak üzerinde biz anlaşamadık. Ondan sonra bu karşılıklı tekrar işte Boğaz'ın kapalı kalması, saldırılar falan başlarsa yani böyle Rusya-Ukrayna gibi bir durup tekrar başlama, bir durup işte anlaşacağız falan deyip böyle 3-4 seneye bu iş yine uzama durumu olursa falan hani burada gerçekten enflasyon işte bizde de Cuma gelecek. İşleri falan karışır yani. Çünkü sınırda.
1: Tarım dışı istihdamı da bekliyoruz. Burada işler haliyle karışır dedin. Efendim Softbank'ı ama unutuyorsun Süheyla, işte telekomünikasyon. Tamam efendim, Softbank'ı ilk telekomünikasyonla biliyoruz da yeni mi biliyoruz? Bugün mü yani? Yine kıyaslayalım. Tamam, bir tarafta Toyota yani otomotiv, öbür tarafta telekomünikasyon. Yani ne yaptı bu kadar da? Değerini tam söyleyeyim mi size? Durun bir saniye, rakamı bulacağım burada. 46-47 trilyon yen olması lazım. Tabii 46-47 trilyon yen seviyesinde yaklaşık. Ya ne yaptın bu kadar da, ne oldu? Yani Softbank'ın savunulur nasıl bir tarafı var bilmiyorum ama yani yıllar, anlatmaya çalıştım şu. Yıllardır bu işi yapıyorsun. Tamam, peki. Karşında bir dev var. Ne oldu da sen bunu son yılda böyle koştun geçtin? Yani biriniz kaplumbağa, öbürünüz tavşanken ne oldu da geçtin? Sorguladığım kısım bu. Yoksa buyur Tonguç, bir şey söyleyeceksen söyle,
0: Evet
1: oradan artık bize
0: şey
1: geçeceğim.
0: söyleyeceğim. Şey söyleyeceğim. Şimdi bu iki şirkette halka açık olmasa sen bu karşılaştırmayı canlı bir gözle yapabilir misin? Yani
1: Hayır.
0: Toyota veya işte A şirketi, B şirketi. Ha
1: Yapamam.
0: biri sana diyecek ki A şirket çok iyi. Ne var? İşte 3 tane fabrikası var. 5.000 tane araç üretiyor. Bir şey yapıyor. Ötekisi ne yapıyor? İşte şu kadar abonesi var. Bu kadar bilmem ne. Gelişmeye çalışıyor falan. Şimdi oturup kağıt üzerinde hesap ettiğinde yani bu değerleri bulmaya kimse çalışmaz. Önümüzde bir fiyat olduğu için biz bunu çok net şu anda kıyaslıyoruz. Çünkü yarın önde olan hisse %20 aşağı gelse belki bu denge değişecek. Anlatabiliyor muyum? İşte biraz önce bu sermayenin bir şeyi şişirebileceği, ya olduğundan daha farklı gösterebileceği, kötü anlamda da böyle bir durumda söz konusu. O açıdan yani bu borsa ve halka açıklık çok iyi bir şey. Ama bizim için böyle değerlendirirken bunun piyasa değeri şunu geçmiş. Yani bu son dönemde kayboldu, onu anlatmaya çalışıyorum. Bizde de çok örnek var. Ya şimdi detaya girmeyeyim çünkü hepsi halka açık şirket olduğu için işte birinin
1: Evet.
0: şusu var, busu var, ötekinin hiçbir şeyi yok gibi konuşmak da yerinde olmayabilir. Yatırımcı da diyecek ki kardeşim ben o hisseyi aldım, %20 kazandım. Öteki hisse bana %300 kazandırdı. Bu endeks içinde bilmem ne falan diyecek. Hani o da kendince haklı olacağı için yani dünyada bu örnekler sadece Türkiye'de yok. Anlatabiliyor muyum? Yani bak senin verdiğin örnekler de dahil yayıldı bu artık. Yani her
1: Evet.
0: yerde benzer bir sermaye ile ilgili değer artışına neden olan bir durum söz konusu. Evet.
1: Peki, şimdi o zaman bize gelelim. Şimdi açığa satış yasağı 12 Haziran'a kadar devam edecek. Böyle bir ortamdayız. Cuma'yı nasıl kapattık? Neyin etkisini görüyoruz? İçerideki gelişmeler ne kadar etkiliyor? Dışarıdaki gelişmelerle ne kadar entegreyiz? Yani öyle bir durumda ki borsa canı istiyor, dışarıyla gayet entegre olabiliyor, canı istemiyor, olmuyor. Şaşırıyoruz hatta. Hatta bir ara şeyi konuşurduk ya Tonguç. Ya dışarıda iyi bir şey varken hiçbir şekilde etkilenmiyorken dışarıdaki kötü herhangi bir şeyden bu kadar nem kapması nedir bu borsanın diye. Hala bu durumda mıyız? Ne bekliyoruz borsadan?
0: Yani Cuma dedin ama tabii Salı kapanışı olarak ben
1: Ha
0: 13.600
1: işte bazılarımız böyle çok. Evet ya tamam
0: Neyse ya son kapanış mı?
1: bazılarımız için şeyde
0: Daha şey.
1: ama bak şöyle düşün pek çoğumuz için
0: Ha.
1: orada kaldı. Yani genel kapsayıcı bir yayın yapıyoruz ya o açıdan düşün. Yani şimdi
0: Doğrusu.
1: onları da dışarıda bırakma şimdi. Böyle
0: Hayır ben
1: Mayıs'ta satıp
0: beraber
1: gidenleri de bırakma tamam.
0: tamam. Şimdi
1: Salı kapanışı
0: aslında
1: evet.
0: şöyle bir şey oldu. Yani bu 15 binlerden işte son 15 gün içerisinde bizim içeride ve hala da herhalde Haziran'da devam edecek. İşte bu siyasi bazı hukuki süreçlerden sonra bir tedirginlik, bilinmezlik dedik ya konuştuk falan derken aslında yani ekonomik programa sadık kalınması, gerekli tedbirlerin alınması konusu daha bu bayramdan önceki cumaya gidiyorum ben. Perşembe, cuma diyelim. Orada bir toparlanma oldu. Pazartesi de bu anlaşma meselesi İran'la Amerika arasında bence çok da 14 binlere bizi getirdi. Yani bir önceki bizim herhalde 15 gün oldu doğru yayında. Biz şey konuşuyorduk yani 50 günlük ortalama konuşuyorduk hatta onu da açayım yani 14 bine çok yakın diyorduk falan. Şimdi ben grafikte baktığımda pazartesi günü 13.945 50 günlük ortalama mesela 13.936 görüyoruz. Salı günü de işte bu anlaşmanın olmayacağı Amerika ile İran arasında o yarım günlük süreçte acaba bu soruları olunca da yine en yüksek 13.920 görüyoruz yani 50 günlüğü geçmiyoruz. Mesela biraz aşağı doğru bir şey oldu. Yani 13 binlerden gelen toparlama 1000 puan geçtikten sonra üzerine atmak için bize yurt dışı kaynaklı bir gelişme gerekiyordu. O sırada o destek bu İran-Amerika meselesinden gelmedi. Şimdi böyle bir pazartesine başlıyoruz. Ama dinleyenler için şunu söyleyeyim. Mesela şimdi yolda gidiyorum ben. Belki de birçok şeye bakamadım. Dedim ki ya bu bayramda ne oldu kardeşim? Trafikte de biz kaldık 15 saat işte oradan İstanbul'a geldik ne bileyim 10 saatte şuradan geldik. Mesela kurda bir değişikliğimiz yok şu an için. Biz bu hafta da haftalık rutine devam edeceğimizi düşünüyoruz. Parite 1.1630'muş şu anda 1.1650 çok hafif bir paritede yükseliş var. O da dolar aslında sakinledi biraz yani bu anlaşma hikayesi tekrar
1: Dolar
0: gündeme
1: TL'yi de
0: gelebilir.
1: söyleyelim istersen. 46'ya yakın dolar TL.
0: İşte
1: 45.91.
0: 45.90.
1: Evet,
0: Yani
1: 91.
0: kur tarafı yani Salı kapanışı veya Cuma kapanışıyla aynı aslında. Yani çok oynaklık yok. Bir paritede 20 pipslik yükseliş var. Altın dalgalanmış ama 4.506 dolar kapamış. Hani sabah 4.520 idi. Tahminen aynı yerlerdeyiz. Yani şunu demek istiyorum. Petrol mesela 96.5 sen 93 dedin. 2-3 dolar daha aşağıda. Yani bugüne geldiğimizde biz bir borsa açılışı göreceksek ne çok pozitif olur tahminim. Ama hani o 3-4 günün riskinde bir dalgalanma oldu, gitgeller oldu ama açılırken de böyle çok sert bir aşağı doğru satışta beklemeyiz. Yani aslında biz pazartesine bıraktığımız yerden dünyada ne olursa olsun devam edeceğiz gibi duruyor. İçinde ne var şu anda borsanın? Bir içerideki siyasi gelişmeler üzerindeki bir Haziran takvimini takip edecek. Yani burada işte partiler ne yapıyor, ne oluyor, herhangi bir değişim var mı gibi. İki, İran'la Amerika arasındaki durumun netleşmesini bekleyecek. Haziran'ı kapadıktan sonra da biz ikinci çeyreği bitirmiş oluyoruz. Şimdi bugün büyüme rakamları var. Mesela 2,7. Cuma enflasyon var. Buna baktığımızda Mayıs tarafı, bu bizim yıllıkta bir şekillenmeyi beraberinde getirecek. Yine işsizlik oranını falan göreceğiz ama yani hani borsa cephesinden baktığımda ya biz yaz aylarına giriyoruz. Yukarıda bir 15.200 var, aşağıda da bir 12.500 veya 13.000 var. Ben bu aralıkta biraz daha böyle aslında 13.300 ile 14.300, 14.500, 13.500 arasında bir yerde Haziran ayında bir konsolidasyon beklentisi içinde olmaya devam edeceğimizi düşünüyorum. Yani bu 50 günlüğün etrafını biz bu ay boyunca çok konuşuruz. Dolayısıyla genel bir trendten ziyade hisse bazlı hareketlerin devam edeceği bir ay olmayı sürdürecek. Bugünkü açılıştan da çok tedirgin olmamıza gerek yok. Yani salı biraz da aşağı yönlü kapanış oldu ama işte yarım günün etkisiyle biraz o tedirginlikle 14.000'i geçemedik. Yani böyle bir borsa başlangıcı ve fiyatların da çok değişmediğini bizim piyasalar kapalıyken onu da özetini vereyim.
1: Evet, peki şimdi daha var bence buna. Hatta çok var. Yani çünkü kaç yıldır bunu yapmaya çalışıyorlar biliyorsun. Avrupa Birliği işte kendi borsalarını birbirine entegre etmeye çalışıyordu ve tek olayım işte madem bu kadar para kazanılıyor bu işten zaten her şeyimizi almak istiyorlar. Sürekli işte bizi pazar gibi görüyorlar. Gelsin o zaman borsamıza para yatırsınlar. Ama hepsini bir araya getirelim dediler. Hepsi bir araya gelemedi. Yıllardır bunu yapamıyorlar. Ama altısı bir araya geldi. Şimdi altısı bir araya geldi dediğim gibi o yine bir vakit alır da. Yani belki de almaz. Alır mı almaz mı insanı sormam lazım. Kimden bahsediyoruz efendim? Almanya, Fransa, İtalya, İspanya, Hollanda ve gelir miydi aklına hiç? Polonya.
0: Polonya.
1: O kadar Avrupa ülkesi içerisinde Polonya. Altı borsa efendim entegre edecekler birbirleriyle. Dolayısıyla işte onun bir ismi olacak. Ve çok daha farklı bir ortam bekliyorlar. Sence yapabilirler mi? Diğer taraftan ne Polonya yani o kadar Avrupa ülkesi içerisinde niye Polonya? Tamam bizi hikaye
0: Ya
1: çıkarmayacağım
0: şimdi
1: buradan. Biz ne yaparızı soracaktım.
0: yok yok hikaye şeyinden değil biraz bölgesel düşünmek lazım. Hani bir
1: Evet.
0: tarafta İspanya bir tarafta Polonya. İki zaten büyük ya da üç büyük var içinde. Hani böyle bir şey olmuş olabilir. Madem bir borsa konuşuyorsak sonuçta bölge de önemli. Yapabilirler mi? Yapmaları da çok bir şey değiştirir mi ondan emin değilim. Yani diyelim böyle birlikte bir borsa oluşturduğunda farklı yatırım la ilgili ne olacak yani? Onun da ayrıca bir hikayesi olması lazım. Yani şöyle, hani daha fazla şirket borsaya açılacak, sermaye Avrupa'ya gelecek, buradan yabancılar da buralara yatırım yapacak bu şirketlere falansa hikaye, onun işte teşviği mi diyelim, altyapısı mı, vergi avantajı mı falan onlar da konuşulması lazım. Yani bir borsanın birleştirilmesi ülkeler arasında veya şey olabilir, teknik olarak şöyle olabilir. Bak bu da mantıklı. Yani sen şimdi gittin Almanya'ya yatırım yapacaksın, Fransa'ya falan. İşte bunun için orada bir hesap açıyorsun. Orada bir efendime söyleyeyim hani para gönderiyorsun. Ama şimdi 6 borsa var, sen Almanya'dasın. Polonya'daki şu şirkete yatırım yapmak istediğinde tek bir hesabından ayrıca ya yapılıyor bunlar ama hani daha pratikte daha ufak yatırımcı için de birçok farklı ülkedeki hisse senedine Avrupa'da yatırım olabilir. Ama bunun bir detayına iyi şey yapması lazım. Yani nasıl bir yapı olacak ve burada ne amaçlanıyor? Bunu belki görmemiz lazım. Ya olur da o aşamaya kadar Avrupa'nın başka sıkıntıları da olabilir. O zaman bu süreç işte biraz ötelenebiliyor. Ama bir
1: Evet.
0: yola girdilerse olabilir bana kalırsa.
1: Evet, yani bize ilk duyurulan şey Voltron'u oluşturuyoruz demiyorlar. Ama entegre olacaklar
0: Evet.
1: birbirleriyle. Yoksa Voltron'u oluşturacak olsalar zaten işin kolay tarafı var. Madem bu kadar kolay bir araya geliyorsun, ne diyorsun, böyle bir şey yapacaksın. Al bir tane teknoloji şirketi. Oradan işte uçuyor gidiyor, bir şey oluyor. O hem de Avrupa'ymış falan deyip gelirdi insanlar yani. Ama entegrasyondan bahsediyoruz efendim. Çok seviyorlar bu entegrasyon işini. Bir türlü de beceremiyorlar, ayrı mevzu da. Peki şimdi o zaman ben bir reklam arasına gideyim. Ardından efendim hisse sorularınızla geri döneceğiz. 536-266-81-81, 536-266-81-81 WhatsApp'ı sizlere yazılı bekliyoruz. Twitter'da Süheyla ise, LinkedIn'de Süheyla Yılmaz hesabına link paylaştım. Gelmek isterseniz bekleriz.
2: E-dönüşümde çözümün adresi QNB e-Solutions'la işbaşı devam edecek.
3: Reklam.

0: Reklam.
1: Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
0: Reklam.

0: reklam. Bloomberg HT Radyo.
1: E-dönüşümde çözümün adresi QNBE Solutions'la işbaşı devam ediyor.
2: Dört örgüt, işte Birleşmiş Milletler, IMF bir araya gelmişler, işte ikisi daha. Demişler ki yapmayın o yaptığınız şeyi, savaş çok kötü demişler. Konuyla ilgili yorumda bulunmak ister misin Tomur?
3: Çok doğru bir yaklaşım. Çok.
2: Borsaya geçelim efendim. Ya şey bulursanız onu muhakkak izleyin, çok eğlenceli. Bu Birleşmiş Milletler ev güvenliği olsaydı ne olurdu? Yani hırsızla nasıl mücadele ederdi? Evinizi hırsızdan nasıl korurdu Birleşmiş Milletler diye, çok eğlenceli. Önce işte hırsızlara gidiyor. Diyor ki yapma yaptığın şeyi, parmağını böyle bir sallıyor. Sonra gider şey yapar, kendisine teşvikte bulunur yapmaması için, para veriyor hırsıza işte. Eğer ki hala daha yapacağından vazgeçmezse bu teşviği geri alır, parayı alıyor. En son hırsızı getirmişler, oturtmuşlar aralarına. Orada ona yer açılır. Peki şimdi bakalım o kınasın bu kınasın nereye gidecek göreceğiz. Ama bizim borsamız nereye gidecek, hisseleriniz ne olacak? Mesela işte Avrupa'da da bu diyoruz ya, altı borsanın entegrasyonu. Voltran'ı oluşturmayacaklar, birleşmiyorlar, entegre olacaklar ilk aşamada. Sonrasında birleşme gelir gelmez bunu bilmiyoruz dedik. Mesela bir Aselsan'ları olsa ne olur? Mesela Aselsan'ı olan yatırımcı bu hafta ne beklesin? Aselsan'la başlıyoruz, Derya Bey sormuş.
3: Yani nasıl bağladın Süheyla?
2: Olayım bu. Olsun, olayım bu yani. Bağlayıcısın. Sen bana bağla de, ben bağlarım.
3: Bağlayıcısın. Evet, ben de bakıcı yorumcuyum. Evet, Aselsan'da aslında geçen haftalarda konuştuğumuz olay 50 günlüğe işin. Hı-hı. Yani şöyle ne dedik? Mesela Orta Doğu'daki mesele hallolsa bile aslında hala Aselsan benzeri diyelim. Çünkü her savunma sanayi şirketi veya teknoloji şirketi aynı şekilde bir tepki vermiyor. Belki biraz geri çekilme yaşayabilir ki bu geri çekilmeyi bugün değerlendirirsek 383 50 günlük ortalaması oraya kadar olabilir. Kapanışı mesela 26 Mayıs kapanışı da 380 lira. Yani hafif onun altına birkaç gün gelmiş. Ama bu 50 günlüğün orada 6-7. Dalgası, yani yükseliş dalgasını yaşıyor. Ben bu grafiğe baktığımda şöyle demişimdir. 290 seviyesinin altına gelmediği sürece bu bant arasında kalıp hani yeni ataklar olabilir. Ama bir savaşın bitme ihtimalinde kısa süreli satışlar olursa hani bir önceki tepesi işte aşağı yukarı 360'lar gibi diyelim. Ya yani 360-390 arasına o havuzun oraya sarkmalar olur. Yani oralarda tekrar pozisyon alınırsa işte 360-350 neyse oralarda zarar durdur gibi gidebilir. Şimdi bunu nereden çıkarıyorum? Çok uzatmayacağım. 25 günlük hacme baktığımızda daha önceki aşağı yukarı böyle 3 aylık hacimden çok daha sınırlı. Yani o zirvelere geldiği zaman Aselsan'a düşük hacimle, ki bugünkü konusu biraz daha savaş ortamının hani alevlenmesi ya da düşmesi olarak baktığımızda böyle bir düzeltme yapıyor kendince. Sonra bilanço dönemi belki devreye giriyor. Belki işte yaptığı anlaşmaların haber akışları devreye giriyor. Ve kendini tekrar toparlıyor. Şu an bakılacak yerimiz 50 günlüğümüz 383. Bunun altında da 350 ile 383 arasında bir havuz bölgesi var. Yani havuz dediğim hani orada tekrar pozisyon alınabilir. 350 stoplu. 383'ün üstünde her ne nedenle kalıyorsa da o 450'ye kadar daha önce yaptığı hareket bu sefer o bant içinde kalmaya devam eder. Hacim artarsa ileride ve 450'yi geçerse yeni bir zirve görebiliriz. Ama biraz dediğim gibi hani böyle çok acele etmeden bu süreci izlemek lazım.
2: Peki. Europower'u sormuş Muhammed Can Bey.
3: I got the power.
2: Aklına mı geliyor? Yaşın çıkıyor ortaya. Yaşın.
3: Yok ya, benim Beren söylüyordu da oradan.
2: Ha, ondan.
3: O da hiç hatırlamaz ya. Şimdi Europower, biz daha önce bir nedenle konuşmuş olabilir miyiz? Çok zor bir grafiği var. Şöyle.
2: Astor'la kıyaslamış önce olabilirsin belki daha önce.
3: Ha, Europower, okey, hatırlıyorum. Hayır, Gesan değil mi? Gesan, Europower, bunlar beraber Biz çünkü borsanın 98 şirketinin kötü kapadığı Perşembe gününde bu iki şirket hala artıdaydı. Hatta ikisi tavandı. İyi bir bilanço hatırlıyorum her ikisinde de. Yani bunlar iştirak Gesan, Europower. Dolayısıyla bilanço sonrasında hızlı bir hareket oldu. Yani sana şöyle söyleyeyim, 60'tan bir hafta içinde 90'a gitti hisse senedi. Yalnız son gün niye böyle bir geri çekilme olmuş, 76'dan kapanmış? Büyük ihtimal bir kar satışı geldiğini düşünüyorum ve böyle bir geri çekilme olmuş. Şimdi bilançosu üzerinde olumlu olup hızlı yukarı gidip geri çekildiklerinde bir boşluğu var GESA'nın. Hani ben çok teknik şeye giriyorum. Yani 67 civarında, 67 ile 68,5 arasında. Hani olur da bu 76'larda oralara tekrar gelirse yani bu temel tarafını takip ederek bence orada bir tekrar pozisyonlanma olabilir. Bugün önemli. Hani bu satış dalgası bu hızlı çıkış sonrası devam edecek mi etmeyecek mi? 70-67 iki tane desteği var. Yani 70'te de durabilir. 67'yi görüp toparlarsa daha teknik olarak sağlıklı olur. Ama ya bir haber geldi en son, bilmiyorum en sonuna bakmadım ama bilanço etkisiyle iyi gitti. Aha. Sonra bu düzeltmeyi yaşıyor. Bir iki gün takip edilsin, 70 civarları falan, 67-70 arası bence tekrar uygun bir aralık olabilir.
2: Safkar'ı sormuş alışın. Serdar Bey.
3: Safkar. Bir de böyle 10 gün aradan sonra hisselerin şeyini hatırlamak da zor. Hikayesi ne oldu etti. Kendimi tebrik ettim o noktada.
2: Demek 10 gün sonra hatırlamak zor. Yani saldan beri değil demek 10 gün sonra. Radyoyu yeni açanlar. Neyse ama şimdi, kendimizle eğlendik.
3: Yani evet. Çok da, evet, Safkar'da şöyle bir şey olmuş. Aha. Yani 30 zirveyi gördükten sonra bütün bu savaştır, işte düşmedir, tutmadır falan hikayeleri sonrası, yani aşağı yukarı Şubat'ın o 28 Şubat'tan sonra, yani savaş başladığı günden sonra, evet tekrar bir 30'a doğru gitme çabası olmuş ama trend şu anda aşağı doğru, onu söyleyeyim. Hem 50 günlük hem 200 günlüğü aşağı kırmış. Yani borsada daha fazla aşağı yönlü bir tepki vermiş ve 30'lardan 21'lere doğru gelmiş. Ben burada kısaca şunu söyleyeyim söyler. Yani burada 200 günlük 24 orayı yukarı kırmadan izlemeye devam ederim. Eğer yani bu gerçekten şeyse benim için, hani elimde yok da alacağım ne yapayım falansa. 21.50 bir desteğiymiş, orayı görmüş. Yani bu 20 işte 4'leri geçmiyorsa

0: bant arasında hiç pozisyon almadı ve hisseyi beğeniyorsa kişi, ya burada ufak ufak bir maliyetleneyim denilebilir. Ama şu an trend 24'ü hatta 25'i geçmediği sürece hala aşağı yönlü gözüküyor.
1: Hala aşağı yönlü görünüyor, geçmediği sürece diyorsun. Emlak konutu sormuş Özcan Bey.
0: EK. Evet, emlak konutta da yani tabii Safkar'la aynı grafik değil ama 27 zirvelerden sonra şöyle bir benzerlik var bir önceki grafikle. 50-200 günlük çok yakınlaşmış birbirine. Nerelerde yakınlaşmış? 20-20, 20-70. Ve biz bu 20-20'nin altındayız. Hatta 27'den yani aşağı yukarı 18'lere kadar bir enteresan geri çekim oldu. Bana kalırsa bu biraz bu enflasyon, işte faizin yüksek kalacak olması falan gayrimenkul sektöründe projeleri etkileyebilir diye düşünüldüğü için güzel primli iyi bir tekniği olan yani burada onlar 12'lerden başlayıp 27'lere gitmiş bir emlak gayrimenkul var. Bir öncekine benzer şöyle bir yorum yapacağım. Önce 19'un üstünde kalması lazım. Yani şu an kapanış söyleyeyim 19-10. Bugün başladı. Evet altına gelebilir gün içi vesaire. Önce 19'un üstünde kalması lazım. Sonra da 20-50, 20-70 neyse bu 200 ve 50 günlüğün üzerine geçmesi lazım ki tekrardan bir trend olur. Bunu yapamıyorsa yani 19-20'lerde devam ediyorsa yani bunu ana destek yerleri de daha önce gördü işte 17.90'lar 18'ler yani 1-2 lira arasında bu hisse senedi burada bir dip çalışması yapacak eğer tekrar borsa yukarı doğru gidiyorsa burada da Aselsan gibi son 20 gündür hacim düşük dolayısıyla 19-20 üstüne geçerken hacim artışını beraberinde görüyorsanız burada yeni bir trend oluşuyor diye düşünülebilir. Haziran ayında biraz da eğer her şey yolunda gider, enflasyon kısmen düşük gelirse o zaman bu taraflarda da acaba faizle ilgili yılın 3. 4. çeyreğinde bir değişiklik olur mu algısı bu tip hisse senetlerini biraz da hareketlendirebilir ama iyi bir geri çekilme yaşamış yani 10 lira. Buralarda yani bir fırsat bakılıyorsa ve bu hisse senedi takip ediliyorsa doğru bir yer gibi gözüküyor 18 ile 20 lira arası. Tekrar
1: Peki.
0: maliyetlenmek için evet.
1: Güray Bey demiş ki gram altınım yok demiş. Ama demiş çok enteresan, kimse bu sabah altın sormuyor. Altın hiç konuşulmuyor. Konuştuk aslında efendim, seviyeyi verdi Tonguç. 4550'lerde dengelenmeye çalışıyor dedi. Niye, ne oldu ki altını? Öldü mü altın, küstü mü yatırımcısı demiş Güray Bey.
0: Evet, ben buradan nasıl bir mesaj almam gerekiyor?
1: Altın yorumu rica ediyor senden. Niye altın konuşmuyorsunuz demiş.
0: Evet, niye konuşmuyoruz bence? İşte çok net. Bu oynaklık azalınca, kar marjları düşünce, hopladı, zıpladı, oraya gidecek, buraya kaçacak, şimdi yıkılacak falan olmadığı için heyecan dorukta olmadığında biraz öteleniyor. Yani doğal olarak insanlar merakı herhalde biraz şey oluyor, erteleniyor, farklı bir şeye doğru geçiyor. Ben Haziran'a geldik, 5 ay geçti. Söylediğim şeyde kalmaya devam edeceğim. Çok heyecanlı değilim altın, yani şöyle söyleyeyim, ons altınla ilgili çok heyecanlı değilim. Gümüşle ilgili çok heyecanlı değilim. Her gelişme sonrası bir farklı yorum yapılıyor. Aşağı doğru da sert yorumlar, yukarı doğru da. Ama çok dengeleyici unsur var ve şeyde gördük bak yani savaş bir anlaşma olduğunda altın da geri geldi. Yani anlaşma olmaya yaklaştığımızda mesela petrol de geri geldi altın da bir geri geldi. Çünkü artık biraz böyle bakın biz burada şeye bakıyoruz altın fonları içindeki fonlara ve haftalık uzun pozisyonların netleşmelerine bu ikisine bir bakıyoruz. Evet tamam merkez bankaları şu kadar alıyormuş işte düğün sezonuymuş bilmem neymiş falan ama onlar fiyat belirleyici anlamında yine de mesela bir spekülasyon yaratacak kadar güçlü olmadığını düşünüyorum. Tabii ki bir merkez bankası alım yapıyorsa efendime söyleyeyim vesaire hani bu bir temel alıp bir yere koyuyor sonuçta. Fonun içinde değilse kendi kasasında oluyor. Ama şu anki görüntü çok şeyde hani geciktirmeden 4650.

0: 50 günlüğü 4.383.200 günlüğü. Biz tam 2 gün önce ons altında 4.366 gördük. Yani o 200 günlüğün altına da hafif sarktık ve sonra bir 4.500'e geldik. Yani ben hala yani kabaca şöyle söyleyeyim. 4.300'de 4.850 ana yeridir ama görüntüsü bana görüntüsü hiç böyle tekrar yukarı gidecek gibi falan durmuyor. Şöyle bir şey yapıyorum kendimce. 4.850'ye bir çizgi çiziyorum. Burayı geçmediği sürece benim için 4.850 ile önce 4.300'dür. Ha baktım bu savaş bitti şöyle oldu bir aşağı trend devam edecek. O zaman bandımı biraz daha 4.000 ile 4.650 arasına çekerim gibi düşünüyorum. Şu an teknik tamamen her yukarı doğru atakta biraz daha zayıflayan ve geri çekilen bir altın görüntüsü veriyor. Şimdi gram altın kurla ilgili bence hala %20'lik bir TL kaybı söz konusu olacak yıl sonuna doğru. Hani 50 lira diyelim. İşte ons altın dengelenmesi 4.500 civarında olursa yine ona göre yani bugünden bir %15 falan daha gram altın 10-15 arasında yukarıda olabilir. Ama bu kadar yani benim beklentim bu.
1: Daha fazla bir şey içerisinde olmayın diyorsun. Beklenti içinde olmayın. Peki.
0: Dolayısıyla çok özür dilerim. Biriktiriyorsan evet yani fiyatın düşebileceğini, oralarda sana fırsat verebileceğini düşün biriktiriyorsan. Trade ediyorsan da bu bandın yani 300 ile işte 850, 650 bu bandı kullanmaya devam et.
1: Arçelik olmuş Adem Bey.
0: Arçelik. Pardon o şey. Valla Arçelik'i sormuş Adem Bey ama yani 197 200'den başlayan çok net bir aşağı yönlü trend var. Ben şöyle söyleyeyim kapıcı 180'lerden bir aşağı trend çizdim. İkinci tepemi de 135 aldım Süheyla. O bile kurtarmadı. Bu bir aşağı trend. Bu sefer gittim o 135'lerden bir de aşağıda 115 civarı 113'lerde bir tepe daha var. Oradan da bir trend çizdim. Bana şunu diyor 200 günlüğü bu trende çok yakın. Yani 115-116'yı geçmeden bu çok düştü, çok geri çekildi. Yani şeylerden geliyor şimdi yani 200'den 100 lira. Dememek lazım. Ama böyle 3-4 yıllık destek seviyesine baktığımızda da bir yatay çizgi çekince 100 lira hem psikolojik olarak hem trend olarak bir destek yeri. Ben 100 lirayı aşağı kırdığında da 90-87 gibi bir riskim var. Yani kabaca %10 ile 12 arasında. Bir süre 100 ile 110-112 arasına sıkışabilir eğer 100'ün altına gelmezse. Ama çok böyle yine de toparlanma eğilimi gösteren, bir dipten dönüş sinyali veren, bir trend değişikliği veren görüntü yok. Dolayısıyla izlemeye devam ederim. 87-90 aklımda olur, 100 lira aklımda olur. İlk reaksiyon yani yukarı doğru gidecekse mutlaka bu 200 günlüğü yani 115-116'yı bir geçmesini beklerim. Aksi takdirde bu bant yani 100-120 arası en iyi ihtimalle çalışmaya devam eder gibi gözüküyor. Biraz temkinli olmak lazım. Yani buralara kadar satılmadıysa 200'lerden falan o zaten artık bundan sonra yapacak bir şey yok. Doğru bir zamanda ya ortalama yapacaksın yani ya da kağıt değişimi riskini düşüneceksin ama trend çok net bir şekilde aşağı yönlü olmayı sürdürüyor.
1: Peki şimdi son bir iki dakikamız. Altan Bey biraz zor durumda. Çok yüklü miktarda. Allah yardımcınız olsun Altan Bey öyle söyleyeyim sana. Çok yüklü miktarda altın pozisyonunda. Diyor ki 4.300'ü. Evet çok yüklemde yani. Niye böyle bir şey yapmış bilmiyorum. 4.300 demin söyledin 200 günlük ortalama ve 50 günlük ortalama üzerinden aktardın yani 4.383'ün ne demek olduğunu söyledin diyor ki 4.300'ün altına gitme ihtimali ne kadar sizce ve ben ne yapayım diye sormuş.
0: Şimdi ben şöyle düşünüyorum 4.300'ün altına gidip kalma ihtimali biraz zayıf ama çok yukarı geçme yani yukarıda bir trend yaratma ihtimali düşük gözüküyor. Başlıklar ne? Eğer savaş bittiyse diyelim mesela İran'la Amerika arasında, burada dolar faizler Amerika'da geri çekilecek. Bu aslında altını yukarı doğru itmesi gerekiyor. Ama son durumda mesela bu iyimserlik de bir altında satışlara neden oldu. Şimdi dolayısıyla bu olduğunda diyelim ki bir geri çekilme oldu veya işte hafif yukarı doğru bir hareket oldu, fark etmez. Sonuçta buralarda yine dengelenecek. Ama savaşın bitmesi demek petrolün geri çekilmesi, faizin geri gelmesi ve tekrardan faiz indirimlerinin başlaması olasılığı demek. Bu da dolarla faizin aşağı geldiğinde şu anki korelasyonu altının yukarı doğru tepki vermesi gerekiyor. Yani dolayısıyla 4300'ün altına da gelse, 4400'lerde dengelense falan, eğer savaş biterse ben altını biraz daha yukarı doğru tepkileri olabilir. Yani 650-800 arası. Ya o zaman bilmiyorum maliyetini. O zaman belki biraz pozisyon azalttığınızda tekrar bir geri çekilme olursa 300'lere, 400'lere o bandı, o maliyeti düşürmek için, satıp almak için kullanılabilir gibi düşünüyorum. Ama bu mevcut durumda. Dolayısıyla geri gelmesi için altının şu olması lazım. Savaşın devam etmesi, petrolün yükselmesi, doların değer kazanması, altın aşağı baskılanırken bir de üstüne borsalarda falan satış gelip o likidite ihtiyacını hala altın ve benzeri ürünlerden karşılayan bir grubun olması lazım ki o zaman hani bahsediyorlar ya 3800 dolarlar, 4000 dolarlar, o mantık çerçevesinde o fiyatları görebilir. Ama şu an birinci anlattığım senaryonun olasılığı bana kalırsa yani %70-80 çok daha olabilir. Dolayısıyla bandı 300 ile 850, 650 o bandı mümkün olduğu kadar yıl sonuna kadar kullanacak. Pozisyon azaltmak istiyorsa yukarı tepkileri bekleyecek. Ama ben aynı pozisyonda kalacağım. Yani bu altına ne olacak diyorsa yani şu an için gerçekten çok agresif bir şey söyleyemem. Yani işte tutun. Ne bileyim sene sonunda 6 bin dolar olur, 7 bin dolar olur. Yani bunları ben çok şu anlık düşünmüyorum. Yani hatırlarsan 5600'ü biz 29 Ocak'ta görmüşüz. Daha sonra 5400'lere doğru da atak oldu. Ama bir klasik yani bu eski dönem altın grafiklerine bakarsanız bu tepeler olduktan sonra klasik bir aşağı süzülme moda oluyor. Biz şu anda onu yaşıyoruz. Giderek daralan bir mantık içinde. Yani maalesef bunu kabul etmek gerekiyor şu an için. Ama oyun değiştirici bir gelişme olursa o zaman oturup tekrardan bunu konuşmak lazım. Ama şu an iki alternatif var. Yani savaşın bitmesiyle ilgili ve sonrası öncesi beklenti oluşturabilecek şeyler. Onun için de bu iki taraf birbirini dengeler. Devamlı bu 300-400 dolar arasında kalır diye düşünüyorum.
1: Peki Türk Hava Yolları'nı sormuş Lütfi Bey.
0: Türk Hava Yolları da aslında çok savaşla negatif veya pozitif ayrıştırabileceğimiz hisse grupları içerisinde. Ben petrol fiyatlarıyla ilgili diğer havacılık şirketleri falan baktığımda biraz daha şey kalabileceğini düşünüyorum. Yani dirençli kalabileceğini düşünüyorum. Daha büyük bir şirket olduğu için. Ama sonuç itibariyle burada da yani o kadar uzun bir süredir yatay bir bant var ki bütün her şeyden bağımsız. 260 lirayla 350-360 arasında yani kabaca 2024'ün Mart'ı diyelim. 2025 yani 2 senedir 250-350 arasında kalmış ve şu an bu alttaki banda çok yakınız. Dolayısıyla yani 240 dersiniz, 250 dersiniz, oraya bir çizgi çizmek gerekiyor. Üstünde hemen 265 var. Ya oraya çok yakın bir destek konumunda. Şimdi ben eğer savaşın bitmesiyle ilgili bir senaryom varsa ve burada bir hisse senedi alıyorsam ulaştırma içerisinde ve daha güvenli olsun. Yani böyle bana hani 1'e 2 falan kazandırmasından ziyade yani işte 270, 280, 350 bandı bana %20 falan bu yeterli. Onun için iyi yerlere gelmiş diye ben düşünüyorum. Hani tekrardan bu bandı tamam 2 sene evet çok gitgeli oluyor. Yani 270'ler, 260'lar da bir pozisyon alınıyorsa 300-200 günlüğü bunun yani 299. Dolayısıyla orta bandı 300, 300'ü geçtiği zaman da işte 335, 350 şeyi var. Potansiyeli var. Şunu yaşayabilir mi Türk Hava Yolları? Mesela bütün bu hengameden Avrupa'da falan sıkıntı yaşayabilecek hava yolları şirketleri olup Türk Hava Yolları bu boşluğu doldurabilir mi? Çünkü yurt dışı kar marjları yurt içine göre çok daha yüksek. Böyle bir avantajı olabilir. Şu an bunu kimse düşünmüyor. Biz teknik olarak burada değerlendiriyoruz. Bence hani 250-260 aşağıda kırmızı çizgi, ama burada 260'ın üstündeki 260-300 arasında bir yerde bir ortalama maliyet yapılabilir. İyimser senaryo için diye düşünüyorum.
1: Peki, sırasıyla gidiyoruz efendim. Sizlerden gelen sırayla yönlendiriyorum sorularınızı. Martı Oteli sormuş Oktay Bey. Yani neden karışık ya da sorum niye yanıtlanmıyor diyenlere. Sizlerden gelen
0: Ha.
1: sırayla geliyor.
0: M Mart mıydı kodu? Martı yazdım,
1: Hemen bakayım ben
0: çıkmadı.
1: sana.
0: Bakayım. Martı'nın kodu mu değişti? Martı, düz Mart.
1: Evet,
0: Tamam, Martı
1: Martı.
0: yazdım. Okey. İ ile yazınca çıkmamış. Martı. Vallahi Süheylacığım, bu da yani 5-5,5 liralardan gelmiş 1 liralara neredeyse. Oradan bir toparlamaya çalışıyor. Ya buna teknik olarak bakıyorsanız, hani çok diplerde yani bir hikaye oluşturabilir falan. Yani çok net, o kadar enteresan ki 1.94'te hem 50 günlüğü hem 200 günlüğü var. O zaman bir aşağıda 1.33 görmüş. Şöyle yapıyorum, hani bilgi vermek için 1.33'lerden bir tren çizeceğim yukarı doğru. Yani böyle yapmam lazım kendimce. Hiçbir temel tarafta şeyim yoksa, şöyle bir 65'lerden geçsin. Yukarıda işte şeyim var, 1.94 200 günlüğüm var. Dolayısıyla yani kabaca 1.65 ile 1.95 arasında böyle daralan bir üçgen çizdim. Ve hacim yani yine 20-25 gündür acayip azalmış. 3, 6, 8 günlük bir düşüş trendi sonrası 2 gündür yükseliyor. Yani burada hayırlı bir şey olması için diyeyim, ikinin üstüne atması gerekiyor. Çok böyle heyecanlandıracak, bak bu kadar düşük olmasına rağmen fiyat, hani şunu söyleyebiliriz, 2020'lerde de neredeyse bu fiyattaymış. Yani siz
1: Evet.
0: Martı otelleri takip ediyorsanız, hani turizmdir, şöyledir, burada bir değişiklik olacak, bir beklenti olacak. Bir hacimli yükseliş olmuş, oradan da bir satış yemiş. Yani 1.65-2 arasındaki trendi takip edin. 2'yi geçerse, bir hacim artışı olursa 2'ye doğru yükselirken, o zaman biraz daha heyecanlanabiliriz. Şu an için böyle ufak bir bant hareketinde çok da anlamlandıramadığımız bir durumda gözüküyor.
1: Peki, Türkiye Sigorta'yı sormuş Mehmet Gürsoy.
0: TURSEG.
1: Evet.
0: Valla yani çok tabii iyi bir performans şeyden sonra, 2023'ün Temmuz'undan sonra, yani şu anki işte bölünmeler vesaireler falan, 2 liradan 15 liraya giden, 7-7,5 kat artan bir görüntü. Yani burada da yukarıda asılı kaldığı bir 15 lira, ikili tepe yaptığı, hatta önceki zirvesini geçtiği bir yer var. Ama son 5-6 gündür sert bir geri çekilme olup 12 lira gelmiş. Valla yani bu şirketi takip ediyorsanız, hani fırsat olarak, biraz önce söylediğim gibi yani 11.92 200 günlüğü, hani 12 diyelim kabaca, 12-15 arası 3 lira var. Hani buralarda 12 liranın üstünde, 12'ye yaklaştığı yerlerden pozisyon alacaksın. 12-15 bandında ne yapıyor bakacaksın, 15'i geçerse büyük ihtimal 20'lere doğru bir hareket kovalayacaksın. Bu senaryo olmadı diyelim. Yani 13 lira maliyet yaptın, 12.70 maliyet yaptın. Döndü 12 lirayı kırdığında da aşağı doğru. Yani çıkış yerin 11-20'ler falan, çok yaralamaz seni. Çünkü yukarıda çok geniş bir bant var. Yani bunu yapabiliyorsan, temel tarafında iyi araştırıp böyle bir teknik görüntüyle bir şey yapmak lazım, strateji oluşturmak lazım bana kalırsa. Genelde çok hacimli
1: Peki.
0: gitmemiş. Yani ufak ufak hisseyi yukarı doğru taşımışlar.
1: Peki, son soru muhtemelen Ferhan Bey'in sorusu olsun. TümOsan.
0: TMS. TMS ne? Evet. TimoSan, TimoSan. Ya genel olarak zaman zaman takip ettiğim de bir hisse. Burada da 200 liralardan 80-100 liralara geldik. Birkaç kez böyle atak yapmaya çalıştı. Ama hani çok net şeyi söyleyeyim.

0: şeyden aşağı bir boşluğu var. Yani bu 96-98'den aşağı da gelirse, çünkü 200 günlüğün 50 günlüğün altında en sağlam destek yeri 80 lira. Dolayısıyla bir kere yani bu 95-96'nın altında kalıyorsa 80-95 bandında olacakmış gibi düşünürüm. 95'in üstünde kalmış, bunu yaşamış çünkü Cuma günü, Perşembe günü. Şu anki kapanışı 98-75, ama yukarı doğru da hareketin devam etmesi için 106'yı geçmesi lazım. Orası da 200 günlüğü. Hacim çok böyle bir ışık vermiyor. Tahmin ediyorum 106 ile 95 arasında endekste böyle 13.500-14.500 arasında kalacaksa sıkışacak. Sonra ya bilanço haberi ya bir beklenti ya bir gelişme anca 106'yı kırınca yukarı gider. Şu an için biraz şey durumunda, stabil bir hali var. 95'i kırmasın aşağı, eğer takibi kırıyorsa biraz daha 80-95 o aralıkta tekrar bir maliyet yapmak için beklenebilir.
1: Peki gidiyoruz öyleyse. Tonguç Erbaş, çok teşekkür ediyoruz sana. Ağzına sağlık. Haftaya da aya da seninle birlikte başladık. Sizlere de teşekkür ederim efendim. İnşallah güzel başlamıştır haftanız. Keyifli başlamıştır. Verimli devam etsin diyelim. Hoşça kalın. Bol kazançlarınız olsun. 11.30'da görüşünceye dek hoşça kalın.
2: E-dönüşümde çözümün adresi QNB Solutions iş başını sundu.
3: Reklam.
4: Unutulmaz, unutulmaz.
5: Anadolu marka yerli otomobilimiz yollarda. Yanlış duymadınız. Yerli otomobilimiz memleketin yollarında.
6: 60 yıldır Türkiye'nin enerjisini üreten Tüpraş olarak bizim için değerli olan nedir? Çalışma arkadaşlarımız, iş ortaklarımız.
7: Hayat sana sınırlar koyar, Yapı Kredi o sınırları kaldırmak için var.
8: Birlikte yaşadıklarımız, paylaştıklarımız unutulmaz. Koç topluluğu olarak bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız, başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerim.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Kale kilit.
3: Ah keşke bu yolu değil de kestirme yolu seçseydim. Diyenlerdenseniz e-faturada vakit kaybetmeyin. Uyumsoft'la 3 dakikada kolayca geçiş yapın. 7/24 destek alın.

0: Reklam. Öncelikli yayın.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.

0: birikimlerinizi hedefine ulaştıran Hedef Portföy'ün sunduğu sabah raporu başlıyor.
1: Sabah raporundan herkese günaydın. Ben Açıl Sezen. Her pazartesi olduğu gibi Azimut Portföy Genel Müdürü Murat Salar bizlerle birlikte. Murat, hoş geldin yayınımıza.
2: Çok teşekkürler.
1: Öncelikle bizim bayram tatilinde olduğumuz haftada neler oldu bir hızlıca toparlayalım istersen ve yeni haftaya başlarken gündem maddelerinde neler var onları hatırlatalım. Sonrasında sohbetimize başlayacağız. İlk etapta aslında biz tabii ki piyasaları kapatırken bundan bir önceki hafta itibariyle yaşadığımız iç siyasi riskler üzerinden bir fiyatlama görmüştük. Yarım gün işlem yapılan salı ve öncesindeki pazartesi günü piyasa bir miktar daha alım yönünde hareket etmiş ve çok da fazla hareket olmadan takas da bayram sonrasına kalacağı için ister istemez herhangi bir agresif hareket görmeden süreci tamamlamıştık. Dolayısıyla bu hafta iç piyasaların iç siyasi riske nasıl tepki vereceğini görmek açısından önemli ve belirleyici olacak gibi görünüyor. Bu bir. İkincisi, özellikle mutlak mutlak karar çıktıktan sonraki dönemde Merkez Bankası'nın rezervlerindeki hareketi de bir miktar değerlendirmekte fayda var. Kabaca 7 milyar dolara yaklaşan 6.7 milyar dolar civarında bir piyasaya döviz satışı gerçekleştiği anlaşılıyor. Dolayısıyla bu haftayla birlikte süreç nasıl şekillenecek biraz da buna bakmakta fayda olacak. Dışarıya dönüp baktığımızda ise aslında bizim tatil olduğumuz dönemde nispeten savaşın yumuşamasından karşılıklı olarak gidip gelen anlaşma metinlerinden doğan bir iyimserlik söz konusuydu. Bu bağlamda bakıldığında 92 dolarlara doğru giden bir petrol fiyatı vardı. Ancak hafta sonu yaşanan gelişmeler biraz daha işi terse doğru, en azından çok negatif olmasa da biraz daha terse doğru çeviriyor gibi görünüyor. Bu sabah baktığımızda 93 dolar civarında bir Brent petrol fiyatlaması görüyoruz. Risk iştahının da nispeten biraz daha geçtiğimiz haftaya göre azaldığı bir tablo var. Ancak biz bütün hem iç siyaset riskini hem dışarıda olup bitenleri nasıl fiyatlayacağız biraz daha buna bakmak gerekecek gibi görünüyor. Diğer yandan özellikle bundan sonraki süreç açısından önem kazanan en önemli faktör EA üzerinden, teknoloji hisseleri üzerinden yapılan fiyatlamaydı. Burada iki önemli dalga var. Bunlardan bir tanesi başta çip üreticileri olmak üzere yılbaşından bu yana gösterilen muazzam performans. Diğer taraftan bunların bir kısmının artık şişkinliğe, doygunluğa doğru döndüğünü düşünen bir yatırımcı kitlesi. Ama öbür tarafıyla bakıldığında da bu halkanın belki çip tarafı tamamlanmış olabilir ama server'ın altyapılarını oluşturan, diğer materyallerini üreten farklı şirketlere dönen bir ikinci halka fiyatlaması görmeye başladık. Dolayısıyla önümüzdeki süreci biraz daha bu yönden de incelemek gerekecek. Son olarak da özellikle yine son dönemin en popüler trade'lerinden bir tanesi olan gelişen piyasalar ki kendi içlerinde önemli ölçüde ayrışma gerçekleşti. Bu kaynak çekimine devam edecek mi? Bu ayrışmanın içerisinde hangi ülke nereye doğru evrilecek? Biz Türkiye olarak bunun neresinde yer alacağız? Biraz daha bunlara da bakacağız. Özellikle bugün gelecek büyüme verisi de piyasa açısından dikkate değer alanlardan bir tanesi olacak gibi görünüyor. Birkaç küçük haber var piyasaları ilgilendirebilecek. Bunlardan bir tanesi Fed'in guvernörlerinden Christopher Waller'ın açıklamaları var. Özellikle bu stable coin'lerle ilgili olarak bunun Amerika'nın parasal gücünü bütün dünyaya yaymaya devam edebilmesi adına önemli bir enstrüman olduğunu, merkez bankalarının dijital para üreterek ortaya çıkmalarının çok anlamlı

0: bağımsız olduğunu söyleyen açıklamaları var. Avrupa Merkez Bankası'nın buna karşı çıktığı ve özellikle başta Euro bölgesindeki bazı merkez bankaları olmak üzere kendi dijital para birimleri üzerinden strateji geliştirmeye çalıştıkları anlaşılıyor. Önümüzdeki dönemin tartışılacak konularından bir tanesi olmaya namzet gibi görünüyor. Çin'de özellikle PMI verisine baktığımız zaman bir miktar yavaşlama olduğunu görüyoruz, 50 seviyesine doğru. Dolayısıyla aslında savaşın etkisini çok da fazla hissetmeden gidiyor gibi görünüyordu Çin. İhracat büyümesi de oldukça kuvvetliydi. Fakat alt detaylarına baktığımız zaman ihracat tarafındaki siparişlerin çok önemli bir kısmını çip ve nadir metallerin ihracından kaynaklandığını, dolayısıyla aslında ekonomik aktivitedeki nispi zayıflamanın devam ettiğini, hani buralardaki katma değerli ihracat rakamının ekonomideki nispi soğumayı gölgelediğini söylemek en azından şu an itibariyle mümkün gibi görünüyor. Diğer yandan kritik mineraller demişken hemen hemen her ülke kendi önlemini almaya devam ediyor. Bu ürünlere sahip olan ülkeler de yine benzer şekilde kendi önlemlerini almaya devam ediyorlar. Örneğin Kongo çok önemli bir lityum üretici. Onlar hem lityum hem de bazı diğer madenlerle, nadir metallerle ilgili olarak ciddi bir tarife koyma ve bunların ihracını yasaklama yoluna gitmiş durumdalar. Buralarda bunları çıkartan madencilik şirketlerine getirdikleri ciddi kısıtlamalar var. Özellikle bunların işletmecileri Çin olduğu için, oralarda rafinaj kapasitesini ve teknolojisini üreten de Çin olduğu için buralarda bir miktar daha Afrika üzerinden de tartışma yürüyecek gibi görünüyor. Böyle bir genel özet yapmış olayım Murat ve dönelim biraz daha kendi gündemimizle ilgili konuşarak başlayalım. Sonrasında dünyaya da vakit kaldığı ölçüde geçeriz. Biz mutlak mutlak kararı sonrasında tatil araya gireceği için bir tam fiyatlamanın ne olduğunu anlayamamış olabiliriz. Bitti mi? Sence bayram sonrasında yeni haftayla birlikte neye hazırlaması lazım yatırımcıların kendilerini?
1: Yani bu kadar çabuk bitecek bir gelişme olduğunu zannetmiyorum. Çünkü önümüzdeki döneme, seçime kadar mutlaka bunun atılan adımın yansımaları, işte Cumhuriyet Halk Partisi içerisindeki gelişmeler, basından okuduğumuz kadarıyla işte yedek partiler vesaire, bunlar hep tartışılacaktır. İç siyasete yönelik bir gelişme. Hemen bugün tamamının fiyatlanacağı bir gelişme değil. Seçime kadar zaman zaman bu konuya tekrar döneceğiz ve bunun da fiyatlamaları görülecektir. Ama ilk ana şok bence büyük oranda fiyatlandı. Yani yakın gelecekte ekstra bir şey olması, yeni bir vaka gelişmezse tabii ki, yani üstüne bir şey olmazsa, bu kadarsa karar, ilave fiyatlanacak bir şey olduğunu çok zannetmiyorum. Ama bunun yansımaları, sonraki artçı gelişmeleri diyeyim, seçime kadar devam edebileceği için o dönemde tekrar tekrar pozitif negatif fiyatlamalar olabilir.
0: Tabii açtığım parantez önemli, onu sorayım. Seçime kadar derken seçim
1: ne zaman?
0: Ne zaman?
1: Ne zaman? O da zaten önemli bir soru. Onun da işte yine hep speküle ediliyor. Yani biz de okuyoruz sosyal medyadan. İşte Kasım'da baskın seçim, işte 2027 sonunda seçim. Yani teorik olarak 2028 Mayıs'ında genel seçimlerin yapılması gerekiyor. Oradan geriye doğru gelecek her tarih bir erken seçim. O da herhalde işte siyasi aktörlerin kendi, nasıl diyeyim, öncelikleriyle birlikte karar verecekleri bir zamanlama olacak. Onun üstüne şu anda fiyatlama yapabilmek çok zor açıldı.
0: Peki o zaman şöyle sorayım sana. Diyelim ki seçim zamanında olacak diye varsayalım. Oraya kadarki fiyatlama elbette ekonomik aktivite, enflasyon, faizin nereye geleceği gibi unsurlarla belirlenecek. Dolayısıyla onu öngörmek çok kolay değil. Ama mesela bu sene içerisinde olacak bir potansiyel seçim söz konusu olursa piyasa buna nasıl tepki verir?
1: Şimdi normal ekonomik aktivite veya finansal piyasalardaki bence en hassas konu, yani bizim en azından kendi tarafımızda en yakından takip ettiğimiz konu, döviz rezervleri ve yerli yatırımcının dövize dönüp dönmediği. Şimdi birkaç tane siyasi şok yaşadık biz son 2-2,5 yıl içerisinde. Bir İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik başlayan geçen sene Mart ayındaki operasyon. İkincisi İran Savaşı. Üçüncüsü de son bu mutlak mutlak davası. Buralarda reaksiyonların ilk kısmı döviz talebi üzerinden oldu ve yabancılardan geldi. Yani o zamana kadar biz uyguladığımız ekonomik politikasıyla

0: dezenflasyon politikasıyla ve yüksek Türk lirası faizle ciddi bir rezerv biriktirme imkanına kavuştuk Türkiye Cumhuriyeti olarak. Yani eksi rezervlerden artı rezervlere çokça konuştuğumuz bir zaman oldu. Fakat bu tür şoklar geldiğinde biz ilk ivedi etkisini döviz rezervlerinde görüyoruz. Şimdi bundan sonra da diyelim ki velev ki yakın bir zamanda yakın diyebileceğimiz yani 6 aylık bir senelik bir süre içerisinde seçim olacak. Merkezin rezervlerini yakından takip etmek lazım. Yani burada yabancının reaksiyonu ilk oluyor. Yerli daha ziyade hareket başladıktan sonra katılmayı tercih ediyor. Yabancı belki fiyat seviyesi gözetiyor. Yani diyor ki örnek veriyorum 45 liradan dolar alınır ama 48 liradan alınmaz. Afaki söylüyorum yani rakamlara takılmamak lazım. Yerli bizim gözleyebildiğimiz kadarıyla böyle bir kavram yok. Yerli harekete katılmak istiyor. Yani bir dönem dövizin dönemi oluyor, bir dönem Türk lirasının dönemi oluyor, bir dönem altının dönemi oluyor gibi. Şu anda Türk lirasının dönemi. Ama o erken seçim kararı yabancı tarafında ciddi bir çıkışa, yani dedi ki yabancı ya bu bir belirsizlik. Seçimin sonucu belirsizlik, sonrası belirsizlik vesaire. Biz komple çıkalım dediği anda rezervler çokça eksiye gider. Ve yerli yatırımcı bundan endişe etmeye başlarsa ve yavaş yavaş ben de döneyim der ise o zaman ilk kısmı orada görürüz. Şu an hala carry trade bir şekilde para bırakıyor. Yani orada da şuna bakmak lazım. Carry trade'in yani Türk lirasıyla alınan pozisyonların bıraktığı paranın Eurobond'larının bıraktığı dolar bazında faizden daha yüksek olmasını bekler yabancı. Neticede Türkiye riski alıyorsun. Ya ben yabancı olsam Türkiye riski alıyorum. Birinde dolara dolar bir pozisyon var. Öbüründe de Türkiye riski alıyorum. Orada dolara TL bir pozisyon var. Dolayısıyla Eurobond'dan daha yüksek bir getiri isteyecektir. O sebeple şu anda uygulanan politikayı devam ettirmek isteyecektir ekonomi yönetiminde. Yani daha stabil bir kur da şu anda başka bir seçenek yok gibi gözüküyor.
1: Peki şunu sorayım mı? Yani seçim olumlu fiyatlanacak bir şey midir? Olumsuz fiyatlanacak bir şey midir? Yani mesela sen şu anda Türkiye'de bir portföy yöneticisi olarak seçim diyelim ki bu yıl içerisinde bir seçim kararı alındı. Bunu olumlu mu fiyatlarsın? Olumsuz mu fiyatlarsın? Ya da yabancı bir yatırımcısın. Londra'dan işlem yapan bir yatırımcısın. Onun gözünde senin baktığın yerden mi fiyatlarsın? Yoksa belirsizlik diye mi fiyatlarsın?
0: Aslında normal hani şimdi biz çok ekstra bir dönemden geçiyoruz. Yani alınan bu hukuki kararlarla vesaire aslında normal dönemde biz seçimde anketleri tartışırız. Deriz ki anketlerde şu önde gözüküyor. Uygulanacak ekonomi politikası bu. Bu da piyasanın ne kadar arzuladığı bir politikadır diye. Ona göre eğer pozitifse yani o önde gözüken aday veya partinin politikaları piyasa dostu ise ona göre yukarı yönlü bir hareket. Tam tersi ise de aşağı yönlü bir hareket. Fakat burada içinden geçtiğimiz dönemde çok fazla hukuki konu tartışıldığı için şimdi seçimin olacağı dönemde daha fazla bir hukuki konu tartışılır mı? Yeni konu başlıkları açılır mı? Bu bana sorarsan Murat Salar olarak kendi fikrimi söylüyorum. Açılabilir gibi düşünüyorum. Çünkü bir yerden geçiliyor, bir yoldan geçiliyor. Dolayısıyla hani bunlar açılacaksa birazcık daha orada tansiyon yükselecektir diye tahmin ediyorum. Normal şartlar altında biz seçimlerin yapılıp tamamlanmasını tercih ederiz. Yani bir şekilde seçimin konuşulmasından ziyade yaşanıp bitmesini tercih ederiz piyasa olarak. Yani eğer konuşulmaya başlandıysa. Tabii en ideal senaryo şu. Her zaman normal zamanda yapılsın bu seçimler.
1: Çünkü daha 2 sene var normalde.
0: Normalde 2 sene var. Şimdi öne gelecekse ve bu konuşuluyorsa işte Kasım 2026 mı ne bileyim bahar 2027 mi sonbahar 2027 mi diye tartışılıyorsa o zaman dersin ki bu kadar tartışılacağına bir an önce konu kapansın. Fakat bu dönemin kendine özgü yapısı şu. Hukuki konular açılabildiği için yeni başlık olarak seçim yaklaştıkça tekrar açılabilecekse bunu tamamen hani olasılık olarak söylüyorum. O zaman çok da tercih edilmeyebilir. Yani biz isteriz ki yani bu işi yapanlar adını da konuşma yetkisini kendimde bularak biraz da

0: özgüvenle söyleyeyim. Hiç siyaset konuşmayalım. Yani rakamlar konuşsun. Bizim çünkü aklımızın erdiği o bildiğimiz, aldığımız mesleki formasyonu rakamlarla birlikte konuşalım. Yani işte enflasyon bu oldu, büyüme bu oldu, işsizlik bu oldu vesaire. Bunları tartışalım. Bunların geleceğini tahmin etmeye çalışalım. Gelecekteki potansiyel verilerle birlikte fiyatlamaların da şöyle olması gerektiğini, pozitif veya negatif yönde tartışmayı biz her zaman tercih ederiz. Çünkü bildiğimiz alan o. Fakat Türkiye'de maalesef, yani bu bugüne özgü de değil bu arada. Yani benim aklımın erdiğinden beri hep böyle. Yani çeşitli frekansı azalıp çoğalabiliyor belirli dönemlerde. Siyaset konuşmadığımız bir dönem olduğunu hatırlamıyorum. Ama sık konuştuğumuz, yeni kavramları öğrendiğimiz dönemler bazen ekstra olabiliyor.
1: Peki, diyelim ki herhangi bir seçim olmayacağı kısa vadede belirlendi, belli oldu, anlaşıldı. O zaman piyasanın fiyatlaması ne olabilir?
0: Şimdi burada seçim ekonomisi denen bir kavram var.
1: Onu da katarak.
0: Evet. Biz biliyorsun Açıl, yaklaşık 3 yıldır bir dezenflasyon politikası uyguluyoruz. O dezenflasyon politikası, yani 2023 Mayıs ayında seçimler yapıldı. Hükümetin kurulması herhalde Haziran ayı falan da ekonomi yönetiminin bir araya gelmesi de diyelim ki Temmuz ayı. Yaklaşık 3 yıldır dezenflasyon politikası uyguluyoruz. Dezenflasyon politikasının en temel verileri şunlar. Yüksek Türk lirası faiz, kontrol edilen bir döviz kuru, rezerv biriktirmek üzerine kurulu bir yapı, büyümeden çok büyük taviz vermeden. Yani biz genellikle enflasyon şoklarından sonra yakın tarihte, yani son 20-30 seneye baktığında genellikle büyümeden çok feragat ederek enflasyonu tekrar dizginlemişizdir. Yani sert frene basarız. Ekonomide sert bir yavaşlama, onunla birlikte ekonomik aktivitenin yavaşlaması, buna bağlı olarak da bir şekilde stabilizasyon enflasyon tarafında. Son 3 yıldır uyguladığımız ise bizim 2022-23 döneminde gördüğümüz hiper enflasyonun kontrol altına alınma isteği, buna bağlı olarak yan tarafta da bir komplikasyon yaratmama isteği var. Ne büyümede ne ekonomik aktivitede. Şimdi seçim ekonomisi ya da seçim dönemi gelecekse bu kadar yüksek TL faiz, bu kadar krediye ulaşmanın zor olduğu bir dönemin devam edip etmeyeceğine karar vermek lazım. Yani mevcut politikayla biz seçime gideceksek hala kredi kanalları kapalı bankacılık tarafında. Türk lirası faiz oranları yüksek, kredi kullananları açısından yüksek. İşte kredilerde limitler var.
1: Daha da kısıldı hatta.
0: Daha da kısıldı. Bununla gideceksek iktidarın çok tercih edeceği bir şey değil. Nasıl diyeyim? Seçim atmosferi ya da iktidarı destekleyen bir ekonomi politikası değil. Dolayısıyla seçime gidip gitmemekle birlikte mevcut politika seçim döneminde değişecek mi tartışmak lazım. Yani normal şartlar altında ben de iktidar olsam bu politikanın devam etmesini istemem. Çünkü sonuç itibariyle şu anda krediye ulaşmak zor. Orada kısıtlar var. Kredinin maliyeti yüksek. Yani biz 2023 seçimlerine tam tersi bir atmosferde girmiştik hatırlarsan. Bugün ise farklı bir politika uygulanıyor. O sebeple yani o Kasım ayı vesaire biraz iddialı gibi geliyor bana. Ekonomik koşullara baktığımda.
1: Yani ama gevşetebilirsin tabii eğer bir seçim atmosferine giriyorsan ekonomik koşullara.
0: Tabii ama o çok sert bir dönüş olur. Yani ve onun sonuçlarını almak için şu anda biz Haziran ayına geldik. Arada kaç ay kaldı? 5 ay. 5 aylık periyotta hem şeyi direksiyonu kıracaksın hem de onun vatandaş nezdinde yansımasını göreceksin. Yeterli bir zaman mı bilmiyorum. Onu siyasetçiler daha iyi biliyordur ama sanki böyle biraz bir sene falan gerekir. Yavaş yavaş bir de o kadar keskin bir dönüşü çok kısa bir zaman aralığına sıkıştırırsak yine başka komplikasyonla karşılaşabiliriz. O yüzden özetle bana yani en azından şu anda Kasım ayı biraz iddialı bir takvim gibi geliyor ama sonuç itibariyle bizim bildiğimiz alan değil siyaset. O yüzden yanılıyor olabilir.
1: Peki farklı bir perspektiften geleyim. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in daha önce yapmış olduğu açıklamalar vardı. Özellikle tabii bu dezenflasyon programının ilk uygulanmaya başlandığı dönemde hızlı sonuç alınmasına dönük beklentileri yönetmek adına da kullanılan bir argüman olarak diyordu ki IMF'nin yapmış olduğu çalışmalar var. Dezenflasyon programı uygulayan ülkelerde başarıya ulaşmak için ortalama süre kabaca 3.4 yıl. Dolayısıyla aslında bu programın başarıya ulaşabilmesi için biraz sabra ihtiyaç var. Şimdi tabii 3 yıllık süreye neredeyse gelmiş durumdayız. Fakat şunu hakkını vererek belki teslim ederek konuşmakta fayda var. Hani enflasyonun bu program başladığı dönemdeki seviyesiyle şu anki seviyesi arasında çok büyük fark olmayabilir. Ama ülke ekonomisinin üzerindeki risklerde çok büyük fark var. Yani çok ciddi eksi rezervden daha normal bir rezerv yapısına kavuştuğun, kur korumalı mevduat gibi bir süreci ortadan kaldırdığın, son derece karmaşık ve kontrollü bir neredeyse kur kontrolüne, rejim kontrolüne artık tamamen para çıkışını sınırlandırmaya dönük bir yapıdan daha serbest nispeten para giriş çıkışının yaşanabildiği bir ortama doğru çevrilmiş oldu. Bunlar çok büyük başarılar ama öbür tarafıyla enflasyon konusunda dezenflasyon programı olduğu için özü buralarda istenen noktaya gelinememiş olabilir. Dolayısıyla şimdi bunun buraya gelememesinde iki tane çok büyük siyasi risk. Bir tanesi geçen yıl Mart ayında, bir tanesi önceki hafta. Bir tane çok büyük Türkiye'nin makrosunu bozan savaş yaşandı. Bir de tarife şoku yaşandı global ekonomi üzerinde etki üreten. Şimdi bütün bunları alt alta yazdığımızda programın uygulanması için normalde öngörülen sürede başarıya ulaşabilmesinin önünde büyük iç ve dış majör engeller çıktı. Şimdi o yüzden dönüp şunu sormakta fayda var. Bundan sonra eğer bu program bu şekliyle devam edecekse bir modifikasyon ihtiyacı var mı? İki, bir modifikasyon gerektiriyor ve bu yapılacaksa bundan sonuç almak için, daha hızlı sonuç almak için bir ödünleşme ihtiyacı var mı yok mu? Üçüncüsü de bu ortam için yeterli bir siyasi iklim var mı yok mu?
0: Aslında çok güzel özetledin açıkçası. Şimdi 3 yıllık bir ekonomi yönetimi var mevcut hükümetle birlikte. Bana göre çok yüksek oranda başarılılar. Yani aldıkları tablo ve geldiğimiz nokta itibariyle çok sayıda kaleme de bakmak lazım.
1: Yani finansal risk yönetiminde başarılı oldu diyebiliriz.
0: Kesinlikle. Türkiye'nin CDS'i risk primi 700 lira çıkmıştı o dönemde hatırlarsan. Bugün biz 200'lü seviyelerde dolaşıyoruz. İşte kur korumalı mevduattan bahsediyorsun. Orada eksi rezervlerden artı rezervlere gelirken tabii ki bir bedel ödendi. Yani yüksek Türk lirası faiz, buna bağlı olarak ödenen carry trade ödenen bir bedel. Bunlarla birlikte ama başka türlü o rezervlerin toparlanma ihtimali yoktu. Senin hatırlattığın yani 3 sene önce finansal sistemde şu vardı. Bankadaki kurla sokaktaki kur farklıydı. O noktaya kadar gelmiştik.
1: Dolayısıyla ikili kura dönmüştük yani.
0: Evet. Bir kere şu hakkı teslim etmek lazım. Çok büyük oranda çeşitli maddeler olarak olan riskleri, sorunları ekonomi yönetimi tüm aktörleriyle birlikte gidermişlerdir. Yani burada Sayın Bakan Mehmet Şimşek, Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Yılmaz Bey bunların hepsinin katkıları çok fazladır. Ama geldiğimiz noktada maalesef adını dezenflasyon veya enflasyonla mücadele diye koyduğumuz programda bir noktada istediğimiz seviyede değiliz. O da enflasyon. Başladığı yere göre daha aşağıda tartışmasız bir biçim. Yani mevcut ekonomi yönetimi görevi devraldığı noktaya göre daha aşağıda ama çeşitli şoklarla yani dış etmenlerin de katkısıyla aylık %4'lerin üzerinde hala enflasyon görüyoruz. Şimdi bu da kabul edilir bir şey değil. Daha doğrusu demek ki bu programın yapabildiği bu kadar. Yani soruna geleceğim. Hani başka bir modifikasyon, renovasyon gerekir mi? Şimdi yüksek Türk lirası faiz oranı petrol fiyatlarını düşürmez global ölçekte. Oraya bir katkısı yok. Yüksek Türk lirası faiz oranı Türk lirasının değer kaybetmesini dövize karşı engeller, döviz üzerinden enflasyona geçişkenliği sınırlar. Bununla birlikte enflasyonda bir mesafe kat edersiniz. Üstüne üstlük rezerv toparlanmasına, rezerv biriktirilmesine katkı sağlar. Ama enflasyonun bir kısım nedeni de petrol fiyatları ise orada yapabilecek bir şey yok. Yani Türkiye faiz artırdı diye şeyin petrolün varil fiyatı, Brent petrol düşmeyecektir. Gelen enflasyon, son dönemde gelen enflasyonun bir kısmı dışsal şoklar ama bir tarafta da asıl bence en büyük eksikliğimiz veya da en çok eleştirilecek kısım hane halkındaki enflasyon algısı değişmedi. Yani o Merkez Bankası'nın yaptığı anketlere baktığında açıl, hane halkının enflasyon beklentisi piyasanın beklentisinin hep iki katı seviyelerinde. Yani o değişmediği sürece, hane halkı ikna olmadığı müddetçe o enflasyonda hani nasıl olsa fiyatlar artacak, ben bir an önce alayım da fiyat artışından etkilenmeyeyim zihniyeti olduğu müddetçe çok kolay sonuç elde edemeyiz. Bir kere bence orada bir şeyler yapmak lazım. Yani o zihniyete hane halkının da bunu düşünürken kendi yaşadıklarını biriktirdiği, hafızasını biriktirdikleriyle hareket ediyor. Yani diyor ki hissedilen enflasyon daha yüksek. Bütün dünyada daha yüksek. Sadece Türkiye'de değil. Hissedilen enflasyon daha yüksek. Benim gördüğüm, benim hayatımı etki eden ana kalemlerdeki enflasyon çok daha yüksek. Buna bağlı olarak da ben enflasyon beklentimi hala %50'lerde tutuyorum diyor. Bu değişmiyor.
1: Peki şunu sorayım mı? Politik ortam ve burada siyasi olarak yaşanan gelişmeler, bu beklentilerin çıpalanmasında veya yatırımcı davranışlarının şekillenmesinde ne kadar etki üretiyor? Yani bu önemli bir konu çünkü.
0: Tabii mutlaka bir endişe yaratıyordur. Yani çünkü rutinin dışına çıkıyoruz. Yani son tartıştığımız konular işte parti yönetiminin değişmesi vesaire vatandaş tarafında bir endişedir. Yani daha doğrusu bir soru işaretidir. Yani bundan sonra ne olacak dersin her şeyden önce. Dersin ki bundan sonra ne olacak? Bir sonraki aşama ne? İster istemez de kapanırsın. Yani kendini korumaya almaya çalışırsın. O yüzden diyorsun ki işte Butlan davasından sonra 6.7 milyar işte 7 milyar dolara yakın satış oldu. O bir refleks.
1: Ama çoğu offshore geldi bu arada, onu da söyleyeyim.
0: Tamam. Ama o da yatırımcı. Yani refleks dediğim şimdi yani bu karar geldi, ekonomik bir etkisi var mı? Hayır, yok. Yani faizler mi düştü? Ya da ne bileyim başka bir şey mi oldu?
1: Değil. Ama düşmesini engeller mi?
0: Engeller tabii ki. İşte onu söyleyeceğim. Yani algı da o zaman dersin ki sen, yani vatandaşın enflasyon beklentisini siyasi gelişmeler, siyasi riskin artması, siyasetin sıklıkla tartışılması ve ana düzlemin de biraz farklı sınırlarında tartışılması mutlaka bir belirsizlik yaratır. O sebeple o beklentilerde de pozitif katkı sağlamaz. Aksine gelişme oldukça, bu tür gelişmeler oldukça negatif katkı sağlar. Biz programa geri dönersek açıldı. Programın ana etkileyebildiği unsurlar, diyorum ya işte yüksek Türk lirası, dövizin stabil kalması, dövizden enflasyona geçişkenlik. Ama son gelen enflasyon rakamının, yani bizim savaştan sonra gördüğümüz %4'ün üzerindeki enflasyon rakamının ana sebeplerinden bir tanesi petrol fiyattır. Buna etki etmiyor. Dolayısıyla o dinamiklerle düşünmek lazım. Anlatmaya çalışayım. Yani artık yeni denklemi bu programın içerisine entegre etmek lazım. Bu program 3 yıllık büyük oranda da başarılı olmuş program. Enflasyon hariç. Diğer konularda son derece başarılı olmuş bir program. Ama bugünün gerçeği belki de şuraya gelmek lazım. Bize iddialı hedeflerle, işte yakın zamana kadar %16 idi bizim 2026, Merkez Bankası'nın 2026 enflasyon hedefi. Tek hanelere ulaşacağız hedefi vardı. Belki de daha yumuşak gidip, belki de Türkiye'nin belli bir seviyede enflasyona ulaşıp o seviyede hayatı devam ettirmesi gerekebilir. Yani illa tek hane değil de çift tane ama şuralar deyip o seviyeye razı olmak gerekebilir. Çünkü öbürü biraz iddialı kalabiliyor.
1: Peki buradaki en önemli konulardan bir tanesi işte bir finansal istikrar riski ortaya çıkmayacak şekilde süreci yönetebilmek ya. yatırımcı, sen de biraz önce programın başında söyledin, Türk lirasında biraz daha fazla kalmayı tercih ediyor. Dolayısıyla

0: dönem TL dönemi diye. Fakat TL'yi tercih etmek için talep edilen faiz yükü giderek yukarıda kalmaya veya üzerinde bir prim birikmeye devam ediyor. Hemen hemen her bu tür siyasi risk talep edilen TL'deki faiz beklentisini biraz daha yukarı itiyor. Yani Merkez Bankası'nın rezervi ve kur yönetimi üzerinde belirgin bir risk oluşmadığı müddetçe özellikle hane halkı TL'de kalmaya devam ediyor. Ama o talep ettiği TL için, o kaldığı TL için talep ettiği faiz seviyesi ve eşiği yukarıya çekerek devam ediyor. Şimdi burası sence ne kadar sürer, ne kadar sürdürülebilir ve yatırımcıyı burada hakikaten daha uzun vadede daha makul bir faize ikna edebilmek için ne olması gerekir?
1: Kolay değil Açıl. Yani orada işte 2 yıllık tahvile bakıyorsun, 10 yıllık tahvile bakıyorsun. Önemli satışlar yediler. Yani son 1-2 gün biraz davadan sonra ekstra bir alım geldi devlet tahvillerine. Yani hem Türk lirası cinsi.
0: Hemen hemen bütün kalemlere bir kamu desteği olduğunu gördük. Yani hisse senedi piyasasında da oldu, Eurobond piyasasında da oldu, tahvil piyasasında da oldu, FX piyasasında zaten bir kontrol var. Hani bir orada denge sağlamak için bir hamle oldu diye anlıyoruz.
1: Biz de öyle gözlemledik. Yani Eurobondlarda özellikle hazine kağıtlarına talep geldi. Orada bir destek geldi. Şimdi bunlar olmadığı vakitte diyoruz ki enflasyon hedefi işte 20 küsürlerde. Yani piyasanın beklentisi 20 küsürlerde. Ama 45 ile 2 yıllık kağıt var. Enflasyonun üstüne çok ciddi bir reel faiz. Bunun hala talep görmediği. Yani işte biraz o gelen alımlarla bir tık altına indi ama veya 35, 36, 37'lerde 10 yıllık tahvil var. Yani bir dezenflasyon politikası uyguluyorsun. Çok da öyle yumuşak bir politika değil. Yani hani 3 yıl boyunca Türk lirası faiz oranı yüksek kalıyor. Kur aşağıda, daha doğrusu daha stabil. Kredi ulaşım zor vesaire bunları yaparken 10 yıllık tahvil faizi hala o enflasyonun çok da öyle düşeceğine inanmıyor. O yüzden diyorum ki belki Türkiye'nin şununla devam etmesi veyahut da modifiye etmesi senin tabirinle. Yani biz çok sert bir enflasyon düşüşü yerine daha mutedil bir enflasyon düşüşü, daha çift hanelerde bir enflasyon hedefi ama orada yüzdürebilmek, yani orada ekonomi...
0: Ne kadar süre? Seçime kadar.
1: Seçime kadar, seçimden sonra da belki. Yani şu bizde böyle tek haneye gitmek için Açıl, ekonomiyi ciddi yavaşlatmak lazım diye düşünüyorum ben, ekonomik aktiviteyi. Şimdi bunu kaldırabilecek durumda mıyız? Yani kurdan dolayı ihracatçıların işçilik maliyetlerinin yükselmesinden dolayı rekabet gücüyle ilgili söyledikleri eleştiriler çok haksız değil. Şunu da kabul ediyorum ben, şuna da inanıyorum. Yani Sayın Bakan'ın salt rekabetçi kurla ihracat yapılmaz görüşüne katılıyorum. Ama diğer taraftan işçilik maliyeti, emek yoğun sektörlerde Türk lirası cinsinden veya enflasyon bazında artıp kur enflasyondan daha aşağıda arttığında ister istemez işçiliğin ihracatçının maliyeti üzerindeki payı çok artmaya başlıyor. Euro cinsinden, dolar cinsinden hangi para biriminden ihracat yapıyorsa. Öyle olunca da rekabetçiliğini kaybediyor. Her ne kadar Türkiye'de daha kaliteli üretim yapılıyor olsa da ama öncelik fiyat olabiliyor bazen. O sebeple birçok bedele rağmen biz buraya geldik. Ama bunu daha fazla tek hane diye ısrar edersek daha fazla bedel gerekecek. Dış şoklar var senin dediğin gibi. Bir de içerideki iç siyaset dair şoklar var. Bunların hepsini entegre ettiğinde sistemin içerisine çok kolay gözükmüyor o tek hane. Belki onu mevcut şartlara uyumlandırmak gerekebilir. Yani evet, başladığımızda 2023 Mayıs ayına dönelim. O zaman diyorduk ki elimizdeki en önemli artı unsur ne? 2024'teki yerel seçimler dışında 2028 Mayıs'a kadar seçim yok. Seçimi tartıştıracak veya siyaset konuşmayacağız. Bırak seçimi.
0: Tabii öyle olmadı.
1: Siyaset konuşmayacağız noktasındaydık. Ama öyle olmadı. Şimdi öyle olmadığını bu program yapılırken öyle olacak varsayımı vardı. Hepimizde o vardı. Hepimiz çok daha fazla inanmıştık.

Ama enflasyondaki katılığın bir sebebi o inanç. Bir sebebi o rezervlerin şoklarla birlikte kısa sürede 40-50 milyar dolar eriyebilmesi. O sebeple bana göre bir modifikasyon gerekebilir. Yani ilk adım Merkez Bankası enflasyon beklentisini yükselterek attı ama kastettiğim o değil. Uygulanan politikada bazı yerleri gevşetti.

0: daha ihracat tarafında
1: yeni bir denge noktası.
0: Yeni bir denge noktasına getirebilecek. Biz de eğer işte bu ayki beklenti enflasyonda %1,5'lar civarında, 1,5'lar seviyesine oturabilirsek, yani 2'nin altına inebilirsek,
1: bu ay öyle gelir gibi görünüyor.
0: Bu ay öyle gelir çünkü. İşte sürdürülebilir biçimde, yani yaz ayları biraz daha rahatız. Dilimizi ısıralım, bir şok olmasın ama o seviyelere inebilirsek bence o seviyeleri devam ettirebilmek de büyük bir başarı.
1: Murat Salar, çok teşekkür ediyoruz. Aktardığım bu yorumlar için sana kısa bir aramız var. Sonrasında Asya piyasalarıyla son bölümde karşınızdayız.
2: Birikimlerinizi hedefine ulaştıran Hedef Portföy'ün sunduğu sabah raporu devam edecek. Bloomberg ET Radyo.

0: Asya piyasaları için Sadi Kaymaz'la birlikteyiz. Sadi, yoğun gündem var. Birincisi Jensen Huang'in tanıttığı yeni çip modeli. Diğer taraftan yine özellikle Çin'deki petrol stoklarının yarıya inmiş olması. Diğer yandan SoftBank'ın Toyota'yı satın aldığı haberleri. Hakikaten gündem yoğun.
1: Hakikaten gündem yoğun açıldı. Şimdi nereden başlasam, hemen taze olandan, tabii bütün dünyanın gözü, özellikle teknoloji dünyasının gözü Taipei'deydi, Tayvan adasındaydı diyeyim. Jensen Huang konuştu. 2 saatten fazla sürdü açılış. En azından 2 saate kadar ben dinlemiştim. Tabii biz grafik kartlarıyla biliyoruz Nvidia'yı. Hep de son senelerde grafik kartları konuşulmuştu ama bu defa sanki ibre Jensen Huang'ın gündemi de daha ziyade böyle CPU'lar tarafında döndü. Bu, özellikle bunu belirtmek isterim. Yeni bir CPU, yeni birkaç tane CPU tanıttılar ama hem kişisel bilgisayar tarafında da kullanılmak üzere ve tabii ajansal işler açın. Biz artık bugüne kadar 30 yıldır, 40 yıldır insanlar için CPU yapıyorduk. Bundan sonra ajanlar için yapacağız dedi. Bana sorarsan önemli taraflardan bir tanesiydi. İki açılış, şimdi piyasalara bakıyorum. Kospi zaman zaman %5'in üzerinde kazançtaydı. Şu sıra biraz baskı görmeye başladı genel Asya endeksleri. Orta Doğu'dan yine çatışma haberleri var. Amerika Birleşik Devletleri bazı İran askeri üstlerini vurmuş. İran bir Amerikan üstüne saldırmış. Dolayısıyla bunların hafif hafif bir satış dalgası getirdiğini ama büyük değil açık belirtmek isterim. Sıcak olarak özellikle Kospi'de baktığınız zaman kazançlar %3'e doğru şu anda daralıyor. Diğer borsalarla birlikte Çin borsasına baktığınız zaman da kırmızılar var, çünkü PMI verileri geldi. Açıl PMI verileri tarafında da çok iyi veriler görmüyoruz. Her ne kadar beklenti üstünde kalsa da özel sektör, altını da doldurayım saate bakarak açıl, 51.3'e düşmesi beklenirken 51.8'e düştü. Burada tabii tekrarladığım şey, düştü açıl. Bir geri çekilme var 52'nin üzerinden. Üstelik resmi imalat verisine baktığımızda orada da 50 eşiğinin tam üstüne gerilediğini belirtmekte fayda var. İhracat siparişlerinde de bir zayıflık, bir daralma gördük açıl. Dış talepte bir zayıflamanın başlangıcına da işaret edebilir.
0: Sadece çok teşekkür ediyoruz aktardığınız

0: Sabah raporunun sonuna geldik. Hoşça kalın.
1: Birikimlerinizi hedefine ulaştıran Hedef Portföy'ün sunduğu sabah raporu sona erdi. Reklam.

0: Milli Takım'ın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler.
1: Ah keşke bu yolu değil de kestirme yolu seçseydim. Diyenlerdenseniz e-faturada vakit kaybetmeyin. Uyumsoft'la 3 dakikada kolayca geçiş yapın. 7/24 destek alın.

0: step, won't you give me that step by step?
1: Bloomberg ET Radyo. Bloomberg ET Televizyonu'yla ortak yayın.
2: Yatırım bülteninden herkese günaydın efendim. Evet, uzun bir tatil arası sonrasında haftaya nasıl başlıyoruz? Küresel piyasalarda bir tarafta ABD İran ateşkesine ilişkin belirsizlik yerini korurken diğer tarafta İsrail Lübnan'daki geniş saldırısını sürdürmeye devam ediyor. Ama bu başlığa rağmen yatırımcıların özellikle ise senetlerinin tüm zamanlarını yüksek seviyelerine taşıyan yapay zeka trendini koruması ve yoğun bir ilgi göstermesiyle birlikte bu trende küresel hisse senetleri yeni haftada rekor bir seviyeyle birlikte yükselmiş oldu. MSCI All Country World Endeksine baktığımız zaman %0.2'lik bir değer kazancı. MSCI Asya Pasifik'e baktığımız zaman %1'lik bir yükselişle birlikte tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmış bulunmakta. Yapay zeka yatırımcılarının öncü göstergeleri olan özellikle Güney Kore ve Tayvan borsalarına baktığımız zaman Japonya'daki Nikkei endeksi de bunun yanı sıra rekor kırmaya devam etti. Evet, küresel hisse senetleri tarafında yapay zeka ilgisini korurken Wall Street'teki cuma günü rekor seviyelerdeki kapanış ardından vadeliler tarafında da pozitif bir açılışa, iyimser bir açılışa işaret ediyor. ABD ve İsrail'in İran'a karşı başlatmış olduğu savaşın ardından tercih edilen güvenli liman olarak adlandırılan dolar tarafında ise son 3 seansta İlk kez bir değer kazanmaya işaret etti. Bloomberg Dolar Endeksi 0.14'lük bir yükselişle birlikte 1200 puana yükselirken dolar TL tarafında yatay bir başlangıç yapıyoruz güne. 45.91 seviyelerinden işlemden geçiyor. 10 yıllık hazine tahvil getirilerine bakacak olursak 3 bas puanlık bir artışla birlikte 4.17 seviyesine işaret ederken Avustralya ve Japonya tarafında da tahvillerde özellikle yükselişler peş sıra birbirini takip etti. Altın tarafında işte ateşkese ilişkin belirsizlik korunması ile birlikte ve cuma günü gelecek olan istihdam verisinin bir faiz artışına yönelik sinyal ve beklenti oluşturması ile birlikte yarım puanlık bir düşüşe işaret etti. Altın tarafında da 4510 dolar civarında fiyatlamaya işaret ediyor. Küresel piyasalarda ateşkes belirsizliği, içeride ise yoğun bir veri takvimi. Bugün büyüme verisiyle karşılayacağız haftayı. Ardından kapatırken ise enflasyon verisi gündemini korumaya devam edecek. Yoğun ve kritik bir haftayı başlatıyoruz efendim. Peki bu yoğun ve kritik bir haftanın başlangıcı öncesinde öne çıkan başlıklara şöyle bir hızlıca bakalım. Evet, ABD ve İran anlaşma belirsizliğini korurken hafta sonu boyunca ateşkesi uzatacak ve Hürmüz Boğazı'nı açacak bir anlaşma taslağında değişiklikler yapılması amacıyla birlikte mesajlaşmalar arttı. Ancak tarafların da kayda değer bir ilerleme kaydedip kaydetmediğine ilişkin belirsizlik korumaya devam ediyor. Bu belirsizlik korumaya devam ederken de piyasalar üzerinde bir miktar daha yapay zeka trendi baskın çıkmış gibi duruyor. Powell'dan ise Fed bağımsızlığı açıklaması geldi. Eski Fed Başkanı Jerome Powell herhangi bir başkanın politika anlaşmazlıkları nedeniyle Fed yetkililerini görevden alabilme özgürlüğüne sahip olması halinde Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın güçlü ve istikrarlı bir ekonomiyi desteklemesi için gerekli olan güvenilirliğini yitirebileceğini söyledi. Bu aslında mesaj kimeydi? Kevin Warsh tarafındaki atılacak adımlara çevrilmiş bulunmakta dikkatler. Tahvil yatırımcıların odağı ise istihdam verisinde olmaya devam ederken tahvil yatırımcıları ABD ekonomisinin Fed'in gelecek yıla dair faiz oranlarını yükseltmeye itecek oranda güçlü tahminlerini doğrulamak için cuma günü bu hafta açıklanacak olan istihdam verisini bekliyor. Bloomberg anketindeki beklentilere şöyle bir bakalım. ABD ekonomisinde Mayıs ayında yaklaşık 90 bin yeni iş yarattı. İşsizlik oranı ise 4,3 ile birlikte sabit kalması yönünde beklenti var. Bu beklentiler dikkat çekiyor ki özellikle cuma günü istihdam verisiyle birlikte desteklenen mi yoksa baskılanan mı bir piyasa olacak? Bu hafta oldukça yoğun ve kritik bir haftanın gündem başlıkları arasına girmiş bulunmakta. Goldman Sachs'ta ise petrolde aşağı yönlü risk uyarısı, bu kez talep yönünden bir risk uyarıyor Goldman Sachs. arz yönlü bir evet kısıtlama var. Ancak ekonomik aktiviteyi ve buna yönelik talep yönlü riski de unutmamalıyız diyor Goldman Sachs diyelim ve hızlıca veri takvimine geçiyoruz efendim. Evet, yoğun ve kritik bir hafta dedik. Bugün ekonomi büyüme ile birlikte karşılıyoruz içeride. Haftayı ise içeride enflasyon verisiyle bitireceğiz. Dolayısıyla makro veri açısından oldukça kritik ve yoğun bir gündemle karşı karşıyayız. Küresel piyasalarda da elbette tüm verilerin önüne geçecek olan ABD ve İran ateşkesini uzatıp uzatılmayacağı, Hürmüz Boğazı'nın açılıp açılmayacağı yönündeki gelişmeler yakından takip edilirken, diğer tarafta Orta Doğu'daki geniş çaplı olan yürütülen bu savaşın gidişatı, özellikle İsrail'in Lübnan'a karşı girişmiş olduğu bu süreç ne kadar daha devam edecek? Bu tarafa dair bir gelişme yaşanacak mı? Buralarda kritik noktasını oluşturuyor. Peki bugünün özelinde neleri karşılıyoruz? Şöyle hızlıca bakalım. Evet, içeride saatler 9.55'i gösterdiğinde Bloomberg ET tüketici güveni endeksini karşılayacağız. Burada tüketim canlılığı koruyor mu? Güven nasıl şekilleniyor? Tüm bu detayları takip ederken saatler 10'u gösterdiğinde Türkiye ekonomisinin 2026'daki ilk çeyrekteki büyüme performansını karşılayacağız efendim. Ve Bloomberg HT anketimizin sonucuna göre ise 2026'nın ilk çeyreğinde dönemsel bazda %0.4, yıllık bazda ise 2.7, 2026 yılının tamamında ise 3.3'lük bir büyüme performansı beklentiler dahilinde. Saat 10'u gösterdiğinde büyüme verisini karşılarken aynı saat diliminde ise imalat PMI verisini ve reel sektörün döviz borcunu karşılıyor olacağız. Türkiye saati itibariyle 10.55'te ise Almanya'dan gelecek olan imalat PMI verisi ve Euro bölgesinden saatler 11'i gösterdiğinde 1.3 yıllık enflasyon beklentisi Nisan ayına ilişkin, bunun yanı sıra imalat PMI verisi Mayıs ayına ilişkin Euro bölgesinden yine karşılayacağımız veriler arasında olacak. 11.30'da bu kez İngiltere'den karşılayacağız imalat PMI verisini. 12'de ise Euro bölgesinden işsizlik oranı takip noktamızda olacak, takibimizde olacak. Bunun yanı sıra saatler 12'yi gösterdiğinde enflasyonun öncüsü olarak okuyoruz. İstanbul Ticaret Odası'nın enflasyon verisini, İstanbul enflasyonunu yakından takip edeceğiz. Mayıs ayına ilişkin Cuma günü ise Türkiye İstatistik Kurumu tarafından enflasyon verisini karşılayacağız. Yine Mayıs ayına ilişkin savaşın tam da etkilerinin görüldüğü bir sürece işaret ediyor. Bunun yanı sıra ABD'den gelecek olan imalat PMI verisi ve ISM imalat hizmet PMI verisini yine yakından takip edeceğiz. 17'yi gösterdiğinde saatler diyoruz ve efendim kısa ara veriyoruz. Ardından konukla birlikte devam edeceğiz.
3: Reklam. Unutulmaz, unutulmaz.
4: Aygaz'ın taklitlerinden sakınmak için Aygaz'ınızı Aygaz bayiinden, Aygaz görevlisinden alın. Bu sese kulak verin.
5: Aygaz.
6: Tüm renkler uyum içinde buluşur, bir olur, divan olur. Divan.
7: Koçtaş'a gidiyorum, evimi çok seviyorum.
8: Birlikte yaşadıklarımız, paylaştıklarımız unutulmaz. Koç topluluğu olarak bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız, başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.

0: keşke bu yolu değil de kestirme yolu seçseydim. Yiyenlerdenseniz e-faturada vakit kaybetmeyin. Uyum Soft'la 3 dakikada kolayca geçiş yapın. 7/24 destek alın.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Reklam. Bloomberg HT Radyo.

0: yatırım üzerinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evren Karakoğlu ile birlikte her pazartesi olduğu gibi değerlendirmeye başlayalım. Evren, günaydın, hoş geldin.
1: Günaydın Pelin, iyi haftalar, iyi yayınlar diliyorum.
0: Evet, yoğun bir haftaya hazır mıyız Evren? Çünkü içeride büyüme verisini karşılayacağız. Küresel piyasalarda ise jeopolitik gelişmeler ateşkes belirsizliğini koruyor diyoruz. Hürmüz'e açılmayacağına yönelik beklentiler var. Ve burada evet, beklentiler karışık. Dolayısıyla bir tarafta petrol tarafında arz kısıntılarını konuşurken diğer tarafta belirsizliğin yaratmış olduğu talep belirsizliği gibi şöyle bir aslında tabloyu özetleyelim. Evren, peki riskli bir hafta mı, fırsat dolu bir hafta mı? Küresel piyasa açısından soruyorum, içeriye değineceğim ardından.
1: Küresel piyasalar açısından kısa vadede fırsat dolu bir hafta gibi olmaya devam edecek gibi duruyor. Ben aslında bu İran'daki Hürmüz Boğazı'nın açılmasını da kapsayan ateşkes planına dair, yani bunun sürdürülebilirliğine dair iyimser değilim. Böyle olmasının sebebi orada bu, yani İran'ın şu an henüz açıklanmadı ama İran'ın nükleer programındaki pazarlıklara bağlı olarak işte kısa vadede resmiyet kazanacağı burada belirtiliyor. Ama İran'ın nükleer programda geri adım atmak istemediğini ve Hürmüz'ü bugüne kadar buna karşı bir koz olarak kullandığını zaten biliyoruz. O yüzden zaten savaş aylardır bu kadar uzun sürdü ve umulduğu kadar hızlı sonlanamadı. Şimdi eğer Hürmüz Boğazı geri açılacaksa bu İran nükleer programda hiç geri adım atmayacak anlamı çıkıyor. O zaman da sorgulanacak olan soru şu: ABD kamuoyu açısından, özellikle iç seçmen gözlemleri açısından, madem İran neticede bütün olaylar, bütün bu savaşın sonunda hiç geri adım atmıyor, o zaman biz bu savaşa en baştan neden dahil olduk? Yani zaten çünkü hiçbir durum değişmemiş olacak. Dolayısıyla bu sorgulanır hale gelebilir. Yani herhangi bir orada hedef elde edilmediyse eğer, biz neden bu savaşa dahil olduk konusu sorgulanabilir. Dolayısıyla bu da Kasım ayındaki ara seçimlerde Trump'ın zaten şu an anketlerde geride gözüküyor, siyasi durumunu daha da sıkıntıya sokabilir. O yüzden bugün yarın hani olumlu bir haber gelse, bu ateşkes resmiyet kazansa bile, 60 gün daha uzatılsa bile, yine de bunun ara dönemlerde ara oynaklıklara tabi olabileceğini, şu an hiç hesapta olmayan açıklamalarla yeniden petrol fiyatlarını, düşen petrol fiyatlarını yukarı yönünün görülebileceği unutulmamalı. Bir de bir not daha eklemek istiyorum. Bu tabii yani sürprizlerle dolu bir gelişme ve genel olarak bu dönemin şeyini işaret ediyor, yaşananları işaret ediyor. Geçen hafta, bizim bayram tatilinde olduğumuz hafta, petrol fiyatları düşerken bu ateşkesin uzlaşmasına dair müzakereler sürdüğü haberleri ajanslara düşerken bile karşılıklı çatışmalar ve askeri operasyonlar devam ediyordu. Yani sahadaki sıcak çatışma devam ederken piyasa iyimserliği satın aldı. O yüzden her türlü haber her an tersi dönebilecek nitelikte olduğu için, buna açık karakterde olduğu için, şu an kısa vadede olumlu gözükse de orta vadede bunu olumsuza dönebileceğini unutmamak lazım. Dolayısıyla yatırımcıların bu anlamda temkinli olmasına fayda var diye düşünüyorum.
0: Peki yatırımcılar açısından böyle bir senaryo içerisinde en büyük risk ne oluşturuyor? Uzun dönem tahvil faizlerine baktığımız zaman yüksek seviyesini koruyor. Asıl evet, risk tahvil faizi mi, yüksek petrol fiyatı mı?
1: Her tarafta risk var. Hisse senetleri desek orada da değerlemeler çok şişik. Tarihi rekorlarda Amerikan hisse senetleri, özellikle yine öncü teknoloji hisselerinin öncülüğünde. Yüksek faizler, faizlerde bir miktar gerileme izledi petrol fiyatlarına paralel olarak, ama dediğim gibi ya, bunun kalıcı olacağını söylemek için bence şu an erken tekrardan geri tersi dönme durumu var. Bir de küreselde çok ayrışıyor. Yani Japonya'nın veya İngiltere'deki faiz artışı, ABD tahvil faizlerindeki artışın karakteri, niteliği birbirinden farklı ilerleyebiliyor. Petrol fiyatları da dediğim gibi yani yukarı yönlü riskler. ABD iç siyasetine bağlı olarak, yani savaş sahadaki gelişmelerden bağımsız olarak, işte diyorum, bu geçen hafta sahada çatışma varken petrol fiyatları geriliyordu. Dolayısıyla tamamen aslında gelecek siyasi beklentiler satın alıyor. Bütün bu konuların tamamı oynaklığa maruz kalabilir. Ben hani hepsi arasında bir tercih yapacak olsam, petrol ve senin altın çizdiğin gibi faizlerdeki risk daha fazla olacağını söyleyebilirim. Hisse senetleri de çünkü yine bir takım hikayeler yaratılabiliyor. Şimdi bu yapay zeka şirketinin halka arzı mesela gündemde. İşte SpaceX Amerika'da gündemde, halka arzı gündemde. Yani bir hikaye orada yaratılabilir ama enflasyon beklentileri, petrol fiyatları ve buna bağlı olarak enflasyon beklentileri, dolayısıyla tahvil faizleri herhalde burada en büyük belirsizliğe bağlı en büyük riski teşkil ediyor diye düşünüyorum.
0: Peki geçelim içeriye o halde. Bugün 2026 birinci çeyrek büyüme performansını karşılayacağız. Bloomberg ET anketine baktığımız zaman çeyreksel bazda 0.4'lük, yıllık bazda ise 2.7'lik bir büyüme işaret ediyor. Evren, sence bu kontrollü bir yavaşlama patikası mı işaret ediyor? Yoksa daha sert bir momentum kaybı mı olarak okumak lazım? Bunu elbette üretim yöntemiyle hesaplama ya da tüketim harcama yöntemiyle hesaplama olarak da ayırmakta fayda var diye düşünüyorum. Nasıl yorumlarsın?
1: Şöyle söyleyeyim, bir kere bugün ne açıklanırsa açıklansın, bugün açıklanacak verinin önümüzdeki dönem açısından belirleyiciliği veya piyasa fiyatlaması gelecek beklentiler açısından belirleyiciliği çok son derece sınırlı olacak. Çünkü birinci çeyrek verisi açıklanıyor. Ocak, Şubat, Mart aylarını kapsıyor. Zaten Mart'ta, yani çeyreğin sonunda İran Savaşı devreye girdi. Onunla küresel piyasalara yansımaları sadece Mart itibariyle gerçekleşiyor oldu. Onda da zaten içerideki iç finansal koşullardaki sıkılaşma biraz daha ayın sonuna doğru sirayet eder. Finansal veya piyasayı sirayet eder hale geldi. Daha da bu savaşın belirsizliğin artması, savaşın kalıcı olduğunu veya işte kısa vadede çözümlenmeyeceğinin anlaşılıp piyasaların biraz daha kötümserliğe, karamsarlığa bulanması daha işte Nisan ve sonrasında gerçekleştiği için bu açıklanacak, bugün açıklanacak ilk çeyrek verisi bütün durumu tamamıyla yansıtmıyor. Bugün ne açıklanırsa açıklansın biz büyüme temposunun ikinci çeyrekten itibaren daha da yavaşlamaya başladığını göreceğiz. O anlamda çok belirleyici bir veri olmayacağını söyleyebiliriz. Buna mukabil anketlere ben de baktım. Şeyde birinci 2025'in son çeyreği, yani dördüncü çeyreğe baktığımızda orada yaklaşık işte 3.5-3.4 civarında bir büyüme oranı vardı. Çeyrek, dördüncü çeyrekten dördüncü çeyreğe, bir önceki sene dördüncü çeyreğine baktığımızda.

0: yıllık tempo olarak bunu nitelendirir. Bir de tam yıl büyüme. Yani 2025'in tamamında 2024'ün tamamına kıyasla baktığımızda yani ikisi de ortalama işte 1.34, 1.36 ortalama 3.5 civarında bir büyüme ortalaması tutturuluyordu. Şimdi bu birinci çeyrek itibariyle daha henüz İran Savaşı ve finansal sıkılaşma etkileri devreye girmeden bile bunun yavaşlayacağı öngörülüyor. Anketler senin de belirttiğin gibi %2.7 civarında. Alt detaylara işte kırılımlar olarak harcama ve üretim harcama tarafından bakacak olursak bir kere birincisi öncü göstergeler işte sanayi üretiminde üretim anketleri ve yatırım göstergeleri özellikle yatırım harcamalarına dair ilişkin ön göstergelerde yavaşlama emareleri var. Net ihracat tarafında da yine aynı şekilde iyileşme sona erdiği için orada bir hız kaybı işareti var. Sadece perakende satışlarda dayanıklılık genel olarak korundu. Yani aylık hızlı frekanslı verilerden bahsediyorum. Ama bu tempoyu korumak için tek başına yeterli olur mu? Emin değilim. Dolayısıyla ben de piyasadaki beklentiye katılıyorum. Hatta piyasadaki 2.7'lik beklentiye kıyasla riski nerededir diye soracak olsanız aşağı daha düşük açıklanma ihtimali biraz daha fazla derdim kendi gözlemlerim itibariyle. Ama dediğim gibi yani bu ne açıklanırsa açıklansın bugünkü öğleden bağlı olarak zaten ikinci çeyrek ve yılın geri kalanında daha da fazla düşeceği için bu. Özellikle bu geçen haftaki iç siyasi gelişmeler sonrasında atılan ek sıkılaştırma adımlarını da hesaba kattığımızda dolayısıyla büyüme temposunu bugünkü öğleden bağlı olarak zaten gerileyeceğini yorumlayabiliriz. O daha da önemli olacak. Yani bugünkü veri o anlamda bence çok belirleyici değil.
1: Evet, bir son dakikamız var, hemen onu da aktaralım efendim. Aselsan ile Savunma Sanayi Başkanlığı arasında 845 milyon dolarlık sözleşmeler imzalandı. Kapa yapılan açıklama, bunu da aktarmış olalım. Şimdi Evren, evet büyüme diyorsun, patika diyorsun. Yani bu savaş başladığı noktada bir stagflasyon beklentisi küresel piyasalar çapında vardı. Fakat sonra bu savaşın özellikle uzayabileceğine yönelik beklentiler arttıkça yapılan yorumlar ve analistler tarafından beklentilerde stagflasyona işaret ediyordu. Şimdi içeride biz daha ilk çeyrekte savaşın etkisini görmeden 0.4'lük bir çeyreksel bazda büyüme işaret ediyorsa, savaşın etkilerini gördüğümüz zaman önümüzdeki çeyrekte bir daralmaya işaret etme ihtimali nedir böyle bir durum içerisinde? Üretim tarafından bahsediyorum özellikle.
0: Evet. Yok elbette enflasyonda maalesef arz kaynaklı olarak, arz faktörleri kaynaklı olarak hedeften uzaklaşma, yeniden iyileşen seyri geride bırakıp bir de üstüne uzaklaşmaya başladığımız o riski gündeme geldiği bu dönemde bir de üstüne arz kaynaklı enflasyona karşı o da tabii etkinliği sorgulanır. Finansal koşullarda yaratılan bu sıkılık büyümeden de çalacağı için özellikle üretim aktivitesi üzerine maliyet oluşturacağı için stagflasyon yani büyümenin duraksaması enflasyonda yüksek kalmaya işte yükselmeye devam ediyor olduğu senaryo ile yüzleşmemiz olasıdır. Büyümenin aslında yani bu belki şöyle bir argüman da yapılabilir. Ben önceki yani bu uzun bir süredir hatta bu devam ediyor. Yani son 3-4 çeyrektir tüm büyüme verilerini seninle burada bu yayınlarda yorumladığımız zaman aynı şeyi söylüyorum. Zaten büyüme sürekli sürpriz yapıyor bu arada. Aslında beklenti hep bir işte stagflasyona doğru evrilen büyümenin üzerine baskı kurulurken enflasyon iyileşmediği bir tabloyu biz hep burada tartışıyoruz. Piyasada da çok gündem oluyor ama büyüme sürekli sürpriz yapıyor. En azından 2025 yılında hatırla bu kredi büyüme kısıtları 2025 yılında daha da arttırılarak devrede olmasına rağmen biz sürekli sürpriz yapan bir büyüme tablosuyla, büyüme verisiyle karşılaştık. Orada da zaten hep şunu sorguluyorduk. Bu büyüme gerçeği ne kadar yansıyor? Yani gerçek durumun ima ettiğinden daha yukarıda sürpriz açıklamalar neden oluyor diye. Orada işte birkaç açıklama getiriyordum. Merkez Bankası güzel bununla ilgili yönlendirmeleri, çalışmaları vardı. Özellikle bu banknot basımının yani 200 TL'den daha büyük şeyde kupürde banknot olmaması ve dolayısıyla harcamaları kaçınılmaz olarak artık nakitten vesaireden çıkıp kredi kartı harcamalarının artıyor olması ve IBAN transferlerine de artık denetim getiriliyor olması maliye tarafından. Dolayısıyla bu kayıt dışı ekonomiyi azaltıp bütünüyle harcamaları artık kayıt altına alma yönüne gidiyor. Dolayısıyla eskiden yapılıp belki de çok büyüme verisine yansımayan harcamalar artık her şey resmiyete ve dijitale döküldüğü için daha fazla yakalanır hale gelmiş durumda o veri. Dolayısıyla bu etkiyle beraber büyümede belki yukarı yönlü sürpriz yapıyor olabilir. En azından bu süre gelen sürprizlerle ilgili. Ama bundan bağımsız olarak şu an finansal koşullar gerçekten reel sektör için, üretici kesim için hem krediler tarafında hem gelen talep koşulları tarafında faiz para harcamaya kıyasla faiz alternatifinin yüksek olması itibariyle bir de üstüne ihracatçı için dış piyasa talebi açısından bakıldığında o kadar olumsuz ki, özellikle İran savaşı sonrası elde olmayan faktörlerle dışarıda Avrupa'da toparlanması beklenen talep yeniden zayıflamaya başladığı için ne içeriden ne dışarıdan büyümeye destek gelmesi artık çok kolay durmuyor. Bu evet. anlamda stagflasyon tanımına teknik olarak girer miyiz? Onu zaman gösterecek. Yani hangi çeyrekte gireceksek onu zaman gösterecek ama o yönde ilerlediğimiz doğru. Arz kaynaklı enflasyon geri gelmiyor ve talepte bir gerçek anlamda bir soğuma gözlemleniyor.
1: Enflasyon demişken Cuma günü de enflasyon verisini karşılayacağız. Büyümeyle haftayı açıyoruz. Enflasyon verisiyle birlikte haftayı kapatıyoruz. Enflasyon beklentilerinde Mayıs ayına ilişkin daha sınırlı bir iyileşme var gibi görünüyor. Orada 1.59'luk aylık bazda, yıllık bazda da 32,5 günde artması var. Ama yıl sonu evet. beklentileri hala yüksek. Burada dezenflasyon süreci piyasayı yeterince ikna ediyor mu?
0: Şimdi Mayıs ayı verisi, iyileşmenin durması biraz geçen seneki Mayıs ayının, yani oradaki o hesaplarda düşük olan aydaki verinin de çok yüksek olmaması kaynaklı. Ben orada aslında bir hız kaybı olacağını düşünüyorum. Yani aylık tempoda en azından bir miktar gerileme olacağını düşünüyorum. Gerçi İTO verisini görmedik bayram haftasında. İşte bugün zaten ayın 1'i bugün açıklanıyor olması lazım sanırım. Onu gördükten sonra da biraz orada yorum yapabileceğiz ama işte piyasadan, işte iç piyasadaki fiyat gözlemleri, bu işte fiyatları değerleyen meslektaşlarımızın yorumlarından da gördüğümüz kadarıyla orada bir miktar, yani aylık bazda hız kaybı olacak. Bu önümüzdeki aya da, yani Mayıs ve Haziran ayına da sirayet etme durumunda bir miktar gerilebilir ama İran savaşı yüzünden özellikle bu işte enerji, yani sadece petrol değil, yani akaryakıt değil, elektrik ve doğalgaz tarifelerine yapılan zamın da etkileriyle beraber o kadar fazla daha yılın önden yüklemeli olarak bir orada birikim oluştu ki artık yıl sonu kapanış da maalesef çok büyük, artık bir iyileşme beklememek lazım. Zaten piyasada %24'lük 25'lik beklentinin giderek %30'lara yaklaştığı görülüyor. Ben de zaten kendi beklentimi önceki yayınlarda seninle paylaşmıştım. İran savaşına bağlı olarak oradaki o sadece akaryakıt fiyatları veya sadece enerji maliyetleri değil, ataletin de, yani işte iyimser kendi kendine besleyen olumlu geri bildirimlerin de sona ermesi itibariyle atalet faktörüne devreden çıkması itibariyle %20'nin altından %25'lere doğru güncellemiştik. Şimdi son açıklanan bir önceki, yani Nisan ayı verileri itibariyle tabloya baktığımızda %30'a yakın bir enflasyon daha gerçekçi duruyor. Dolayısıyla artık buradan sonra, yani yılın henüz başında olmamıza rağmen yılın sonuna kadar çok büyük bir iyileşme tablosu öngörmemek lazım. Her ne kadar şu anki bu petrol fiyatlarındaki gerileme biraz sanki tabloyu iyimser kılıyor gibi dursa da, onu da işte ilk senin ilk baştaki yayının başında söylediğim gibi, yani bu mevcut ateşkes anlaşmasının kalıcılığına dair riskler sürdüğü sürece fiyatlama tarafında da herhalde baskı devam edecektir diye düşünüyorum. Bir tarafta kırılma izlenebilir. Yani enflasyona dair hani iyimser bir konuyu konuşacaksak, hizmet sektöründeki fiyatlama davranışları ve özellikle tüketicilerin fiyat hassasiyetinin giderek artıyor olması doğrudan fiyatlamayla alakalı. Yani maliyetlerle, işte arz yönü maliyetlerle değil de üreticilerin, hizmet tedarikçilerinin fiyatlama davranışıyla alakalı olan alanlarda fiyatlama gücünün biraz kırılmasına sebep olabilir. Yani genel ekonomik koşullar ve genel algı bunu destekleyebilir. Ama onun dışında bütün enflasyon sepetine bir bütün olarak baktığımızda ve verinin gidişatına baktığımızda %30'un çok altında oluşması bence maalesef artık çok olası durmuyor sene sonu için.
1: Peki, tüm bu verileri kavuşlayıp haftaya görüşeceğiz ve konuşacağız seninle üzerine. Evren, çok teşekkür ediyorum. Güzel bir hafta diliyorum sana ve efendim araştırma masasına dönüyoruz.

0: Ve Elif Cansever'le birlikte devam ediyoruz. Elif hoş geldin, günaydın, iyi haftalar diliyorum. Nasıl bir hafta?
1: Pelin, öncelikle o küresel piyasalarda oldukça hareketli bir haftayı geride bıraktığımızı söyleyebiliriz. Geçen hafta yurt içi piyasalarda oldukça kısa bir hafta geçirdik. Fakat küresel piyasalara baktığımızda yapay zeka rallerinin sürdüğü, jeopolitik tarafta olan gelişmelerin hisse senedi piyasasında fiyatlamaların bir nebze geride kaldığı bir hafta olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle geçen hafta ateşkes beklentilerinin bir miktar daha artmasıyla hisse senedi piyasaları yapay zeka rallisini devam ettirirken tahvil faizlerinde bir miktar gerilemeler gördük diyebiliriz. Bunun yanında 91.50 dolarlara düşen bir Brent petrol seyrettik. Şu an hafta sonu gelen haber akışıyla beraber Brent petrol fiyatı 93 dolarlara kadar çıkmış durumda. Bunun yansımalarını zaten hisse senedi piyasasında gördüğümüzden bahsetmiştim ama yapay zeka rallisinin bir miktar daha ivmelendiğini söyleyebiliriz. Özellikle Asya piyasalarında. Çünkü bugün Asya piyasalarında yaklaşık %1.1'e varan yukarı yönlü hareketleri takip ediyoruz. Özellikle Japonya Nikkei Endeksinin rekor seviyelere çıktığını söyleyebiliriz. Bunun altında SoftBank %10'a yakın, OpenAI'dan zaten bahsediyorduk. OpenAI'nin halka açılmasıyla beraber SoftBank hisselerinin yukarı yönlü hareketlerinden bahsetmiştik. Çünkü aynı zamanda SoftBank OpenAI'nin %13'lük hissesine sahipti. Halka arz haberiyle beraber yukarı yönlü hareketlerini desteklemişti ama bu son seansta da %10'a varan yukarı yönlü hareket takip ettik. Bunun altında geçen hafta Micron ve eski Hynix hisseleri de 1 trilyon dolar piyasa değerini aşarak kendi piyasa değerlerini katladı diyebiliriz. Philadelphia yarı iletken endeksine baktığımızda da aslında yapay zeka demişken ilk çeyrekte %69'luk yukarı yönlü hareketlerini korudular. Micron ilk çeyrekte %200'lük yukarı yönlü hareketini desteklerken eski Hynix ise %260'lık bir büyüme kaydetti diyebiliriz ilk çeyrekte. Wall Street tarafına baktığımızda ise S&P 500 9 haftalık üst üste kazanç serisini devam ettirdi Pelin geçen haftada ve Mart ayındaki dip seviyelerinden yaklaşık %20 yükselerek 2023'ten bu yana en uzun kazanç serisine gitti ve bu son 40 yılında en uzun kazanç serisini destekler nitelikte aslında baktığımızda. Burada S&P 500 altında öne çıkan endekslerden aslında Dell Technologies oldu. Çünkü yıllık satış hacimlerini büyütmeleriyle beraber seansta yaklaşık %25'in üzerinde bir değer kazandı. Şu an açılışları takip ettiğimizde şu an özellikle Wall Street vadeliler tarafında yeşil haritalar görüyoruz. Yukarı yönlü hareketler görüyoruz. Bu da aslında bize açılışların güzel olacağını gösteriyor ama Trump'ın son hafta sonu gelen haber akışıyla beraber yine bugün içinde haber akışlarını takip ediyor olacağız. Bu hafta oldukça hareketli bir hafta. Çok fazla veriyi karşılayacağız. Gelen verilerle beraber piyasa tepkilerini de ölçüyor olacağız.
0: Peki, çok teşekkür ediyorum Elif, aktardıkların için, detayları için diyoruz ve efendim araştırma masasını noktalıyoruz.

0: Ve efendim evet, hemen şöyle hızlıca gidelim bu önemli kritik gündem eşliğinde. Borsa açılış beklentisini karşılayalım. Info Yatırım'da İsmail Güner bizlerle birlikte. İsmail hoş geldin. Haftayı kapatırken uzun bir tatil öncesinde riski almak istemeyen bir yatırımcı vardı. Bugün küresel piyasalara baktığımız zaman teknoloji eşliğinde bir risk iştahı var. Jeopolitik gelişmelerde herhangi iyimser bir gelişme de yok. Biz hangi hikayeyi satın alacağız? Büyümeyi mi, enflasyonu mu? Nedir bizim satın alacağımız durum? Viyop tarafına bakıyorum, yatay bir görünüm var.
1: Evet, şu an için piyasalar tarafına baktığımızda genel olarak senin de söylediğin gibi haber akışları çok hızlı ilerliyor. Viyop'ta hızlı bir açılış olduğunu görüyoruz. %1'in üzerinde bu sabah itibariyle. Yani piyasalar haftaya olumlu başlıyor diyebiliriz. Onun haricinde şu an için gündem, veri gündemi oldukça yoğun. Bugün için içeride büyüme verisi gelecek. Yine Avrupa ve Amerika'da PMI imalat endeksleri açıklanacak. Yine aynı şekilde Amerika'da ISM verisi var. Ve haftanın sonuna doğru yaklaştıkça da Amerika'da tarım dışı istihdam, diğer taraftan bizde enflasyon verisi gelecek. Ama bunların hepsinin önünde de tabii ki jeopolitik riskler, ABD-İran arasındaki yaşanan o savaş ve bunun devamındaki müzakere görüşmeleri gündemi şu anda belirlemeye devam ediyor. Bizim özellikle de kapalı olduğumuz süre içerisinde, Kurban Bayramı süre içerisinde piyasalarda oldukça olumlu bir süreç vardı. Amerika borsalarında özellikle de biraz önce sizin de bahsettiğiniz gibi yapay zeka ile ilgili oradaki olumlu gelişmelerde Amerikan borsaları rekor kırıyor. Hem savaşın bitmesine de aynı şekilde fiyatladığını görüyoruz. Asya tarafında, Asya Pasifik tarafında da aynı şekilde Japonya olsun, Kospi olsun, yani Güney Kore, burada da rekor kapanışlar olduğunu görüyoruz. Bu süre içerisinde de tabii ki Borsa İstanbul çok geride kalmış oldu. Böyle bir

0: atmosferde. Açıkçası Türkiye piyasaları şu an için bir miktar daha şu anda upside oluşturmaya başladı yukarı doğru. Şu an gündem olarak daha çok söylediğimiz gibi İran ve Amerika arasındaki müzakereler ve burada da artık çok sona yaklaşıldığı yöndeki olumlu haberler, beklentiler aslında satın alınıyor. Bizim piyasalarımızda da aynı şekilde. Şu an için her ne kadar bilançolar artık açıklandı, çok böyle parlak bilançolar görmesek de şirketlerin çok ucuz olduğunu görüyoruz Borsa İstanbul tarafında. Bu ucuzluk hikayesi de açıkçası piyasalar üzerinde de sınırlı da olsa pozitif bir etki yaratıyor. Endekste baktığımızda en son geçtiğimiz hafta yani Salı günü 60 günlük ortalamanın altında kapanmıştık. 13.800 puan seviyesi. Burası oldukça önemli maliyetleri oluşturuyor. Buranın üzerindeki kapanışlar Borsa İstanbul tarafında özellikle 14.000 aşılabilirse yukarı yönlü yükselişin daha da güçlenmesini konuşabiliriz. Onun haricinde 13.800'ün altındaki fiyatlamalar halen piyasaların tedirgin olduğunu ama pozitif yönlü fiyatlama eğiliminde olduğunu bize söyleyecektir. 13.500'ün altına kısa vadede inmediğimiz sürece açıkçası şu an için 14.000'i zorlayabiliriz. Bu hafta 14.000 aşıldığı zaman zaten Borsa İstanbul'daki yukarı yönlü yükseliş biraz daha hızlanacaktır, ivme kazanacaktır. Şu an için Borsa İstanbul tarafında bugün itibariyle en azından pozitif yönlü, olumlu, yukarı yönlü bir yükselişle haftaya başlayacağız gibi görünüyor dedim.
1: Peki. İsmail, çok teşekkür ediyorum aktardıkların için, detaylar için. Info Yatırım ailesine hem güzel bir seans hem de güzel bir hafta diliyoruz. Ve efendim, evet, programı noktalıyoruz. 9.55'te bu kez büyüme özel yayınıyla birlikte karşınızda olacağım. Hoşçakalın.
2: Öncelikli yayın. Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

0: Piyasa masasından günaydın, iyi haftalar diliyoruz. Ben Zeynep Erataman Önal, finans masası çiftimiz Bekir Gürdamar'la birlikte. Bugün kısa bir yayın için ekranınızdayız. Zira biraz sonra büyüme verileri gelecek. Dolayısıyla özel yayınımız olacak ama öncesinde hemen bir kısa piyasa toplayalım. Bekir günaydın.
1: Günaydın Zeynep.
0: Kısa bir haftayı geride bıraktık bayram nedeniyle biz ama yurt dışında işlem gören tabii Türk hisse senetlerinde hareketlilik vardı New York seanslarında. Şöyle bir toparlayacak olursak yeni günden, yeni haftadan neler bekler yatırımcılar?
1: Evet, yani aslında sondan başlayalım. Çünkü piyasa açılmadan önce biz yayını kısa keseceğiz. Piyasa fiyatlaması üzerine etkili olacak iki tane önemli haber var. Biri Borusan'la ilgili, bir Aselsan'la ilgili. Borusan'ın Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bağlı ortaklığı Borusan Bergpipe'la ABD'de yürütülen ticari görüşmeler sonucunda 742 milyon dolar tutarında yeni sipariş almış. Bunun 2028'in ilk çeyreğinde tamamlanması bekleniyor. 2027 yılı içinde başlayacak. Borusan'ın Borusan şirketinin fiyatlamaları üzerine Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bu bağlı ortaklığının yaptığı işler, burada getirilen vergiler, düzenlemeler falan çok ciddi şekilde fiyatlamaları etkiliyor. Dolayısıyla bunu baştan söyleyelim. Bir de Aselsan'ın Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı ile kamu güvenliği haberleşme ile uydu ve uzay sistemleri tedarikine yönelik tam 845 milyon dolar tutarında bir sözleşme imzaladı. Bunları şirket haberi olarak tabii öncelikle verelim. Dediğim gibi fiyatlamalar üzerinde belirleyici olması beklenebilir. Bunun dışında kısa haftayı çok fazla değerlendirmeye gerek yok. İlk günü takas avantajının etkisiyle önceki günlerdeki sert düşüşün, bir önceki haftaki sert düşüşün ardından toparlanma. Salı günü ise bayram riskini almak istemeyen yatırımcıların satışları ve 1-2 günlük hızlı bir yükselişin ardından yeni pozisyon alanların pozisyon kapatmasıyla
0: MSCI değişiklikleri de yansıdı herhalde.
1: Evet, onlar da kapanış itibariyle yansıdı. Salı günü, Arife günü %1,6 değer kaybetti. Mayıs ayının geneline baktığımızda ise %5,4 düşüş kaydettiğini BIST endeksinin görüyoruz. Dolar bazında 297 seviyesi, 300'ün altında kapanış yapması aylık bazda teknik taraftan negatif olarak not edilebilecek gelişmelerden biri olduğunu söyleyebiliriz. BIST 100'ün TL bazında ise 13.800 altında kapanış yaptığını gördük. Burada gördüğümüz yurt içi siyasi gelişmeler sonrasındaki sert düşüşün ardından toparlamalar önemliydi tabii ki. Ancak dediğim gibi teknik olarak hala pozitif tarafa geçmiş gibi görünmüyor. Bugün Aselsan endeks üzerinde ağırlığı çok yüksek olduğu için bu haberin etkisiyle güne pozitif açılması beklenir. Buradaki pozitif görünüm eğer ki devam ederse gün içinde belki endeksi yukarı atma şeyi yüksek olacaktır diyebiliriz. Çünkü banka hisseleri hala negatif tarafta fiyatlanıyor. Bugün büyüme verilerini geçtikten sonra bu hafta için enflasyon verisini takip edeceğiz. Enflasyon verisine ilişkin beklentiler çok kötü olmamakla birlikte bu aya ilişkin yıllık bazda enflasyonun düşüş eğilimini artık bırakıp buralarda yatay dalgalı bir seyre gireceği endişeleri yıl sonu enflasyon beklentileri üzerinde de belirleyici oluyor.
0: Bizim ankette de %29 yıl sonu için.
1: Evet, yani orada çok önemli bir bozulma yok şimdilik, ancak hem savaşın etkisiyle hem de yurt içi siyasi gelişmelerdeki bozulma ne kadar devam edecek göreceğiz. Bunun dışında dediğim gibi Aselsan'ın Mayıs ayına kadar endeksi sürükleyen lokomotif görevi gören bir hisse senedi Astor'la birlikteydi. Mayıs ayında ise Aselsan dinlenme sürecine, bir konsolidasyona girmişti. Bu da endeksteki toparlanmanın gücünü azaltmıştı. Endeksteki yükselişin gücünü azaltmıştı. Bütün dünyada takip ediyoruz. S&P 500'de, Güney Kore'de birkaç tane hisse senediyle endeksler rekor seviyelerini devam ettirebiliyor. Mayıs ayında S&P 500 çok ciddi rekorlar kırdı. MSCI gelişmekte olan ülke piyasaları, ETF'leri özellikle Güney Kore'nin desteğiyle, Güney Kore'de işte sabahtan beri işliyorsunuz, işte Samsung'un, LNG'nin hareketleriyle ciddi bir şekilde

0: yükseliş eğilimini sürdürüyor. Bizde de bunlar Aselsan ve Astor'un dinlenmesi nedeniyle BIST endeksindeki yükselişin sınırlı kaldığını görmüştük. Ne demiştik? İşte Ereğli giriyor zaman zaman devreye, Sasa giriyor. Bunun yerine banka hisseleri, eğer enflasyonda bozulma durursa banka hisseleriyle toparlanma belki yükseliş eğilimine tekrar geri dönebilir diyebiliriz.
1: Bugün bu arada

0: Tera Yatırım, Yatırım Kulübü'nü sunar.
1: Yatırım Kulübü'ne hoş geldiniz efendim. Evet, Borsa İstanbul tarafındaki açılışa hemen şöyle bir bakalım. Yarım puanlık artıyla işaret etti. Pozitif bir açılışa işaret ediyor. Borsa İstanbul BIST endeksinde 13.722 puanla haftaya başlangıç yaptı. Küresel piyasalarda da risk iştahı yüksekti. Bir tarafta ateşkes belirsizliği, diğer tarafta ürümüz boğazını açacak anlaşmaya varılıp varılmayacağı yönündeki belirsizlik yerini korurken diğer tarafta yatırımcılar tüm zamanların en yüksek seviyelerine ulaşan yapay zeka trendine yoğun bir ilgi göstermişti. İçeride de yine bakıyoruz. Borsa İstanbul BIST endeksinde pozitif açılış. Mali endeks tarafında yatay pozitif. Sanayi endeks tarafında yarım puan üzerinde artı ve bankacılık endeksinde 0.88'lik yön yukarı. Evet, birazdan saatler onu gösterdiğinde ki özellikle büyüme verisinin detaylarını alacağız. 2026'nın ilk çeyrek büyüme verisi. Bunun öncesinde ise Bloomberg ET tüketici beklenti endeksi Mayıs'ta bir önceki aya göre %1,29'luk düşüşle birlikte 70,58 değerini aldı. Tüketici güven endeksinde de sert bir düşüş vardı. 71,30 seviyesinden 69,74 seviyesine kadar da gerilediğini takip ettik. Borsa İstanbul tarafında pozitif bir açılış. Bloomberg ET tüketici güveninde savaşın etkilerini görüyoruz burada. Güvende bir düşüş. Bunun yanı sıra büyüme verisini de karşılayacağız. Diyelim evet, tüm bu detaylarla birlikte yatırım kulübünü başlatıyoruz efendim. Evet, yatırım kulübünde bugün büyüme özel yayınıyla birlikte karşınızdayız. Değerli konuklarımızla birlikte de yine büyüme verisinin detaylarına şöyle bir bakalım. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Murat Çetinkaya ve bunun yanı sıra Bloomberg ET Baş Ekonomistimiz Aslı Savranoğlu Seren ile birlikte değerlendiriyor olacağız. Hocam hoş geldiniz öncelikle.
2: Hoş bulduk Pelin, iyi yayınlar diliyorum.
1: Evet hocam, şimdi hemen şöyle bir bakalım. Birazdan veriyi karşılayacağız. Bloomberg ET'nin anketine baktığım zaman burada çeyreklik bazda 0.4, yıllık bazda 2.7. Savaşın etkilerinin çok net yansıyıp yansımadığını da ölçeceğiz burada ama zaten sıkı para politikası vardı. Üzerine daha da savaşın etkilerini dezenflasyon sürecini arttırabilmek için ek sıkılaşma önlemlerinin alındığı bir süreçte var. İkinci çeyrek verisi daha net bir bilgiyi yansıtacak ama siz sanayi ile birlikte de aşırı neşir olduğunuzdan dolayı soruyorum. Birinci çeyrekte üretim bazlı nasıl bir büyüme performansı, tüketim bazlı nasıl bir büyüme performansı bekleriz?
2: Şimdi muhtemelen beklenti biraz daha tüketim tarafına kayacak gibi gözüküyor Pelin Hanım. Çünkü son gelen birinci çeyreğe ilişkin sanayi üretim rakamları negatif bölgeye geçmişti. Tabii doğal olarak da bu sanayi tarafında büyümenin biraz daha aşağıya doğru çekecek bir yapı ve diğer taraftan da doğal olarak biraz daha tüketimin 2025 yılında olduğu gibi ön planda olduğu bir rakamı görme ihtimalimiz biraz kuvvetli muhtemel gözüküyor. Zaten biz 2025 yılına baktığımızda Pelin Hanım orada da evet, büyümede bir devam ettiği bir süreci hep beraber gördük ama büyümenin kompozisyonu açısından baktığımızda özellikle dikkat edilmesi gereken bir yılı geride bıraktık. Yani işte son çeyrekte 3.4 seviyesi bir büyüme ortaya çıktı. Yıllık bazda baktığımızda 3.6'lık bir performans ortaya çıktığı görülüyor. Muhtemeldir ki biraz sonra göreceğimiz büyüme rakamları bu 3.6'nın biraz daha altında bir büyüme seviyesi orada kalma ihtimali güçlü gözüküyor. Ama şunu da ifade etmek lazım. 2025 itibariyle genel tabloya baktığımızda net bir şekilde şunu söyleyebiliriz. Büyüme iş talepli ayakta kalmış gözüküyor. Yani şimdi baktığımızda özellikle yerleşik aynı halkı tüketimi geçen yıl 4.1 seviyesinde bir artış göstermiş. Yani aslında baktığımızda bu talebin yıl boyunca canlı kaldığını net bir şekilde gösteriyor ki benim muhtemelen biraz sonra açıklanacak verileri de biz bu yorumları genel yorumlara
1: açıklandı hocam. Hemen şöyle bir verinin detaylarına da bakacağım birazdan. Türkiye ekonomisi 2026'nın birinci çeyreğinde 2.5'luk bir büyüme kaydettiğini söylemiş olalım. alalım ve alt detaylara bakacak olursak birinci çeyrekte 2,5'luk artışa işaret ederken buradan nerelerden katkı geldiğini söyleyelim. Gayri safi yurt içi hasılayı oluşturan faaliyetler incelendiği noktada bilgi iletişim faaliyetleri toplam katma değeri 9,5, diğer hizmet faaliyetleri 5,2, tarım tarafında 4,6, ticaret, ulaştırma, konaklama, yiyecek hizmetleri 3,7, bunun yanı sıra finansal sigorta faaliyetleri 3,5, inşaat sektörü 3,2, gayrimenkul faaliyetleri 3, ürün üzerindeki vergiler eksi sübvansiyonlar %2, mesleki idari ve destek hizmetleri 1,9, kamu yönetim eğitimi, insan sağlığı, sosyal hizmetleri 1,8 artarken sanayi tarafında bir daralmaya işaret ettiğini söyleyelim. 2026'nın ilk çeyreğinde sanayi sektörü 0,8'lik bir daralmaya işaret etti. 2,5'luk performans içerisinde olduğunu da söyleyelim. Bir önceki çeyreğe göre ise 0,1'lik bir artış kaydetti. Beklentilerin altında geldiğini söyleyebiliriz yine. Dönemsel bazda Bloomberg ET'nin 2026'nın ilk çeyreğinde dönemsel bazdaki beklenti anketi 0,4'e işaret ederken şu anda birinci çeyrekte çeyrekten çeyreğe baktığımız zaman 0,1'lik bir artışa işaret ettiğini söyleyebiliriz. Takvim etkisinden arındırılmış gayri safi yurt içi hasılayı zincirlenmiş hacim endeksi 2026'nın birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre 2,6'lık bir artışa işaret etmiş bulunmakta. Büyüme hızında özellikle bir düşüşe işaret ediyor. Dördüncü çeyrekte 0,4'lük çeyreksel bazda, yıllık bazda ise 3,4'lük bir büyüme performansında şu an itibariyle birinci çeyrekte 0,1'lik yatay bir görünüme işaret ediyor. Hemen şöyle bir bakalım, birinci çeyrekte özellikle burada dikkat çeken bir nokta var ki efendim, burada grafiği de ekranlara getirmiş olayım böylelikle. Birinci çeyrekte harcama yöntemiyle birlikte özellikle hane halkı tüketim harcamaları 2026'nın birinci çeyreğinde 4,8 ile birlikte en yüksek kalemi oluşturduğunu söyleyebiliriz ki burada özellikle sert bir daralmayı işaret ediyor savaşın etkileriyle birlikte. Mal ve hizmet ihracatını net bir şekilde görüyoruz. Çifthanelerde 12,7'lik bir azalışla sert bir düşüşle işaret ediyor. 2025'in 4. çeyreğinde bunu görmüştük. Fakat savaşın nispeten sınırlı etkisini çok daha net bir şekilde görebiliyoruz. Yerleşik hane halklarının tüketimi ise 4,8 ile birlikte en yüksek kalemi oluştururken 2,1 kamu harcamaları, 3 ise 3 puanlık bir sermaye yatırım harcamaları, bunun yanı sıra ihracat tarafında sert bir daralma ve ikilik ise ikilik bir puanla daralmaya işaret ediyor ithalat tarafı. Aslı, hemen baktıysam sana sormak isterim. Önce sanayi sektöründeki daralmanın dışında tüketim tarafındaki birincil kalem bekliyor muyduk? Ne görüyorsun sen?
3: Yani evet, aslında beklenti gibi geldiğini söylemek mümkün. Yani %2,5 sanki biraz beklentinin altında kalmış gibi ama %2,3'e de varan tahminler vardı burada. Şunu biliyorduk, sanayi üretiminin zayıf olduğunu ve zayıflamaya devam ettiğini birinci çeyrek itibariyle. Diğer taraftan da aslında genel olarak baktığımızda birinci çeyrek bir önceki çeyreğe göre zayıflama eğilimi devam ediyor. Harcama tarafına baktığımız zaman burada tekrar tüketim tarafındaki büyüme eğiliminin devam ettiğini görüyoruz. Yani tüketim kaynaklı büyüme eğilimi birinci çeyrekte de devam etti. Gene net ihracatın oldukça belirgin şekilde büyümeyi aşağıya çektiğini görüyoruz birinci çeyrekte. Senin de bahsettiğin gibi ihracatta yaklaşık %12'nin üzerinde bir daralma var. İthalatta da bir daralma var ama çok daha sınırlı. Diğer taraftan şeye baktığımız zaman, sermaye oluşumuna baktığımız zaman da yine orada bir önceki çeyreğe göre daha az olmakla birlikte %3 civarında gene pozitif bir eğilim var. Yani toparlarsak aslında aldığımız öncü göstergelerden çok da farklı bir görüntü olmadığını söylemek mümkün Pelin. Gene dördüncü çeyrekte olduğu gibi, daha doğrusu 2025'in tamamında olduğu gibi, özel tüketimle büyüdüğümüz net ihracatın katkısının negatif olduğu, yatırımların da yine pozitif katkı yapmaya devam ettiği bir görüntü varmış gibi gözüküyor. Şimdi ama yani sonuçta buradaki ivmenin azaldığını zaten görmek mümkün. Yani %2,5 bir önceki çeyrekteki yıllık artış %3,4'tü. Gene mevsimsellikten arındırılmış belki bakmak lazım oradaki verilere. Onu da belki birazdan konuşuruz.
1: Peki, şimdi hocam siz ne dersiniz? Özellikle burada sanayi tarafındaki daralma dikkat çekiyor. Üretim yöntemiyle birlikte hesaplamalarda hemen hemen tüm kalemler büyümeye işaret ederken, sanayi tarafındaki daralma, diğer tarafta talep tarafındaki artış harcama yöntemiyle nasıl bir kompozisyon bu?
2: Pelin Hanım, hemen yayın başında söylemiştim, muhtemelen aynı yorumları yapacağız ifadesini kullanmıştım. Gene tüketime dayalı bir büyüme ne yazık ki o plana çıkıyor. Aslında şimdi bu tabloya baktığımızda Türkiye ekonomisinin evet büyüme kabiliyetinin koruduğunu net bir şekilde görüyoruz. Ama buradaki asıl mesele sadece ekonominin büyüyüp büyümediği değil. Yani bu büyümenin hangi sektörlerden geldi? Yani ne kadar üretim odaklı oldu veya da ne kadar sürdürülebilir zemine dayandığına bakmamız lazım. Ama bu tabloya baktığımızda yani mesaj şu aslında, ekonomi büyümüştür ama bu büyümenin biraz daha üretimden uzak kaldığını net bir şekilde görebiliyoruz. Hatta biz şöyle söyleyeyim, yani biz zaten 2025 yılının son çeyreğinde sanayi tarafında bir geri çekilme ve ivme kaybını görmüştük. Zaten gene ilk 3 aya baktığımızda çeyreklik bazda gene sanayi üretiminde geriye doğru bir gerileme vardı. Bu açıdan baktığımızda önce 0.9 seviyesine kadar çekilen sanayi üretiminin şu anda büyümeyi aşağı doğru çekmesi, yani 0.8 seviyesine kadar gelmesi bize çok açık bir uyarı gösteriyor. Yani diyor ki Türkiye ekonomisi büyürken sanayi aynı hızda büyümüyorsa, buradaki büyümenin kalitesi açısından bence çok dikkatle değerlendirmesi gereken bir tablonun olduğunu net bir şekilde ortaya çıkartıyor. Bizim bunun üzerinde durmamız gerekiyor. Yani yine baktığımızda evet net bir şekilde gözüküyor bu. İşte ilk yarıda hane halkının tüketimi 4.8 seviyesinde artmış. Yani bu büyümenin en güçlü talep ayağının hala tüketimden geldiğini gösteriyor. Yani 2025 yılının son çeyreğinde gene aynı şekilde 5.2 seviyesinde hafif bir yavaşlama var ama hala tüketim oldukça canlı. Bu talep tarafının tamamen sönmediğini, özellikle de özel tüketim büyümesinin hala yukarıya doğru büyümeyi taşıdığını net bir şekilde gösteriyor. Belki burada dikkat edilmesi gereken noktalardan bir tanesi bu. Yani şunu ifade etmemiz lazım. Yani belki önümüzdeki dönemde evet rakamları gördük. Piyasa beklentilerin biraz daha altında gelen bir büyüme verisi var. Ama burada şunu ifade etmek lazım. Yani bu noktada soracağımız soru şu. Acaba Türkiye ekonomisi yavaşlarken bu yavaşlama kontrolü bir dengeleme mi olacak? Yoksa üretim tarafını zorlayan bir durgunluk riskine mi dönüşecek? Ben bunu belki gündeme gelmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bu noktada baktığımız zaman benim kanaatim şu. Türkiye'nin bugün ihtiyacı olan şey büyümeden kesinlikle vazgeçmemek. Yani Türkiye'nin ihtiyacı olan şey, aslında şunu ifade etmemiz lazım. Büyümenin niteliğini değiştirme noktasında bir argüman ortaya koymamız lazım. Yani daha fazla tüketimle, işte daha fazla ithalatla, daha fazla inşaat etkisiyle büyüyen bir ekonomi yerine işte sanayinin, teknolojinin, ihracatın verimli temelli bir büyüme modeline bizim artık geçmek zorunda olduğumuzu bu rakamlar, manşet rakamlar net bir şekilde ortaya koyuyor. O yüzden şunu ifade etmek lazım. Yani biz bu verileri yalnızca bir manşet rakam üzerinden okumamamız gerekiyor. Yani evet belli bir büyüme seviyesine ulaştık ama asıl bakmamız gereken şey bu büyümenin ne kadarının sanayiden geldiğini, ne kadarının imalattan geldiğini, ne kadarında ihracattan, ne kadarında iç talepten geldiğine bakmamız lazım. Bu açıdan baktığımızda Türkiye'nin asıl sorunu, aslında baktığımızda mesele büyümenin hızı kadar aslında sanayinin ne kadar arttığı burada çok önemli bir nokta olarak karşımıza çıkıyor. Çünkü sanayi güçlü değilse ihracat kalıcı olamıyor. Sanayi güçlü değilse cari açık kalıcı biçimde aşağı doğru düşürülemiyor. Sanayi güçlü değilse nitelikli istihdamınızı arttıramıyorsunuz. Ve sanayi güçlü değilse gene teknolojide sınırlı bir miktarda kalmak zorunda kalıyorsunuz Pelin Hanım.
1: Peki şimdi Aslı, özellikle seninle burada konuşuyorduk mevsimsel etkilerden arındırılmış rakamlara baktığımız zaman orada Sanayi sektöründe de yine bir daralma var, 0.7. İmalat tarafına bakıyoruz, 1.6. Mevsim etkisinden arındırılmamış imalat sanayideki daralma da var. 1.5'a yakın, 1.4'lük bir daralmaya işaret ediyor. Üretim yöntemiyle birlikteki sanayi mevsimsel etkiden arındırdığımız ama inşaat tarafında da daralma var yine aynı şekilde. Ticaret tarafında biraz daha sınırlı artış. Bilgi iletişim burada daha kuvvetli olmuş. Finans tarafında daha kuvvetli. Gayrimenkul faaliyetlerinde 0.9'luk yine mevsim etkisinden arındırılmış. Bunları topladığımız zaman nasıl bir kompozisyon var? Bir etki var mı? Farklılık var mı?
3: Yani aslında yok sanki. Gene biraz önce bahsettiğimiz resim devam ediyor gibi. Sonuçta çeyreksel bazda baktığımız zaman aslında birinci çeyrekte sanayi üretimi bir önceki çeyreğe göre, sadece yıllık bazda değil, bir önceki çeyreğe de göre de zayıf bir performans gösteriyor gibi. Özellikle imalat sanayindeki %1.6, bir önceki çeyrekte de, dördüncü çeyrekte de gene 1.6'lık bir daralma vardı gene çeyreksel bazda. Sonuçta son dönemde özellikle yılın işte son 6 ayında diyeyim, yani 2025'in son 3 ayı ve 2026'nın ilk 3 ayında oldukça imalat sanayi açısından zorlu bir süreç yaşandığını gösteriyor. Tabii burada birazcık savaş etkisi çok sınırlı girdi diye söylemek lazım. Mart ayındaki etki biraz burada. Şimdi arkasından da biliyoruz ki Nisan'da da öncü göstergeler çok iyi bir imalat sanayine işaret etmedi. Fakat enteresan bir şekilde belki buradan şuraya bağlamak lazım. Bugün gelen Mayıs ayı PMI imalat sanayi verilerinde hızlı bir toparlanma var gibi gözüküyor. Evet hala 50'nin altında ama neredeyse 50'ye yaklaşan bir toparlanma var. Şimdi belki buradan ikinci çeyrek için biraz daha sanayi tarafında umutlanabilir miyiz? Biraz kompozisyon orada değişebilir mi? Belki buna bakmak lazım. Çünkü şu anda yani 2025'ten 2026'nın ilk çeyreği de dahil olmak üzere şöyle bir kompozisyon vardı. Üretim tarafının oldukça zayıf olduğu, oysa tüketim tarafının büyümeyi sürüklediği. Şimdi ikinci çeyrekten itibaren biraz bu savaş etkilerinin tüketimi de yavaşlatmaya başladığını konuşuyoruz. Özellikle bu dayanıklı tüketim mallarını seninle çok konuşmuştuk Pelin. Biraz bu taraftan sanki tüketim üzerine baskılanma, biraz o belirsizliğin getirdiği ve yani işte burada ek önlemler de geliyor. Görece işte faizlerin yüksek kaldığı bir ortamdan bahsediyoruz. Kredi limitleri üzerine üzerindeki baskının arttığı bir dönemden bahsediyoruz. Buna karşılık da imalat tarafı biraz daha toparlanma eğilimi gösteriyor gibi bazı öncü göstergeler gelmeye başladı. Tabii bu öncü gösterge, burayı takip etmek lazım ama özellikle şeyi de gördük biliyorsun. Nisan'da ihracat tarafında da bir toparlanma gördük. Yine bu PMI'nin, Mayıs ayı PMI'nin altına baktığımız zaman da ihracat siparişlerine ilişkin bir toparlanma eğiliminden bahsediliyor. Şimdi belki orada şunu konuşmak lazım. Gerçekten de bu savaş ortamıyla birlikte Türkiye orada bir pazar olarak tekrar ortaya çıkıp biraz daha ihracatı ve imalat sanayini hareketlendirme yönünde bir ivme mi kazanıyor orada? İkinci çeyrek bu anlamda biraz daha farklı mı olacak? Belki bunu konuşmak lazım.
1: Peki, hemen o zaman sanayici görüşü alalım efendim. Evet, hem hocam ve aslında biraz şöyle bir sanayi tarafına bakmak gerek diye düşünüyorum. Ve gidelim efendim Adana Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç bizlerle birlikte. Zeki Bey, hoş geldiniz. Şimdi büyüme rakamlarına baktığımız zaman hemen hemen tüm üretim yöntemiyle hesaplanan kalemlerde bir artışa işaret ederken çeyrekten çeyreğe de yıllık bazda da sanayi tarafındaki dikkat çeken bir daralma var. İlk 3 aya bakıyoruz. 2026'nın ilk 3 ayında imalat sanayide 1.4'lük bir daralma, sanayi tarafında 0.8'lik bir daralmaya işaret ediyor. Ancak Mayıs ayındaki PMI göstergesi ise 2024 Mart'tan bu yana da en yüksek seviyeye işaret ediyor. Ne taraftan okumak lazım? En kötü geride kaldı mı? Büyüme verisi geçmişe dair bir veri olduğu için, PMI verisi şimdiyi yansıttığı için, yoksa bu kadar iyimser davranmamak mı lazım? Nedir buradaki daralmadaki en büyük neden?
4: Öncelikle teşekkür ediyorum Pelin Hanım. Ülkemizin ve tüm İslam aleminin geçmiş Kurban Bayramı'nı kutluyorum. Şimdi biz konuşmalarımızda sık sık ifade ediyoruz. Birbirimize hizmet ede ede en sonunda büyüyeceğiz diyoruz. Nasıl büyüyeceğiz bilmiyorum. Yani bütün caddelerimiz Şanzelize gibi oldu. Bütün illerde barlar, efendim kafeler, restoranlar. İmalat sanayinin hiç bu memlekete şeyi yok sanki, katkısı yokmuş gibi bir kenara itiliyor artık. Bakın şu anda siz diyorsunuz ki imalat sanayi küçüldü. Sanayi küçüldü. 4 milyon 600 bin kişi çalışırken sanayide 4 milyona düşmüş. Hani nerede yani, bir şey yapılıyor mu? Yok. Bakın şu anda bayram öncesi bir karar aldı Merkez Bankası. Kredileri küçültüyor. Kredi büyümesini.

0: Ya nasıl kredileri küçültürsünüz? Millet borcunu ödemek için birbirine giriyor. Birbirinden borç alıyor. Borcunu ödeyemiyor. Siz diyorsunuz ki sanayi büyüyecek, iyi yöne gidecek. Bana göre çok iyi yöne gitmeyebilir. Ya bir defa kredilerde şu sanayiciyi bir rahatlatın. Piyasayı bir rahatlatın. Millet borcunu ödeyebilecek hale gelsin. Ha, sanayi gün geçtikçe kan kaybediyor. Böyle de gideceğiz gibi görünüyor. Yani bir müdahalenin olması gerektiğini biz her konuşmamızda, her yerde söylüyoruz. Yani üretim olmazsa bu ülke kalkınmaz, ihracat olmazsa bu ülke kalkınmaz. Ama maalesef üretime ve ihracata şu anda hiçbir pozitif ayrımcılık yok görünüyor. Hı hı. Peki. Yani bu iş böyle devam etmeyecek. Bu devam etmez illa nihayetinde. Çünkü sektörler üretemedikçe kapanıyorlar. Yazık günah yani. Bu şirketler 40 yılda 50 yıldan beri araya geldi. PMI verileri düzgün çıkıyor diyorsunuz. Ya PMI verileri bir yani gösterge mi? Gösterge nedir? Olabileceği söylüyor.
1: Peki Zeki Bey, buradaki en büyük daralmayı o zaman şunu bir önce anlatalım. Buradaki daralmadaki en büyük kıstas nedir? Finansmana erişim konusundan dolayı mı? Finansmana dış ticaretteki büyük, pazarlardaki daralma hikayesi finans, mi ki? Çünkü
0: finansmana erişim en büyük sıkıntı. Biz şehirde Güzin abla gibiyiz. Herkesi dinliyoruz. Borcunu ödeyemiyor. Birbirinden borç istiyor. Banka kredi vermiyor. Banka da haklı. Şirketler para kazanmamış. Verdiği parada belki korkuyor. Ama bu dönemi eğer biz beraber geçireceksek sanayici, iş dünyası ve bankacı beraber geçecek. İhracatla rekabetçiliğimiz öldü. Diyoruz ki bu ihracatın dövizine para verin, prim verin. %3 prim veriyoruz deniyor. %3 primi alan sadece ihracatın %20'si, gerisi alamıyor. Neden alamıyor? Sen döviz alırsan bu krediden para döviz alırsan 3 yıl reeskont kredisinden mahrum tutarım seni diyor. Bugün reeskont kredisinin bile talebi çok. 3 ay 4 ay sıra veriliyor artık. Milletin derdi şu anda finansmana erişim, bir de rekabetçilik. Sanayici üretip satamazsa, zarar ederse niye üretsin? Niye üretecek? Zaten zarar ediyorum diyecek. Üretmemek daha hayırlı diyecek. Ve üretim bundan dolayı da bana göre biraz daha düşebilir. Çünkü hükümetimizin lütfen sanayiciye ve ihracatçıya acil önlem alması lazım. Yazık, bu istihdamda kayıpları bizim toparlamamız lazım. Bakın tekstil konfeksiyon sektöründe 412 bin kişi kaybettik istihdamda.
1: Bu bir dönüşüm sonucu olabilir mi Zeki Bey? Yani efendim? Bugün baktığınız zaman acaba rekabetçiliği daha katma değerli ürünlere doğru kaydıran bir ekonomik üretim modeli olabilir mi? Yani belki de bu anlamda desteklenen sektörler selektif krediler deniyor ya. Mi?
0: Pelin Hanım, bu bugünden yarın olacak bir iş mi? Sanma sanayimiz Allah'a çok şükür bir yere geldi. İhracat rekorları kırıyor. Hı hı. Doğru mu?
1: Doğru.
0: Güzel. Ama bizim istihdamımızı da korumamız lazım. Çin'de %13 döviz desteği veriyor. Kayıtsız, şartsız. Biz ne veriyoruz? Maalesef. %2-3 veriyoruz, görünüyoruz. Yani biz ihracatçımız rekabetçiliğimizi kaybediyor. Siz bayramdan 3 günü, bir gün önce yani piyasalar kapanmadan bir de kredi limitlerini yarıya düşürürseniz ya bu ihracatçı, bu sanayici nasıl çalışacak? Zaten borcunu ödemekte güçlük çekiyor. Bakın tekrar söylüyorum. Kredileri rahatlatılması lazım. İhracatın destek verilmesi lazım. Yoksa büyüme %2,5. Neyle büyüdük? Tüketimle büyüdük. Üretimle büyümedik, ihracatla büyümedik Belli Hanım. Hı hı. Bizim üretimle, ihracatla büyümemiz lazım. Yani kalıcı büyüme olabilmesi için. İnşallah buradan sesimizi duyarlar. İhracata ve üretime destek verirler diye düşünüyorum.
1: Şimdi Profesör Doktor Murat Çetinkaya'ya dönelim o zaman buradan. Hocam, Zeki Bey diyor ki finansman erişim ve rekabetçiliğimiz bu tablonun sonucu diyor. Hakikaten dış ticarete baktığımız zaman sert bir daralmaya işaret ediyor orada ihracat tarafında. Şimdi sanayi tarafındaki özellikle 2025'in ilk çeyreğinden itibaren performansa baktığımız zaman çok dalgalı. İkinci çeyrekte özellikle altının üzerinde bir büyüme, üçte altının üzerinde.

0: üzerinde bir büyüme, 4'te 0.9'luk bir büyüme, ardından geldiğimiz noktada daralma. İmalat tarafında daralma. PMI tarafına bakıyoruz, 2024 Mart'tan bu yana en yüksek seviyeye çıksa da daralmaya işaret ediyor. Orada 49.8 seviyesi. Hal böyle olunca hakikaten ana sorun sanayi tarafında bir finansman konusu mu? Burada selektif kredi olarak ekonomi yönetimi de bunu benimsiyor. Acaba burada gerçekten bir seçici model mi benimsenecek artık? Bir dönüşüm içerisinde bu da büyük bir istihdam kaybına yol açar mı?
1: Şimdi Pelin Hanım, aslında bu tablo şunu gösteriyor. Yani son 3 yıllık dezenflasyon politikasının en ağır etkisi sanayi sektöründe geçtiğini son veriler net bir şekilde teyit etmiş olduk. Bunu net bir şekilde söylüyoruz. Zeki Başkanım da bunu ifade ediyor. Tabii şunu ifade etmek lazım. Evet, şunu biraz önce de ifade ettim. Yani büyüme yavaşlıyor ama sanayi toparlanmıyorsa bu daha sağlıklı bir dengelenme modeli olarak okunabilir. Ama şimdi büyüme yavaşlarken sanayi de zayıflıyor. Yani bu tablo dikkatli bir politika tepkisi gerektirdiğine inanıyorum ben. Şimdi bugün Türkiye'nin baktığımız zaman işte önceliği dezenflasyon sürecini, üretim ekonomisi koruyarak yürütmek olmalı. Yani biz dezenflasyon politikası uyguluyorsak buradaki temel argüman mutlaka üretim ekonomisini koruyarak yürütmek olması gerektiğini bizim çok iyi algılamamız lazım. Yani burada sizin de ifade ettiğiniz gibi bu noktada işte seçici kredi mekanizmaları olabilir, ihracatçıya daha uygun finansman olabilir, KOBİ'lerin işletme sermayesi ihtiyacının desteklenmesi, yatırım kredilerinin güçlendirilmesi gerekiyor. Yani bizim sanayinin rekabetçiliğini arttıracak bir takım yapısal adımları çok ciddi anlamda büyük önem taşıyor. Bakın bunu tekrar ifade ediyorum. Bu büyüme verileri net bir şekilde bunun ne kadar elzem veyahut da önemli olduğunu ortaya koyuyor. Evet, enflasyonla mücadele elbette önemli. Bunu hepimiz biliyoruz ama bu mücadeleyi yürütürken üretim kapasitesini zayıflatmamamız gerekiyor. Çünkü üretimi zayıflatan bir ekonomi enflasyonla mücadelede kalıcı bir başarıya ulaşamaz. Bunu özellikle altını çizmek istiyorum. Yani bir tarafta fiyat istikrarını sağlarken diğer tarafta sanayi üretiminin, yatırım iştahının ve ihracat kapasitesinin mutlaka korunması gerekiyor. Yani burada baktığımız zaman sanayicinin temel sorunu sadece talep değil, finansmana erişim var, yüksek kredi maliyetleri var, kur enflasyon dengesi var. Enerji maliyetleri son dönemde özellikle de savaşla birlikte yukarı giden enerji maliyetleri ki bunlara ilaveten küresel piyasadaki zayıflama, rekabet gücündeki aşınma aynı anda sanayi üzerinde çok ciddi baskı yaratıyor. Tabii ki bu baskılar da nihayetinde işte biraz önce konuşmuş olduğumuz büyüme rakamlarının aşağı doğru gelmesine sebebiyet veriyor.
0: Peki Aslı, sen bu anlamda ne söylemek istersin? Zeki Kıvanç Bey der ki yani burada finansman maliyeti bizim en büyük sorunsalımız. Zaten rekabetçilikte önümüzde bir takım engelleyici politikalar var. Dolayısıyla finansmana erişimde gerçekleşmiyor. İstihdamda ağır bir tabloyla karşı karşıya da kalabiliriz diyor.
2: Evet, yani aslında biraz önce bahsettik, 2025 yılından beri oldukça şiddetli ve 2026'nın ilk çeyreğinde de gördük sanayi üretimi tarafı, imalat sanayi tarafı oldukça zayıf ve bütün bu yüksek faiz ortamı, dezenflasyon, uyguladığımız dezenflasyon programı ama makro ihtiyati tedbirlerle beslenen ve işte kredi limitlerinin olduğu bir ortamda oldukça olumsuz etkilendi ve bunu da rakamlara yansıttığını çok net bir şekilde görüyoruz. Şimdi önümüzdeki dönemde de işin kötüsü, enflasyonist baskıların çok hafiflemediği bir ortamdan bahsediyoruz. İşte bu hafta enflasyon verisi gelecek, görece düşük bir enflasyon verisi gelmesi bekleniyor ama toplamda baktığımız zaman ciddi enflasyonist baskıların devam ettiği bir ortam. Dolayısıyla burada Merkez Bankası'na da gevşeme anlamında çok da alan yaratamıyor maalesef. Dolayısıyla burada eğer bunu topyekün bir şekilde yapamayacaksak, yani faiz indirimleri ve genel olarak ekonomideki bütün maliyetleri aşağı çekme şeklinde yapamayacaksak, biraz önce uzmanlarımızın da söylediği gibi sonuçta bir şekilde bunu seçici bir şekilde de bazı sektörleri öne çıkartarak yapmamız gerekecek gibi gözüküyor. Çünkü buradaki gerçekten maliyetlerin imalat sanayine çok ciddi şekilde artık zarar verdiği ortada. Aynı zamanda işte rekabet gücü vesaire bu anlamda da kurun seviyesi de burada çok konuşulan konulardan bir tanesi tabii ki. Sonuçta bütün bunları topladığımız zaman bir miktar gerçekten buradaki baskının artmış olduğunu söylemek mümkün. Burada PMI rakamlarına biraz aslında referans vermemizin sebebi biraz bizi de şaşırtmış olması. Nisan'da oldukça kötü

0: iyimser bir veri varken Mayıs'ta birden burada bir toparlanma görmek o yüzden bizi de şaşırttı. Burayı gerçekten bütün sektörlere yaygın bir şey mi? Çünkü biraz alt sektörlere baktığımız zaman sanki böyle deri giyim gibi biraz daha sektör spesifik bir toparlanma varmış gibi gözüküyor. Diğer işte ana metalde işte metalik olmayan mineral vesaire böyle asıl bizi sürükleyen önemli sektörlerde ki evet. Baskının devam ettiğini aslında söylemek mümkün. Dolayısıyla yani toparlayacak olursak önümüzdeki dönemde bu maliyet baskılarını bir şekilde topyekün bir şekilde aşağıya çekecek de bir ortam o kadar da gözükmüyor. Dolayısıyla bazı selektif politikalar biraz önce bahsettiğimiz gibi söz konusu olabilir ancak gibi gözüküyor.
1: Peki şimdi Zeki Bey, son olarak şöyle bakıyorum, sanayi sektöründe özellikle tamam bir daralma işaret ediyor. O daralma 0.8'lik bir daralma. Şimdi fakat Nisan, Mayıs, Haziran ayına geldiğimiz zaman buradaki daralmanın boyutu daha mı arttığını siz ifade ediyorsunuz? Yani önceden gelen bir veri, geriden gelen bir veri. İmalat tarafında da, sanayi tarafında da daralmaya işaret ediyor. Ama Pena'nın PMI verisini öyle diyorsunuz da işin gerçeğinde öyle bir şey yok mudur? Nedir?
2: Ya biraz önce ifade etmeye çalıştım. PMI verisi nedir? Geleceğe yani hayal bana göre. Gerçek değil. Ama bakın bugün siz sanayi verilerinin görüyorsunuz ne kadar küçüldüğünü, üretimin ne kadar küçüldüğünü. Bana göre şu anda bizim sanayicimiz krediye erişmekte sıkıntı çekiyor. Yüksek faizle de olsa kredisini alıp borcunu ödemek istiyor. Ama para kazanamadı şirketler 3 yıldır enflasyonla mücadeleden dolayı. Haklı, devlet de haklı. Ben enflasyonla mücadelenin bir an bile taviz verilmesini istemiyorum. Ama bu üretime de destek verilmesi gerekiyor bir şekilde. Bakın tekrar ifade ediyorum, dövizimizin enflasyonla paralel gitmesi gerekirken hiç alakası olmadığı bir yerde kaldık döviz olarak. İhracatçımız rekabetçiliğini bitirdi. Hiç olmazsa döviz dönüşüm desteğinde rahat verin, %10 verin, 15 verin, 12 verin, 9 verin. İhracatçı bir rekabet şansı yaratsın. İhracatçı üretsin, satsın. O zaman Türkiye'de enflasyona bir katkısı olur mu? Bana göre olmaz. Çünkü yurt dışından gelen bir paraya destek veriyorsunuz ve içerideki üretimi artıracaksınız. Ama biz maalesef hiçbir şeyi vermemek için kurgulamışız. Onu alırsam, bunu alamam, bunu yaparsam, bunu yapamazsın. Bakın biraz önce bir daha ifade ettim. Diyorum ki bayram tatilinin öncesinde kredi büyümelerini yarıya düşürdüler hemen hemen Merkez Bankası. Ya zaten kredi büyümelerinden o haliyle bile insanlar krediye erişip borcunu ödeyemiyordu. Borcunu ödeyemeyen adam nasıl üretim yapacak Pelin Hanım? Evet. PMI verileri düzgün çıkabilir. Bizim tek şansımız şu olabilir. Uzak doğudaki tedarik zinciri kopan Avrupalı bizden biraz mal alacak bu arada. Ne zamana kadar tedarik zincirini toparladı mıydı uzak doğudan gene bizden kesecek. İnşallah evet. Bu fayda verir. Ama tekrar ifade etmek istiyorum. Lütfen kredileri biraz serbest bıraksınlar. İş dünyası sanayici kredisine alsın, borcunu ödesin. Biraz önce hocam bir şey söyledi yatırım kredileriyle ilgili. Devletimizin yatırım kredileriyle ilgili verdiği destekler çok güzel.
1: Evet.
2: Şahane. Yani inanın hiçbir belki böyle bir kredi yok ama bizim sanayicinin iştahı yok ki yapırdım yapsın. Biz önce mevcut sanayiyi bir ayakta tutalım. Yoksa yatırım yapmak isteyen arkadaşlara evet. Devletimiz İTAK kredileri adı altında çok güzel krediler veriyor. Alınmasını tavsiye ederim. İnşallah yatırım yapan olursa. Ama bizim önce mevcudu bir defa ayağa kaldırmamız lazım. Peki. Toparlamamız lazım.
1: Peki. Çok teşekkür ediyorum. Kolaylıklar diliyorum size. Adana Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç'tan sektör değerlendirmesi aldık. Hocam şimdi özellikle buradaki sürece baktığımız zaman sanayi tarafını konuştuk. İnşaat tarafı, bunun yanı sıra diğer hizmetler tarafında ise bir büyümeye işaret eden bir performans var. Hane halkı tüketimi canlılığını korumuş birinci çeyrekte. Şimdi sanayi diyor ki finansman erişim, tüketim tarafına baktığımız zaman ise ek sıkılaşma önlemlerinin alınması gerektiğini mi söylüyor? Bu ana soru. Böyle bir durumda sanayici ne yapacak? Hakikaten iki taraflı zorlu bir dengeyi de gerektiren bir politik.

0: politika seti. Nasıl değerlendiririz? Para politikasının etkilerini mi yoksa maliye kanadından mı adım atılması lazım bu süreçte?
1: Ya işte tek taraflı bir çözüm artık sorun çözmüyor Pelin Hanım. Bu net bir şekilde gözüküyor. Yani bunu her iki taraftan da çok iyi bir şekilde değerlendirmek gerekiyor. Yani maliye politikasının, para politikasının değil, bunun eşgüdümlü bir şekilde yapılması çok çok önemli. Evet, son verilerde biraz daha kamunun bu talep seviyesine katkısı biraz daha yavaşladığını görüyoruz ama henüz istenilen seviye gelmeden net bir şekilde gözüküyor. Ama burada dediğimde biz özellikle bunun refah artış üzerine bir katkısını sağlamak istiyorsak bunun mutlaka üretim tarafından gelmesi gerekiyor. Yani siz Zeki Bey ile konuşurken ben rakamlara baktım. Özellikle de gayri safi sermaye oluşumuna baktım Pelin Hanım. Orada net bir durum ortaya koyuyor. Yani 3. çeyrekte 11,5, 4. çeyrekte 5.4, son çeyrekte 3.0'a gelmiş. Yani pozitif ama belirgin bir şekilde hız kaybeden bir yatırım iştahı var. Yani bunun anlamı şu: sanayici yatırım yapmaya devam ediyor ama iştahı çok düşük. Yani makine tesisat yatırımı olsun, kapasite arttırma olsun, modernizasyon olsun, yeni üretim hattı olsun, daha temkinli hale gelen bir yapı söz konusu. Yani yatırım yavaşlayınca da özellikle de sermaye malı üreten sanayi kolları bundan çok daha hızlı bir şekilde etkileniyor. Yani bunu tamamen bütüne yaymak gerekiyor. Aslında belki şu da önemli. Yani hizmet ve mal ve hizmet ihracatına baktığımızda burada 12,7'lik daralma, yani çok kötü bir daralma. Yani bunu özellikle altını çizmemiz gerekiyor. Çok kritik bir şey bu rakam. Yani Türkiye'nin ihracatının omurgası büyük ölçüde sanayi ürünlerinden oluşuyor. Yani ihracat taraflarındaki bu sert düşüş doğrudan zaten sanayi üretimine yansıyor. Bu net bir tabloyu ortaya koyuyor. Burada baktığımız zaman evet, son dönem içerisinde belki de dış talepte bir aşağı doğru geri çekilme var ama diğer taraftan baktığımız zaman iş talepteki güçlü kalması belki şunu da ifade edilebilir. Yani işte 4.8'lik bir hane halkının tüketimi var. Bu normalde özellikle üretim açısından bir destekleyici olarak görünebilir ama burada çok ince bir ayrım var Pelin Hanım. Yani tüketim artışı her zaman yerli üretimi aynı ölçüde arttırmıyor. Yani tüketim hizmetlere, ithal ürünlere, stok satışlara veyahut da düşük katma değerli ürünlere kayıyorsa üretimin katma değeri de aynı hızda büyümüyor ne yazık ki. Buradaki bence sorun bu. Bu açıdan baktığımızda evet çok yani evet pozitif bir büyüme rakamı var ama Türkiye'nin önümüzdeki dönem açısından, geleceği açısından çok da iyi bir rakamların ortaya çıktığını söylemek çok da mümkün gözükmüyor. Çünkü bu 2026'nın ilk çeyrek verisi sadece geçmiş 3 ayı bize anlatmıyor. Onu özellikle altını çizmem lazım. Aynı zamanda Türkiye'nin ekonomisinin önümüzdeki dönemde nasıl bir patikaya girdiğinde bence önemli bir gösterge olarak karşımıza durduğunu söyleyebilirim.
0: Doçent Doktor Atılı Murat da bizlere katılıyor. Sayın Hocam hoş geldiniz. Daha hazır değilmiş. Peki hemen şöyle Aslı ile devam edelim. Aslı, şimdi 12,7'lik bir ihracat tarafında sert daralma var. 12,7'lik daralmanın dışında diğer tarafta tüketim tarafında da bir büyüme var. Yani şimdi ihracat pazarı daralıyor, sanayi daralıyor, tüketim tarafında da canlılık korunuyor ilk çeyrekte. Şimdi hal böyle olunca politika seti açısından, para politikası seti açısından eksiklaşma gerekir mi sorusunu soramıyorum. Sanayici tarafını dinledik. Bu zafer selektif kredi tarafını mı biraz daha yöne çıkarmak lazım? Ya da maliye kanadının daha efektif olabileceğini mi düşünürüz bu süreç içerisinde? Mevsimsel etkiyi de önümüzdeki süreçte katmak da lazım bu sürece. Nasıl bir politika seti önerilir?
2: Aslında oldukça zor bir durum olduğunu söylemek mümkün. Yani şunu görüyoruz, bizim uyguladığımız bu dezenflasyon programı aslında tüketimde istediğimiz ölçüde bir yavaşlamayı getirmediği gibi üretim tarafında da oldukça, üretim ve ihracat tarafında da oldukça aslında zorlayıcı, yani politika yapıcıları da zorlayıcı bir ortam yaratmış gibi gözüküyor. Dolayısıyla buradan aslında istenilen şey tüketimin de bu aşamada biraz daha yavaşlamış olup biraz daha para politikası açısından bir alan yaratmasıydı. Sonuçta biz aslında şu anda bir savaş olmuyor olsaydı para politikasının gevşemeye başladığı, ya tam başlamıştı aslında, bunun ara verilmediği, hatta faiz indirimlerinin devam ettiği, işte bu makro ihtiyati tedbirlerle kredi koşullarının daha fazla sıkılaşmadığı bir ortamdan konuşuyor olacaktık ki bu biraz aslında üretim tarafında bir rahatlama belki sağlıyor olacaktı. Şimdi maalesef öyle bir ortamdayız ki bu hem savaş koşulları ama sadece savaş koşulları da belki dememek lazım. Sonuçta biraz Ocak Şubat'tan da başlayan bir dünyada da bir enflasyonist ortamın oluştuğunu biliyoruz. Ve bu tüketi, yani görece yüksek kalan tüketim iştahı da Merkez Bankası'nın buradaki alanı kısıtlamış gibi gözüküyor. Şimdi dediğim gibi bundan sonra yani ikinci çeyrek için gelen veriler gene büyüme tarafında biraz daha yavaşlama eğiliminin devam ettiğini gösteriyor. Bir miktar aslında tüketim tarafında da yavaşlamanın belirginleşmeye başladığını görebiliriz. Dolayısıyla biraz daha belki maliye politikasını da, yani maliye politikası alanındaki şeyi de şöyle kullanıyoruz biliyorsun. Özellikle petrol fiyatlarının üretime ve üretim maliyetlerine geçişini sınırlandırmak amacıyla kullanıyoruz aslında. Bu taraftan baktığımız zaman aslında üretim tarafı enerji sübvansiyonları oldukça yüksek Türkiye'de. Çok da az değil. Yani bu Eşel Mobil sistemini bir kenara bıraksak da toplamda baktığımız zaman aslında sanayi üretiminin, özellikle üretim tarafının enerji sübvansiyonları tarafından desteklendiğini biliyoruz. Dolayısıyla biraz maliye politikası bu alandan kullanılmaya devam ediyor aslında. Tamamen devam etmiyor diyemeyiz. Önümüzdeki dönemde de aslında şunu söylemek mümkün. Bir miktar tüketimin bu ortamda yavaşlamaya devam edeceğini umarak bir miktar da bu savaş ortamında Türkiye'nin öne çıkacak bazı sektörlerinin sürüklediği bir ihracat ve imalat sanayi performansı ve bir miktarda dediğim gibi selektif bazda kredi büyümesine destek vermek mümkün. Mesela katkılara baktığımız zaman gerçekten de bu birinci çeyrekte büyümenin oldukça imalatta, pardon, tüketim tarafından geldiğini görüyoruz. Yani %2,5'luk büyümenin 3,4'ü sadece hane halkı tüketiminden geliyor. Yatırımların katkısı sadece 0,8 puan olmuş ve oldukça zayıf olmuş gibi gözüküyor. Bu yani yüksek faiz ortamı devam ettiği sürece de burada çok yakında bir şey görmek o kadar mümkün değil.
0: Peki, hemen şöyle doçent doktor Atıl Murat'tan da bir düşünce alalım. Hocam hoş geldiniz. Şimdi yani baktığımız zaman 2025'in performansını aratacak boyuttaki bir performansı görüyoruz burada. Sanayi tarafı dikkat çekti üretim yöntemiyle. 1,4'lük bir daralma işaret etti imalat tarafı. Sanayiye baktığımız zaman 0,8'lik bir daralma bölgesinde. İmalat PMI'ne baktığımız zaman burada bir toparlama var. İşte 2024 Mart'tan bu yana yüksek seviye ama hala aslında büyüme bölgesinde değil. Bunun yanı sıra tüketim tarafı da canlılığını korumuş. Nasıl bir kompozisyon bu?
3: Öncelikle sanayi sektörünü siz de belirttiniz. %0,8'lik bir küçülme var. İnşaat sektöründe, yani 2025'teki o canlılık olmasa da gene inşaat sektöründe de büyüme var. Yani sanayinin zayıf kaldığı, inşaatın büyüdüğü bir ekonominin büyümesi aslında niteliği açısından soru işareti taşır. Sanayi sektörü lokomotiftir ama zaten şimdi sanayi sektörü biz hep bugünü konuşuyoruz. 3 yıldır devam eden dezenflasyon programının yüksek finansman maliyetlerinin, yüksek faizlerin etkisini konuşuyoruz da, yani sanayi sektörünün bu payı giderek 2013'ten beri azalıyor aslında. Onun %26'lardan %18'lere kadar düştü toplam içindeki payı. Yani 13 senedir aslında sanayi sektörü zorlanıyor. Tabii ki son 3 yıldır bu yüksek faiz politikasından, sıkı para politikasından dolayı bir tek ona odaklanılıyor. İşte yüksek faizlerden dolayı bu şekilde bir küçülme var diye. Tarım sektörü mesela %4,6 büyümüş ama o tabii ağırlıklı olarak özellikle 2025'teki net daralmadan sonra tarım sektöründe %4,6 büyüme iyi gibi gözükse de tabii bu ilk çeyrek büyümesi. O nedenle tarım sektörüne teşviklerin, ödemelerin yapıldığı dönem, Şubat-Mart dönemi, o etkili olmuş olabilir. O etkili olmuştur diye düşünüyorum. O nedenle yani ikinci çeyrekte falan bakacağız. Tabii şu da var, yani 2025'te tarım sektörünün çok net bir şekilde daralmasının iki nedeni vardı. Hem kuraklık problemi vardı hem de zirai don sıkıntısı yaşanmıştı. Üretim ciddi şekilde düşmüştü. Yani ilk çeyrekte dediğim gibi %4,6 büyüme iyi gözükse de bu tarımsal destekler, teşvikler, ödemelerden kaynaklanmış olabilir. Bilgi ve iletişim sektörü yani ciddi bir büyüme var orada, 9,5'luk. Zaten geçen sene de yine inşaatın arkasından 2025'te de ikinci sırada bilgi ve iletişim sektörü vardı. Orada da tabii şunu gözden kaçırmamak gerekiyor. Yani kurumsal dijital modernizasyon, işte bu zorunlu bulut yatırımları, savunma sanayi, haberleşme, yerli yazılım projeleri, Ar-Ge harcamaları, bunlar tabii etkili oluyor. O alt kalemlerde onlar da var. İşte geliştirme, veri tabanları, Ar-Ge harcamaları. Orada da ciddi bir şekilde bir yön var. Şimdi tüketimden bahsettiniz, bence çok önemli o. Yani bu kadar yüksek faizlere rağmen işte tüketimi bu kadar düşünebiliyorsunuz. Pelin Hanım, başka bunun daha alt olmaz. Çünkü artık yani şimdi tüketimin alt kalemlerine baktığınız zaman, yani tüketimin nereden kaynaklandığına baktığınız zaman bana ağırlıklı olarak kredi kartı harcamaları, avans hesaplar, işte kira ödemeleri diyelim. Yani artık yani barınma zorunlu harcamalar bunlar. Yani bu saatten sonra zaten yani Merkez Bankası 11 Haziran'da 5 puan da 10 puan da yükseltse faizi, ya yani öyle bir şey olacağı için söylemiyorum da, ya tüketim daha aşağı gelemez. Bu saatten sonra bu, çünkü bunlar zorunlu harcamalar. Dediğim gibi ya yani barınma, işte kredi kartı harcamaları, zorunlu ihtiyaçlar bunlar. O nedenle artık yani orada biz onun sınırına geldik. Yani faizlerle beraber tüketimin daha aşağı düşecek bir hali bence yok. Dediğim gibi onlar işte avans hesaplar, kredi kartı harcamaları, tüketim biraz da oradan kaynaklanıyor.
0: Peki şimdi yani burada Murat Hocam, son söylemek istediklerinizi de alalım. Sanayi tarafında sesler yükselmeye başladı. İstihdam tarafının biraz daha alarm verdiğini görüyoruz. Yani en azından sanayici tarafından verilen sesler bu şekilde. Ama tüketim tarafında da artık nokta bu seviye diyor Atıl Hocam. Buna dair söylemek istediğiniz son sözlerinizi alalım sizin de.
1: Yani Pelin Hanım, bize 2026'nın ilk çeyreği şu net bir şekilde şunu gösteriyor. Türkiye ekonomisi büyümeyi sürdürüyor. Öyle sürdürüyor da olabilir, ancak bu büyümenin taşıyıcısı iş tüketim olurken özellikle de sanayi, üretim, yatırım, özellikle de ihracat ayında belirgin bir zayıflamayı net bir şekilde görebiliyoruz. Özellikle de bu ihracattaki sert daralma, yatırımlardaki ivme kaybı ve sanayi üretimindeki düşüş bence büyümenin kalitesi açısından çok önemli bir uyarı niteliğinde olduğunu özellikle altını çizmemiz gerekiyor. Çünkü biz kalıcı büyüme yalnızca harcamayla değil, üretim kapasitesinin güçlenmesi, sanayinin rekabet gücünün artması ve ihracatın yeniden ivme kazanmasıyla mümkündür. Bu nedenle önümüzdeki dönemde asıl mesele büyümenin devam edip etmemesinden daha çok büyümenin hangi kanallardan beslendiği ve ne kadar sürdürülebilir olduğu daha önemli olacağını düşünüyorum.
0: Peki Sayın Hocam, çok teşekkür ediyorum Mark'tan.
1: Ben teşekkür ediyorum.
0: Detaylı için güzel bir hafta, güzel bir gün diliyoruz. Ve Atılım Hocam, şimdi o zaman şunu sormak lazım. Bu dezenflasyon sürecini yani aslında çıkmaza sokan bir büyüme segmenti mi, yoksa kompozisyonu mu, yoksa sizin de dediğiniz gibi zaten minimum seviyede geri alan bir talep olduğu için, bu artık talebin tabanı olduğu için herhangi bir enflasyonist baskı yaratmaz mı?
3: Şimdi şu da var Pelin Hanım, aslında bu ilk çeyrek büyümesi ve savaş, yanı başımızdaki savaş o çeyreğin sonunda başladı. Yani aslında şirketler harcamalarını ilk çeyrekte buna göre ayarlayamadılar. İşte 28 Mart'tı galiba Amerika saldırdığı zaman İran'a. O nedenle aslında hani biz bu özel sektörün yatırımlarının, işte özel sektörün payının düştüğünü, özel sektörün yatırımlarının çeyrekten çeyreğe azaldığını söylüyoruz ya. Yani bu ikinci çeyrekte buna dikkat etmekte fayda var. O kuvvetle muhtemel savaş kaynaklı olarak özel sektörün sabit sermaye yatırımları, harcamaları düşecektir ikinci çeyrekte. Zaten baktığımız zaman da öyle bir hareketlenme yok. Hani belli başlı sektörler ikinci çeyrek için hani ihracat avantajı, işte euro dolar paritesinin durumu buna göre belki katkı sağlayabilir, ama ikinci çeyrekte de ben bu ilk çeyrekteki genel görünümün değişeceğini, büyüme kompozisyonu değişeceğini düşünmüyorum. Tüketim harcamaları yine yüksek kalacaktır. Dediğim gibi özel sektörün harcamaları, yatırımları düşüş gösterebilir savaş kaynaklı olarak. Yani ihracatlara zaten sıkıntılar devam ediyor. Şimdi dezenflasyon aslında şimdi 3 yıldır devam ediyor dezenflasyon programı. Haziran 2023'te başlamıştı. İşte Haziran'ın ilk günü dediğimizde. Evet. 3 yıl oldu, çok uzun bir süre. Yani çok uzun bir süre. Ben yani uzun süre derken normal şartlarla bu kadar yüksek faizlerle sonuç elde etmeyi 1,5 yıl civarında falan sonuç elde etmeliydik biz. Birçok şey sayılabilir. Yani ekonomi dışı konular sayılabilir. İşte para politikasına, sıkı para politikasına, maliye politikasının eşlik etmemesi için çok şey söylenebilir. Ama yani dediğin gibi özellikle tüketimi sordunuz. Bir sınıra geldik artık. Bu saatten sonra daha fazla faiz arttırarak, daha fazla sıkılaşmayla tüketimi törpüleme şansımız yok. Çünkü az önce de belirttiğim gibi bu harcamalar zaruri harcamalar. Bu saatten sonra artık ekonomi yönetimi ve Merkez Bankası başka araçlarla veya başka kanallarla etkilemeye çalışacaktır ekonomi.

0: Peki, Ars tarafına en azından desteklenmesi gerekiyor diyorsunuz. Çok çok teşekkür ediyorum aktarımız için, detaylar için diyoruz. Doçent Doktor Atıl Murat da bizlerle birlikteydi. Bloomberg HT baş ekonomistimiz Aslı Sablanoğlu. Seren'e de çok teşekkür ediyoruz.
1: Ben
0: Aslı, yine detaylarını konuşuruz seninle birlikte.
1: Evet, yani belki şeyden söyleyip kapatmak lazım. Yani önümüzdeki ikinci çeyreğe ilişkin de veriler bir miktar bizce tüketim tarafında bir yavaşlamayı işaret ediyor gibi gözüküyor. Belki bunu sonra detaylı konuşuruz.
0: Detaylı konuşacağız. Vaktim kalmadı. Çünkü piyasa tepkisini de alalım efendim. Hemen gidelim Nurol Portföy ve Genel Müdür Yardımcısı Sinan Paksa'dan detayları alalım. Sinan Bey, söz sizde.
2: Günaydın. Evet, büyüme rakamlarını çok güzel detaylı bir şekilde incelediniz. Biz de rakamları çözmeye çalışıyoruz. %2.7-2.8 beklenirken 2.5 geldi. Genel anlamda büyüme rakamımız esasında beklentilere payla çok hafif altında, ama tabii alt kırılımları sizin de bahsettiğiniz gibi çok önemli sinyaller, mesajlar veriyor bize. Yani burada mal ve hizmet ihracatının %12.7 daralmış olması ve net ihracat büyümesinin %2.5 aşağı çekmesi, yani çok önemli esasında göstergeler. Zaten bizim kapalı olduğum bayram haftasında 2025 yılında Türkiye dünya ihracatında 29. sıradaydı. Ama 2024'te 29'unken 2025'te 31.liğe düşmüştü. Bu açıklandı. Yani iki ülke geriye düştü. Ve ithalatta dünya toplamında %1.4 pay alırken ihracatta %1.1 alıyoruz. E tabii ne olmuş? İhracatla büyüyememişiz. Nihai tüketim harcamaları %4.8 artmış. Bahsettiğiniz gibi. Bu sanayi sektörü 0.8 binde 8 küçülmüş. Daha dar anlamda imalat sanayi %1.4 küçülmüş. Yani bizim 3 senedir uyguladığımız enflasyonla mücadele programı esasında tüketimi düşürüp böyle enflasyonu düşürmeye çalışırken esasında bu olmamış. Ne olmuş? Yani bizim tüketimimiz nispeten aynı hızda devam ediyor ama daha çok sanayi ve ihracatı vurmuş. Burada atıl iş gücü oranı Türkiye'de %31'lere geldi. Ve faizin yaklaşık ya aktif tahvilin, 2 senelik tahvil faizin %44 olduğu bir yerde tabii ki sanayi ya da üretim tarafı İç piyasa satış yapmakta da zorlanıyor. Bu faizleri kardan ödemekte de zorlanıyor. İhracat tarafı da bahsettiğimiz gibi esasında çok yavaşlamış şekilde bir nebze dış piyasaların belki durgun olması ama daha çok esasında Çin'in bizim piyasalarımızdan, ihracat pazarlarından pay almasıyla ihracat tarafımızda yavaşlamış gibi gözüküyor. Bugün saat 12'de esasında İstanbul Ticaret Odası'nın enflasyon rakamları açıklanacak. Bu cuma günü gelecek olan genel TÜİK'in enflasyon rakamları için bir öncü gösterge olacak. Geçen ay İTO 3.74 demişti. Sonra TÜFE 4.18 geldi. Bizim için 12'deki enflasyon rakamı önemli. Niye önemli? Tabii bu faizlerin yönü anlamında önemli. Bizim programımızın işte 3 senedir uyguladığımız programın diyelim yönünü görmek anlamında önemli. Biz kapalıyken ne oldu dünyada? Esasında yani neredeyse bir haftalık bir süreçte İran tarafı hala aynıydı. Herkesin beklediği bu 60 günlük ateşkesin uzatılması Ramazan bir oldu oluyor çıktı imzalanıyor derken hala yaklaşık aynı yerlerdeyiz ama her ne kadar bu anlaşma çıkmamış olsa da borsalardaki iyimserlik, yurt dışındaki bu arada iyimserlik tamamen devam ediyor. Burada S&P, Nasdaq, Avrupa'da Stoxx 600 hepsi neredeyse rekor seviyelerde ama bunun arkası biraz daha dolu. Bir tarafta yapay zeka motivasyonu var. Öbür tarafta da esasında gelen bilançolar iyi. Yani buradaki şirket karları ve büyümeler bu artışları destekliyor. Yılbaşından bu yana bakarsak Nasdaq %16, S&P %11 seviyesinde artış yapmış durumda. Gayet de hala da bugün için bile baksak vadeleri pozitif gözüküyor. Tabii burada mesela Amerika'da ne açıklandı? Tüketim harcamaları açıklandı, PCE endeksi. Nisan'da yıllık bazda %3.8 artmış ve son 3 yılın en iyi rakamı. Bu da tabii Amerika'da özellikle hisse senedi taraflarını destekliyor diyebiliriz. Bizim piyasamıza dönecek olursak SPK açığa satış yasağını 12 Haziran'a kadar uzattı. Ve bizim bu Kurban Bayramı'ndan son günü esasında salı yarım gün olan ciddi bir satış yemiştik. Onu bugün telafi etmeye çalışıyor. Yaklaşık 13.450 seviyelerinde desteğimiz var. 13.900 seviyelerinde direnci var. Nispeten yurt dışındaki bu olumlu havaya biz de ayak uydurmaya çalışıyoruz. Şirket ve sektör seçici olarak.
0: Evet.
2: Bu hafta açıklanacak olan cuma günkü enflasyon rakamına kadar böyle yatay ve sınırlı pozitif şekilde devam edecek gibi gözüküyor.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
6: Bloomberg ET Radyo.

0: Bloomberg HT televizyonuyla ortak yayın.
1: Efendim, grafik düellosuyla devam ediyoruz. Mehmet Filoğlu ile birlikte. Mehmet, uzun bir ara verdik seninle grafik düellosuna. Tekrar birlikteyiz ve önemli bir grafik düellosu olacak, değil mi?
2: Bir aradan sonra büyüme verisiyle başladık direkt.
1: Tatil sonrasında büyüme verisinin detayları oldukça böyle heyecanlandırdı diyebiliriz. Bu hafta hızlı bir dönüş yapıyoruz. Enflasyon verisini de cuma günü alacağız.
2: Evet.
1: Dolayısıyla hızlıca başlayalım şöyle bir grafik düellosuna. Başlasın efendim grafik düellosu diyoruz ve şöyle rakamların başına, grafiklerin başına hemen geçelim. Öncelikli olarak Türkiye ekonomisi %2,5 oranında büyüdüğünü söyleyelim. Şimdi dönemsel ve yıllık bazda, dönemsel büyümeye baktığımız zaman çeyreklik bazda aslında neyi gösteriyor? Bir önceki çeyreğe göre büyümeyi gösteren, yani en son veri 2026 birinci çeyrekteki veri, mavi barla göstermiş olduğumuz burada 0,1 neredeyse eşik seviye, aslında yatay bir büyüme performansına işaret ediyor. Sınırda pozitif bir büyümeye işaret ediyor. Sınırda olduğunu söyleyelim. Yıllık bazdaki büyümeye bakacak olursak yıllık bazdaki büyüme ise bir önceki yılın aynı çeyreğine göre turuncu çizgiyle göstermiş olduğumuz, o da bize 2,5'luk bir büyümeyi gösteriyor. 2,7'lik bir büyüme beklentisi vardı. Beklentinin biraz altında bir büyüme. Son dönemde yıllık büyüme trendinin aşağı yönlü olduğunu da söylemek gerekiyor ki grafikte aslında burada son dönemdeki büyüme performansına bakacak olursak bunu doğruluyor. Dolayısıyla aşağı yönlü %2,5'lar seviyesinde dengelenen bir büyüme verisi olduğunu gösteriyor. Hemen ikinci grafiğe geçelim. Burada nereden katkı geldiğini gösterebiliriz. Bir sonraki grafiği rica edeceğim. En son 1,6'lık bir trilyon büyümeye doğru giden bir Türkiye ekonomisinden bahsediyoruz. Şimdi buradaki ana hikaye sektörel büyüme performansları içerisinde. Özellikle 2,5'luk büyüme nereden geldi? Efendim, ilginçtir ki Türkiye'nin lokomotif sektörü yine hakimiyetini korumaya devam ediyor. 5,2 ile birlikte hizmetler sektöründe. Tarım sektörü burada 2025'teki görmediğimiz performans, 2026'nın ilk çeyreğinde bize 4,6'lık bir büyüme performansını gösteriyor. 2025 yılında iyi bir tarım sektörü yaşamamıştık. Tarım dönemi yaşamamıştık. Zirai donundan tutun da aslında bütün buradaki ithal girdi oranına kadar baskılanan bir büyüme vardı. 4,6'lık bir büyümeyle birlikte telafi edecek mi 2026'da, mevsim koşullarının iyi geçmesiyle birlikte? Bunun yanı sıra inşaat tarafı yine aslında burada büyümeyi göstermeye devam ediyor. Devam ettirdiğini gösteriyor bize. 2,5'luk büyüme içerisinde işte sanayi tarafı. Hem mevsimsel etkilerden arındırılmış imalat tarafı da, sanayi tarafı da daralmaya işaret ediyor. Sanayinin alt koluna baktığımız zaman imalat sanayide daralmanın daha şiddetli olduğunu gösterdi. Dönemsel bazdaki büyüme sanayi sektörü tarafında sektör temsilcilerinden de almış olduğumuz bilgilerle birlikte, ki bir önceki yayında bunun detaylarını da konuştuk. En büyük sorunsal finansman maliyeti olarak görünüyor ve krediye erişim konusunda kısıtlılık. İhracat tarafının da yansıttığını gördük. İhracatta ise büyüme 2,5 puanlık bir aşağı yönlü çekti. Hatta 12'lik bir daralmaya işaret etti dış ticaret tarafındaki o ihracat kalemi. Peki Türkiye ekonomisi lokomotifini sürdürürken, yani hizmetler bağlamında sürdürürken, nominal bazda 1,6 trilyonu aşkın bir büyüklüğe sahip olduğunu söyleyebiliriz. Nereden nereye geldi? 2000 yılında 273 milyar dolardan bugünkü gelinen ekonomik büyüklük ise 1 trilyon 639 milyarlık bir aslında ekonomiye işaret ettiğini söyleyebiliriz. Buradaki yani Türkiye ekonomisinin dolar bazlı bir büyüme hikayesi bize şunu yansıtıyor. Yani başlıkta da belirtildiği gibi özellikle Türkiye ekonomisinin 1,6 trilyon doları aşkınlığı nominal dolar bazında ulaşmış olduğu en yüksek seviyeye işaret ediyor. Nominal bazda 1,5 trilyonu aşkın ekonomi devam ettiğini gösterdi bize.
3: Grafik çok çarpıcı. 5 yılda 2 katına çıkan bir dolar bazında gayri safi yurt dışı hasılalar var. Gerçekten kur politikasının da biraz burada yansımasını görüyoruz. Yani Türkiye ekonomisi büyüyor, büyümeye devam ediyor. Ama 5 yılda da 2 katlık bir büyüme aslında o biraz TL'nin değeriyle alakalı biraz. Onu da not düşmüş olalım.
1: Evet, nominal bazda diye bazda. Özellikle evet, aynen. Bunu belirtmekte fayda var.
3: Aynen. Sanacı aslında az önce sektörel büyüme rakamlarını anlatırken biraz bahsettin. Büyüme konuşuyoruz, büyüme oranlarını konuşuyoruz ama bu büyümenin kompozisyonu da oldukça önemli. Büyüme hangi kalemlerden gelmiş, hangi sektörlerden ve hangi harcama kalemlerinden gelmiş? Buna da açıkçası dikkatle bakmak gerekiyor. Ekranda ana harcama kalemlerinin büyüme katkı oranları, katkı seviyeleri var. Bunlar puan bazında seviyeler. En yüksek katkı hane halkı tüketim. Bu her zaman böyledir. Çünkü Türkiye ekonomisinin ortalama %65-70 kadarı ki birinci çeyrek itibariyle %70'in üzerinde hane halkı tüketimden oluşuyor. Yani Türkiye ağırlıklı olarak tüketim ağırlıklı. Amerika gibi tüketim ağırlıklı bir ekonomi, üretim ağırlıklı bir ekonomi değil. Dolayısıyla hane halkı tüketimi arttığında büyüme artıyor, azaldığında azalıyor. Şu anda da hane halkı tüketiminde güçlü seyirin ilk çeyrekte de devam ettiğini görüyoruz. Bu son dönemde, son birkaç yılda gördüğümüz bir seyir. Çok da orada trendin ayrıştığını görmüyoruz ilk çeyrekteki durumun. Toplam 2,5'luk büyümeye 3,4 puanlık katkı yapmış. Toplam büyüme daha az çünkü negatif katkı yapanlar var. Onlardan da bahsedeceğiz. Kamu tüketimi burada çok ciddi bir katkı sağlamıyor. Bunu açıkçası bütçe rakamlarından da görüyorduk. Kamunun yatırımları, harcamaları, toplam harcamalarının ciddi şekilde kısıldığını, bütçe dengesinin açıkçası bu sayede sağlandığını görüyoruz. Bunun sürdürülebilirliği de hatta tartışılıyor ama kamu tüketimi şu an büyümeye çok da olumlu bir katkı yapar pozisyonda değil. Yatırımlar tarafında ise %0,8 puanlık bir katkı var. Bu fena bir katkı değil ama geçtiğimiz çeyreklerde, geçen yıl, önceki yıl burada daha yüksek katkılar görmüştük. O katkının bir miktar ilk çeyrekte azaldığına şahit olduk. Buradaki en çarpıcı nokta net ihracat. Türkiye'de yani aslında en sağlıklı büyüme uzun yıllar bu şekilde ifade edildi. Net ihracat yoluyla büyüme olarak ifade ediliyordu. Bir dönem gerçekten de Türkiye net ihracatla hızlı bir şekilde büyümüştü ama son birkaç çeyrektir, son hatta 2 yıldır net ihracatın büyümeye negatif katkı verdiğini görüyoruz. Geçen sene de böyleydi. Ondan önceki senenin son dönemlerinde de bu tablo buraya dönmüştü. 2,5 puanlık negatif katkı oldukça büyük bir negatif katkı ve bunun da açıkçası önümüzdeki dönemde düzelmesi gerekiyor ki Türkiye daha sağlıklı büyüyebilsin. Bugün gelen PMI verileri ikinci çeyrek için biraz daha umut verir. Özellikle net ihracat tarafında umut verir pozisyondaydı. Onu da not düşelim. Evet, enerji ithalatıyla Türkiye'nin dış ticaret açığı artıyor. Ama PMI verilerine göre sanayi sektörünün ihracat siparişleri Mayıs ayı itibariyle ciddi şekilde artış kaydetmiş ki bu 20 aylık bir düşüşün ardından gerçekleşti. Buna not düşelim. 0,5'te stoklar, yani Türkiye'de toplam 2,5'luk büyüme varken toplam harcamalar 1,9-2 civarı, 0,5'te stoklara gelmiş. Şimdi sıradaki grafiğimize gelelim. Bu grafikte de özellikle yatırım, az önceki 0,8'lik yatırım katkısının hangi kalemlerden geldiğine bakıyoruz. Son dönemde inşaat yatırımlarında ciddi artışlar vardı. Son 2 yıldır çift haneli inşaat yatırımları harcaması artışı görüyorduk. İlk çeyrek itibariyle bu inşaat yatırımlarındaki artış hızının ciddi şekilde gerilediğini, %3,3 ile son 9 çeyreğin en düşük seviyesine geldiğini görüyoruz. Özellikle yüksek faiz ortamı ve ciddi kentsel dönüşümde yaşanan biraz yavaş, bir miktar yavaşlama inşaat yatırımlarındaki artış hızını düşürdüğünü görüyoruz. Makine yatırımları geçen çeyreğe yakın bir oranda gerçekleşti. Geçen çeyrekte, yani 4. çeyrekte yıllık 2,8'lik bir artış vardı. Bir miktar daha hızlanarak ilk çeyrekte %3 civarına geldiğini görüyoruz. Burada bu yatırım miktarında önümüzdeki dönemde artması gerekiyor. Ciddi bir sağlıklı büyüme kompozisyonu için diyelim. Son grafimize gelelim. Bu da aslında farklı şekilde yorumlanabilen bir veri. Ücretlerin aslında ekonomiden aldığı pay bir dönem 2021-22'de çok ciddi düşük seviyelere kadar gelmişti. İlk çeyrekler itibariyle bu grafik %30 seviyesine kadar gelmişti. Şunu da not düşelim. İlk çeyrekler genellikle ücretlilerin ekonomiden aldığı payın en yüksek olduğu çeyrek. Çünkü yılbaşında gerçekleşen zamlar yıl boyunca devam ediyor ama o ilk başta enflasyona yenilmediği için bu ilk çeyrekte ücretler ortalama %40'ların üzerine gelen bir pay geliyor. Burada %40'lık oran geçen sene göre değişmedi. Ancak ücretli sayısında, Türkiye ekonomisinde ücretli sayısında arttığını not düşelim. Aynı zamanda gelirlerin de nominal olarak bir miktar artmasıyla uzun yıllar ortalamasına göre baktığımızda görece olumlu bir tablo olduğunu not düşelim.
1: Evet. Yani çeyreklik bazda da baktığımızda olumlu diyorsunuz.
3: Evet. Aynen.
1: Bakalım. Evet efendim, büyüme kalemleriyle birlikte ayrıntılı bir şekilde grafik düellosunu da ekranlara getirmiş olduk. Bugünlük bu kadar diyoruz. Yarın görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
0: Reklam.
4: Performans arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldun, Opet'te bulacaksın.
5: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
0: Reklam. Bloomberg GT Radyo.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Bloomberg HT ekranlarındasınız. Saatlerimiz 11.15'i gösteriyor. Ben Alara Akgün. Fokus programından herkese iyi haftalar dileyelim. Evet, çok yoğun bir ekonomik ajandanın olduğu bir haftaya başlıyoruz. Tabii jeopolitik tansiyona baktığımızda ABD-İran tarafında belirsizlik hala sürüyor. Fakat hem içeri hem de dışarıda önemli verilerin geldiği bir haftaya merhaba dedik. Ve baktığımızda bugün içeride büyüme verilerini aldık. Beklenti altı kalan bir rakamla karşı karşıya kaldık. Detaylandıracağız diye. Bu hafta içerisinde cuma günü enflasyon verisi gelecek ve dış ticaret rakamlarını alacağız. Dışarıya bakıldığında Euro bölgesinde enflasyon rakamları gelirken ABD'de istihdam verilerini alacağız diyelim ve buradan da başlıklara bir göz atalım dilerseniz. Evet, haftanın ilk işlem gününe bakıldığında içeride önemli rakamların geldiği bir günü geride bırakmaya hazırlanacağız. Tabi sabah saatlerinde bakıldığında hem TÜİK hem de diğer taraftan birçok veri geldi. Ve öncelikle gözler bugün büyüme verisindeydi ve Türkiye ekonomisi birinci çeyrekte %2,5 büyüme kaydetti. Bloomberg HT anketine bakıldığında %2,7'lik bir beklenti vardı. Aslında beklentinin de bir tık altında kalan bir büyüme verisiyle karşı karşıya kalındığını gördük. Çeyreklik bazda bakıldığında ise %0,1'lik bir büyüme kayıtlara geçti ve yine Bloomberg HT anketine bakıldığında beklenti %0,4 düzeyindeydi. Yani hem çeyreklik hem de burada yıllık bazda bakıldığında ilk çeyrekte büyüme rakamı yurt içinde beklenti altında kaldı. Detayları biraz aktarmak isterim size. Şimdi yıllık büyüme performansı incelendiğinde en büyük katkının hane halkı tüketiminden geldiğini gördük büyüme verisinde. Ne de ihracatsa büyüme 2,5 puan aşağı yönlü etkiledi ve aşağı yönlü çekti diyebiliriz. Şimdi gayri safi yurt içi hasılayı oluşturan faaliyetler incelendiğinde ise 2026 yılı birinci çeyreğinde sanayi sektöründe %0,8'lik bir daralma dikkat çekti ve en büyük büyüme kalemi ise %9,5'la bilgi ve iletişim sektörü olarak kayıtlara geçti diyelim ve buradan İkinci başlığımıza geçelim. İmalat PMI verisi de geldi. Büyümenin yanı sıra iyi bir veriyle karşı karşıya kaldık burada. Mart 2024'ten bu yana en yüksek veriyi gördük ve 50 eşik değeri olan değere yakın bir seviyeyle karşı karşıya kaldık. Şimdi bakıldığında ISO İmalat PMI Endeksi Nisan'da 45,7 idi. Mayıs ayında 49,8'e yükseldi. Yani büyük montanlı bir yükseliş oldu ve burada tabii ki olumlu bir havada piyasalarda yarattığını söyleyebiliriz. Tabii sahadaki etkilerini göreceğiz fakat detaylara inildiğinde ise aslında burada Orta Doğu'daki savaşın yol açtığı stok endişesinden kaynaklı üretimin arttığının da altı çizildiğini sizlere söyleyebiliriz. S&P Global Market Ekonomi Direktörü Andrew Harker da her veri geldiğinde yorumlarken bu veri için ise şu yorumda bulundu. İhracatın yeniden büyümeye geçmesi üretimde de ılımlı bir artışı beraberinde getirdiği açıklamasını yapmıştı. Buradan da son başlığımız yine içeriden bizi karşılıyor. Bloomberg'de tüketici güveni endeksi Mayıs verisi geldi ve bakıldığında bir önceki ay göre Mayıs verisi tüketici güveninde %2,18'lik bir düşüş yaşadı ve 69,74 değerini aldı. Burada tüketici beklenti endeksine bakıldığında yine bir düşüş oldu ve %1,5'a yakın bir azalışla 70,58 değerini aldığını gördük beklenti endeksinin. Dayanıklı tüketim mallarıyla otomotiv ve konut alımı için uygunluğu ölçmeye çalışan endekse bakıldığında tüketim eğilimi endeksi ise %3,70 düşüşle aslında burada 71 seviyesine gerileme kaydetti diyebiliriz.

Evet, haftanın birinci işlem gününde önemli verilerin geldiği bir haftaya merhaba demiştik. Tabii geçtiğimiz hafta bizim için 1,5 günlük kısa bir piyasa haftasıydı ve bakıldığında 14.000 puanın da altında bir kapanış geçtiğimiz hafta sergilemiştik. Bugün %1 primle beraber 13.811 puandan işlem gören bir BIST 100 endeksiyle karşı karşıya kaldık. Tabii Orta Doğu Savaşı devam ederken SPK ise 12 Haziran'a kadar açığa satış yasağının devam edeceğini hafta sonu açıklamıştı. Bir de alt sektörlere bakmak lazım. Şu an %1 prim olduğunu BIST 100 endeksinin genelinde görmüştük ve burada puan bazlı katkının sanayi endeksinden geldiğini izliyoruz. Ona banka, mali, turizm ve ulaştırma tarafının da etkisinin ve katkısının olduğunu görüyoruz diyelim ve buradan küresel para piyasalarına geçelim. Tabii şimdi Mayıs ayını geride bıraktık. BIST 100 burada %5'e yakın bir değer kaybı yaşamıştı. Dolar TL, Euro TL tarafına da bakmakta fayda var. Çünkü burada Dolar TL Mayıs ayında %1,5'a yakın bir artış kaydetti. Euro TL %0,86 arttı diyebiliriz. Şu anda yatay pozitif işlemlerine devam ettiğini fiyatlamalarda görüyoruz. Euro dolar çaprazı 1,1655 seviyesinden işlem görüyor ve dolar endeksi ise bakıldığında hafif bir yatay seyirle fiyatlanmasını sürdürüyor. Burada şimdi bakıldığında 99 seviyesinin de altında ilerleyen bir dolar endeksiyle karşı karşıya kaldığımızı görüyoruz diyelim ve bir de Avrupa borsalarına bakalım. Çünkü burada bu hafta Euro bölgesi enflasyon verisi gelecek ve Lagarde'ın da açıklamaları önemli olacak diyelim. Çünkü yerel ECB başkanlarından gelen açıklamalar da önem arz ediyor. ECB hareket etmekte de kaçınmamalı açıklamasında bulunuyor ECB başkanları burada. Ve bakıldığında aslında 11 Haziran'da Avrupa Merkez Bankası'nda faiz kararının geleceğini sizlere aktarmak lazım. Londra FTSE dışında şu an Paris CAC'ın, Frankfurt DAX ve İtalya FTSE tarafında pozitif bir seyir varken Londra tarafı negatif ayrışıyor diyebiliriz diyelim. Ve buradan bir de Amerika'daki ABD vadelilere bakmak lazım. Mayıs ayında bakıldığında 1985'ten beri en uzun yükseliş yaşandı ABD borsaları nezdinde. S&P %5'in üzerinde, Nasdaq %10'un üzerinde bir artış kaydederken Dow Jones da burada %3'e yakın bir artışla ayı kapattı diyebiliriz. Şu an vadelerde pozitif bir seyrin olduğunu gördük ve burada Goldman Sachs tarafından bir rapor geldi ve raporda S&P 500 için yıl sonu hedefini 8000 puana yükselttiğini açıkladı. Önceki 7600 puan seyrinde ilerliyor diyelim ve tabii bu hafta Amerika tarafından istihdam verileri gelecek ve tahvil yatırımcıları ABD tarım dışı istihdam verisine odaklanacak diyebiliriz veriler nezdinde konuştuğumuzda. Ve buradan bir de emtia piyasalarına göz gezdirmek lazım. Çünkü bakıldığında şu an dolar endeksi yatay pozitif ilerlerken ons altın tarafında yatay negatif, hatta %1'e yakın bir gerileme olduğunu gördük. 4500 doların da altında bir fiyatlanma hakim. Ons gümüş 75 dolarda ilerliyor. Mayıs ayını altın ekside kapatırken gümüş artıda bir seyirle kapanışını sergilemişti. Bitcoin 72 bin dolarda ve bir ayda %4'e yakın bir geri çekilme yaşadı. Bugün de %1,5'a yakın bir düşüş seyrediyor işlemlerde. Amerikan tipi ham petrol 90 dolar seviyesinde işlem görürken Brent petrol 95 dolara doğru giden bir seyirle %3,5'a yakın bir primle fiyatlanmasını sürdürüyor diyelim ve şimdi bir araya gidiyoruz.

0: Öncelikli yayın.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Bloomberg ET Radyo.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Ayakkabı Sanayicileri Derneği Başkanı Berke İşten bizimle. Merhabalar, yayınımıza hoş geldiniz ve iyi haftalar dileyelim.
2: İyi haftalar, merhabalar, iyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkürler. Berke Bey, çok yoğun bir ekonomik ajandanın olduğu yeni bir haftaya başlangıcı yaptık tabii ki. Şimdi bakıldığında imalat PMI endeksi geldi Mayıs ayı verisine bakıldığında ve 49,8'lik bir puanla karşı karşıya kaldık ki Nisan'da sert bir geri çekilme varken Mayıs'a bir toparlanmayla karşı karşıya kaldık. Şimdi alt eserlere bakıldığında emniyet stoğu yapmaktan kaynaklı bir artışın olduğunu gördük. Peki siz bu tarafı nasıl yorumlarsınız ve bu süreçteki toparlanmanın devamını öngörüyor musunuz?
2: Yani özellikle PMI verilerini evet Mart ayında daha düşük seviyelerde seyrederken Nisan ayında bir toparlanmanın gelmesi halen tabii ki 50 bas puanın altında olmasını da
1: çok yaklaştık
2: dikkate alarak. Evet. Tabii bir İran savaşının özellikle ham madde fiyatlarına etkisini de burada dikkate almak gerekiyor. Bizim değerlendirmelerimizde dünya çapında baktığımızda ham madde fiyatlarımızda %10-15 arasında değişen bir artışla aslında biz genel olarak karşı karşıya kaldık. Tabii bizim ülkemizde bu ham madde artışı birazcık daha fazla yansıdı. %30'lara yakın bir oranda bizim ürünlerimize maalesef ki yansıdı. Ancak dünya geneline baktığımızda %10'luk 15'lik bir ham madde fiyatlarında artışa neden oldu. Tabii ki Nisan ayında bazı sanayi kurumlarında da bazı sanayi ürün gruplarında da sizin de bahsetmiş olduğunuz gibi fiyatların artacağı endişesiyle bir üretim tarafında bir toparlanma olduğunu biz de tahmin ediyoruz. Ancak ayakkabı sektörü anlamında baktığımızda birkaç senedir ayakkabı sektöründeki üretim tarafı belki biraz sonra büyüme rakamlarını da konuşacağız. Evet. Yani sanayinin genel rakamlarıyla paralel aslında seyrediyor. Bir aşağı yönlü bir üretim ve ihracat seyrinin maalesef içerisindeyiz.
1: Büyüme rakamlarını o zaman biraz detaylandıralım sizinle. Çünkü %2,5'luk bir ilk çeyrekte büyüme rakamıyla karşı karşıya kaldık ki beklenti %3'e yakın bir büyümeydi aslında. Hem çeyreklik hem de yıllık bazda bir beklenti altı gelen rakam vardı. Tabii burada sanayi sektörünün %0,8'lik bir daralma yaşadığı da dikkat çekti. Peki bunu nasıl okumak lazım? Buradaki daralmanın devamını ve daha derin bir şekilde gelebileceğini düşünüyor musunuz?
2: Özellikle biz tabii kendi sektörümüz adına yorumlayacak olursak ayakkabı sektörü emek yoğun sektörler içerisinde önemli bir yere sahip olan sektör. Son birkaç yıldır demin de bahsetmiş olduğumuz gibi aslında ihracatımızın düştüğü, üretimimizin azaldığı, buna mukabil ithalatın arttığı bir süreçle biz karşı karşıyaydık. Birkaç çeyrekte de büyüme rakamlarını inceleyecek olursak aslında bir aşağı yönlü bir eğiliminde olduğunu da görüyoruz. Sanayinin payının %0,8 gibi bir eksiyle gelmesi. Evet. Yani Türkiye ekonomisi yıllık bazda %2,5 büyürken sanayinin %0,8 küçüldüğü, daraldığı bir ortamı konuşuyoruz. İç tüketim ve ağırlıklı olarak tüketim esaslı bir büyüme maalesef ki yaşanıyor. Bizim bir an önce üretimi ve ihracatı önceliklendiren bir programa geçmeye ihtiyacımızın olduğunu biz aslında değerlendiriyoruz. Bu anlamda da baktığımızda geçtiğimiz dönemlerde ithalatla ilgili bazı önlemler hayata kondu Ticaret Bakanlığımız tarafından.
1: Yabancı platformlarda sınırlamaların getirilmesi değil
2: evet,
1: mi?
2: Evet, daha önce sizinle de yayınımızda da konuşmuştuk. Bizim bunu beklentimizin olduğunu iletmiştik. Bu beklentimiz tabii ki gerçekleşti. Bunun da ithalatımıza olumlu bir aslında yansımasının olduğunu görüyoruz. İlk çeyrekte 2026'da ayakkabı ithalatının %20'li rakamlarda düştüğünü görüyoruz ki bu bizim için çok olumlu bir tablo. Fakat ihracat tarafımıza da düşmenin %15'li rakamlarda devam ettiğini aslında yani görüyoruz. Üretim ve ihracat tarafında bir dengelenmeye acilen ihtiyaç diyoruz. İşte bu İran savaşı dolayısıyla artan ham madde fiyatlarını da göz önüne aldığımızda bizim Ticaret Bakanlığımızdan özellikle bazı ham maddelerde erişimin daha kolaylaştırılabilmesi adına vergilerin, ilave gümrük vergilerinin, antidumpinglerin geçici süreli de olsa bunların bir an önce sıfırlanması gerektiğini ki üretimdeki rekabetçiliğimizi kaybediyoruz ve üretim çok değerli olan istihdamımızı ve üretimimizi kaybetmekte karşı karşıyayız.
1: Araya girmek isterim. Hangi ham maddelerde böyle bir adım bekliyorsunuz Berke Bey?
2: Özellikle yine geçtiğimiz yayında da konuşmuştuk bunu sizinle. Mikrofiber, suni deri dediğimiz bizim bir önemli bir malzememiz var. İşte poliüretan suni derilerimiz yine aynı şekilde var. Hı-hı. Mikrofiber suni derilerimize Ticaret Bakanlığımız yılbaşında bu düzenlemeyi gerçekleştirdi. Ayakkabı sektöründe kullanılması kaydıyla ilave gümrük vergisini bu üründe sıfırladı. Aslında bizim için önemli bir evet, adım atıldı. Aynı malzemenin üzerinde bir anti-dumping vergisi de uygulanıyor. Bizim talebimiz tabii ki bu verginin de kaldırılması. Sadece mikrofiberla da sınırlı kalmamasını 7-8 kalem daha ayakkabı sektörünün beklediği, özellikle spor ayakkabı anlamında da bir ham maddeyi tedariğe ihtiyacımız var. Bunun karşılanmasını da bakanlığımızdan acilen bekliyoruz.
1: Ki talep tarafına bakıldığında deriden daha çok spor ayakkabıya doğru kayan bir eğilimin de olduğunu sizinle daha önceki programlarımızda konuşmuştuk. Şimdi ihracat tarafını konuşmak isterim burada. Peki ihracatta yıl sonu beklentilerinde aşağı yönlü bir revizyonla şu an karşı karşıya kaldınız mı?
2: Tabii yani.
1: Geçen sene 1 milyar dolardı sektörün
2: ihracatı. Yaklaşık olarak 1 milyar doların biraz üzerindeydi.
1: Bu sene aynı beklenti var mı peki?
2: 1.1 milyar dolar gibi geçen sene gerçekleşmişti. Bizim bu konjonktürde ilk çeyrekteki rakamlara da baktığımızda yaklaşık olarak 1 milyar doların biraz daha altına maalesef inen bir ihracatla karşı karşıya olacağımızı öngörüyoruz. Geçen sene 1.1 milyar dolardı. İthalatımız 1.7-1.8 milyar dolar seviyesinde olmuştu. Yaklaşık bir 600-700 milyon dolar civarında bir dış ticaret açığı geçen sene oluşmuştu. Bu dönemde bu dış ticaret açının biraz daha azalarak yine devam etmesini bekliyoruz. Yaklaşık 400-450 milyon dolar seviyesinde bir dış ticaret açığı vereceğimizi de öngördüğümüzü de belirtmek isterim.
1: Şimdi burada bir de yakın tedarik cephesinde Amerika ve Avrupa tarafından fırsatların olduğunu sizinle savaşın ta başında konuşmuştuk aslında. Peki savaşın artık 3. ayını da devirmeye hazırlanıyoruz. Burada nasıl bir ortamda karşı karşıya kalındı? Körfez'den bize gelen talepler var mı? Avrupa ve ABD tarafında ihracatçı için nasıl fırsatlar var ve bunları kullanabildik mi sizce?
2: Yani maalesef etkin bir şekilde kullanabildiğimizi söyleyemeyeceğim. Çünkü şu anda üretim maliyetlerimiz gerçekten çok yüksek seviyelerde ilerliyor. Evet, önemli fırsatlar var. Yakın coğrafyamızda yaklaşık 60-65 milyar dolarlık bir ayakkabı ticaretinin döndüğü bir ortamdayız. Yani uçakla 3 saatlik uçuş mesafemiz içerisinde 60-65 milyar dolarlık bir ayakkabı satın alması söz konusuyken biz burada sadece 1.1 milyar dolarlık bir ihracatlardan bahsediyoruz. Amerika Birleşik Devletleri tarafında da global markalarla yapmış olduğumuz görüşmelerde de bir tedariği çeşitlendirme aslında ihtiyacı içerisinde olduklarını, sadece uzak doğuya bağımlı kalmak istemediklerini de görüyoruz ve Türkiye bu noktada aslında önemli bir cazibe merkezi, önemli bir üretim merkezi olarak öne çıkıyor. Bazı global markaların Türkiye'de üretim yapmaya başladığını bu süreçte gördük ve görüyoruz. Bunların devam etmesini, artmasını biz özellikle bekliyoruz. Sizin de bahsetmiş olduğunuz gibi deri ayakkabıdan global anlamda trendler spor ayakkabıya, daha konfor ayakkabılara, atletik ayakkabılara döndü. Bizim de burada ham madde anlamında ihtiyaçlarımız var, eksiklerimiz var. Biz deride gerçekten çok güçlü bir ülkeyiz Ali Hanım. Yani İtalya, Portekiz, İspanya bizim önemli rakiplerimiz ama bunlardan bu anlamda aşağıda değiliz. Aynı şekilde uzak doğu ülkeleriyle de bir spor ayakkabı, atletik ayakkabı anlamında da yarış içerisindeyiz.
1: Burada Bangladeş ve Mısır rekabeti hala devam ediyor galiba.
2: Tabii burada en büyük üretici Çin. Arkasından Vietnam, Endonezya geliyor spor ayakkabıda. Bir taraftan bakıyoruz Mısır'la olan STA anlaşmamız dolayısıyla Mısır'a çok ciddi Çinli firmaların yatırımları var. Ve Mısır'dan ayakkabı ithalatımızda ciddi artışlar devam ediyor halen. Geçen sene ilk çeyrekte 2.6 milyon dolarmış. Bu sene 8.6 milyon dolar olmuş. Hani baktığınızda 30-40 milyon dolarlık bir belki ithalat ama genel ithalatın içerisinde çok büyük bir paymış gibi gözükmemekle beraber Mısır şu anda bizim 6. ithalat yaptığımız ülkeye geldi. Eskiden ilk 10'da bile yoktu. Dolayısıyla bu konjonktür içerisinde baktığımızda bizim bir an önce ham madde tarafını çözmemiz, evet, maliyetlerimizi aşağı indirmemiz ve bu pastadan daha fazla pay almamız gerekiyor. Önemli bir üretim merkeziyiz. Bu potansiyelimiz var. Hiçbir zaman da biz rekabetten çekinmedik. Hiçbir zaman bakanlığımıza gidip bizim korumamızı arttırın, ayakkabı ithalatının önüne daha fazla engeller

0: getirin ayakkabı gelmesin, biz istediğimiz gibi ayakkabı satalım demedik. Tam tersine ham madde tarafımızı çözülmesini biz bakanlığımızdan bekliyoruz ki rekabette bir an önce biz rakibimizle en azından eşit pozisyona gelelim. Yani düşünün ki Çinli bir rakibimiz 5 dolara bir suni deriyi alıp kesip dikip ayakkabı yapmaya başlarken biz aynı suni deriyi 15 dolara yapabiliyoruz, alabiliyoruz. Yani şimdi böyle bir rekabet ortamında zaten genel giderlerimiz, işçiliğimiz pahalı. Bir de ham maddemiz pahalı olursa rekabetten iyice uzaklaşmış olacağız diye
1: Çin
0: iletiyoruz.
1: Çin tarafında fabrika siparişleri de şu an iyi rakamlarla karşılanmadı bu sabah gelen verilere bakıldığında. Yani tabii küresel konjonktürde ilerleyen bir savaş etkisinin olduğu, toparlanmanın çok görülmediği, yavaşlamanın arttığı bir süreçten geçiyoruz ekonomik taraftan bakıldığında. Peki sanayicinin son dönemde en büyük önceliği sizce ne olmalı?
0: Yani özellikle bayram tatili öncesinde ben yaklaşık bir 10 gün kadar Çin'deydim Alihan Hanım. Çin'e çok sık ziyaretlerde bulunuyoruz. Eskiden İtalya'ya daha çok biz giderdik. Çünkü ayakkabı sektörünün ve moda sektörünün merkezi olduğu için İtalya'yı takip ederdik. Ama şu anda konjonktür spor ayakkabıya doğru kaydığı için daha fazla Çin'e biz gitmek durumundayız. Oradaki gelişmeleri görüyoruz. Yani bizim özellikle ülke olarak Alihan Hanım bence bir şeye karar vermemiz lazım. Biz sanayiyi istiyor muyuz, istemiyor muyuz? Yani biz eğer sanayiyi öncelikli hale getiremezsek, ihracatı öncelikli hale getiremezsek, sanayi ve ihracatla, üretimle bir büyüme modelini ortaya koyamazsak halen biz tüketimle büyümeyi şu anda konuşuyoruz. Biz bir an önce sanayiyi öncelikli hale getiremezsek sanayiyi kaybetmekle karşı karşıyayız. Şimdi Çin'deki çalışma ortamlarına da bakıyorsunuz. Bir ülke düşünün ki yılda 330-340 gün çalışıyor ve üretim yapıyor. Biz 240 gün çalışıyoruz. Dolayısıyla %30, %40 zaten bizden daha fazla çalışan bir ülkenin rekabetiyle karşı karşıyayız. Yani bir futboldan örnek vereceğim. Tam saat pres yapan bir takımla maç yapıyorsunuz.
1: Tam da yeni bayram tatilinden çıkmışken bu açıklamalar yani, sizden geldi belki.
0: Yani şimdi tam saat pres yapan bir rakiple karşı karşıya futbol oynuyorsunuz. Biz keyfek eder futbol oynuyor gibi bir pozisyonumuz var. Bir an önce bizim aslında bu üretim öncelikli hale getiren bir modeli ortaya koymamız lazım. Yani sanayici olarak benim beklentim bu Türkiye Cumhuriyeti sanayi ve ihracatla bir büyüme modelini ortaya koyacak mı, koymayacak mı? Yani daha döviz kurunu, faizi falan konuşmadan öncelikli olarak bizim sanayi istiyor muyuz, istemiyor muyuz konuşmamız gerektiğini
1: tabii
0: düşünüyorum.
1: Tabii finansmana erişim de önemli gündem maddelerinden birer tanesiydi. Bunun yanı sıra bir de atıl kapasite süreci konuşulmaya başlandı. Evet. Peki sizin sektörünüzde şu an ne kadarlık bir atıl kapasite hacmi var?
0: Yani biz yaklaşık 2 senedir ihracatımızın ve üretimimizin önemli bir bölümünü maalesef ki kaybettik. 2022 yılında yaklaşık 380 milyon çift ayakkabı ihracatı gerçekleştiren ayakkabı sektörümüz geçen sene maalesef 140 milyon çiftler seviyesinde kaldı. Dolayısıyla üretimimizin ve ihracatımızın %60'ını aslında biz 3 yıl içerisinde kaybetmiş durumdayız. Dolayısıyla kapasitelerimizde çok ciddi bir artış var, boşluklarımız var. Sanayi sitelerimize baktığımızda kiralık dükkanlar, satılık dükkanlar sayısında ciddi artışlarımızın olduğunu görüyoruz. İstihdamımızın da yaklaşık 1/3'ünü, %30'luk, 34'lük, 35'lik bir bölümünü de bu 3 yıl içerisinde kaybettiğimizi görüyoruz. Önemli bir atıl kapasitemiz var. Bu kapasitelerimizi bir an önce dolduracak siparişlere ve işlere ihtiyacımız var. Bu da ancak ihracat ve üretimden geçer diye düşünüyorum.
1: Berke İş'ten çok teşekkürler değerli katlarınız için.
0: Ben teşekkür ederim, sağ olun.
1: Ve buradan bir diğer konuğumuza gidelim. Kendisi Top Türkiye Sigorta Acenteleri İcra Komitesi Başkanı Levent Korkut. Merhabalar, yayınımıza hoş geldiniz Levent Bey.
2: Merhabalar efendim, nasılsınız, iyi misiniz?
1: Teşekkür ederim, umarım sizler de iyisinizdir.
2: Sağ olun, çok teşekkür ederim.
1: Levent Bey, çok sıcak bir konuyla aslında sizinle karşı karşıyayız. Bu hafta sonu TESK Başkanı Bendevi Palandöken'den sigorta poliçelerine dair bir açıklama geldi ve kendisi pahalı açıklamasında bulundu. Kasko ve sigorta, trafik sigorta poliçeleri için. Ardından Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Ahmet Yaşar da bir karşılık vererek en büyük sigorta satıcılıkları açıklamasında bulunmuştu. Peki siz bu durumu nasıl yorumluyorsunuz ve kasko poliçelerinde şu an ne kadarlık bir artışla karşı karşıya kalınacak? Tablo nedir? Biraz sizden detayları dinleyelim.
2: Öncelikle tabii kamuoyunun bilgilenmesi açısından sizlere ve bu yayına emeği geçenlere, Tahsin Bey'lere de çok çok teşekkür ediyorum. Bunlar tabii kamuoyunda sadece birine çıkıp bir şeyler söylemesinin yetkisinde yanlış algılamalara neden oluyor. Dolayısıyla ama Bendevi Bey, Sayın Konfederasyon Başkanı bunu çok sık yapıyor. Kendiyle de bir ismi önemli sigorta şirketinin toplantısında Ticaret Bakan Yardımcımızla beraber olduğumuz bir toplantıda da kendisine izah etmiştim. Ama tabii yani seçim süreçleri yaklaştıkça bu tür söylemler tabanda oy kullananlara karşı farklı algı yaratmaya çalışılıyor diye düşünüyorum. Çünkü herkes kendi işini yaparsa çok daha iyi olur. Yani deveye sormuşlar boynun neden eğri, neden doğru ki demiş. Herkes kendi yaptığı işte ne kadar iyi, ne kadar doğru bunları araştırırsa zannediyorum daha sağlıklı sonuca varırız. Ki ben Devi Bey de hemen hemen bildiğim kadarıyla 40 yılın üzerinde bu görevlerde koltuk işgal eden ve son derece de tecrübeli bir isim.
1: Evet.
2: Şimdi sektöre şöyle bir bakacak olursak 2024-2025 bir karşılaştırması mukayesesini yapsak tabii ki sigortaları TSB Başkanı Sayın dostum Ahmet Yaşar Bey'in de bahsettiği gibi trafikte 45 ile 50 aralığında artış sağlamış. Kasko'da %25-30 civarlarında bir yükselme var. Oysa ki TÜİK'e baktığımızda %34 enflasyon artışı. İTO'da bu oran %40. Yeniden değerlendirme hükümetin açıkladığı yeniden değerlendirme oranı ise %43.93. Yani dolayısıyla baktığımız zaman kasko ve trafik primleri bunların üzerinde değil. Tabii bizde aslında trafik sigortası ve kasko sigortalarında zaten yapılış amacı herhangi bir kaza anında hasarda örneğin trafikte karşı aracın uğrayacağı zarar artı üçüncü şahısların bedeni ve maddi olarak taleplerini karşıladığı gibi kasko sigortası da sigorta edilen aracın yanma, çalınma, çarpılma hallerini temin etmektedir. Ve dolayısıyla bunların her biri sonuçta bir riskin gerçekleşmesi aşamasında bir hasarın onarımı suretiyle vücut buluyor poliçe. Neden? Çünkü amacı bu, yaptırma gayesi bu. Tabii bununla ilgili olarak da peki bu neden önemli? Şimdi biz sadece prim artışına bakılıyor, bu şekilde konuşuluyor ama enflasyon ve yeniden değerlendirme oranlarına baktığımızda geçen yılki aracın bu seneki değerine baktığımızda %50'nin üzerinde bir değer artışı söz konusu araçta. Dolayısıyla bu prim %50 bu araç değerini arındırırsak artı yedek parçalarda tamir onarım giderleri var. Bunlarda en önemlisi etken yedek parça fiyatları. Bunlar da hem dövize hem de enflasyona bağlı ciddi şekilde yükseliyor. Artı tabii ki yılbaşında hepimizin bildiği üzere personel ve işçi ücretleri, evet, işçilik maliyetleri ciddi şekilde yükseliyor. Artı finansman maliyeti var bunun. Genel gider maliyeti var sigorta şirketlerinin. Tabii ki hepimizin bildiği üzere en önemlisi de vergi payları çok ciddi bir şekilde arttı. Ve dolayısıyla bunların hepsini üst üste koyduğumuzda kasko sigortası ve trafik sigortalarında çok ciddi bir artışın olduğundan söz etmemiz mümkün değil. Geçen sene baktığımız zaman yaklaşık trafik sigortası dediğim gibi 45-50 civarında, kasko 25-30 civarında. Yani bütün bunlardan arındırdığımız takdirde enflasyonun çok çok altında kalan bir prim artışı söz konusu. Bu da doğaldır ki biliyorsunuz sıkı para politikası ve devletin, hükümetin almış olduğu bir takım enflasyon tedbirlerinin neticesinde farklı yani özellikle ayakta kalma, üretimden geriye düşmemek adına sigorta sektörünün kendi arasındaki içsel rekabetten kaynaklı fiyatlarının yükselmeme gibi bir durumu söz konusu. Son 3 aya bakacak olursak, 2025-2026'ını değerlendirecek olursak da trafik sigortası %5 civarında, 5 ile 15 arasında, kasko sigortası da %10 ile %15 arasında bir artış göstermiş. Oysa ki aynı dönemde TÜİK %30 enflasyon artışı, biz İstanbul Ticaret Odası %40. Yani bunlara baktığımız zaman hemen hemen yarısına kadar daha artmamış bir prim. Oysa ki bunun yanında hasarlarda da ciddi %36 civarında bir artış olmuş.
1: Evet.
2: Yani geçen sene 84.1 milyar hasar ödenmişken 2026 yılının Mayıs ayına kadar 114 milyar ödenmiş. Yani hasar yani almış olduğumuz paradan karşılıyor dediğimiz hasar miktarlarında %36 artış olmuş. Yani prim artışının hemen hemen yaklaşık 2-3 misli civarında bir artış söz konusu. Yeniden değerlendirme oranı ise %43.93 olmuş yıllık bazda. Yani dolayısıyla enflasyonun çok çok altında bir prim artış söz konusu. Sektör şu an trafik sigortasından ciddi zarar eder durumda. Sadece bunu tutup da bu şekilde değerlendirmek ekonomik gerçeklerden bağımsız ve çok da doğru bir yaklaşım olmaz. Kamuoyunda yanlış algılamaya neden olur. Bendevi Bey tabii ki 30-40 yıldır bu koltuklarda, demin de söylediğim gibi, yeterli birikime sahip. Mutlaka gerek TSB Başkanı Ahmet Bey'in, gerekse şu an benim kamuoyuna ve sizler vasıtasıyla yapmış olduğum açıklamalardan o da bundan sonra daha dikkatli değerlendirme yapacaktır.
1: Aslında hemen bizim araya girmek isterim Levent Bey. Burada aslında trafik branşı sigorta sektöründe her zaman maliyeti yüksek ve zarar ettiren bir kalem olarak da yorumlanıyordu. Bu yönde doğru bakıldığında esnaf ve vatandaş açısından erişilebilir bir maliyet olarak bu artışları görüyor musunuz? Ve bir diğer yandan aslında detayları siz biraz anlatmışsınız. Sigorta maliyeti açısından yedek parça maliyetlerinde bir normalleşme son zamanda var mı? Yoksa en büyük artış kalemi bu taraftan mı geliyor sizce?
2: Şimdi araçların değeri arttı bildiğimiz üzere.
1: %50 demiştiniz.
2: Delbası %50 civarında. Bu arada işçilik maliyetleri arttı biliyorsunuz %30 civarında, ama evet. %30 resmi artış biliyorsunuz, civarındaki artış işçilik maliyeti olarak nihai tüketiciye veya onarımda %30 gibi yansımıyor. Bunun yanında işte kaportacı boyacının malzeme fiyatı arttı, boya fiyatı arttı, elektrik arttı, ısınma giderleri arttı. Yani bunları hepsini mukayese ettiğimizde bizim prim artışımız bunların hemen hemen 1/3 civarında. Bu kesinlikle altını çizerek söylüyorum. Burada aslında tabii bence Bendevi Bey gibi seçilmiş kamuoyunda etkisi olan büyüklerimizin aslında burada bence prim artmış diye çağrı yapmak yerine sigortalı araç sayısının az olduğunu, 1/3'ünün yani kasko sigortasından 4 araçtan yaklaşık 3'ünün sigorta edilmediğini, trafik sigortasında bile hala %16, %20 koruma açığının olduğunu kamuoyuna açıklayarak aslında bağlı olan esnafın sigorta edilmemiş olan değerlerinin bu riski sırtlarında taşıması yerine ekonominin daraldığı ve yerine koymanın çok zor olduğu böyle bir ortamlarda özellikle sigorta koruma açığının kapatılması,
1: evet,
2: olası bir iklim değişikliği neticesindeki biliyorsunuz sel, su, işte yarınlarda olmadı Allah da göğüs vermesin ama dolu hasarlarında toplu kümülatif risklerin oluşumu, bunları işte yarın olmayacağını kimse taahhüt edemez. Bir Maraş'ta biliyorsunuz işte 11 ili çok yakından etkileyen asrın felaketi dediğimiz, Allah tekrarını göstermesin, böyle bir depremin, Marmara depreminin oluşumunun neticesinde nasıl bir mağduriyet yaşanabileceğini, işte iklim değişikliğinden sel, su, işte Karadeniz'de biliyorsunuz şu an Samsun su altında yine. İşte geçen yine biliyorsunuz güneyde sel, su felaketi yaşadık. Yani Antalya'da biliyorsunuz işte aynı şekilde sel hasarları, biliyorsunuz Karadeniz'de fındıklık alanlarda aşırı rüzgardan ürün yatmaları, ürünlerin rekolte düşmesi.
1: Evet.
2: Yani bunları hesap edecek olursak aslında biz seçilmişlerin, önde olan insanların bu karbon açıklarının azaltılması, insanların sigorta yaptırmasını teşvik etmekle ilgili öncülük etmemizin, evet, daha doğru sonuçlar doğuracağına inanıyorum.
1: Evet Levent Korkut, çok teşekkürler değerli yorumlarınız için.
2: Ben çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. İyi günler,
1: diyelim.
2: İyi günler diliyorum.
1: Çok sağ olun.
2: Sağ olun, iyi haftalar olsun.
1: Değerli izleyenler, Fokus'u noktalıyoruz. Saat başında tekrardan karşınızda olacağım.
3: Bloomberg ET Radyo.

0: Bloomberg HT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Bloomberg HT ekranlarındasınız. Her pazartesi olduğu gibi otomotiv zirvesi programıyla karşınızdayız ve çok değerli bir konuğum bana eşlik ediyor bu hafta. Otokoç Otomotiv Şirketi Lideri İnan Ekici bizimle. Merhabalar, hoş geldiniz.
2: Merhabalar, hoş bulduk. Nasılsınız?
1: Teşekkür ederim. Umarım siz de iyisinizdir.
2: Sağ olun,
1: bayram tatilinin ardından yüzler gülüyor. Keyifli bir piyasaya adım attık diyelim dilerseniz.
2: Evet.
1: Şimdi otomotiv tarafına bakıldığında ilk çeyrek çok iyi geçmedi. Daralmaların görüldüğü bir piyasayla karşı karşıya kaldık ama Orta Doğu kaynaklı olduğu da zaten konjektürel taraftan görülüyor ve rakamlara bakıldığında etkilerini de hissediyoruz. Peki ilk yarı yıl nasıl geçecek? Yıl sonu beklentilerine bir revizyon öngörüyor musunuz?
2: Evet, yani aslında dediğiniz gibi ilk çeyrek bir miktar altında gerçekleşti. Beklentinin altında gerçekleşti. Bir önceki seneyle de karşılaştırdığınızda aslında baktığınızda şu an yani Nisan sonu itibariyle %6 bir önceki senenin altında bir otomotiv pazarı gerçekleşti. Ama bu zaten öngörülmüştü. Hatırlarsanız 2025 yılını yaklaşık 1.370 seviyesinde kapattı.
1: Evet.
2: Ağır ticari aracı da koyarsanız 1.400'ü geçen bir adede ulaşıldı. Ve bu senenin tahminleri yani 2026 için tahminler de yaklaşık 1.300'ler.

0: seviyesinde yapıldı. Hı hı. Makrolara bakarak oyuncuların tamamının yaklaşık konumlandırdığı yer 1.3 milyon adetlik. Geçen senenin yani 2025'in bir miktar altında. Yıla çok pozitif başladık. Evet. Ocak ayı çok iyiydi.
1: Her sektör çok umutluydu. Evet,
0: aynen. Şubat ayına geldiğimizde benzer bir tablo. Hani çok küçük oranlarla bir önceki senenin altında bir tabloyu gördük. Ama tabii Mart ayına gelince dünyada hiç kimsenin hani olmak istemediği bir ortamın içerisine, öngöremediği bir ortamın içerisine girdik. Çok doğal olarak da enerji piyasasındaki kriz beklentisi vesaire gibi unsurlar da bütün sektörleri tedirgin etti. Dolayısıyla bir miktar geri çekilme gayet normal. Aslında bu beklenmedik bir durum değil benim açımdan. Ancak Türkiye'deki ihtiyaç tarafı hala çok somut bir şekilde önümüzde duruyor. Dolayısıyla bu ertelenen alım olarak adlandırılabilir ama piyasa canlandığı zaman yeniden güven endeksinin yükselmesiyle beraber o ertelenen alımların ikinci çeyreğe bırakıyorum ama bir kısmını ikinci çeyrekte yeniden hareketlenebileceğini ümit ediyorum.
1: Aslında her beklentide bir öteleme olduğunu Bu genel konjektürel taraftan Da görüyoruz. Yani şimdi savaşa başlarken ne zaman sürecek, ne kadar olur, 2-3 hafta içerisinde Trump'ın söylemleri gerçekleşir mi derken günün sonunda 3 ayı devireceğimiz bir duruma doğru ilerledik.
0: Çok iyi hatırlıyorum ya, 10 senaryo falan yaptık. Evet. Yani Mart sonu biterse, Nisan sonu biterse, Mayıs sonu barış ortamı olursa gibi hepsinde tabii ki işe bir etkisi var. Dolayısıyla hala o senaryoları yapıyoruz ama bir öngörülmezlik içerisinde
1: peki şu
0: devam
1: an
0: ediyoruz.
1: En büyük senaryonun hangisi oluyor? Şu an hangisi şirket tarafında fiyatlanıyor ve masada gündeme oturmuş durumda?
0: Yani bu işin çok fazla bence artık hani sıcak savaş tarafında devam etmeyeceği yönünde görüşler ağırlık kazanıyor. Gerginlik olabilir mi? Evet, olabilir. Ama bence sıcak savaşın bir miktar daha hızlı bir şekilde sonlanacağı. Zaten hani basını ve görüşmeleri takip ettiğimizde bunun izlerini görüyoruz. Tabii bir de hani umutlu olmak lazım, pozitif olmak lazım. Bunun da bitmesi gerekiyor artık. Yani sürdürülebilir bir nokta değil. Çünkü enerji krizi ve yaşanan bu olayların artçı etkileri arkasından gelecek. Bunun devam ettiği sürece bu artçıların yükü de ağır olacak. Dünyanın bu gereksiz ortamı yaşamaya bence çok fazla da pandemiden sonra finansal piyasalardaki daralmaları da düşünürseniz artık çok da gücü yok. Herkesin beklentisi de bu yönde. Biz de senaryolarımızı artık daha dengeli bir ikinci yarı yıl beklentisi üzerine kurguluyoruz.
1: Olumlu bir senaryo şu an masanızda var anladığım kadarıyla. Şimdi tabii biraz
0: temkinliyiz ama olumlu senaryomuz var.
1: Temkinli imserlik herkesin aslında önem verdiği bir kelime oldu Pandemide belirsizlik vardı. Şimdi temkinli imserliği kullanmaya başladık diyelim. İnan Bey, burada peki satış ve filo tarafındaki büyümenize beklentiler ne yönde gidiyor? Bir değişim var mı?
0: Şöyle dediğim gibi 1.300'e odaklanmış bir beklenti ile başladık yıla. Ama bugüne geldiğimizde işte bugün de biliyorsunuz ayın ilk günü ve yarın Mayıs adetleri açıklanacak.
1: Evet. Tahminim, ODMD rakamları
0: Tahminim Nisan ayına benzer bir otomotiv pazarı gerçekleşiyor olacak. Ama Mayıs ayının doğrusu o değil. Daha yüksek olması gerekir. Fakat bayramın birleştirilen tatil etkisini de düşündüğünüzde normal olarak adlandırılabilir. Ben hani 80 seviyesinde yine Nisan ayına göre 80 bin adetlik bir pazarı görüyorum. Bunun tamamına dönüp baktığınızda %7-8'lere varan bir önceki senenin altında. Dolayısıyla yine ikinci yıl iyimserliği de devreye koyduğumda ben pazarın geçen seneye savaşın etkilerini arındırdığında geçen seneki gibi bir adet olmasa da güçlü talep göreceği yönündeyim. 1-200 üstü adedi söylemek yanlış olmaz diye düşünüyorum.
1: Zaten geçen seneyle bu sene rakamlarına bakınca çok büyük bir makas açılımının da olmadığını aslında iki tabloyu yan yana koyunca görebiliyoruz. Bir diğer taraftan aslında izleyicilerimiz de bizden fiyatlar tarafındaki son gündemi konuşmamızda bekliyor.

0: olabilirler. Peki şimdi artan lojistik ve enerji fiyatlarından kaynaklı ne kadarlık bir fiyat artışıyla karşı karşıya kaldık veya kalabileceğimizi öngörüyorsunuz?
1: Yani bugüne kadar fiyat artışına baktığınızda aslında enflasyonun altında bir fiyat artışını otomotivde gördük.
0: İlk 4 ayda mı diyelim?
1: İlk 4 ayda. Fakat yani tabii Mart, Nisan aylarında bir miktar daha o aylık enflasyonu takip eden eğilimi, daha sonra enflasyona yaklaşan artışları hissetmeye başladık. Ama bunun temel nedeni dediğim gibi gelecekle ilgili beklenti, enflasyonda artış beklentisi. Ama otomotiv tarafında tabii tedarik zinciri pandemi dönemini çok iyi hatırlarız. Dolayısıyla pandemiden bir süre sonra maliyet artışları hissedildi. Dolayısıyla yine otomotiv sektörüne baktığınızda Mart'tan bugüne yaşanan olayların üretim enflasyonunu, otomotiv üretim enflasyonunu etkisini bir miktar daha hissedeceğimiz, fazlasıyla hissedeceğimiz bir dönemin geleceğini hissediyorum. Dolayısıyla çünkü Mart'ta bunu çok hissetmedik. Fakat Nisan, Mayıs aylarında yavaş yavaş etkilerini görmeye başladık. Tabii ki uzmanlık alanım benim üretim değil. Üretim kostları üzerine çok fazla konuşmak istemem. Yanlış bilgi de vermek istemem. Ama bütün tüketim mamullerinde bir miktar yukarı yönlü hareketin olabileceğini öngörmek gerekir. Fakat tabii pandemi döneminde de şoklar yaşadık biliyorsunuz. Hani çok karamsar olduğumuz
0: Evet.
1: dönemden çok iyimser olduğumuz döneme ama bu defa farklı olan şey paranın maliyeti yüksek.
0: Ya
1: Sadece
0: arz
1: Türkiye için
0: edilecek.
1: söylemiyorum. Globalde paranın maliyeti çok yüksek. Çünkü pandeminin arkasından bugünkü gerilim ortamının olması o bir miktar zayıf döneme denk geldi. O açıdan paranın maliyeti yüksek olduğu için enflasyonla mücadele ana kritik noktalardan bir tanesi. Sadece Türkiye için söylemiyorum, global içinde.
0: Peki küresel tarafta da aslında paranın maliyetinin çok yüksek olması müşteriye yansıyan bir
1: Evet,
0: etken
1: elbette.
0: oluyor. Bu etkenin ileriki dönemlerde devam etmesini öngörüyor musunuz? Yani yılın geri kalanında da temkinli iyimserliği de göz önüne alırsak burada fiyatlarda bir düşüş veya artışın olabileceği tarafında hangi kanıya varıyorsunuz?
1: Bence hızla eğer gerilim ortamı son bulursa artık bütün çevreler yoruldu. O iyimserliğin etkisini fazlasıyla görebiliriz. Belki hani Haziran-Temmuz ayında bir zorlu bir dönem olabilir. Ama arkasından ben hızla bir iyileşmenin olacağını ümit ediyorum. Dolayısıyla daha kontrollü bir enflasyon yönetimi, fiyat artışı dönemini yaşayabiliriz diye söylemek mümkün.
0: Şimdi tabii Otokoş tarafında birçok operasyonun da olduğunu biliyoruz. Hem ikinci el hem de
1: Evet.
0: birinci el ve ki araç kiralama tarafı da var. Şimdi ikinci el tarafının daha büyük rağbet gördüğü bir dönemden
1: Evet.
0: geçiyoruz. Tabii finansmana erişim, tüketici talebi ve bunun yanı sıra alım gücüyle de alakalı bu eğilimi yaşıyoruz. Peki şu an nasıl bir taleple karşı karşıya kalıyorsunuz ve o tarafta fiyatlara nasıl bir makas açılımı var?
1: Şöyle, aslında ikinci el anlatmak için biraz geriye dönmek lazım. Yani pandemi başladığı dönemde 3 yaşındaki bir aracın RV'si diyoruz. Yani atık değeri, ikinci el bedeli. Yeni bir aracın %63'üydü bir C segment bir araç için düşünürsek. Daha sonra pandemiyle beraber arz talep dengesinin bozulmasıyla beraber o ikinci el fiyatları ciddi anlamda talebin artmasıyla yükseldi ve 78'lere kadar ben bunu tabii ki zaman zaman böyle 90'lara 100'lere ulaştığı dönemler oldu ama o köpük dönemini geçiyorum. 78'lere kadar geldi 2023 yılında ve arkasından hızla ikinci el birinci el fiyat artışını takip etmemeye başladı ve aslında normalize oldu. Bugüne geldiğimizde ise 3 yaşındaki bir aracın bedeli yeni aracın %60'ına yani 2019 yılında 63 olan değerin de altına geldi. Ve artık ikinci elde fiyat düşüşü son buldu. Mayıs ayından ayıyla birlikte artık RV'nin iyileşme dönemine girdiğini söyleyebilirim. Çünkü Mayıs ayındaki fiyat artışı bir miktar artık normalize oldu. Çünkü 60'ın da altına gitme şansı yoktu. O köpük döneminin etkisiyle artık normal bir döneme geldi. Ben bu saatten sonra makroları takip eden bir fiyat artışının olacağını öngörüyorum. Dolayısıyla talep güçlü. Birinci elden çok farklı biliyorsunuz. Yani Türkiye'de 1000 kişi başına düşen otomobil sayısı 200. Hala Avrupa'nın çok altında. Yani 600 ortalama dersek Avrupa'nın ortalamasına, 1000 kişi başına düşen araç sayısına. Dolayısıyla Türkiye'de 200. Hala gidecek yol var. Araç sahipliği o kadar yüksek değil. Onun için ikinci el pazarı yaklaşık 10 milyon seviyesinde kapattı geçen sene. Oradaki büyüme çok fazla makroları takip eden bir büyüme değil. Talep çok güçlü Türkiye pazarında. Dolayısıyla Unix, yani tekil satış 5 milyon seviyesinde diye düşünürsek, sıfır araç satışı 1.3 milyon ikinci el araç pazarına da baktığınızda tekil satışta 5 milyon ciddi anlamda büyük bir pazar. Onun da nedeni araç sahibinin düşük olması ve zaman zaman da o makrolara bağlı yön değişebiliyor. Bir fırsat vardı çünkü fiyat artışı çok olmadı son 2 yılda. Dolayısıyla çok güçlü bir ikinci el pazarını gördük. Ben bu yılda 10 milyonun üzerinde bir ikinci el pazarının olacağını görüyorum. Örnek veriyorum, şeyi takip edersek son 4 ayı birinci eldeki iniş çıkışlı tabloyu ikinci elde görmüyoruz. Orada hala talep yüksek ve ben yine 10 milyonun üzerinde bir pazarın olacağını söyleyebilirim.
0: Peki bir de araç kiralama tarafını konuşmak lazım sizinle. Çünkü bayram tatilinin ardından bir doping var mı sorusunu size sormak isterim. Aslında bayram tatilleriyle beraber araç kiralamaların daha arttığı bir dönemden geçmiştik. Peki bu sene aynı eğilimi gördük mü? Bir diğer yandansa araç fiyatlarının artması, Orta Doğu krizinin alım gücüne etkisinin de yavaş yavaş yansımasıyla ve hissedilmesiyle beraber bakıldığında burada kiralamalarda uzun dönemli artışlar görüyor muyuz?
1: Tabii ki, yani baktığınızda kiralamada asıl maliyet unsuru kredi oranları. Evet. Dolayısıyla şu an çok yüksek kredi oranları var. O açıdan sahiplikte nasıl edinme maliyeti yüksekse, kiralamada da, günlük kiralama veya uzun dönemli kiralamada, o finansman kostları bir şekilde, finansman giderleri sizin kiralama maliyetleriniz üzerine biniyor. Ancak şeye baktığımda, sorunuza dönecek olursam, maliyet ötesinde talep her zaman olduğu gibi bayramda ve özellikle 9 günlük uzun bir süreydi. Dolayısıyla yükseldi. Beklentinin bir çıt altında olduğunu söyleyebilirim ama bunun da nedeni Türkiye'ye yakın coğrafyadaki gerilimin hala devam ediyor olması. Çünkü bu gerilimin başladığı dönemde bizim senaryolarımızdan ana, daha doğrusu odağında olan nokta günlük kiralama tarafıydı. Çünkü Türkiye açısından turizm çok çok değerli. Fakat baktığınızda orada ilk 4 aylık rakamlara, Türkiye'de uçan kişi sayısında bir azalma yok. Şey tarafında, iç hatlar bir miktar daha bir önceki seneye göre dengeli artıyor. Yani %3-4'lerde. Yurt dışı transferle birlikte baktığınızda orada aslında hala güçlü bir uçan kişi sayısı açısından söylüyorum. Bir şey var, havayolu tarafı var. Turizm tarafında da biliyorsunuz Türkiye 62 milyonlarda turistin ziyaret ettiği bir ülke. Orada da ben yine iyimser tarafta kalarak bu krizin hızla sonlanacağı ve Türkiye'nin ana destinasyon olacağını söyleyebilirim. Bir miktar tabii ki rezervasyonlar son dakikaya kayıyor. Çünkü bu gibi ortamlarda müşterilerin eğilimi daha önceden rezervasyon yapmak değil, son dakikaya bırakmak yönünde. Çünkü her ihtimali göz önüne alıyorlar. Özellikle Avrupalı böyle davranıyor. Türkiye şu an bunu yaşıyor diyebiliriz. Ben günlük kiralama tarafında da geçen sene yıla başlarken %4-5 günlük kiralama pazarının büyüyeceğini öngörmüştük. Oradan çok ayrı bir noktaya gideceğimizi sanıyorum. Uzun dönemli kiralama tarafına gelirsek de o tamamen satın almanın bir alternatifi biliyorsunuz. Dolayısıyla orada da güçlü bir talebin doğacağına inanıyorum. Çünkü finansman giderleri yükseldiğinde, paraya ulaşım zorlaştığında, o zaman ana özellikle ticari işletmeler sermayelerini kendi işlerinde kullanıp daha güçlü bir bilançoya sahip olmak isterler. Evet. Dolayısıyla ben yılın kalan kısmında bu makrolar doğrultusunda yıl başında başladığımız öngörülerin ötesinde bir beklenti içerisinde değilim. Pazar tabii ki geçmişe göre çok düştü uzun dönemli kiralama tarafında. Onun çok nedeni var. Şu an 200 bin seviyesinde uzun dönemli kiralama pazarı, 150 bin adet seviyesinde de günlük kiralama pazarı. Yine bunun %2-3 üzerinde veya altında bir pazarla yıl sonuna hareket edeceğimizi diyorum. Buradaki potansiyel de tabii çok çok yüksek. Yine Avrupa ile karşılaştırdığımda aslında otomotiv tarafı için söylediğim şey burası için de geçerli. Türkiye çok büyük bir ekonomi. Türkiye gelişmekte olan ve hızlı büyüyen bir ekonomi. Bu açıdan baktığımızda gelişmiş ülkelerle karşılaştırdığımızda mobilite tarafında hem araç sahipliği hem kiralama tarafında da müthiş bir potansiyeli barındırıyor. Kısa şoklar, kısa süreli şoklar her zaman yaşanabilir. Onun için iyimser tarafta kalmak ve şirketinizin gelecekte inşasını bugünden başlatmak bütün trendlerle beraber çok kıymetli. Çünkü bizim işimiz yaklaşık Otokoç 98 yıllık bir firma. 100 yılımıza 2 yıl kaldı.
0: Yurt dışı tarafında da operasyonlarınız çok güçlü diyebilirim. Evet, biraz o tarafı detaylandıralım dilerseniz. Evet,
1: tabii ki. Biz araç kiralama tarafında 9 ülkede Türkiye'ye dahil faaliyet gösteriyoruz. Ana ülkemiz hani Türkiye ve Yunanistan büyüklük açısından. Yunanistan 2018 yılında satın almıştık Avispacıt'la beraber. Dolayısıyla %60'ı Otokoç Otomotiv'e ait, %40 ise Avispacıt'la joint venture bir yapımız var. Onun dışında Kazakistan, Azerbaycan, Macaristan, Ukrayna, Gürcistan yakın coğrafyalar. 120 bin adedi yönetiyoruz. Bu ne demek? Bu şu demek. Bu Otokoç Otomotiv'i Avispacıt grubun en büyük lisansiyesi haline getirdi. Evet. Bu ne demek? Otokoç Otomotiv otomotiv kiralama pazarında dünyada ilk 20 içerisindeki büyüklüğe ulaştı. Dolayısıyla aynı zamanda bu bizi de farklı coğrafyalarda aset yönetme tecrübesiyle kırılganlığı daha az bir şirket haline getirdi. Çünkü farklı coğrafyalarda çeşitlendiriyoruz.
0: Peki yeni pazar hedefiniz var mı bu sene içerisinde?
1: Her sene önümüze dosyalar geliyor elbette. Çalışıyoruz. Ama biz yatırım tezimizi sürdürülebilir büyüme potansiyeli olan ülkeler olarak belirledik. Dolayısıyla her sene 3-4 ülkeyi çalışıyoruz. Yine bu senede üzerinde çalıştığımız bölgeler
0: var. Hangi ülkeler var, İnan Bey?
1: Şu an onu söyleyemem ama sürekli galiba. Yani yine bizim global, daha doğrusu global büyük bölgesel olma vizyonumuza giden yolda daha çok yakın coğrafyalarda 10 bin plus araç parkına 5 yıl içerisinde ulaşabileceğimiz coğrafyalara bakıyoruz.
0: Daha büyük ülkeler hedefte var diye anlıyorum. Evet. Tabii şimdi büyük hedef derken de IFC tarafından 150 milyon dolarlık bir finansman almışsınız. Evet. Şu an bu finansmanın detaylarını konuşalım sizinle. Ne kadarı kullanıldı, ne kadarı kullanılacak ve nerelerde kullanıldı?
1: Evet, bu yaklaşık bir yıllık üzerinde çalışıyorduk. Bizim tabii sürdürülebilirlikle ilgili inisiyatiflerimiz çok önemli. Koç Holding'den de gelen aynı zamanda vizyon paralelinde. Sadece araç parkının dönüşümü değil, aynı zamanda yeşil enerjiye yaptığımız yatırımda baktığınızda kapsam 1 ve kapsam 2'de şu an Otokoç Otomotiv karbon salınımını nötr hale getirmiş durumda. 22 megawattlık bir solar enerji üretim tesisine kavuştu. Sadece üretim değil, aynı zamanda da tasarruf tarafında büyük çabalarımız var. Dolayısıyla yaklaşık 3-4 yıldır bu projeler üzerinde çalışıyoruz zaten. Türkiye'nin ilk kapsam 1 ve kapsam 2'yi nötrleyen otomotiv perakende şirketiyiz. Tabii o cesaretle de araç parkı da bizim ana unsurlarımızdan bir tanesi. Pazarı takip ederek otomotiv kiralama pazarındaki denge çok kıymetli. Yani araç parkınızın yüzde kaçını hangi dönem dönüştüreceğiniz karlılığınız ve sürdürülebilirliğinizle çok doğrudan ilintili. Dolayısıyla bütün bu çalışmaları yaparak önümüzdeki dönemde hızlı bir dönüşme ihtiyaç olduğunu gördük. Onun için IFC ile yaklaşık 150 milyon dolarlık bir yeşil enerji, daha doğrusu araç parkının dönüşümü üzerine bir anlaşma yaptık. 50 milyonunu kullandık bu rakamın. Geri kalan kısmını da dönüşüm gerçekleştikçe kullanıyor olacağız.
0: Yeni bir finansman paketi öngörüyor musunuz?
1: Şu an için yok ama her zaman açığız. Çok iyi bir işbirliği gerçekleştirdik. Onlar da çok memnunlar. Dolayısıyla

0: dediğim gibi otomotiv pazarının dönüşümü, elektrikli araç tarafındaki dönüşümünü de biliyorsunuz. Yani orada %18'leri geçti. Hibrit tarafında %30'lara dayandı. Yani baktığınızda Avrupa ile aramızda bir %10'luk bir fark kaldı. Türkiye biraz geç başladı ama çok hızlı ilerliyor dönüşüm tarafında. Biz de otomotiv parkımızı şu gerçek üzerine kurguluyoruz. Yani bu dönüşümde bir gün de elektrikli araca tamamen dönüşmeyecek. Hala içten yanmalı motorlar olacak. Önemli olan doğru yüzdelerle ve müşterinizin ihtiyaçlarına göre o parkı yaratmak. Dolayısıyla dengeli bir şekilde araç parkımızı da dönüştürüyoruz.
1: Evet, İnönü Ekici, çok teşekkürler değerli katkınız için ve iyi haftalar diliyorum size.
0: Ben çok teşekkür ederim.
1: Otomotiv zirvesini noktalıyoruz değerli izleyenler.

0: Öncelikli yayın.
1: İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabımızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
2: Reklam.
3: Aygaz'ın taklitlerinden sakınmak için Aygaz'ınızı Aygaz bayiinden Aygaz görevlisinden alın. Bu sese kulak verin.
4: Aygaz.
5: Tüm renkler uyum içinde buluşur, bir olur, divan olur. Divan.
6: Koçtaş'a gidiyorum, evimi çok seviyorum.
7: Birlikte yaşadıklarımız, paylaştıklarımız unutulmaz. Koç topluluğu olarak bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.
8: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
9: Bana göre yenilikçi olmalı.
10: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
11: Bana göre vizyoner olmalı.
12: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
13: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvettir.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Reklam. Bloomberg ET Radyo. Reklam.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.

0: Merhaba, Aile Ekonomisi'ne hoş geldiniz. Programda bana her hafta olduğu gibi Profesör Sadi Uzunoğlu eşlik edecek. Sadi Hocam merhaba, hoş geldiniz.
1: Merhaba, merhaba Zeynep, iyi yayınlar.
0: TÜİK'in 2025 yılına ilişkin doğum istatistikleri açıklandı. Geçen hafta da biliyorsunuz aile verilerini takip etmiştik. Şimdi dediğim gibi birbirini tamamlayan veriler olarak da bakmak lazım sanırım. Doğurganlık hızı son 9 yıldır kritik seviyenin altında Türkiye'de. Toplam doğurganlık hızı 2001'de 2,38 iken 2014'ten itibaren kesintisiz bir düşüş eğilimine girmiş görünüyor. 2025'te de 1,42'ye gelmiş çocuk sahibi olma oranı. Dolayısıyla neden çocuk sahibi olmaktan uzaklaşan bir ülke görünümündeyiz? Buna şunu da ekleyelim ki artık teknik olarak çok ufak bir marjla en yaşlı ülkeler kategorisine de girmiş bir ülke Türkiye. Biraz bu başlığı tartışalım çünkü hani biz yıllarca Türkiye'nin genç dinamik nüfusu üzerinden ekonomik analizleri işittik, dinledik. Buradaki avantajı konuştuk. Şimdi o avantaj neye dönüyor? İçinden geçtiğimiz bu yeni çağda dezavantaj mı? Yoksa artık farklılaşan dinamikler eşliğinde başka bir şey mi söylemek gerekiyor? Dijital çağı kastediyorum, yapay zeka dönemini kastediyorum. Türkiye'nin kendine özgü özellikleri var bir yandan. Dolayısıyla önce bir mevcut durumu analiz ederek başlayalım. Neden sizce doğurganlık bu kadar, bu hızda ve bu istikrarda aşağı yönlü seyrediyor?
1: Evet, Zeynep, gerçekten herhalde aslında bizim konuşmamız gereken temel konulardan bir tanesinin bu olması gerekiyor. Çünkü bu dünyanın büyük bir problemi. Zaten yapılan tahminler şu anda 7,5-8 milyar işte insan yaşıyor dünyada. En üst noktamız 9,5 milyar olacak. 2061 diye tahmin ediliyor. Ondan sonra da dünya nüfusu azalmaya başlayacak. Çünkü doğurganlık oranları senin de biraz önce söylediğin gibi sadece Türkiye'de değil aslında bütün dünyada hızla düşüyor. İşte bizde 1,42 olan rakam, dünya ortalaması 2,1'lere gerilemiş durumda. Yani bir kadının ortalama çocuk sayısı diyelim istersen buna. Bu şimdi Türkiye'de 1,42'ye geriledi. Özellikle büyük şehirlere baktığın zaman mesela İzmir'de, İstanbul'da oranlar 1,22 noktasında. Ankara'da, İstanbul'da 1,20, İzmir'de 1,22. Doğu illerinde biraz daha küçük yerlerde doğurganlık işte sayısında daha hızlı bir, daha yüksek, daha Türkiye ortalamasına göre, ama şehre geldiğiniz zaman, büyük şehirlere geldiğiniz zaman doğurganlık oranları düşüyor. Bu da bize zaten işin boyutunu şöyle veriyor. Eğer şehirlere doğru gelmişseniz, yani kentleşmeyle beraber insanlar şehirlerde yaşamaya başlamışsa bunun bir maliyeti var. Bu maliyet, çünkü hani eskiden köylerde yaşıyorduk, işte çocuklar tarlada çalışıyordu, hayvanlara bakıyordu, geniş aileler vardı, aile işleri vardı. Onun için insana ihtiyaç vardı. Yani daha çok toprakla uğraştığımız için daha çok insana ihtiyaç vardı ve o nedenle de yüksek doğurganlığa sahiptik. Fakat şu anda kentleşme arttıkça, kapitalizm diyelim geliştikçe, sanayileşme oldukça, bütün buralarda artık nicelikselden ziyade daha nitelikli insana ihtiyaç duyuluyor. Dolayısıyla geldiğimiz noktada doğum oranlarının düşmesinin temel nedenlerinden bir tanesi, bir kere bu toplum ekonomik değişim, yani çok ekonomik olarak ciddi bir değişimin içinde olmamız. İkinci faktör şu, şehre geldiğiniz zaman geçinme probleminiz var. Yani her şey para. Yani şehirde her şey para. Okumak para, efendim çocuk yetiştirmek para. Ailede birisi, büyükler çocuklara bakıyordu, torunlara bakıyordu, onlar yetiştiriyordu. Ama şehirde bunu yapamıyoruz çünkü evlerimiz de müsait değil. Yani öyle geniş evler, mekanlarımız geniş değil. Çünkü emlak fiyatları çok yüksek. Emlak mesela Türkiye'de yapılmış çalışmalardan bir tanesinde şunu gördüm. Türkiye'de emlak fiyatlarının yüksek olması, yani %19 oranında doğurganlığı azaltan faktörlerden bir tanesi olarak tespit edilmiş. Yani bu çok ciddi bir rakam. Demek ki emlak problemi ayrı bir problem. Çocuğun yetiştirme maliyeti işte, kreş maliyetleri. Bugün İstanbul gibi bir yerde, Ankara, İzmir gibi büyük bir şehirde çocuğun aylık kreş maliyeti neredeyse bir asgari ücret. Dolayısıyla böyle bir ortamda, ortalama söylüyorum asgari ücret diye, yani 28 bin TL civarında bir rakam, bazı yerlerde 35-40 bin değişiyor. Yani her katmana göre değişiyor. Ha, belediyelerim var, onlar 5 ile 7, 7500 TL arasında bir ücret alıyorlar ama yani genel olarak da herkes belediyelerin verdiği bu hizmete ulaşamıyor. Genel olarak bir asgari ücret diyebiliriz. Asgari ücret bugün bir çocuğun yetiştirmesi için kreş maliyeti. Bir diğer faktör de şu, özellikle ekonomik güvensizlik çok ciddi bir problem. Ki yine yapılan çalışmalardan bir tanesi %39.

0: %9 oranında ekonomik güvensizliği ortaya koymuş. Yani neden çok daha fazla çocuğa sahip olmuyorsun sorusuna ekonomik anlamda, yani iş güvencesi anlamında, genel geçim anlamında %39'u sorun yaşandığını, o nedenle fazla çocuğa çok da sıcak bakmadığını gösteriyor. Bu çok ciddi bir problem. Yani iş güvencesinin olmaması, bunların hepsi. Tabii sadece bunlar da değil. Kadının işte iş gücüne katılması tabii ki ciddi bir bu doğurganlığı azaltan faktörlerden bir tanesi. Ama burada aslında bunun önüne geçilebilir. Çünkü kadın işten ayrıldığı zaman bir kere kariyeri kesiliyor. Yani kariyeri bitiyor. Çalışma, uzun çalışma saatleri veyahut da esnek çalışma süreleri, geçenlerde işte bir yasa çıkarıldı. En azından biraz olsun bir destek sağlandı bu konuda, ama özellikle çalışma sürelerinin uzun olması ve esnek olmaması tabii ki özellikle kadının doğurganlığını olumsuz yönde etkiliyor. Çünkü herkes şehre geldiğinde artık tek maaşla geçinilemeyeceğini biliyor. Yani kadın evde otursun, efendim çocuk baksın, işte diğer işleri yapsın, bu iş o kadar kolay değil. Büyük şehirlerde eğer çocuğunuz varsa iki kişi çalışmak durumunda. Eğer tabii ki yani çok yüksek geliriniz vardır, zenginsinizdir, aileden kalma bir eviniz vardır, arabanız, her şeyiniz vardır. Orada durum farklı, ama genel olarak baktığımızda artık çekirdek aileler ortaya çıktı. Biliyorsun 2,3 falan aile sayısı Türkiye'de. Ortalama baktığımızda çekirdek aile dediğimiz aile, yani böyle bir durumda ciddi bir problem var. Herhalde sıralarsak ekonomik zorluk birinci problem, iş güvencesinin olmaması ikinci problem, yani gelecekle ilgili belirsizlik. Üçüncü sorun da emlak fiyatlarının çok yüksek olması. Bir de dördüncü sorun da çocuk yetiştirme maliyetlerinin oldukça yüksek olması. Bu tabii ki ülkeye göre de değişiyor Zeynep. Herkesin işte her sınıfa göre, her kategoriye göre, her ülkeye göre, her ülkenin koşullarına göre bir çocuğu 17-18 yaşına getirmek, hele hele üniversiteyi bitirmek, tamamen farklı maliyetler söz konusu burada.
1: Şimdi Sade Hocam, peki yani hani bu maliyetler üzerinden okuduğunuz bir tablo var. Bunun Türkiye ekonomisi üzerindeki etkisi ne oluyor, ne olacak? Yani daha doğrusu bu nüfus dinamiği üzerinden nasıl bir projeksiyon yapmak gerekiyor? Bugüne kadar nüfus üzerinden nasıl bir planlama vardı? Yani sanayi taraf, üretim tarafı üzerinde değişen dünyanın ihtiyaç duyduğu yetenek havuzu meselesi de sanırım bunun bu başlığın altında artık, bu konunun içinde artık, öyle değil mi? Dolayısıyla bunları birbirinden ayrı düşünmeyeceksek eğer azalan nüfusun Türkiye ekonomisine, potansiyeline, avantajlarına, etkisine, yarattığı dezavantajlar, ürettiği baskı nasıl tarif edilmeli?
0: Şimdi tabii temel problemi birbirine şöyle bağlamak lazım. Çünkü o zaman sanki yanlış adım atıyoruz gibi geliyor bana. Hani o neden sonuç arasında ilişki kurma konusunda problem yaşarız. Bir kere temel problem, yani insanların daha az doğurması veyahut da daha az çocuğa sahip olması, kadınların doğurganlık oranlarının işte düşmesi, bunların temel nedenleri asıl tetikleyen. Şimdi siz eğer iş yaratamıyorsanız ve çocuğa bakacak maddi olanakları sağlayamıyorsanız ve çocuklarının, mesela gençler içinde büyük bir şey var, gelecek kaygısı
1: Yani
0: var.
1: bir tür kısır döngüden bahsediyoruz aslında hocam, yani sizin
0: Bu
1: söylediklerinizle.
0: birbirini tetikleyen bir olay. Yani çocuklar gelecek kaygısı yaşadığında diyor ki daha az çocuk sahibi olunması gerekiyor diyor. Veyahut da hiç çocuk yapmama eğilimi artmaya başlıyor çocuklarda. Bakıyor ki biz diyor bu paraları ödeyemeyiz. Yani evet, ailem bana bu paraları ödedi, beni yetiştirdi, işte üniversiteyi bitirdi, ama ben acaba bir çocuk yaptığımda bunları sağlayabilir miyim? bu olanakları sağlayabilir miyim gibi bir kaygı içine giriyor çocuklar. İş bulma konusunda kaygı içine giriyor. Bunlar gençlerde de çocuk yapma isteğini bir kere azaltıyor. Evlilik yaşını çok hızlı, çok yüksek noktalar daha ileri yaşlara taşıyor. Tabii ileri yaşlarda da çocukla uğraşmak, çocuk yetiştirmek, onu tekrar eğitmek o kadar kolay bir şey değil. Tabii kadının evde erkekle ev işlerini paylaşamaması mesela. Bu da önemli problemlerden bir tanesi Zeynep. Yani kadınlar evde yani üstlendikleri işler anlamında söylüyorum. Erkeklerden iki kat daha fazla iş üstleniyor. Dolayısıyla kadın hem bir taraftan işe gidecek, bir taraftan işte evde bu işleri yapacak. Bunlar kolay şey. Evet, teknoloji değişiyor. Bizim çocukluğumuz gibi değil tabii her şey, birçok şeyi artık evde makineler var ama bu sadece makineyle olacak bir şey değil. Çocuğun yetiştirilmesi, büyütülmesi, mecburen çocukları kreşe veriyorsunuz. Ondan sonra okullar başlıyor. İyi bir iş yaratılamaması, bunların hepsi ciddi problem. Mesela Türkiye'de de genç nüfusun neredeyse üçte biri, yani %28'i, %29'u biliyorsun ne işe gidiyor, ne okula gidiyor. Genç nüfusun var ama bunları istihdam edebilecek bir alanın yok. Yani yeteri kadar alanın yok. Genç işsizliğimiz yüksek. Bir diğer taraftan da yeni iş yaratma konusunda da böyle çok da hızlı iş yaratan bir potansiyelde değiliz. Özellikle son günlerde okuyoruz işte sanayide istihdam hızla azalmaya devam ediyor. Sanayi istihdamı dediğimiz en istikrarlı istihdamdır. Neden? Çünkü sanayici hiçbir zaman yetişmiş bir işçiyi kaybetmek istemez. İşi eğer iyi gidiyorsa tam tersi daha da fazla istihdam etmeye çalışır. Şöyle düşün, bir üretimde ne gerekiyor? Ham madde gerekiyor, işte sermaye gerekiyor, emek gerekiyor. Bunları emeği artırırsanız bunların içinde doğal olarak üretim de artar. Ama ortada üretim araçları dediğimiz bir yatırım yoksa istediğiniz kadar siz emek miktarını artırın, bu sefer işsizliği körüklemeye başlıyorsunuz. Dolayısıyla asıl problem burada iş yaratamama, insanların geçimini sağlayacak kadar yüksek bir gelir elde edememe gibi bir noktaya doğru gidiyoruz. Tabii bunun altını iyice çizelim. Bu ekonomik dönüşümün yani tarım toplumundan sanayi toplumuna, şehirlere göçün tabii ki insan üzerindeki etkisi, eğitim gereksiniminin artması gibi birçok faktör aslında bu doğurganlık oranlarını ciddi anlamda etkiliyor. Tabii birçok ülkede farklı oranlar var. Bizde yine 1.42 diyoruz. Evet, düşük olan çok düştü gerçekten oran. Mesela Batı Avrupa'da 1.4 ile 1.7 arasında oranlar. İşte Bulgaristan'ın biraz daha yüksek doğurganlık oranı ama işte Fransa'nın yüksek. Daha böyle devletin destek verdiği ülkelerde veyahut da ev sahipliğinin yüksek olduğu ülkelerde biraz daha yüksek görüyoruz doğurganlığı ama diğer ülkelerde hızla düşüyor. Mesela geç evlenme, işte yüksek maliyetler, özellikle Batı Avrupa'daki yüksek maliyetler, kariyer baskısı otomatik olarak neyi etkiliyor? Doğurganlığı azaltıyor. Asya'ya gittiğin zaman Asya'da daha kötü durum. 0.3 ile 1.3 arasında. Yani Asya'nın işte o gelişmiş dediğimiz Kore, Çin ve Japonya'yı da katalım işin içine. Burada 0.7 ile 1.3. Burada eğitim ve bakım maliyetleri ön plana çıkıyor. Diğer tarafta yoğun iş kültürü. İnsanlar çok yoğun bir iş ortamında çalışıyor. İşte Doğu Avrupa, Balkanlara geldiğiniz zaman çok ciddi bir göç var burada. Ekonomik zorluklar var. Dolayısıyla kentleşme çok hızlı bir şekilde artmış durumda. Bütün bunlara baktığımızda ciddi bir problem yaşıyor Balkan ülkeleri. İşte Türkiye'ye bakıyorsun, Türkiye'de saydık zaten nedenlerini. Birçok faktör doğurganlığı maalesef etkiliyor. Ama ben özellikle bu ekonomik zorlukların, emlak problemlerinin, emlak fiyatlarının çok yüksek, yetiştirme maliyetlerinin çok yüksek olması. Gençlerin acaba yani çocuğum gelecekte iş bulabilecek mi, iyi yaşayabilecek mi kaygısı, bütün bunlar doğurganlığı olumsuz yönde etkiliyor. Bugün bir maliyet böyle çıkarmaya çalıştım aslında, hani acaba çocuk üniversite bitirinceye kadar ne kadar harcamıştır dolar bazında diye çıkarmaya çalıştım. Yani tabii ki çok kolay bir şey değil. Belki başka bir programa uzun çalışmak gerekiyor. Çünkü her işte devlet okulunda da hepsini devlet okulundan halleden bir aileyle özel okulda halleden daha yüksek gelirli veya orta gelirli, ikisinde karışımını yapan orta gelirli bir ailede maliyetler o kadar çok değişiyor ki. Ama şöyle söyleyeyim, çok kabaca bir rakam söyleyeceğim. Yani bu net bir rakam değil ama herhalde bir çocuğu yetiştirme maliyeti orta kesimde bile 250-300 bin dolar gibi bir rakama, orta kesimden bahsediyorum. 250-300 bin dolarlık minimum maliyet olarak hesaplayabilirim. Bu ciddi bir maliyet. Özellikle geniş kesimlerin asgari ücret ve asgari ücrete yakın bir ücretle çalıştığını düşünürsek, bunlar demek ki gelir düzeyi biraz daha artacak, çalışma koşullarının iyileşmesi gerekecek, daha az çalışma saati olacak. Bütün bunlar, yani insanlar rahatladıkça belki doğum oranları da artmaya başlayacak. Ama orada da konfor başlıyor tabii. Orada başka bir faktör tabii Zeynep. Belki kadın olarak sen daha iyi analiz edersin bunu.
1: Yok hocam, estağfurullah. Ama tabii şimdi bütün bu konuştuklarımızın temelinde, yani kısa vade için bakacak olursak, küreselde de Türkiye'de enflasyonist baskının devam ettiği bir süreçteyiz. Yani jeopolitik baskılar devam ediyor. Değişen bir küresel düzen mevzubahis, dolayısıyla bunun yarattığı baskı da devam ediyor. Enflasyonist baskıdan kastediyorum. Yani Trump döneminin başlamasından itibaren konuştuklarımız, savaşla beraber konuştuklarımız, enflasyon baskısının devam etmesi. Bu da ne demek? Kamu harcamalarının kısıtlanması demek. Kısıtlanabildiği ölçüde. Bu da aslında nüfus gibi yapısal meselelerin de kısa vadede hak ettiği kadar adres edilememesi sonucunu doğuruyor. Dolayısıyla bu fasit döngüden çıkmak da konjonktürel başlıklar düşünüldüğünde öyle çok hızlı olacak gibi durmuyor sanki. Ne dersiniz?
0: Ya olmayacak Zeynep, yani gerçekten şöyle gidişata baktığımız zaman, zaten biraz önce de söyledim, dünya nüfusu işte 2061, ondan sonra tekrar aşağıya doğru dönmeye başlıyor. Şimdi bugün işte Hindistan dünyada bir numara, nüfus olarak Çin'i geçti biliyorsun. Bir numara, fakat orada da bakıyorsun doğurganlık oranları aşağıya geliyor. Çin'de doğurganlık oranları aşağıya geliyor. Yani birkaç ülkeyi dışarı çıkarırsanız, Afrika'daki ülkeleri dışarı çıkarırsanız ciddi anlamda doğurganlık oranlarında bir düşüş söz konusu. Şehirleşme arttıkça o ülkelerde de aynı süreç yaşanacak ve bu sefer nüfus hızla aşağıya doğru gelmeye başlayacak. Bu sefer de çok ciddi problemler ortaya çıkacak. Nedir? Emeklilikte geçinme, sağlık, değil mi? Yani yaşlı dostu, kentler gibi birçok problem ortaya çıkacak. Bizim şimdiden işte o yaşlılığa ne yapmamız gerekiyor, emeklilik sistemi dahil bütün bunlar çok farklı bakılması gereken, şimdiden tartışılması gereken olgular haline geliyor. İşte bizde de belli 14-15 milyon civarında emeklimiz var. Onların geçimlerini sağlayabilecek kadar, yaşam standartlarını en azından ortalamada sürdürebilecek kadar bir gelire ulaşması bazen mümkün olmuyor ki çoğunda mümkün de değil. Tabii ki bu sorunlar herkesi nereye itiyor? Yani yarın bu çocuklar da emekli olduğunda bu duruma mı düşecek noktasına getiriyor. O nedenle ülkelerin yapması gereken, küresel ölçekte de kendi ülkemiz açısından da yapılması gereken, atılması gereken çok önemli adımlar var. Ama tabii bizim gündemimiz biliyorsun çok daha farklı. Dünyanın gündemi farklı. Bir taraftan savaşlar, bir taraftan işte jeopolitik riskler. Bunlarla uğraşırken asıl problemleri herkes atlıyor gibi geliyor bana.
1: Profesör Sadi Uzunoğlu, Trakya Üniversitesi öğretim üyesi, aile ekonomisinde her hafta olduğu gibi konuğumuzdu. Hocam çok çok teşekkürler katıldığınız değerli katkınız için. Burada programı noktalayalım. Seans ortasıyla ben geri geleceğim. Görüşürüz.

0: Kamu spotu.
1: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6 binden fazla çocuk serebral

0: Destek olmak için www.tscv.org.tr.
1: Bloomberg ET Radyo.

0: 10 saatine hoş geldiniz. Ben araştırma biriminden Çağlar Kuzlukluoğlu. Nasıl geçtiğini tahmin ediyorum birçoğumuzun tam olarak saniye saniye hatırlayamayacağı düzeyde hareketli bir yılın Haziran ayına bugün itibariyle eriştik. 1 Haziran 2026 tarihindeyiz. HSBC sponsorluğunda da fon saati kabaca ikinci yılını doldurmak üzere 100 programları artık ifade ediyoruz adet olarak da. Yine çok kıymetli bir konuğumuz var fon saatinde. Rasyonet Fon Piyasaları Ürün Yöneticisi Gökçen Yumurtacı. Gökçen Bey hoş geldiniz.
1: Teşekkür ederim. Hoş bulduk.
0: Şimdi sizin titrinizden de aslında yola çıkarak fon piyasası ve ürün deyince biz belki ürün veya işte hizmet diye düşününce biraz daha makro iktisadi ya da gündelik hayattaki anlamlar akla geliyor ama kitabi olarak da aslında üniversitelerde okutulan aslında finansal ürünler söz konusu.
1: Kesinlikle.
0: İsterseniz şöyle basit bir soruyla başlayalım. Türkiye'de emeklilik fonları, yatırım fonları diye hep performansa vesaireye bakıyoruz ama bu fon dediğimiz ürüne aynı varlık sınıfı bazında hisse, tahvil vesaire gibi mi yaklaşmak gerekiyor yoksa fon ürün olarak kapsam ekseninde farklı bir şey ifade eder mi?
1: Aslında yatırım fonları ürün bazında hisse senedi ve tahvil bonolardan oluşuyor bildiğiniz gibi. Ama fonun en önemli avantajı riski dağıtabilmesi, profesyonel fon yöneticileri tarafından yönetildiği için daha fazla imkanlara sahip olan fon yöneticileri profesyonel fon yönetimiyle elindeki teknolojik imkanlarla getiriyi bireysel yatırımcılara göre çok daha fazla arttırabiliyorlar. Bu nedenle yatırım fonları hisse senedi ve tahvil bono yatırımlarına göre riski dağıttığı ve getiri potansiyelini arttırdığı için çok önemli yatırım araçları.
0: Peki ister firma nezdinde ister neticede birçok ürün ve hizmeti sunan yapılar var. Bunların başında zaten sizin de içinde bulunduğunuz, bünyesinde bulunduğunuz kurum gibi kurumlar var. Düzenleyiciler var, yatırımcılar var. Bu eksenle baktığımızda Türkiye'deki fon ekosistemine şu anda bulunduğumuz nokta özellikle bir takım segmentlere ayrılıyor mu? Ya da bireysel kurumsal bazda bakıldığında neler görülebilir?
1: Öncelikle fon piyasasının fon pazarına ulaştığı büyüklükten bahsetmek isterim izninizle. Yatırım fonları, kolektif fon büyüklüğü 12 trilyona ulaştı. Geçtiğimiz sene bu zamanlar 7 trilyon büyüklükteydi ki %70'lik bir büyümeye işaret ediyor. Bu 12 trilyonun yaklaşık 8.8 trilyonu yatırım fonlarından oluşuyor. Maalesef emeklilik fonları 2.5 trilyon gibi henüz düşük bir seviyede. Bu 12 trilyonluk kolektif fon büyüklüğü içerisinde istenilen büyüklüğe erişemedi. 700 milyar TL'de bir alternatif fonlar büyüklüğü var. Alternatif fonlardan gayrimenkul ve girişim sermayesi fonlarını anlayabiliriz. Burada dikkat çekici nokta tabii ki serbest fonların 5,5 trilyonluk bir büyüklüğe ulaşmış olması ve sektörde 2000'e yakın serbest fonun faaliyet gösteriyor olması çok önemli. 2 trilyon büyüklükte de bireysel portföy, bireysel ve kurumsal portföyler, portföy yönetim şirketleri tarafından yönetilmekte. 14 trilyona işaret ediyor. Yani 12 trilyon kolektif fon büyüklüğü, 2 trilyon da bireysel kurumsal portföyler deyince 14 trilyonluk bir büyüklük portföy yönetim şirketleri tarafından yönetilmekte. 90 adet portföy yönetim şirketi bugün itibariyle faaliyet göstermekte. Bu portföy yönetim şirketlerinden büyüklükleri 1 trilyonun üzerinde olan portföy yönetim şirketleri var ki bunlar orta ölçekli bankaların hazinelerinin yönettiği büyüklüğe eş değerler. Yani muazzam bir büyüklükten bahsediyoruz. Burada fon portföy yönetim şirketlerinin herhangi bir hisse senedi halka arzına girmesi ya da hazine ihracına girmesi durumunda belirleyici pozisyona geldiklerinden söz edebiliriz.
0: Yani ölçeklendirmeyi yaparken aslında finansal ürün dedik, finansal kurumların da bünyelerinin rakam olarak tekabül ettiği şeyleri ki Türkiye'de biliyorsunuz zaten değerli izleyicilerimiz de biliyor. Bankacılığın çok ciddi bir hegemonyası var. Evet. Bu ayıtları da göz önüne almak lazım. Şunu da sormak isterim. Sizin bunca yıllık sektör tecrübeniz, ilaveten şu an bulunduğunuz kurumdaki iş hayatınız var. Biraz önce mesela bireysel emeklilikte özellikle gönüllü BES tarafından bahsederken yola çıkılırken şu anda gelmiş olduğu büyüklükler önemli de olsa herhalde çok daha büyük bir aslında ulaşması gereken potansiyel öngörülüyordu. Bunu hem size hem diğer konuklarımıza da soruyorum. Türkiye'de ister istemez tasarruf etmek zor. Tasarrufları yatırıma yönlendirmek de hem karar alma aşamasında hem de günümüz belirsizliklerinde çok zor. Fon saatinde de özellikle işin mutfağına çokça değinmeye çalışıyoruz. Biz dışarıdan böyle performansa, fon büyüklüğüne bakıyoruz ama bunun arka planında özellikle bilişim sistemleri başta olmak üzere teknolojik altyapı ya da günümüz plaza tabiyle know-how dediğimiz kısım gelişme gösteriyor mu? Yani buradaki talebi arttırmak için biraz daha bu detaylardan mı bahsetmek lazım yatırımcıyı, özellikle birikimlerini yatırmaya yönlendirmek isteyen kişileri çekmek için?
1: Çok haklısınız. Aslında baktığımız zaman sektörümüz her türlü konjonktüre, finansal tercihe, risk tercihine, yatırımcı profiline, risk getiri fırsatlara uygun tematik fonları barındırıyor. Ben sektöre ilk başladığımda bana A tipi fon mu, B tipi fon mu almalıyız diye soran yatırımcılar, bugün itibariyle hikayesi olan hangi temaya yatırım yapmalıyız? Bugün itibariyle hangi fon temasında dinamik bir getiri potansiyeli var? Bu tip profesyonel soruları sormaya başladılar. Özellikle profesyonel yatırımcılar, ama bunlar bireysel yatırımcılar için, bahsettiğiniz BES yatırımcıları için henüz ulaşılabilir bilgiler değil. Bu nedenle burada tabii finansal danışmanlık hizmeti çok önemli bir duruma geliyor. Özellikle emeklilik şirketlerinin tematik fonlar kanalında, tematik fonlarla ilgili yatırımcıları bilgilendirmesi çok önemli. Örnek vermek gerekirse bu fon çeşitliliği ile ilgili olarak savaş dönemlerinde, jeopolitik risklerin arttığı dönemlerde savunma sanayi temalı fonlar çok ön plana çıkıyor. Yatırım fonları dünyamızda çok dinamik bir fon sistemini barındırdığı için savaş dönemlerinde savunma sanayi fonları mevcut. Diğer taraftan pandemi döneminde sağlık ilaç sektörü temalı fonlar ön plana çıktı bildiğiniz gibi. Pandemi bitti, normalleşme döneminde turizm, havacılık, ulaştırma temaları ön plana çıktı. Bugün itibariyle de teknolojik dönüşüm ve dijitalleşme çok popüler. Fintech, blok zincir fonları, teknoloji fonları çok önem kazandı. Şimdi kurumsal yatırımcılar bunları yakalayabiliyorlar. Portföy yönetim şirketleri de oldukça inovatif. Sermaye piyasası kurulu da yeni fon kurulumlarında oldukça sektörle işbirliği içerisinde ve destek de sağlıyor. Ama bu temaların bireysel yatırımcılara ulaşması için, özellikle emeklilik fon yatırımcılarına ulaşması için finansal danışmanlık hizmeti çok, yani yılda kaç kere değiştirirseniz doğru fonu tercih edemezseniz maalesef getiriniz potansiyelinin çok altında kalıyor.
0: O zaman son dönemde bilhassa teknolojinin gelişmesinin bize sağladığı imkanları doğal olarak çokça görüyor ve takip ediyoruz her birimiz. Lakin finans dünyasında da biraz önce sizin ifade ettiğiniz üzere aslında bilgiye erişimde ya da karar almada doğru bir takım unsurlara bakarak hareket etmekte de, yani eşitsizlik demeyelim ama dengeli şartlar söz konusu değil. Bunu gidermede peki özellikle bireysel yatırımcının dünyasında teknoloji mi yoksa bir takım hizmet ya da aracılar mı rol almalı? En azından aradaki o büyük farkı gidermek adına ne düşünüyorsunuz bu konuda?
1: Bence her ikisi de çok değerli. Teknoloji de çok değerli. Örneğin biz Rasyonet olarak fon analiz platformumuzla kurumsal yatırımcıların detaylı analizlerine rehberlik edebiliyoruz. Burada yapay zekayı da asistan olarak kullanarak karar vericilerin operasyonel riskini azaltıp stratejilere odaklanmalarını sağlayabiliyoruz. Aynı şekilde bunları bireysel yatırımcılar için de gerçekleştirebilecek fon platformları bence ön plana çıkmalı. Bu platformlar sade olmalı. Çünkü herkesin anlayabileceği dilde olmalı. Bireysel yatırımcıların anlayabileceği dilde olmalı. Bizim platformumuz oldukça sade. Kurumsal yatırımcıların karar alması için yeterli ama bireysel yatırımcılar için de böyle platformlar olmalı. Bu platformlarla birlikte ben yine de bireysel danışmanların, özellikle finansal okuryazarlığın bu kadar arttığı dönemde bireysel danışmanların da önemli bir rol alacağını düşünüyorum. Finansal okuryazarlığın artmasıyla zaten fon çeşitliliği oldukça arttı. Serbest fonlardan çok kısa müsaadenizle.
0: Ben onu soracaktım zaten. Evet, hazır sizi burada konuk etmişken sözünüzü balla kestim. Çok ciddi bir aslında ağırlık merkezinden de söz ediyoruz günümüzde karşımızdaki kompozisyonda. TEFAS'ı açıp baktığında görüyorlar orada değerli izleyicilerimizin arasından da birçok kişi. Serbest fon, şemsiye fon, özellikle bir takım teknik, terminolojik unsurlar içeren şeyler var. Bunu biraz açabilir miyiz? Serbest fonlardan başlayarak şu an.
1: Tabii ki. Öncelikle serbest döviz fonların sayısından bir başlamak isterim ki sektörde 500'e yakın serbest döviz fon var sadece. Serbest döviz fonlarda 3 trilyon bir büyüklüğe ulaştı. Serbest fonların büyüklüğü 5,5 trilyon ve 3 trilyonu serbest döviz fonlardan oluşuyor. 500 fondan bahsediyoruz. Bunlar para birimlerine göre çeşitleniyor. Sektör o kadar geniş bir yelpazeye sahip ki dolar, euro, pound cinsi serbest fonlar mevcut ve bu para birimleri cinsinden de alım satım imkanı sağlıyor size. Serbest döviz fonları bankaları döviz mevduatlarını geçmeyi hedefleyen fonlar ve bu konuda da oldukça başarılılar. Serbest döviz fonlarının getirilerine baktığım zaman gerçekten de banka mevduat faizlerinin dolar bazlı, euro bazlı mevduat faizlerinin üzerinde olduğunu görüyoruz. Burada tabii ki serbest döviz fonların stopajı da var. %17,5'lukta bir stopaj oranı mevcut. Bu da fon çeşitliliği olarak önemli bir gösterge serbest fonların bu kadar büyümüş olması. Ama stopaj şeyinden de bahsetmek lazım. Yine arbitraj algoritmik fonların sayısı
0: son dönemde. O da son dönemde çok popüler zaten.
1: Çok popüler. Burada da 30'un üzerinde fon oldu. Henüz belki büyüklükleri çok fazla değil ama 30'un üzerinde fon var. Bunlar da veri analitiğine dayalı stratejilerle hisse senedi seçimi yapıyorlar. Buradaki pazarın da ben büyümesini bekliyorum. Bunların hepsi genelde çok büyük bir kısmı serbest fonlar. Tematik fonların sayısı 100'e ulaştı. Bu da 100 milyar bir büyüklükte yaklaşık olarak. Ama şu anda hangi fon türü en popüler diye sorarsanız tabii ki para piyasası fonları. Para piyasası fonlarının büyüklüğü hem serbest fonlarda 1 trilyon, diğer taraftan da 1.7 trilyonda yatırım fonları tarafında yaklaşık bir 3 trilyonluk bir büyüklüğe işaret ediyor ki faizlerin bu kadar yüksek olduğu bir ortamda risksiz getiri arayışında olan yatırımcılar için para piyasası fonları hala cazip. Ben para piyasası fonlarının bu cazibesini yitirmesi için tabii faiz oranlarının biraz düşerek tematik fon, dinamik getiri arayışlarının başlamasıyla tematik fonlara bir yönelme olacağını düşünüyorum.
0: Size şunu samimiyetle sormak isterim Gökcan Bey. Şimdi koşulların ister istemez yatırım ve birikim kararlarını biçimlendirdiği, bu 1000 yıl önceye de gitsek belki insanlığın tümü için değil ama o dönem için yatırım söz konusu olan hayatında kimseler için aynı şeydeydi ama buradaki ister istemez temanın ya da koşulların değişimini yakalamak aslında bir nevi iyi performans elde etmek adına. Mesela arbitraj fonlarının son işte 1-2 yılda bu kadar fazla arttığını adet olarak da tahminimce söyleyebiliriz. Öncesinde işte salgına itibaren siz gayet güzel özetlediniz. Salgın gibi bir hayatımızda büyük oyun değiştirici var. Daha sonrasında normalleşme, ardından da savaş koşulları diye şu anda konuşuyoruz. Talep geliyor yatırımcıdan ister istemez ama talep geldiğinde bu yatırım aracına yönelme ya da bunun böyle bir zaman serisi biçiminde takip ettiğimizde isteyen, talep eden yeteri kadar mesela ilgi gösteriyor mu sizce? Özellikle Türk yatırımcısı bazında söylüyorum.
1: Başta oldukça talep gösteriyor. Ama bir konjonktür de çok hızlı değiştiği için portföy yönetim şirketleri de oldukça inovatif. Konjonktür değiştikçe o temayı bırakıp başka bir temada hemen hızlı fon çıkartabiliyorlar. Bizim yatırımcımız maalesef bir temada çok uzun süre beklemeyi değil de temadan temaya sıçramayı da tercih ediyor. Beklenen getiriyi elde etmek için biraz tabii sabırlı olmak lazım ama konjonktür de çok hızlı değişiyor. Bu nedenle beklenen getiriyi alamayan yatırımcılar başka temalara yöneliyor. Ama günün sonunda hep nedense para piyasası fonuna tekrar bir geri dönüş oluyor.
0: Orayı da irdeleyelim isterseniz. Şimdi sizin aşağı yukarı gündelik olarak işiniz gereği muhatap olduğunuz diyaloglar kadar işte bizlerin de para piyasası ve ekonomiyle ilgilenen herkesin de hayatında benzer şeyler başat biçimde karşısına çıkıyor. Mesela para piyasasının fonu seçme ekseninde ister istemez getirilerin arasında sembolik farklar var. Anlamlı da farklar olabiliyor ama hangi para piyasası fonunu seçeyim diye revaçta olduğu dönemde çetin tartışmalar oluyor. İki soru sorayım. Bir tanesi para piyasası fonunda iyi ya da iyinin aksi biçimde performansı sağlayan unsurlar neler? İkincisi de bu kadar para piyasası fonu seçerken kafa yormaya gerek var mı?
1: Bence yok açıkçası. Dediğiniz gibi getiriler birbirine çok yakın. Para piyasası fonlarının, serbest para piyasası fonları da var. Serbest olmayan para piyasası fonları da var. Aralarındaki fark sadece yatırım fonlarında sınırlamalar daha fazla. Serbest para piyasası fonu. Ben bu kadar para piyasası fonu seçerken yani mevduatın üzerinde bir getirinin tatmin edici bir getiri olduğu kanaatindeyim. O kadar çok fazla para piyasası fonu seçiminde Burada önemli olan yatırımcıların hangi temaya hisse senedi yatırımı yapacaksa burada ne kadarlık bir vade beklemeyi, ne kadarlık bir kayıpla karşılaşırsa bunu tolere etme imkanı olduğunu görmesi lazım. Fon seçimi burada risk değeri mesela çok önemli bir kavram. Bu risk değerini mutlaka göz önüne alması lazım. Fonların stratejilerine bakması lazım. Yatırımcı uzun vadeli mi, kısa vadeli mi yatırım yaptığını mutlaka düşünmesi lazım. Hani para piyasası fonunda o kadar dikkatli olmasa da diğer fon türleri seçiminde azami özeni göstermesi lazım. Mesela bizim fon analiz platformumuz sadece getirileri sunmakla değil risk tarafında da oldukça etkin. İzleme hatası gibi işte bilgi örneği bunlar daha çok tabii kurumsal yatırımcılara hitap eden bir drawdown analizleri gibi standart sapma analizleri gibi analizlerle alınan fonların aldığı risklerin iyi huylu mu kötü huylu olduğunu da işaret ediyor. Burada kurumsal yatırımcılar fonların aldığı ya da rekabetin almış olduğu risklerin kendi aldığı risklerle karşılaştırarak doğru riskler alıp almadığını da ölçümlendiriyor. Yani performans yeterli değil. Risklere de mutlaka kurumsal yatırımcıların bakması lazım. Bireysel yatırımcılar da risk değerini çok dikkatle izlemesi lazım. Çünkü risk değeri fonun ne kadar kaybetme ihtimali olduğunu da gösteriyor. Mesela 7 risk değerindeki bir fon satın alıyorsa bir bireysel yatırımcı, yani parasının %25'ini de kaybetme ihtimali olduğunu bir yıl içerisinde dikkate almalı.
0: Şunu da sormak isterim hazır sizi yakalamışken. Özellikle TEFAS bu konuda çok ciddi bir konuma sahip oldu. Biz tabii gerçi dünyada da böyle sadece kendimizi bu konunun merkezine koyup sınırlamayalım ama bir takım alışkanlıklarımız mesela televizyonda eskiden kanalın numarası bile değişince evlerde garipsenirdi. Alıştığımız şeyin değişmesine biraz fazla yükseliyoruz ama önceki hali biraz kabul görmeye başlamıştı artık. Böyle hep TEFAS referansı görüyoruz. Evet. Bu değişiklik sonrasını nasıl yorumlarsınız? Görüntüsünden ve şu anki işlevlerinden azade böyle bir platform ciddi şeyler kattı mı? Geliştirilmesi gereken en azından sizin yaptığınız iş ekseninde TEFAS'ın yönleri var mı?
1: TEFAS platform, önceki platform daha kolaydı. Bu platform biraz daha böyle kurumsal yatırımcılara hitap ediyor gibi geldi bana. Çok fazla analiz var, çok karışık. Kullanıcılar istediği her şeyi o platformda erişebiliyor belki ama neyi nerede bulabileceğini ben dahi yani bu kadar sektörün içerisindeyim zorlandım. Daha sade ve basit olmasını isterdim ben. Bizim zaten fon platformumuzda önceliğimiz hep sadelik oldu. Kurumsal yatırımcı en detaylı analizi yapmak isterse bile sade bir ekranla, basit analizlerle karar vermesine destek olacak platformlar tasarladık. Modüler ve esnek bir yapıda olmasına özen gösterdik. TEFAS da bu konuda bence modüler ve esnek bir yapı kurmuş ama sade kısmında biraz geride kalmış gibi. Çok büyük bir veri akışı var fon dünyasında ve her gün fonların yönetim ücretleri değişebiliyor, benchmarkları değişebiliyor. Diğer taraftan regülasyon değişiklikleri olabiliyor bildiğiniz gibi stopaj oranları gibi. Onun için bizim fon analiz platformumuz oldukça modüler ve esnek. Her türlü değişikliğe cevap verebiliyor. Bir de siz de çok iyi biliyorsunuz sektörden geldiğiniz için bence sektörden gelen kişilerin de bu finansal teknolojiler tarafında bulunmasının da çok büyük bir fayda sağladığını düşünüyorum. Yani bizim kurumumuzda ürün yöneticilerimiz hep sektörden geldiği için kullanıcıların ihtiyaçlarını da hızla çözüm bulabiliyor. Bunu siz de çok yakından biliyorsunuz ki bence belki burada TEFAS sektörle de daha iyi iletişim içerisinde olarak kullanıcıların ihtiyaçlarına daha doğru çözümler bulabilirdi. Yani sonuç olarak çok güzel bir platform. Her aradığınızı bulabiliyorsunuz ama ben bireysel yatırımcıların çok zorlanacağını düşünüyorum açıkçası.
0: Zaten özellikle davranışsal ekonomi, davranışsal finans da disipliner biçimde hem akademide hem de uygulamalarda çok ön plana çıktı. Bizde de özellikle gönüllü BES tarafı tesis edilirken Amerika'daki 401k modellenmişti. Onda da sizin de bildiğiniz üzere Kerstin ve Richard Thaler'in o dürtme, biz bu fonları 400-500 tane fonunuz var da hangisini seçeceğiz onu bilmiyoruz, imkan sunuyorsunuz da nasıl yapacağımızı bilmiyoruz diye. Son 3 dakikada da buradan ilerleyelim isterseniz. Biraz önce de konuştuğumuz ve sizin de yorumladığınız üzere belirsizlik çok yüksek. Karar vermek de çok kolay değil, tasarruf etmek de çok kolay değil ama özellikle biraz önce konuştuğumuz konuların bütünü ekseninde böyle dönemlerde tema ve vadeyi özellikle bireysel yatırımcı nasıl belirlemeli, kurumsal yatırımcıyı mı takip etmeli ya da kurumsal yakalayabiliyor mu bu kadar hizmet ve ne diyelim bolluk içerisinde, o da doğruyu yapıyor mu, isterseniz onun kıyasını yapalım.
1: Açıkçası kurumsal yatırımcıyı yakalayabiliyor. Bu kadar belirsizlikler tabii ki çok yüksek ama kurumsal yatırımcıların elindeki finansal teknolojiler oldukça güçlü. Yani finansal teknolojilerin yakalayabildiği ölçüde yakalayabiliyor. Ben para piyasası fonlarının yine mutlaka fon sepetlerde bulunması yönündeyim. Yine hisse senedi yoğun fonlar stopaj avantajı olduğu için, sıfır stopajı olduğu için hisse senedi yoğun fonların da mutlaka sepetlerde olması taraftarıyım. Diğer üçte birlik tarafta da tercih edilen konjonktürün getirdiği tema, örneğin şu anda savunma sanayi teması olan fonlar ön planda. Ya finansal okuryazarlık da o kadar arttı ki şu anda mesela beni arayıp da Aselsan'ı en fazla taşıyan fonlar hangisi diye platformdan bize gösterir misin diye soruyorlar. Bizim platformda işte fon filtrelemede Aselsan'ı en yüksek taşıyan fonları almak isteyen yatırımcılar var. Eskiden işte sadece hisse fon, temettü fonu diyenler şimdi daha spesifik profesyonel sorular soruyorlar. Yani fon pazarının daha gideceği çok önemli yol var. Bence burada değinmeden de edemeyeceğim. Ben stopaj avantajının da önemli olacağını düşünüyorum.
0: Sadece performans tek başına belirleyici değil aslında.
1: Kesinlikle. Hisse senedi sadece yoğun fonlarda olan stopaj avantajının ben borçlanma araçları fonlarında da TL ünvanlı fonlarda da değer katacağını düşünüyorum. Yani bu hem hazinenin borçlanmasına katkıda bulunacak. Biraz önce bahsetmiştim. Dev bir kolektif fon büyüklüğünden bahsediyoruz. Artı TL ünvanlı fonlarda da sıfır stopaj getirilirse sektörümüzün de büyüyeceğini, buna destek veren bizim gibi finansal teknoloji şirketlerinin de büyüyeceğini düşünüyorum. TL ünvanlı fonlar hem de TL cinsi yatırımları da cezbedecek. Bu hem hazinemiz açısından olumlu olacak hem de yatırımcılar da burada bence önemli bir kazanç sağlayacak. Önemli bir vergi avantajı olacak bu.
0: Evet, bu kadar belirsizliğin olduğu süreçte en azından biraz daha güvenli liman olacak.

0: olarak addedebileceğimiz kısım varsa riskli varlıklar için ne diyelim teşvik mekanizması çalışıyor. O taraf için niye çalışmasın? Çok teşekkür. Buyurun.
1: Bireysel emekliliğe de devlet katkısı mesela çok işe yaramıştı. Biliyorsunuz siz de yakından takip ettiniz. O devlet katkısı azalınca o hız biraz düşmeye başladı.
0: Evet. Bu mesajla da tamamlamış olalım. Rasyonel Fon Piyasaları Üniversitesi Gökçen Yumurtacı. Çok teşekkür ediyoruz.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Ayaklarınıza, ağzınıza sağlık ve Haziran'ın ilk fon saatinin sonuna geliyoruz böylelikle. İlerleyen haftalarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
2: Kamu spotu.
3: Eğitimi çiçeklere verilen bir su gibi görüyorum. Türk Eğitim Vakfı'nı bir pınar gibi görüyorum. Biz bağışçıları da yağmur damlaları olarak görüyorum. Az da olsa, çok da olsa yağmur damlacıkları.
4: Bu dünyada hepimiz gelip geçeceğiz. Bu dünyada bırakacağımız en güzel şey TEV gibi gencecik, pırıl pırıl insanların yetişmesine katkıda bulunan kurumlara destek yoluyla o çocukların yetişmesine katkıda bulunmaktır.
5: Türk Eğitim Vakfı'na bağış yaptım. Çok mutlu oldum. Onlar bana huzur veriyor.
6: Bugüne kadar yüz binlerce gencimize okuma imkanı sağladık. Siz de geleceğe değerli bir iz bırakın. Ülkemizin geleceğine katkıda bulunun. Türk Eğitim Vakfı.
2: Reklam.
7: Kale Kilit.

0: Reklam.
1: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
2: Bloomberg ET televizyonuyla ortak yayın.
3: Genel olarak tabii yılbaşından bu yana baktığımız zaman oldukça böyle hani artık giderek yavaşlayan bir perakende sektörünü konuşuyoruz. Ama bakıyoruz lüks tüketim tarafına, veriler hiç öyle demiyor. Özellikle sizin sektör tarafında da halihazırda rakamlar halen daha da iyi duruyor. Neye bağlayalım bilmiyorum. Nasıl rakamlar?
4: Aslında rakamlar gerçekten çok değişken, beklenenlerin de üstünde gelişmeler oluyor ama buna da şöyle bakmak lazım. Müşterinin buna iten davranışsal olarak ne öne çıktı da bu kadar farklı bu şekilde büyüdü bu kategori? Biz perakende sektörüne ilk girdiğimizde tabii bildiğimiz hazır giyim, ayakkabı ve aksesuar kategorileri vardı. Şimdi kategoriler de kendi aralarında ayrıldılar. İşte değerli aksesuar kategorisi, kristal aksesuar kategorisi, tabii en üstte de o kuyum ve diamond işini yapan perakende oyuncuları var. Ama baktığımızda özellikle yeni jenerasyonun, yani Y ve Z jenerasyonun buraya müthiş bir ilgi duymaya başladığını görüyoruz. Tabii pandemi sonrasında da perakende oyuncuları dünyada global olarak sosyal medyanın da etkisiyle buraya yönelik olan reklam yüzlerini değiştirmeye başladılar. Buna tırnak içinde marka elçisi dediler. Buna marka yüzü dediler ama burada bir duygusal bir bağ yakalandı. Ve davranışsal olarak burada bir frekans arttı. Yani bu performansı arttıran en önemli

0: edenlerden biri. Hem yeni katılan, biraz daha genç diye tabir edilen o kitlenin buraya bir ilgi duyması, hı hı, orada da frekansın artması. Ama ben bunu sosyal medyadaki çok ciddi anlamda da etkileşime de bağlıyorum. Orada da, evet, çok büyük bir yatırımlar yapıldı.
1: Ama kadınlar seviyor bu
0: kadınlar
1: işi.
0: Yani kadınlar iyi ki varlar seviyor, iyi ki varlar. Kadınları seviyoruz.
1: Adına, değil mi? Yani biz seviyoruz çünkü hani biraz böyle ışıltıyı, parıltıyı.
0: Aynen öyle.
1: Hani bir kadının da en güzel aksesuarları hep böyle işte daha böyle dikkat çeken, pırıl pırıl, ışıl ışıl diyeyim.
0: Aynen öyle.
1: Kristal aksesuar diye adlandırıyoruz ama onu bir açalım mı? Tam olarak nedir yani kristal aksesuar tanımına giren, değerli aksesuar tanımına giren materyaller neler mesela?
0: Aslında bu kristalin, yani, hı-hı, bildiğimiz kristalin çok geniş bir proseste, yani fabrika ve laboratuvar ortamında, hı-hı, çok geniş bir proseste nihai tüketiciye, kullanıcı hale gelene kadar 6-7 prosesten sonra bir kullanılır bir noktaya gelmesi. Ama buradaki en önemli konu şu, hali hazırda bizim de ithalatçı partneri olduğumuz marka Covid'e kadar klasik olarak bir kristal hediye markasıydı. Ama ondan sonra muazzam bir değişim yaşandı. Tabii bütün perakende oyuncuları da buraya yatırım yaptı. Tabiri caizse bir DNA değişti. Daha böyle oversize küpeler dediğimiz büyük küpeler, hı-hı, renkli. Bu sefer mağazacılık renkleri de değişmeye başladı. Ve bu tarafta da daha hızlı bir tüketiciyle, yani o kristalin renklendirilmiş ve parlamış ve büyütülmüş haliyle tüketiciye daha geniş bir koleksiyonda çıkıldı.
1: Şimdi her şey çok hızlı tüketiliyor. Yani değil mi? Bir şey moda oluyor.
0: Kesinlikle.
1: Bir bakıyoruz o değişiyor. Ama bazı şeyler değişmiyor. Yani klasik böyle kadınların kullandığı belli başlı ürünler vardır. Biraz böyle tüketici alışkanlıklarında var mı bir değişiklik? Özellikle pandemi sonrası. Hani lüks tüketimi hep biliyoruz. Yani sonuçta bu bir lüks tüketim. Lüks tüketimin aslında son dönemde arttığını da biliyoruz. Çünkü artık hani ufak şeylerle, değil mi, böyle hani mutlu etmeye çalışıyor herkes.
0: Çok doğru.
1: Kendini.
0: Çok
1: yatırım
0: doğru.
1: Yapmak zor. Hani biz tabii yatırımı da anlatıyoruz ama işimiz gereği. Bize diyorlar ki hani ya işte zaten çok fazla yatırım yapamıyoruz. Bari kendimizi mutlu edelim. İşte o aldığı belki bir bilezik, bir yüzük, bir küpe daha böyle mutlu ediyor diyeyim hani kadınları. Dolayısıyla bu mesela harcama kalıplarına, ürünlere nasıl yansıyor?
0: Kesinlikle. Ya aslında bu dediğinizin işte bir tanımı var onun. Buna impulse buying diyorlar. Hı-hı. Aslında kimse evinden bir alışveriş merkezine giderek ya da bir caddede bir markaların olduğu bir caddede yürüyüş yaparken ben bugün kendime bunu alacağım diye çıkmıyor. İşte orada da tüketicinin tırnak içinde kadınların o alışveriş iştahını arttıracak olan bir takım işte görsel sunumlar, visual olarak yapılan güzel hareketler.
1: Vitrin çok önemli,
0: vitrindeki,
1: değil mi?
0: Vitrinde kullanılan dijital ekranların bile orada oradaki marka elçisinin taktığı detaya kadar önemli. Arz etmekte. Dolayısıyla burada da en önemli husus buradaki müşteriyi, buradaki kadının satın alma refleksini biz nasıl daha iyiye götürürüz konusu. Ama ilk sorduğunuz soruya gelecek olursak burada tabii iki ya da üçe ayırmak lazım. Klasikleşmiş, daha gerçekten belli bir yaş grubunun üzerindeki hanımlar bunu bir miras olarak da alabiliyor. Bunu yıllarca saklıyor. Hatta işte kızına veya işte torununa da hediye edebiliyor. Ama Y ve Z jenerasyonuna baktığımızda öyle değil. Y jenerasyonu da biraz daha özgün, kendine uygun bir tasarım arıyor ama özellikle yeni jenerasyonun internet ve sosyal medya ile olan bağından dolayı bambaşka bir hale geldi. Tamamen günlük kullanımda, belki bir davete de gitmeyecek ama kendini iyi hissedebileceği, bir arkadaşlarıyla bir yere giderken takabileceği ve onun frekansını da arttırarak bize sık sık geldiği ciddi anlamda bir ziyaret sıklığına neden oluyor. Dolayısıyla o üçüncü grupta bahsetmiş olduğu müşteri tipi bizi çok ciddi anlamda, bizi derken sektörü, şirket, hı hı, olarak tabii söylemiyorum, çok ciddi anlamda ayakta tutmaya başladı. Çünkü biliyorsunuz her şey çok pahalı artık. Bir gayrimenkule sahip olmak eskisi kadar kolay değil. Hayal etmek bile güç olmaya başladı. Artık biraz daha yeni jenerasyon daha iyi yerlerde ben yemek yiyeyim diyor. Arkadaşlarım da diyor doğru zaman da bir beraber olayım, oraya giderken de güzel giyineyim, güzel takılar takayım diyor. Aslında bunun da sektörün büyümesine de muazzam bir etkisi olduğunu düşünüyorum.
1: Evet, yani hani perakende sektörünün çok üstünde çünkü veriler, evet, yani değil mi? Yıllık bazda bakınca en son işte Mart rakamı demin bakıyorduk beraber %85 dedim, yani hani bize hiç böyle bir bilgi
0: vermedi. Ben söylemedim, yapay zeka söyledim.
1: Aynen, oradan baktık rakamlara ve gerçekten

0: inanılmaz. Çünkü hani bir yandan da dediğiniz gibi hani dünyada harcama kalıpları olarak gelir dağılımı olarak çok böyle doğru. bir fakirleşmenin, ama burası erişilebilir lüks diye ben tabir ediyorum. Doğru mu bilmiyorum.
1: Doğru. Buna yani zaten bizim ithalatçı partneri olduğumuz marka da buna pub luxury diyor. Hı hı. Dedim ya, daha önce hediyelik bir kristalken daha ulaşılabilir. Yani normal bir pırlanta gerçekten çok pahalı. O bildiğimiz dünya markalarına artık erişim çok zordu. Pandemi ve 2020 zaten kırılım noktası 2020 ve sonrasıdır. Oradan sonra çok daha bir pahalı hale geldi. Ondan bununla birlikte daha çok ulaşılabilir bir lüks kavramı ortaya çıkmaya başladı. Yani hanımlar bir davete gidiyor, hatta bir düğüne gidiyor, çok şık bir aksesuar takmak istiyor. O zaman bu markayı tercih ediyor. Çünkü onu almak veya işte özgün bir tasarımlı çok pahalı bir markaya sahip olmak çok güç oluyor. Ulaşılabilir lüks kavramı da burada tabii sadece bu aksesuar için geçerli değil. Bunu giyim içinde, hazır giyim içinde, ayakkabı içinde kullanılan bir kavram haline geldi.
0: Swarovski'nin tarihçesi de biraz ilginç aslında. Yani çok eskilere dayanıyor. Bir asırı zaten devirmiş. Dolayısıyla da o biraz hani tarihsel gelişimine bakınca da tekstilden de çok kopmamış, yani o da önemli. Hatta değil mi, esas o büyüme çok ünlü bir markanın işbirliğiyle oluyor benim bildiğim kadarıyla. Sizden de dinlemek isteriz.
1: Tabii. Orada tabii 135 yıllık bir marka. Normal kristali kendince işleyen bir halden onu bir makinede işleyen hale getiriyor ve daha sonra da 1950'li yıllarda Christian Dior'la yolları kesiyor. Christian Dior'la birlikte bu kristalin hazır giyime ya da işte çok güzel şık bir elbiseye veya işte modellere uygulanmasıyla beraber marka bir kırılım geçiriyor orada. Ondan sonra da 1980'lerle beraber o bildiğimiz logo ve bugüne gelindiğinde 3000'den fazla mağaza ve çok 170'i aşan da ülkede çok ciddi bir büyüme kaydediyor. Ama buradaki en önemli kırılım, dediğim gibi, yani kristalin o mağazalaşma süreci arasında 1957 idi sanıyorum. O yıllarda Christian Dior'la büyük bir yolculuk başlıyor.
0: Evet. Genelde böyle hani savaş dönemleri sonrası işte kırmızı rujun icadı, ne bileyim bu parıltılar neyse, hani o ürünler,
1: hepsi onunla bağlantılı olabilir.
0: Çok değil mi?
1: Doğru.
0: Yükselişi falan yaşanıyor. Özellikle hani pandemi sonrasında da şimdi bakıyorum tekstilde ya da ayakkabı sektöründe de hep böyle ürünler daha parlak, işte taşlı, daha iddialı falan böyle. Herhalde biraz o pandemi sonrası şeyde de bir tüketim alışkanlıklarında da farklılık olmuş ki markalar da buralara yönelmiş.
1: Çok ciddi yatırım
0: sizin yaptılar. Sizin açınızdan iyidir diye düşünüyorum. Peki yıl geneli olarak baktığımızda nerelerde kapatacağız? Yani 2025'e göre kıyaslayınca mesela bu yıl iyi bir yıl olur mu?
1: Ben iyi bir yıl olacağını düşünüyorum. Tabii enflasyondan dolayı baz etkisi olarak bakıldığında tabii cironun şu kadar büyümesi birebir mağazalarda bir büyüme kaydedilecek ama daha çok adet olarak bir büyümeye bakmak lazım. Hı hı. Zaten marka DNA'sı gereği çok fazla işte indirim yapan, kar marjından kayıp sağlayan bir marka olmadığı için bütün alt kategorilerinde adetsel olarak 1/3'lük bir büyüme çok yılın tamamında, yani kümüle olarak %30'luk bir büyüme bekleniyor. Bu da zaten ciroya da enflasyonun etkisiyle beraber %55-60'lar civarında da bir büyüme olarak yansıyacağını düşünüyorum.
0: Bu kristal aksesuar sektörünün yanı sıra pırlanta tarafında da artık laboratuvar pırlantaları çok yaygınlaşmaya başladı. Şimdi tabii pırlantayı yatırım için alanda olabiliyor. Hani tartışılır elbette. Hani bana göre hani yatırım mıdır bilemiyorum ama mesela bu laboratuvar pırlantaları hemen hemen sizin gibi pek çok markanın da artık algısında. Dolayısıyla o tarafta ne kadar varsınız? Sektör büyüyordur diye düşünüyorum. Çünkü Türkiye'de de çok ben farklı markaların bu işe girdiğini görüyorum. Nasıl bir durum var orada?
1: Orada da aslında çok büyük bir yatırım var. Yani baktığınızda pırlanta işi yapan markalar da dahil olmak üzere, zaten kamuoyundan hepimiz takip ediyoruz. Onlar dahil olmak üzere pırlanta işinin içinde olmayan markalar da buraya yatırım yapıyor. Bizim içinde bulunduğumuz markada onun adına Creative Diamond diyorlar ve mağazalarda belli noktalarda bu ürünleri sergileyerek bu işe, yani bu işe adım atmaya başlıyorlar. Özellikle ülkemizde de benim bildiğim, yani laboratuvar ortamında pırlanta üretimini, yani fabrikasyon olarak söylüyorum.
0: Var değil mi?
1: Tabii yatırım yapan firmalar da var. Hı hı. Yani bu aslında sektörün nereye gideceğini de gösteriyor. Yani burada bir pazarın şu an çok küçük olduğunu, yani önümüzdeki 3-5 yıl içerisinde pazarın çok büyük olacağını da gösteriyor. Yani burada şu an üretim yapılan bir tesis de var Türkiye'deki oyuncular arasında.
0: Evet.
1: Bu ama, aslında yeni bir kanal demek.
0: Evet. Ama biraz daha acaba yeni jenerasyona, yani Z kuşağı ve sonrasına mı acaba hedefleniyor daha çok markalar? Çünkü hani biraz daha bu geleneksel kalıpları bozamıyor bence eski kuşaklar diye düşünüyorum. Hani özellikle X kuşağı mesela bu tip harcama kalıplarında daha böyle hani işte bir tane olsun, en iyisi olsun, kenarda dursun. Hani bu şekilde hani çocuğuma da miras bırakırım şeklinde bakılıyor. Şimdi sanki daha çok böyle o yüzden markalarda hani tüketim alışkanlıklarını daha çok oraya hedefliyor diye ben düşünüyorum. Yani finans tarafında da bu böyle çünkü diğer sektörlerde de, ama bilmiyorum sizin sektörde
1: çok,
0: nasıl?
1: Çok doğru tabir ettiniz. Yani X jenerasyonu, baby boomer buna miras olarak. Gerçekten öyle, yani bir miras olarak bakıyor ama bu Creative Diamond işi, yani laboratuvar ortamında üretilen pırlanta işi de zaten bundan yola çıkıyor. Artık eskisi gibi kalıplaşmış, miras olarak bakmayan, işte nesilden nesile geçirmesini kafasında bile tasavvur etmeyen bir jenerasyonla karşı karşıyayız. Onlar daha ulaşılabilir bir fiyat olsun, daha özgün tasarım olsun, benim tarzımı ortaya koysun ve ben bunu kendi tarzımda bütünleştirerek daha sık kullanayım kafasındalar ve dolayısıyla burayı gören dünyadaki üreticiler, perakende oyuncuları da bu yüzden buraya yatırım yapmaya başladı. Yani tabiriniz çok doğru. Belli jenerasyon bunu miras olarak görürken yeni jenerasyon özgün, bana özel, benim sevdiğim ve kendi istediğime ulaşılabilecek bir fiyat seviyesinde bir ürün algısını ortaya koyduğu için bu taraf büyüdü.
0: Zaten sosyal medyada özellikle değil mi TikTok'ta bir şey viral oluyor.
1: İnanılmaz.
0: Ondan sonra ben evde kızımdan tabii takip ediyorum hani neyin moda olup olmadığını. Hemen böyle kendi arkadaşlar arasında konuşmaya başlıyor falan. Yani 10 yaşında ama hiç artık bu işin yaşı da çok kalmadı. Yani hani 10, 11, 12 falan derken gerçekten hani biz o yaşlarda bilmiyorum yani daha çok sokakta oyun oynuyorduk
1: hiçbir şey
0: herhalde bilmiyorduk. Değil mi?
1: Doğru.
0: Gerçekten öyle.
1: Günde 5,5 saati.
0: Evet.
1: Yani bu jenerasyon 5,5 saatini sosyal medyada harcıyor.
0: Evet, inanılmaz.
1: Yani YouTube hariç, işte diğer internet kanalları hariç sadece sosyal medyada 5,5 saatini geçiren bir jenerasyona karşı karşıyayız. Dolayısıyla onların oradan linke tıkla, internet sayfasına git, alışveriş yap alışkanlığı da tabii daha da o tarafta artacak.
0: O yüzden zaten pazarlama tarafını da artık sadece değil mi o tarafa böyle dijital marketing ve özellikle
1: influencer marketing.
0: Aynen influencer marketing'e herkes yönelmiş durumda. Niye yönelliklerini de buradan anlamış olduk. Yani
1: 5,5
0: saat çok inanılmaz bir rakam.
1: Öyle.
0: Bu arada siz az önce ayakkabı demiştiniz. Orası da ilgimi çekti. Perakende sektörünü çünkü konuşuyoruz. Ayakkabı da bambaşka bir dünya. Sizde tabii kimyevi ürünler daha çok var ama o tarafta nasıl?
1: Orası
0: mesela
1: da
0: şu anda üretim tarafı çünkü
1: orası
0: sizde.
1: Orası üretim ve perakende, yani nitelikli perakende. Şimdi o ayakkabı bakım ürünleri işi ikiye ayırmak lazım. Yani biraz daha tabana yayılmış bir iş var ama nitelikli perakende işini yapan oyuncu dünyada da çok az. Türkiye'de de çok uzun yıllardır onu biz icra ediyoruz. Orada da ikiye ayırmak lazım. Yani nitelikli perakendenin içerisinde kendi, yani o markanın private label diye tabir ettiğimiz kendi markasıyla hayatını sürdüren, bir de bizim kendi markamızı oralarda satabilen bir perakende oyuncuları var. Ama burada iş artık şeye döndü. Özellikle dünyada bir son 15 yıldır bir sneaker algısı arttı. Yani normal klasik ayakkabı hepimizin bildiği üzere azaldı. Herkes rahat tabanlı, sneaker ve bu markalar da buraya çok yatırım yaptı. Türkiye'de zaten bir alışveriş merkezinde gezdiğinizde onlarca monobrand ve multibrand sneaker shoplar, yani karışık karma marka ve de tek markalı bir sürü ayakkabı satılan yerler görüyorsunuz. Ama enflasyonun etkisiyle Gözde Hanım siz de biliyorsunuz son bir yılda çok ciddi fiyat arttı. Yani 5000 TL ile 10.000 TL arasında bir ayakkabı satış fiyatları ortaya çıktı. Bu da şu demek, eskisi kadar sık ayakkabını değiştirme frekansın azalacak. Ayakkabına iyi bak. Dolayısıyla bizim de burada bulunduğumuz nokta çok önemli oldu. Mağazalarda bununla ilgili eğitimler veren arkadaşlarımız var ve sahada da bunu müşteriye anlatan, bunu kullandığı zaman bunun ömrünü uzattığını ona hissettiren, inandıran değil sadece, ona hissettiren, uygulamalarıyla gösteren birçok çalışmamız oldu. Ve burada da bizim birçok perakende noktasında da pazar liderliğimiz devam ediyor.
0: Bu yalnız kasa önü satışı.
1: O çok
0: önemli. Orası bak, en tuzak yer.
1: Bu ama süpermarkette de var, elektronik markette de var. Siz de biliyorsunuz.
0: Hep kanıyorum ama. Hep yani. Hani ihtiyacım varsa da yoksa da. Hani kanıyorum derken ihtiyaç fazlası almak hani bir yerde zararlı bir alışkanlık ya. Ama o kasa önünde illa böyle bir hani işte bir şey alıyorsun yanında ya bunu da aldığınız zaman işte şöyle oluyor böyle oluyor. Bu strateji çok önemli değil mi?
1: Tabii o zaten yıllardır. Yani ilk önce süpermarketlerde kasa önünde kuyrukta beklerken işte bildiğimiz o şimdi marka ismini vermeyeyim ama tıraş bıçakları, sigaralar ve cikletlerle başlayan hikaye artık gıda dışı perakende de herkesin kendi markasıyla ilgili oldu. Yani bir gidiyorsunuz mesela atıyorum bir kadın giyim mağazasına gidiyorsunuz. Hiç alakası olmuyor ama orada bir bileklik görüyorsunuz. Ürün kabıyla alakası yok. Oda kokusu görüyorsunuz. Böyle çubuklu kokular görüyorsunuz. Bunlar çok önemli. Çünkü perakendenin en büyük dinamiği, elektronik marketlerde de özellikle çok fazladır bu. En büyük dinamiği biz buna fatura başı adedin arttırılması ile ilgili bütün markalarda çok ciddi stratejiler vardır. Dolayısıyla ikinci ve üçüncü ürünü kombinli olarak satabiliyorsanız siz çok başarılısınız. Önemli değil yani bir tane televizyon aldı 30 bin lira ya da 50 bin TL verdi ama yanına vereceğiniz 1000 TL'lik ya da 500 TL'lik ek ürün çok kıymetlidir.
0: Kesinlikle. Bu yalnız perakende tarafında hani satış rakamları sizin tabii sektörde iyi gidiyor. Sizin bu tarafta yani ayakkabı ve özellikle bu bakım ürünleriyle ilgili ihracat bacağınız da var.
1: Tabii.
0: Onu da merak ediyorum çünkü bu kurun tabii bu kadar yatay kalması yani görece tabii yatay kalması hani enflasyon kadar değer kaybetmiyor diyelim ya da daha doğru tabirle biraz böyle döviz bazlı ürünlere özellikle bu işte kristal aksesuar vesaire aslında daha da erişilebilir tabii, kılıyor. Çünkü tabii. Bizde hani fiyat algısı artık çok kırıldı ya bazı şeyler böyle ya Allah Allah neden bu kadar ucuz ki filan diye.
1: Algı çok karmaşık halde şu an. Doğru.
0: Yani erişilebilir de geliyor gerçekten özellikle ithal ürünler ama buradan oraya gönderdiğimiz zaman yani ihracat tarafında çok memnun değil üreticiler. Sizde nedir durum mesela?
1: Şöyle,
0: çünkü Avrupa'ya genellikle
1: çok
0: gönderiyorsunuz.
1: Doğru. Ya zaten Türkiye'nin yani genel olarak bakıldığında ihracat pazarının yarısı hepimizin bildiği ürünler. Yarı mamul ya da tam mamullerde %50'si Avrupa pazarı. Ama burada çok tabii zorlanıyor sektör.
0: Tabii.
1: Yani genel olarak buradaki ham maddelerin ödendiği noktada bir cash olarak ödeniyor. Yani bir vade söz konusu değil. Oraya da belli bir kurun altında yani kur istediğimiz... Yani şimdi şöyle tabii kur çok önemli bir hassas bir nokta. Kuru doğru... kurgulasanız bile sizin kontrolünüz dışında bir sürü vergilendirme sistemleri de olabiliyor. Dolayısıyla o ihracat pazarında sizin fiyat tutturmanız adına doğru fiyatı vermeniz lazım. Bir de ham maddeyi nakit aldığınızı düşünecek olursak hiç kolay değil ama ona rağmen ihracatın ilk çeyreğe baktığımızda geçen senenin üzerinde bir ihracatla karşılaştık.
0: Adetsel bazda mı?
1: Tabii,
0: yoksa
1: adetsel bakmak. Zaten adetsel bakmak lazım. Gözde Hanım az önce de söyledim programın başında da. Çünkü enflasyondan dolayı, fiyat artışından dolayı ciro'nun şu kadar artmış olması artık tam olarak...
0: Fiktif.
1: Evet, tam evet. olarak bir başarı kriteri demeyeyim. Ya da işte tam kritik başarı faktörü olarak bir ifade edemeyen bir unsur oldu.
0: Doğru.
1: Dolayısıyla adet olarak bakmak her zaman doğru. Ama ilk çeyreğe baktığımızda iyi bir adet seviyesinde gittiğimizi söyleyebiliriz. Tabii daha yapacak çok iş var. Girilemeyen yeni pazarlar var. Yeni kıtaların içerisinde çok potansiyeli olan ülkeler var. Tabii o da bir süreç.
0: Tabii ama ham madde tarafında şu anda bir sıkıntı yoktur
1: yok,
0: diye düşünüyorum.
1: Ham madde sıkıntısı yok. Ham maddenin ben ödeme koşuluyla ilgili örnek vermek istemiştim az önce.
0: Yok hani bu işte Hürmüz Boğazı'nın kapalı olması meselesi falan üreticileri ilk etapta böyle bir zorlayacak diye çünkü çok tartıştık ya. O tarafta hani çok böyle majör bir problem şimdilik hani yok en azından. Zaman zaman tabii kesintiler oldu işte ya bu ürün ne kadara satılır nasıl satılır hani petrol fiyatları çok belirsiz falan çünkü sizin de ana girdiğiniz kimyevi ürünler neticede. Dolayısıyla onu da merak ettim. Peki çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür
0: geldiğiniz
1: ediyorum.
0: Geldiğiniz için ağzınıza sağlık. Bugün
1: ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
0: İki sektörü birden değerlendirmiş olduk efendim. Kristal Mağazacılık kurucusu Ahmet Eler konuğumuzdu. Varlık yönetimini burada noktalayalım. Gelecek hafta beraberiz. Hoşçakalın.

0: reklam.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
2: Bloomberg ET Radyo.

Merhaba, piyasasına hoş geldiniz. Bayram sonrası fiyatlamalarla bir başlayalım. Gün boyunca aktardık tabii ama an itibariyle de görünüm ne söylüyor diye. Çünkü biliyorsunuz bayramdan hemen önce iç siyasi riskler üzerinden bir fiyatlamayı takip etmiştik. Kısa bayram haftasındaysa biraz daha toparlanma eğilimi vardı. Bizim tatil olduğumuz haftadaysa küreselde ağırlıkla yine jeopolitik taraf, yani İran-ABD eksenindeki gelişmeler üzerinden fiyatlamalar vardı. Biraz daha alım yönünde giderken son kertede, yani haftaya başlamadan hemen önce biraz daha yine sürecin muğlaklaştığı, biraz daha iştahın kaçtığı, iyimserliğin törpülendiği bir havayı da takip ettik. Borsa İstanbul 13.825 bandı, %1,20'lik yukarı yönlü hareketle. Alt kırılımlara baktığımızda, sektörel kırılımlara baktığımızda bankacılık tarafında, sanayi tarafta yukarı yönlü hareketin dikkat çektiğini görüyoruz. Sanayi tarafta %2'nin üzerinde, bankacılık tarafında %1,84 oranında, mali tarafta ise %0,29 kadar. Devam edelim bakalım, ulaştırma tarafı, hizmetler tarafı bize nasıl bir tablo gösteriyor. Ulaştırma tarafı 0,37 pozitif, turizm %2,21 pozitif, hizmetler %1,25 yukarı yönlü seyrediyor. Paralara bir göz atalım bakalım. Özellikle doların hareketini yakından takip ettiğimiz bir süreçteyiz. Dolar endeksi 99'un üzerinde, euro dolar çaprazı 1.16.47'de, dolar TL 45.90'da, euro TL'de ise 53.51 fiyatlamasını takip ediyoruz. Bakalım Avrupa piyasalarında an itibariyle borsalarda görünüm ne? Londra borsası negatif ayrışıyor, %0,20 kadar geri çekilmiş. Diğerlerinde ise sınırlı pozitif görünüm olduğunu söylemek mümkün. Milano borsası yatay pozitif. DAX endeksi en pozitif ayrışan Almanya, %0,49'da %0,5'e gelen. KKR'nin endeksinde de sınırlı bir yukarı yönlü hareket var, %0,15 kadar. Amerikan vadelilerine bakacak olursak, orada görünüm ne diye? Pozitif görünüm Dow Jones vadeliler %0,5, Nasdaq'ta %0,28, S&P 500'de de %0,27 kadar. Baktığımızda tabii ağırlıkla dediğimiz gibi geçen hafta savaşın yumuşamasına karşılıklı gidip gelen anlaşma metinlerinden doğan bir iyimserlik havası vardı ve petrolde 92 dolara kadar gitmişti. Bir oralara da bakacağız şimdi, hem dolara hem de tabii ki getiri eğrisi tarafına.

0: Önce bir getiri eğrisi gelsin Amerika'da. Tabii yakından takip ettiğimiz taraflardan biri de tahvil getirileri. Tahvil tarafındaki uzun tarafın vardığı yerler. 4.46'da şu an, 5 yıllıklar 4.17'de, 2 yıllıklar 4.03'te seyrediyor. Petrol, altın, biraz o taraflardaki görünüme de bakalım. Dediğimiz gibi 92'lere kadar giden petrol an itibariyle 94'te, Brent petrol, Amerikan tipi 90 dolarda. Yine altın 4502 dolar 98 sentte spot altının onsiyatı. Gümüşte ise 75 dolar 59 sent fiyatlaması var. Bitcoin'de 72.636 dolardan işlemlerin geçtiğini söyleyelim. Yine tabii ki dediğim gibi küreselde, yani Amerika söz konusu olduğunda, özellikle AI üzerinden, teknoloji üzerinden yapılan fiyatlamalar ana konu olmaya devam ediyor orada. Yine çip tarafında yılbaşından beri gördüğümüz ciddi bir performans var. Bunların ne kadar işte şiştiği noktasında tartışma devam ediyor yatırımcı nezdinde. Ama diğer taraftan da tabii yine bu temanın diğer unsurlarına, çip tarafının ya da işte yapay zeka atamasının diğer unsurlarına, diğer materyallere dönen fiyatlamalarda söz konusu diyebiliriz. Evet, böylece bir fiyatlamaları özetlemiş olalım ve bir bağlantı yapalım. Harun Raşit Demircan, İntegral Yatırım Araştırma Analisti yayına katılacak bu noktada. Harun, merhaba, hoş geldin.
1: Hoş bulduk Zeynep Hanım, iyi haftalar diliyorum.
0: Teşekkür ediyorum. Tatil sonrası haftaya başladık Borsa İstanbul'da. Pozitif bir görünüm var. 13.838 puanda, 14.000'in altında seyrediyor endeks. Bankacılık ve sanayi tarafın öne çıktığını söylemek mümkün. Geçen hafta küresel tarafta biz kapalıyken daha böyle pozitif fiyatlamanın yine hakim olduğu bir hava vardı. Jeopolitik tarafta biraz o havayı destekleyen görünüm bozulmuş gibi, ya da bozuluyor mu soru işaretlerinin yeniden konuşulduğu bir süreç var. Ama bir yandan da artık piyasaların barışı fiyatlama noktasında da yapacağını yaptığı analizleri de gündemde. Ne dersin, nedir notların?
1: Evet, geçen haftadan bu yana zaten yurt içinde biz kapalıyken küresel tarafta oldukça önemli gelişme yaşandı. Burada risk iştahı bir miktar azalmış gözüküyor ki zaten petrol fiyatları da 90 dolara kadar gerilemiş durumdaydı. Bundan ötürü risk iştahı bir miktar azaldı diyebiliriz, ancak belirsizliğin hala devam etmesi risk iştahının hala sürülmesine sebep oluyor ki bu noktada zaten net bir ifade kullanmak yanlış olur. Her ne kadar ABD-İran arasında görüşmeler sürse de İsrail'in Lübnan'a yapmış olduğu saldırılar da devam ediyor. Bundan kaynaklı petrolü yukarı yönlü risklerin hala mevcut olduğunu söyleyebilirim. Ki bu Borsa İstanbul tarafında risk unsuru olarak karşımıza çıkıyor. Diğer yandan biraz daha siyasi dinamikler de yurt içinde farklı olduğu için bizim tarafımızda. Buradan küresel gelişmelerden ziyade bir de siyasi gelişmelerin piyasa üzerindeki etkisi sürmeye devam edecektir. Bundan kaynaklı sınırlı bir yukarı yönlü hareketlik görsek dahi bu hareketliliğin mevcut konjonktürde çok da kalıcı olmasını beklemiyoruz. Burada tabii biraz daha veri bazlı fiyatlama görebiliriz. Bugün büyüme verisini takip ettik. Tabii bu veri birinci çeyreğe ait bir veri olduğu için, savaştan önceki bir veri olduğu için daha doğrusu, çok da piyasa tarafına etkisi olmadı. Burada önemli olan nokta cuma günü gelecek enflasyon rakamı. Mayıs enflasyon rakamında bir yine bozulma görmemiz durumunda borsa tarafında bir baskı unsuru oluşturabilir. Bundan kaynaklı şu anda en önemli verimiz cuma günü enflasyon verisi diyebiliriz. Bu noktada toparlayacak olursam endekse 15.500 seviyesi kritik bir destek bölgesi. 100 günlük hareketli ortamın bulunmuş olduğu bu seviye ana destek olarak takip edilecek. Burada toparlanmaya devam etmesi halinde ise 15.800 seviyesinin direnç bölgesi olduğunu düşünüyoruz. Bu seviyenin aşılması tekrardan 16.000 seviyesinin test edilmesine sebep olabilir. Bundan kaynaklı seviye bazlı fiyat hareketini takip ediyoruz. Ancak dediğimiz gibi ana gündem maddemiz hem küresel taraf hem de yurt içinde cuma günü enflasyon rakamı diyebiliriz.
0: Harun Raşit Demircan aktardı. Çok teşekkür edelim ve stüdyoya dönelim. Hakan Avdan, Atlas Portföy Yönetim Kurulu üyesi yanı başımda. Hakan Bey, merhaba.
2: Merhaba Zeynep Hanım.
0: Az önce Harun da söyledi. Bu hafta tabii odamızda cuma günü gelecek enflasyon verisi olacak. Bugün büyümeyi aldık. Beklentinin altında bir miktar gelen büyüme verisi var. Tabii Şimdi kapalı olduğumuz haftada dediğimiz gibi hani bir önceki hafta zaten iç siyasi dinamiklerin ağırlığını hissediyoruz.

0: ettirdiği fiyatlamaya yansıdığı bir süreçti. Ardından kısa haftada biraz toparlama eğilimi olan bir piyasa dinamiği vardı. Bu haftaya Borsa İstanbul nezdinde daha pozitif başladığımızı söyleyebiliriz. En azından bankacılık sınai taraf dikkat çekiyor. Her ne kadar seviye 14.000'in altında devam ediyor olsa da küresel taraftaysa aslında benzer temaları konuşmaya devam ediyoruz. Savaş dinamiğinde iki ileri bir geri görünümünde çok da farklılaşma yok ama piyasa artık bir sıcak ihtimali, sıcak savaş ihtimaline dönülmesini fiyatlamıyor. Bir barışı fiyatlama eğiliminin sanırım devam ettiğini söylemek de mümkün. Genel olarak baktığımızda analizlerde de bu konuda piyasanın bunu da fiyatladığı, burada da çok alan kalıp kalmadığı tartışması da bir yandan var. Dolayısıyla şöyle bir baktığınızda bu hafta başlangıcı itibariyle temalara hem küreselde hem bizde ve beklediğimiz verilere bu haftadan yatırımcı ne beklemeli?
1: Bu haftadan şimdi anlattınız zaten, sağ olun. Yani sonuçta biraz piyasalar yani şey ününü görmek için hala biraz zamana ihtiyacı var. Şimdi global bazdaki konjonktüre baktığımız zaman işte İran Savaşı, Amerika her gün neredeyse her dakika farklı bir mesaj geliyor. İşte bir diyorlar ki anlaştık, bir bakıyorsunuz işte birbirlerine bombalamaya başlıyorlar. Bugün ben çıkmadan işte İran'ın bir açıklaması vardı. Şimdi Trump, onun yanında Trump diyor ki yakınız anlaşmaya. Ama İran'ın bir açıklaması vardı. Nükleer konusu daha detaylı konuşulmadı diyor mesela. Çok ilginç. Yani bugüne kadar ne konuştunuz, neyle anlaşıyordunuz? En önemli konu nükleer olması gerekiyorken nükleerde detaya girilmedi gibi bir açıklama geldi İran tarafından. Ya bu biraz daha sürecek gibi. Yani benim de düşündüğümden çok uzun sürdü. Bir şekilde biraz daha da sanki zamanla alacak bu. Çünkü bunlar daha detaylarda anlaşacaklar. Anlaşma imzalamaya gidecek. Bu yandan da İsrail saldırılarına devam ediyor. O fırsattan istifade işgaliyle devam ediyor. Yani konjonktür o tarafta çok iyi değil. Yani çok bugün yarın çözülecek gibi bir şey görünmüyor. Umarım çözülür. Ama yani en azından biraz daha zaman alacak gibi ki kaldı ki daha büyük bir çatışmaya dönüşmezse. Bu dönüşme ihtimalini satın almıyor aslında piyasalar. Yani anlaşılır nasıl olsa ihtimalini satın aldığı için olumsuz değil. İşte Avrupa borsalarına, Amerika'ya bakıyoruz. Hepsi olumlu neredeyse. Güneydoğu Asya zaten apayrı bir hikaye. Orası zaten kendi başına çok ciddi yükselişler yaşadı. Bütün Güneydoğu Asya ülkeleri neredeyse. Burada Türkiye'nin de tabii de iç siyasi gelişmeler var. Onlar da tabii ki yatırımcıyı huzursuz eden gelişmeler. Bu arada işte dediğiniz büyüme rakamı geldi. Beklentilerinin biraz altında bir büyüme rakamı. Yani biraz belirsizlikler var hala. Yani galiba biraz daha ben bir süredir bunu söylüyorum ama yani temkinli beklemek lazım. Yani şu anda piyasalar alalım, değerlemeler işte bankalarda falan düşük. Doğru yani gittiği seviyelerde değil ama alalım işte yarın çok iyi olur falan gibi bir senaryoda çok da çizemiyorum. Yani biraz daha aslında tüm gelişmeleri, tüm bu saydığımız gelişmeleri bekleyip görmek lazım.
0: Şimdi tabii büyüme tarafı yani yılın ilk çeyreğinde %3'lük bir beklenti vardı. Ortalama 2,5 büyüme geldi. Kontrollü bir yavaşlama denebilir mi buraya? Yoksa biraz sert buldunuz mu? Bir de tabii önümüzdeki süreçte devamının nasıl geleceğine dönük ve de belki buna şunu da eklemek lazım Hakan Bey. Yani Cuma günü enflasyonu alacağız. Hani enflasyon bir miktar daha sınırlı bir iyileşme beklentisini de barındırıyor beklentilere baktığımızda Cuma günü. Ama tabii yıl sonu beklentileri de yüksek kalmaya devam ediyor piyasa açısından. Dolayısıyla sürecin gidişi açısından ne ifade eder? Der. Bir de hani büyüme ve enflasyonu yan yana koyduğumuzda bir noktada, çünkü bu ikisinin ödünleşmesi gibi bir nokta neresi olacak? O marj ne kadar var? Ve de tabii tüm bunların piyasa yansımasını nasıl öngörmek gerekiyor? Özellikle şirketler ve sanayi tarafı açısından tabii.
1: Şöyle şimdi büyümeyi zaten bir aralar geçtiğimiz çeyreklerde büyüme yüksek geldikçe herkes seviniyordu. Ben de diyorum ya niye seviniyoruz? Biz enflasyonla mücadele programı varsa biz büyümeden fedakarlık etmek zorundayız. Yani büyümemek zorundayız veya çok az büyümek zorundayız. Hadi daralmayalım tabii ki ama az büyümek zorundayız. Yani enflasyonun mücadelenin en önemli bacağı bu olması lazım. Yani piyasayı biraz daralması lazım.
0: Bu seviye o anlamda dengeli bir seviye mi?
1: Yani nispeten diyeyim. Yani %2'ler en fazla olması lazım belki. Yani bu rakamlar biraz tartışmalı olabilir tabii. %2 sen, ben 2 derim, 3 derim. Yani neyse ama yani fazla büyümememiz lazım zaten. Yani talep tarafında da arz tarafında da yani bir şey olması lazım. Yani enflasyonun zaten daraltıcı bir politika izlemeniz lazım. Biz sadece şeyde daraltıcı yani kredilerde bir daraltıcı politika izliyoruz. Ama o işte büyümeye baktığınız zaman hep yüksek geldi bugüne kadar. Bu biraz daha makul tabii ki. Onu söyleyebiliriz.
0: Şu notu da belki düşmek gerekir mi? Araya girdim ama daha savaşın etkisinin yansıdığı bir veri değil bu. Öyle değil
1: evet.
0: mi?
1: Doğru. Yani biraz daha da düşüşte bekleyebiliriz. Aslında zaten sanayiden gelen sinyaller çok iyi değil bir süredir. Ha burada da zaten büyüme rakamlarında şeyi de görüyoruz. Sanayinin küçüldüğünü görüyoruz ilk çeyrekte. Ve de ihracatın ciddi bir daralma içinde olduğunu görüyoruz. Bunun da nedeni aslında sanayicinin bayağı bir süredir zaten şikayetleri vardı. Kurlar dolayısıyla ve sanayi üretimin desteklenmesi konusunda. Kurlar aslında bakar ilk 4 aya bakarsanız zaten %14.6 enflasyon varken %15 diyelim %5 kur artışı var. Zaten geçmişten gelen TL'nin bir değerlenmesi var. Şu anda TL bence aşırı değerli. Ve dengesizliklerin en önemli nedenlerinden birisi de Türkiye ekonomisindeki kur TL'nin aşırı değerlenmesi. Tamam enflasyonu tutmamız için dövizi bir yerde tutmamız, kontrol etmemiz lazım ama şimdi %15 enflasyon %5 kur artışı. Ya tamam eskiden enflasyon düzeyinde artardı. Tamam enflasyon düzeyinde artmasın ama neden %10 değil de %5 sadece? Kaldı ki program başladığından beri enflasyon %198 artmış kümüle, kur artışı %74. Ya bunu ihracatın dayanması mümkün değil. Yani ihracat daha da düşecek endişesi içindeyim. Cari açığı arttıracak bir etkisi var. Yani kurun biraz daha kademeli serbest bırakılması lazım. Demiyorum ki tamamen serbest bırakılsın enflasyon programı için kötü. Ama en azından tedirici bir yani şunu söylüyorum hep yani biraz bu gazını almak gerekiyor. Bu işte sanayi işçilik ücretlerine de yansıyor. İhracata da ciddi şekilde yansıyor. Yurt dışına mal satamamaya da yansıyor. Yani o bizim yani bu %5'lerine %10'da enflasyonun çok büyük bir arttırıcı etkisi olmaz. Zaten şu anda artmış vaziyette enflasyon. Beklentiler de o yönde. Onun için bu tarafta biraz bence bir revize edilmesi gerekiyor. Sanayi üretimi de bunları da yansıtıyor aslında.
0: Yani programda bir modifikasyon ihtiyacından mı bahsediyorsunuz? Yoksa bunun işte makro ihtiyati tarafla, mali tarafla dengelenmesinden mi?
1: İkisi de yani hem bu dediğim gibi kurlar tarafında bir modifikasyona bence kesin ihtiyaç var. Onun dışında da mali tarafta da kamu harcamaları. Şimdi bu büyümede de gördük kamu harcamaları yine az değil yani kamu harcamaları artmaya devam ediyor. Kamu harcamalarının da çok ciddi şekilde kısılması lazım. Yani büyümenin bir kısmı da kamu, şimdi rakamlar bugün açıklandı. Herkes bakar. Ben de sabah bakmıştım ama yani bu kamu harcamaları hala ciddi bir katkı veriyor. Vermesin yani bu kamu harcamalarının kısılması lazım asıl. Yani biz vatandaşın talebini kısmaya çalışıyoruz ama kamu orada elin taşının altına biraz daha koyması lazım ki bu program biraz daha başarıya ulaşsın. Tamam bir başarısı var belli konularda işte rezervlerin artması diyelim enflasyonun nispeten biraz daha kontrol edilmesi gibi işte döviz kuru falan atak olmaması açısından ama biraz daha ciddi bir eğilmek gerekiyor. Bunun en büyük şeyi zaten işte yansımasını biz piyasalarda görüyoruz. İşte enflasyon düşmüyor. Enflasyon düşmediği zaman faizler yüksek kalıyor. Faizler işte Merkez Bankası arttıracak mı diye korkuyoruz. Bütün dünyada gerçi şimdi bu petrol fiyatları nedeniyle biraz öyle. Bu sefer banka hisselerine de zaten bankacılık sektörüne de olumsuz yansıyor. Diğer sektörler zaten sanayici bir şekilde yüksek faizler, yüksek kredi maliyetleri nedeniyle zor durumda. Bunlar da bir türlü düzelmiyor. Onun için tabii ki öncelik enflasyonla mücadele ama bir yolda tüm bu dediğim çerçevede biraz bir revizyon gerekiyor gibi görünüyor ki piyasalara biraz daha olumlu yansıması olsun.
0: Son bir soru Hakan Bey. 1-2 dakikalık bir cevap rica ediyorum. Şimdi tabii bir yandan da gelişen piyasalar ve bunlar içindeki ayrışma ana meselelerden biri. Hani kim ne kadar para çekebilecek, kaynak çekebilecek. Bugünkü büyüme verisi de elbette bu anlamda önemliydi. Dolayısıyla Türkiye burada nereye oturuyor, ne diyorsunuz?
1: Ya şimdi o diğer piyasaların gelişmiş ülkelerdeki piyasalar işte S&P %11 artmış, Nikkei %32, Nasdaq %16, KOSPİ'ye bakıyorsunuz %100'ü geçti yılbaşından beri KOSPİ'nin artışı.
0: KOSPİ'de tek yani Samsung ağırlığı ha, ve işte, bir şirketleri daha var.
1: Nasdaq'ta işte LG falan yani evet. işte burada teknoloji, çip üretimi, AI yani bütün bunların şeyiyle gidiyor zaten.
0: Gazıyla gidiyor.
1: Gazıyla gidiyor. Oralar çok ciddi bir şekilde ayrıştı. Türkiye'nin de yani yatırımcıyı çekmesi lazım. Yatırımcıyı çekmekte biraz daha işte stabil bir ekonomik program, biraz daha stabil bir politik environment diyeyim yani ortam olması lazım. Ya mutlaka payını alır ama düşük kaldı tabii ki. Biz hak ettiğimizden daha şeydeyiz yani düşük bir yerdeyiz yabancı yatırımcı açısından. Gelmesi için bunların olması. Sıcak para geliyor ama bu işte krizlerde görüyoruz sıcak para çok hızlı çıkıyor. O kadar hızlı çıkıyor ki yani bu sefer rezervleri eritiyoruz bir yandan da. Onun için biraz daha istikrarlı bir ekonomik ve politik ortam olursa Türkiye'de biraz daha bu piyasalara yaklaşacaktır eminim yani performans açısından.
0: Hakan Bey çok teşekkür ediyorum. Atlas Portföy Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Avdan konuğumuzu çok sağ olun. Bir araya gidelim aranın ardından devam edeceğiz. Sezer Tuğ Özmutlu Hitit Bilgisayar Mali İşler ve Satın Almadan sorumlu genel müdür yardımcısı konuğumuz olacak. Şirketin detaylarına, finansallarına beraberce bakacağız. Az sonra görüşelim.
2: Nurol Portföy'ün sunduğu piyasa hattı devam edecek.
3: Reklam.
4: Unutulmaz, unutulmaz.
5: Anadolu marka yerli otomobilimiz yollarda. Yanlış duymadınız, yerli otomobilimiz memleketin yollarında.
6: 60 yıldır Türkiye'nin enerjisini üreten Tüpraş olarak bizim için değerli olan nedir? Çalışma arkadaşlarımız, iş ortaklarımız.
7: Hayat sana sınırlar koyar, Yapı Kredi o sınırları kaldırmak için var.
8: Birlikte yaşadıklarımız, paylaştıklarımız unutulmaz. Koç topluluğu olarak bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız, başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimiz.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Reklam. Öncelikli yayın. Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
3: Bloomberg HT Radyo.

0: Nurol Portföy'ün sunduğu piyasa hattı devam ediyor.
1: Piyasa hattı devam ediyor. Sezer Özmutlu, Hitit Bilgisayar'ın mali işler ve satın almadan sorumlu genel müdür yardımcısı. Hoş geldiniz, merhaba.
2: Merhabalar, teşekkür ediyorum. Hoş bulduk.
1: Nasılsınız görüşmeyeli?
2: İyiyiz, iyi diyelim.
1: İyi olalım.
2: Daha iyi olmak üzere.
1: Evet, tabii. Şimdi yanlış hatırlamıyorsam biz sizinle bu savaş başladığı ya da işte o sıralarda Mart civarında bir konuşma fırsatı bulmuştuk. O zaman bu kadar uzun süreceği beklentisi yoktu. Fakat öyle olmadı. Size özel bir beklenti değil bu tabii, genel olarak. Amerikan Başkanı'nın da ifade ettiği kısa bir sürede, 4 hafta kadar bir sürede bu işin toparlanması, amiyane tabirle bir yere bağlanması idi. Öyle olmadı dediğimiz gibi gelişmeler. Dolayısıyla fiyatlamalar da çalkalanmaya devam ediyor, dalgalanmaya devam ediyor. Yine geçtiğimiz haftadan bu haftaya geldiğimizde o tatil haftasında bile hafta içi hafta sonu arasında referans farkları var açıklamalara bağlı olarak. Şimdi önce biraz buradan başlayalım istiyorum. Sonra finansallarınızdaki görünümü de soracağım. Belki bir kısmı da bu tarafla ilişkili olabilir diye. Jeopolitik taraftaki gelişme, bu savaş hikayesi ne kadar hesap bozucu, ne kadar maliyet baskısı yaratıyor? Revizyon ihtiyacı duyuran bir görünüme geldik mi?
2: Şimdi son görüşmemizden alayım ben de. Orada şöyle bir cümle söylediğimi hatırlıyorum. Yani şu an için çok önemli bir etki görmüyoruz, beklemiyoruz. Evet. Ama uzar ve derinleşirse başka şeyler konuşuruz demiştim. Şimdi uzadı ama derinleşmedi gibi bir şey.
1: Piyasada durumunda. Aynen bu dediğiniz minvalde fiyatlıyor.
2: Aynen öyle, ama tabii şey, yani öngörülebilirliğin olmaması. Çünkü bir an işte şey oldu, açıldı. Tedarik yolları barışa gidiliyor. Diğer anda tam tersi bir şeyler, açıklamalar. Dolayısıyla orada şey, uzayan ama derinleşmeyen, bizim için konuşursam birinci çeyrek sonuçlarında biz anlamlı bir etki görmedik. Her birinci çeyrek sezonsallık vardır. İşte o döneme özgü dinamikler vardır. Onların sonuçlarının dışında bu duruma özgü bir etki görmedik. Şimdi Nisan'ı bitirdik. Mayıs tabii ki yani açık şey yapamayacağım, konuşamayacağım. Ama burada hep Mayıs ayı diyelim, bu tatiller, bayramlar filan. Orada bizim de coğrafi dağılmışlığımız, yani alan olarak farklı bölgelerde partnerlerimizin oluyor olması, bu bölgeye yakın olanların zayıf ama onun dışındakilerin toparlayıcı etkileri filan, biz yine öyle görüyoruz ki, öyle projekte ediyoruz ki böyle çok yıkıcı, çok derin, böyle çok filan, yani hava yolları gibi etkilenmiyor olacağız biz. Öyle söyleyeyim ki onlarda da yine palyatif şeyler olabiliyor. Buyurun.
1: Müşteri sayınız açısından bir etki yani bildiğim kadarıyla ağırlıkla, çünkü sizin hikayeniz buradan geldiği için bu tarafa bir etki bekliyor musunuz? Bunu niye soruyorum? Çünkü burası çok tartışılıyor. Jet yakıt üzerinden tartışılıyor. Evet. Maliyetlerin fiyatlara baskısı üzerinden tartışılıyor. Dolayısıyla seyahatlerin nasıl şekilleneceği o da belirsizlik içeriyor. Buraya nasıl bir projeksiyonla yaklaşıyorsunuz?
2: Tabii iki türlü yaklaşmak isteyeceğim. Birincisi, biz yine bu olayın başında şöyle demiştik. Yani biz gelir bilet tutarı üzerinden pay almıyoruz. Biz
1: doğru.
2: İşlem başına. Dolayısıyla hani yine çok fazla etkilenmeyeceğimize doğru bir şeydi. Çıkarımdı bu. Ama bu yakıt fiyatları, maliyetlerin çok etkili olması bir diyelim bölgesel partnerlerimizde, orada tarife düzenlemelerine falan gidilebildi. Fakat bununla beraber dediğim gibi işte Asya, Afrika, işte bizim yoğunluklu bulunduğumuz diğer bölgelerde ise büyüme rekorları kırılıyor.
1: Doğru.
2: Potansiyel yüksek, teknolojik dönüşüm ihtiyacı fazla. Dolayısıyla biz yine orada işin toplamına baktığımız zaman yine bu meseleden çok derinlikli etkileniyor olmayı öngörmüyoruz, beklemiyoruz. Fakat izliyoruz. Yani daha nereye kadar bu şey olabilir, gidebilir, tedbirli bir şekilde buna böyle yaklaşıyoruz. Ne oldu partner sayısı, bakın onu söyleyeceğim. Biz 2025-26'nın ilk aylarına kalan sıcak potansiyel partnerlerimiz olacaktı, vardı öyle söyleyeyim. Takipte olduğumuz rafa kalktı yani onlar. Çünkü bölgeye yakın şeylerdi.
1: Bölgeden partnerler mi, bölgeye yakın partnerler?
2: Yani şöyle söyleyelim, bu nerede? İran ne yaptı? Farklı yerlere o da kendi karşılıklarını verdi.
1: Körfez'e hedef aldı. Sağ, tabii.
2: Aynen. Orada bir, yani şunu demek istiyorum.
1: Körfez
2: dolayısıyla
1: etkisi oldu diyebilir miyiz?
2: Rafa kaldırılan durumlar oldu. Uzadı, bitmedi ama uzadı. Dolayısıyla o işte şeyini kaybetti sonuçta. Bizim onun dışında partner kaybımız bu konudan ötürü yok şu ana kadar.
1: Bu ertelenmelerin finansallarınız açısından bir çıktısı olacak mı?
2: Şöyle kendi projeksiyonlarımızda biz çok tabii şeyli yaklaşıyoruz, maaşlı yaklaşıyoruz. Böyle her takipte olduğumuz partnere ilişkin, potansiyel partnere ilişkin bir karşılık koymuyoruz. Evet. Dolayısıyla evet, olduğu takdirde çok etkili şey sonuçlar yaratacak iken bunların işte uzuyor olması vesaire yalnızca bizi kendi seyrimizde bırakıyor. Hızımızı kesiyor. Bunu da daha önce de söylemiştim. Çünkü sonuçta biz işte ne açıkladık? Bu şartlar içerisinde bunca gerilim içeride ve dışarıda her gün başka bir şeye uyanıyoruz. Beklediğimiz düzelmeler var. İşte biraz önce de konuştuk misafirimiz ile kur enflasyon makasında iyileşme bekliyoruz. Çünkü ihracatçı firmayız. Döviz kazanıyor, TL harcıyoruz. Biz bir şeyi inceledik geçenlerde. Yani ne oluyor burada? Biz çok yani işte operasyonel kaldıraç, bunun işte etrafındaki veriler filan. Bakıyoruz geçtiğimiz yıl birinci çeyrek %10 kadar enflasyon. Bu yıl da benzer. Ama ne olmuş? Kur yarısı kadar gitmiş. Biz zaten önceki yılı da bir şey tolere etmek durumunda kalıyorduk. De bu yıl artan bir şeyi, rakamı tolere etmek durumunda. Bu da bizim doğrudan marjlarımıza etki eden bir durum. Bu gibi etkiler sürüyor.
1: O zaman yani hem FAVÖK marjınızdaki dönemsel bir miktar sınırlı geri çekilme, hem net kar marjındaki geri çekilme bundan kaynaklı.
2: Oraya doğru söylüyorum. Çünkü orada doğrudan TL maliyetlerimiz, personel maliyetleri. Dolayısıyla oraya doğrudan bir şeyi var. Ama aynı zamanda biz EBITDA için demeyeyim ama yani yatırımlarını sürdüren bir teknoloji firmasıyız. Önemli ürünlerimiz, önemli çıktılarımızı takip ediyoruz. Onları çalışıyor durumdayız.
1: Hangi yatırımlar ön planda? Şu an ağırlığınız, odağınız nerede?
2: Yatırımlar tarafında.
1: Yatırımlar tarafında. Şunu da söyleyeyim, çok özür diliyorum. Şimdi bir yandan da bir kocaman bir yapay zeka teması var. Pek çok şirketin değerlemesine de Amerika tarafında Anthropic'te gördük, başka yerlerde gördük. Beklenmedik etkiler üreten, bazı firmaları taca çıkaran, risk üreten. Dolayısıyla bu ekosistemde yatırımlarınızı, stratejinizi siz nasıl yönetiyorsunuz?
2: Şimdi bunu öncesinde konuşmaya başlamıştık zaten bütün bu hani gerilimli durumların. Sektör havacılık teknolojileri başka bir yere evriliyor. Öncesinde bir yani yalnızca bilet aldığınız, gidip uçtuğunuz, onun dışındaki süreçlere kapalı. Şimdi artık yani bunları üreten sistemler de dahil olmak üzere başka bir yere evriliyor. Artık bir yolcu deneyimi gerçeği var. Orada sizin kendi direkt satış kanallarından, web sitenizden, işte kendi istasyonu satışın dışında dolaylı satışlarınızda da bulundurmak istediğiniz, satmak istediğiniz ürünleriniz var, hizmetleriniz var. Bunları gerçekleştirebileceğiniz, gelir sağlayabileceğiniz, bunu sağlayan platformumuz Oksijen. Bizim bu Pegasus tarafından kullanıma geçmişti, bunu konuşmuştuk. Şimdi hem içeride hem uluslararası çok beğenilen bizim bir ürünümüz bu. Bir ürün katmanı diyeyim. Orada Pegasus uçuşlarının %30'una isabet eden bir şeyi kısmı buraya entegre etmiş durumda. Böylelikle neyi sağlıyor? 50 kadar ülkeye 28 kadar ek ürününü sunabiliyor olacak misafirlerine, yolcularına. Bu bizim sektörde çok ileride olduğumuz, yani önden gittiğimiz, işte canlıya geçen ilk örneklerinden olan, çok da beğenilen bir yapı. Bununla beraber HPO dediğimiz ödeme orkestrasyon sistemimiz, yani ödeme adımı da çok önemli bütün bu hizmetlerin alımı aşamasında. Orada kesintiye uğradığınızda kaybedebiliyorsunuz o satış, çünkü havayolu olarak. Dolayısıyla bizim bir ürünümüzde HPO dediğimiz, oradaki bu ödeme orkestrasyon platformumuzu da çalıştık. Yatırımlarımızı oraya yoğunlaştırdık. O da bu oksijenle beraber zaten hayata geçmiş oldu. Yani siz acentesiniz, dolaylı satış için geliyorsunuz. ADS sizi karşılıyor, bizim ürünümüz. Arkasından oksijen size, kimseniz, hangi hizmetleri kullanıyorsunuz, iş seyahati mi, özel mi, bununla ilgili paketini yapıyor. Fiyatını anlık oluşturuyor ve size orada hızlı bir şekilde bir şey sunuyor, paket sunuyor. Bu dolayısıyla IATA'nın, Uluslararası Havacılık Kurumu'nun bir inisiyatifi, Offer Order Management System. Buna tam uyumlu ve hayata geçmiş, bunu şey yapan, yürüten bir sistem. HPO ödeme tarafı da yine bu oksijen aşamasından sonra devreye giriyor. Siz başka bir ülkede başka bir ödeme ne diyelim formuyla alacaksınız o hizmeti, o paketi. Evet. Bunların birleşik bir platformu, bütünleşik bir platformu, yani şeye kadar, fraud check-in'e kadar, yani oradaki yolsuzluk kontrolüne kadar yapan ve orada süreci kısaltan, etkinleştiren bir, bunları çalıştık. Bununla beraber şimdi hep bu şeyler çok gündemde.
3: Bir dakika kadar bir vaktimiz kaldı. Tamamlayın, Ceren'e gidelim. Bir de bunların finansallara etkisini de telaffuz ederseniz süper olur. Yani yıl sonu beklentileriniz ekseninde.
2: Şöyle diyelim, yani yıl sonu beklentilerimizde biz bütün bu biraz önce konuştuğumuz çerçeveyi izliyor olacağız. Dolayısıyla açıkladığımız beklentilerimiz var. Şu anki projeksiyonumuz marjlarda o çerçevede kalabileceğimiz yönünde, ama yani Haziran ayı ikinci çeyrek sonrası ciddi bir şekilde nedir buradaki şey diye bakıyor olacağız. Bu bütün bu kazanımlarımız bizim, yani neyi görüyoruz biz? Birim gelirlerimizde artış görüyoruz. Oradaki finansal etkilerini ayrıştıracak yapıları oluşturuyor durumdayız. Öyle söyleyelim.
3: Ve tamamlayalım. Sezer Hanım, tekrar görüşmemiz gerektiğini anlıyorum. Konular çok birikmiş. Çok sağ olun. Sezer Tu Özmutlu konuğumuzdu. Hitit Bilgisayar Mali İşler ve Satın Almadan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı. Doğru telaffuz ediyorum değil mi? Evet. Tamam. Çok teşekkürler. Hemen bir Ceren Dilekçi Köse onlar Londra'ya gidelim.
4: Tek platform, tüm dünya. Philip Capital sunar.
3: Hızlı bir toparlama rica ederim senden, kusura bakma.
5: Merhabalar Zeynep. Evet, Avrupa borsalarında bugün karışık bir görünüm var. Haftanın ilk işlem gününde Alman DAX endeksi görece biraz daha iyi performans sergiliyor. Tabii bugünün hikayesi petrol fiyatlarında yaşanan yükseliş, çünkü ABD ile İran arasındaki görüşmelerde ilerleme sağlanamadığına dair endişelerle petrol fiyatları 6 haftanın en düşük seviyesinden yeniden yükselişe geçti. Bugün Brent petrolün varili $94 seviyesinde. Doğalgaz fiyatlarına baktığımız zaman Avrupa'da doğalgaz vadeli kontratlarında günlük yükseliş %4 ulaştı ve 48 euro megawatt saat seviyesini test etti. Tabii endeks bazında baktığımız zaman, yani alt endeks bazında baktığımız zaman en hızlı yükselişin teknoloji tarafında olduğunu görmekteyiz. Teknoloji endeksi %1'in üzerinde primde bugün yükselişte başı çekiyor. Onu enerji endeksi takip ediyor, %1'e yakın primde. Diğer tarafta bugün tabii şirket haberlerinin de aslında hisse bazı hareketlerde etkili olduğunu takip ediyoruz. Mesela havayolu şirketi EasyJet hisselerinde %10'a ulaşan bir yükseliş var. çünkü bir yatırım şirketinin havayolu şirketini satın almak için teklif verdiğini doğrulamasıyla beraber hisseleri son zamanların en hızlı yükselişini yaşadı. Diğer tarafta Wise Group hisselerinde ise %15'e varan oranda bir düşüş yaşandığını görmekteyiz. Şirketin kara para aklama mücadele konusunda bir soruşturmayla karşı karşıya olduğunu açıklaması hisselerinde sert düşüşü beraberinde getirdi. Avrupa borsaları rekor seviyelerin hala hemen altında işlem görüyor. O rekor seviyeleri yeniden test edebilmiş değil. Tabii yılbaşından bu yana STOXX 600 endeksi %5,5 civarında değer kazandı. Fakat aynı dönemde S&P 500'de yaşanan yükseliş %11'i buldu. Özellikle son dönemde teknoloji hisselerine maruziyetinin daha sınırlı olması nedeniyle bu yaşanan ralliden yeterince fayda sağlayamadı Avrupa borsaları. Fakat Goldman Sachs gibi bazı kurumlar hala iyimser kalmaya devam ediyor diyelim. Yeniden söz sana bırakalım Zeynep.
4: Tek platform, tüm dünya. Philip Capital sundu.
3: Piyasa hattını burada noktalayalım. Sırada iş dünyası var. Alara Akgün gelecek. Bloomberg HT'den ayrılmayın.
0: Nurol Portföy piyasa hattını sundu.

0: Bloomberg HT ekranlarındasınız. İş Dünyası programıyla karşınızdayız. İş Dünyası'nın nabzını tutarken bugün gelen verileri biraz detaylandırmak gerekiyor. Çünkü bugün hem ISO imalat PMI hem de büyüme rakamları geldi. Fakat öncesinde bir büyüme tarafındaki haberlerimizi izleyelim. Çünkü Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde aylık %0,1, yıllıksa %2,5 büyüme kaydetti. Bu da beklenti altı kalan bir rakamla karşı karşıya kaldığımızı gösterdi. Detayları haberimizde izleyelim.
1: Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde %2,5 büyüme kaydetti. TÜİK verilerine göre yılın ilk çeyreğinde ekonomi bir önceki çeyreğe göre ise büyüme %0,1 olarak kaydedildi. Bloomberg HT anketine katılan kurumların beklentisi yıllık büyümenin %2,7 olması yönündeydi. Çeyreklik büyüme beklentisi ise %0,4 düzeyindeydi. Yerleşik hane halklarının nihai tüketim harcamaları 2026 yılının birinci çeyreğinde, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak %4,8 arttı. Devletin nihai tüketim harcamaları %2,1, gayri safi sabit sermaye oluşumu ise %3 yükseldi. Mal ve hizmet ihracatı 2026 yılının birinci çeyreğinde, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak %12,7, ithalatı ise %2 azaldı. Bloomberg HT'nin hesaplamalarına göre bu çeyrekte büyümeye en yüksek katkı 3,4 puanla hane halkı tüketiminden geldi. Yatırımlardan aynı dönemde 0,8'lik katkı gelirken, stoklardan 0,5 puan, kamu tüketimindense 0,2 puan geldi. Net ihracatsa büyümeye aşağı yönlü bir etki yarattı. Yılın ilk çeyreğinde net ihracat büyümeyi 2,5 puan aşağı çekti. Gayri safi yurt içi hasılayı oluşturan faaliyetler incelendiğinde, 2026 yılı birinci çeyreğinde sanayi sektöründe %0,8'lik daralma dikkat çekti. Bilgi ve iletişim faaliyetleri toplam katma değeri %9,5, diğer hizmet faaliyetleri %5,2, tarım sektörü %4,6, ticaret, ulaştırma, konaklama ve yiyecek hizmetleri %3,7, finans ve sigorta faaliyetleri %3,5, inşaat sektörü %3,2, gayrimenkul faaliyetleri %3 büyüdü. İş gücü ödemeleri 2026 yılının birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %35,9 arttı. Net işlem artığı, karma gelir %34,4 arttı.
0: Ve şimdi büyüme rakamlarını sektörün nabzını tutmak üzere konuğumuz hattımızda bizi bekliyor. Ev ve mutfak eşyaları, sanayicileri ve ihracatçıları birliği EFSİT Başkanı Talha Özger bizimle. Merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza.
2: Merhabalar Alara Hanım, iyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkürler, iyi haftalar dileyelim Talha Bey sizlere. Aslında bakıldığında bugün önemli verileri aldık. Hem ISO imalat PMI hem de büyüme rakamını karşıladık ve bakıldığında aylık bazda %0,1, yıllık bazda %2,5'luk bir büyüme kaydetti Türkiye ekonomisi. Detaylara biraz bakmak lazım çünkü net ihracat 2,5 puan büyümeyi aşağı çekti ve sektörel bazdaki dağılımda sanayi %0,81 daralma kaydetti. Yani siz bu daralmayı ve yavaşlamayı nasıl okuyorsunuz ve burada ihracatta yavaşlama, üretimde kayıpla beraber önümüzdeki dönem yatırım ve kapasite işlerine nasıl bir potansiyel ve performans öngörüyorsunuz?
2: Evet, şöyle toparlayacak olursak, sizin de vermiş olduğunuz verileri istinaden, işte sabahtan bu yana bütün veriler buna işaret ediyor. Büyüme oranlarına baktığımızda gerçekten bizim sektörümüze de bir güven veriyor. Ama bizim sektörümüzün ihracat rakamlarına baktığımızda sizin de az önce söylediğiniz gibi düşüş söz konusu. Yaklaşık ilk 5 aylık performansımıza baktığımızda %6,4'lük ihracatımızda bir düşüş var. Tabii ilk 3 aya baktığımızda çift haneli düşüşlerden sonra tek haneli düşüşlere geçmemiz de bir nebze de olsa bizi güçlendiriyor. Biraz daha kendimize güven veriyor demek istiyorum. Çünkü gerçekten zorlu bir dönemden geçiyoruz. İşte PMI verilerinden bahsettik. 45,7'den 49,8'e yükseldi. Bu evet. Da hem ülkemiz için hem bizim için, sanayiciler için gerçekten eşik değerinin üstünde bir işte artış gösteriyor. Bunun da böyle bu şekilde devam etmesi lazım. Sanayi PMI verileri bizler için çok önemli. Net ihracatçı bakımından baktığımızda dünyada ikinci sıradayız mutfak eşyaları sektörü olarak. Bu da üretimimizin, sanayimizin ne kadar güçlü olduğunu gösteren bir tablo. Ve bunu koruyarak da devam etmemiz gerekiyor ki hem ihracatta hem iç pazarda bu gücümüzü kaybetmeden sanayi çarklarını döndürerek, bacalarımızı tüttürerek, işçilerimize sahip çıkarak bu yolda hep beraber ilerlememiz gerekiyor. Çünkü ilk başta da söylediğim gibi zorlu dönemlerden geçiyoruz ve bu zorlu dönemlere her dönem

0: ederek bu tarz sorunların da üstesinden geleceğimizi söylemek istiyorum. Türkiye %2,5'luk bir büyüme gösterdi ekonomisinde. Bizler de ev ve mutfak eşyaları sektörü olarak bu büyümenin bizlerin de sektörüne yansıyacağını ümit ederek yolumuza devam ediyoruz. Ve yapmış olduğumuz organizasyonlar, etkinlikler hepsi bunun için. İnşallah
1: Evet.
0: ilerleyen zamanlarda bizler de bu büyümelerin altında büyüyen sektörler olarak ismimizi yazdırırız diyorum.
1: Tabii büyüme rakamları bu ay nezdinde beklentilerin altında kaldı. Yani %2,7'lik Bloomberg anketi ekonomistlerin anketinden beklentinin de altına gelen 1,5'luk artışla Türkiye ekonomisi çeyreklik bazda büyümüş oldu. Bu süreçte bir de ISO imalat PMI'yi konuşmak lazım. Çünkü eşik değere çok yakın bir sürece geldi. Yani Nisan'da sert bir yavaşlama varken Mayıs ayında bir toparlanmayla rakamlar bizi karşı karşıya bıraktı. Tabii bunun alt kalemlerine bakıldığında hem ihracat rotaları alternatif olma beklentisi hem de bir diğer taraftan emniyet stoğu oluşturma nezdinde üretimin artmasından kaynaklı olduğunu gördük. Peki şu an sizin sektörünüze sipariş ve üretim tarafında nedenli bir tabloyla karşı karşıya kalındı? Burada artışlarla karşılaşılan bir performans var mı?
0: Şöyle, bizim sektörümüzde Alara Hanım, belli başlı firmalarımız markalaşmış veya ürünlerini stoklarda satan firmalarımız mevcut. Ve bu firmalarımızın bu dönemde biraz daha stoğa yatırım yaptıklarını öngörüyoruz. Ve bu verilerin artışı da ona göre aslında bizde de artış gösteriyor. Ama bizim ev ve mutfak eşyaları sektörüne baktığımızda bildiğiniz üzere hem Ramazan Bayramı hem Kurban Bayramı hem de evliliklerin arttığı bir dönemden geçtiğimiz bir dönemde bizim ister istemez üretim adetlerimiz zaten artış gösteriyor. Bugünden sonra yaz ayında yaklaşık 3 aylık Eylül ayından sonra ki rakamlarımız ve PMI verilerimiz orada daha netlik kazanacak
1: Evet.
0: aslında geçmiş dönemlere baktığımızda. Bizler şunu söylüyoruz hep belli başlı pazarlarda sıkıntılar yaşasak da işte Avrupa pazarımız bizim ihracatımızda %50'nin üzerinde ihracatımızı Avrupa pazarına yapıyoruz. Ve buralardaki daralmaları tüm sektörlerde yaşandığı gibi bizim sektörlerde de yaşanıyor. Ama ilk 10 ülkemize baktığımızda işte ihracatımızın buralarda biraz daha bizim ihracatımızın arttığını söyleyebilirim. Özellikle bir işte Kuzey Afrika'da Fas örneği gerçekten bizim sektörümüz için çok önemli bir duruma geldi şu an. İşte oradaki artışımız yaklaşık %10'un üzerinde bir artış göstermişiz Fas bölgesinde. İşte Fransa'da, İngiltere'de, İtalya'da keza aynı artışları söyleyebilirim. Burada şunu görüyoruz. Bu pazarlarla ilgili zaten yatırım yapmıştık. Geçmiş dönemlerde yapmış olduğumuz organizasyonların meyvelerini yediğimiz dönemden
1: Evet.
0: geçiyoruz. Ve biz diyoruz ki rotayı farklı yöne çevirelim. Yapmış olduğumuz organizasyonları işte geçmiş ayda Afrika'da, Güney Afrika'da gerçekleştirdik. Şimdi Panama'da gerçekleştireceğiz önümüzdeki ayda. Her sene oralarda organizasyonlar yapıyoruz. Bu organizasyonların verimliliği bu dönemlerde daha çok hissediliyor ki şu an ona ihtiyacımız var. Ve bu organizasyonların niteliğiyle, verimliliğiyle daha iyi bir şekilde hep beraber taşın altına elimizi koyuyoruz
1: Talha Bey,
0: ki daha
1: Afrika
0: iyi olsun.
1: tarafında olduğunuzu söylemişsiniz. Hemen araya girmek isterim. Son zamanda bazı sektörlerde Afrika tarafında bir ihracatta daralma olduğu da öngörülüyor. Peki sizin sektörünüzde böyle bir eğilim var mı? Siz böyle bir performans gördünüz mü?
0: Şöyle Afrika'yı üçe bölecek olursak
1: Hı.
0: Kuzey Afrika, Güney Afrika ve Orta Afrika diye Sahra Altı Afrika'yı da kapsayacak olursak belli başlı pazarlarda bizim az önce söylediğim gibi işte Kuzey Afrika bölgesinde artış gösteriyoruz.
1: Evet.
0: Güney Afrika bölgesinde daha iki ay önce heyet yaptık, organizasyon yaptık. Orada çok güzel işlere imza attık ve daha da iyi olacağını ümit ediyoruz ve inanıyoruz buna. Çünkü o bölgeler bakir bölgeler. Bizler de oraya gittiğimizde şu güveni veriyoruz. Türk üreticisi geldiğinde işte firmalarımız oraya götürmüş olduğu ürünlerin kalitesiyle beraber oradaki satın almacıları veya toptancıları veya orada herhangi bir distribütör bayilik kanalı yakalarsak bu satış adetlerimizin de oralarda artacağını öngörüyoruz. Özellikle Afrika pazarı bu
1: Evet.
0: yönden önemli. olduğunu
1: Peki,
0: düşünüyorum.
1: Peki şimdi burada biraz da siparişleri detaylandırmak lazım sizinle beraber. Çünkü Merkez Bankası'nın iktisadi eğilim anketi de aslında İSO imalat PMI'deki yükselişi öngören bir anket niteliğini taşıyordu. Detaylara bakıldığında son 3 ayda üretim hacmi, toplam siparişlerde bir artış varken ihracatta bir

0: Yavaş temkinli gerileme olduğu da anket bize gösterdi. Peki gelecek siparişlerde şu an sipariş almakta zorlanan ihracatçılarla karşı karşıya kaldık mı? Burada talep ne yönde gidiyor?
1: Şöyle Alara Hanım, bizler de rakamlarımıza baktığımızda sizin de bildiğiniz gibi Çin rakamlarına ulaşamıyorduk. Şu an Çin'in ilk 4 aylık rakamlarına ulaşmış olmamızla beraber, vermiş olduğu verilerle beraber Çin'in de %4'lük bir düşüş var. Ev ve mutfak eşyaları sektörü için söylüyorum. %4'lük bir ihracatında düşüş gözükmekte. Bizim ihracatımıza baktığımızda da ilk 5 aylık dönemde %6.4'lük bir düşüş gözüküyor. Ve biz işte sipariş oranlarımıza baktığımızda veya farklı pazarlardan gelecek olan siparişleri baktığımızda bu düşüşlerin daha da azalacağını öngörüyoruz. Yani önümüzdeki 6 aylık zamanda bizim yıl sonunda bu düşüşün belki sıfıra indirgemiş olacağını ümit ediyor ve bunlarla ilgili de çalışmalar yapıyoruz. Bizim şöyle güzel bir yanımız var ev ve mutfak eşyaları sektörü sanayicileri ve ihracatçıları olarak. Bizden hiçbir zaman pes etmiyoruz. Çünkü geçmiş zamanda çok güzel organizasyonlar, fuarlara katılım sağladık ve buralardan almış olduğumuz know-how'la beraber, müşteri bilgisiyle beraber bugün onları biraz daha ektiğimiz ve biçtiğimiz bir dönemden geçiyoruz ki bu dönem ona ihtiyacımız var. Ve şu anda da gelmiş olduğumuz noktada belli başlı firmalarımız, belli başlı pazarlarda gerçekten lider konumdalar. Ve bunların da sürdürülebilir olmasıyla ilgili çalışmalar yapıyoruz. Bu dönemde bizler de EFSİT olarak hem üreticilerimize hem sanayicilere, ihracatçılarımıza yapacağımız olduğumuz etkinliklerde daha verimli ve katma değerli organizasyonlara müşterileri getirme ile beraber imza atacağımızı söylemek istiyorum.
0: Peki yıl sonu ihracat beklentilerinde bir revizyon var mı Talha Bey? Çünkü %6'lık aslında ilk 4 ayda bir düşüş var ihracata demiştiniz söylemlerinizden bunu anlıyorum. Peki yıl sonuna dair şu an beklentiler de aşağı aynı bir revizyon öngörüyor musunuz bu konjektürde?
1: Şöyle aslında biz ilk Ocak ayında başladığımızda az önce de söylediğim gibi çift haneli küçülmeler, daralmalarla başladık. Ve o zaman da kendi hedefimizi şöyle koyduk. Biz hiç yoksa bu dönem kayıp vermeden, düşüş göstermeden, mevcudu koruyarak bu dönemi, bu seneyi atlatırsak önümüzdeki senenin daha iyi olacağını öngörerek bu şekilde bir kendimize bir hedef koyduk ve bu doğrultuda da ilerliyoruz. Tabii yakınımızda yaşanan savaşlar, sıkıntılar, ham madde krizleri, fiyatların artışı, işte petrol fiyatlarına gelen artışları öngörememekle beraber ama şu anki gelmiş olduğumuz durumda sene sonunda hiç yoksa hiç kayıp vermeden, bu kayıp vermeden geçen seneyi koruyarak seneyi kapatacağımızı öngörüyoruz.
0: Peki ne kadarlık bir maliyet artışıyla bu ilk 4 ayda karşı karşıya kalındı ve savaşın etkisiyle beraber fiyatlara ne kadarlık bir artış yansıtabildiniz?
1: Evet, şöyle belli başlı sektör, alt kırılımlarda belli başlı sektörlerimiz, özellikle plastik sektörü gerçekten bu savaşla beraber, petrol fiyatlarının artmasıyla beraber ham madde fiyatlarında büyük artışlar gözüktü. İşte 1200 dolar, 1500 dolar olan ham madde 3000 dolar seviyelerine geldi. Ve bu da bitmiş ürüne minimum %25 ile 30 oranında bir zamla karşı karşıya kaldı müşterilerimiz. Evet. Ama biz burada fedakarlık yaptık. Karlılığımızdan ödün vererek bu zamları tabiri caizse bizler de taşın altına elimizi koyarak bu zamları hep beraber göğüsleyip ilerleyelim istedik. Çünkü dolar bazlı ihracatta zam yapmak bu dönem gerçekten kolay değil. Biliyoruz ki müşteri kazanmak hiç kolay değil. Bizler 10 yıl, 20 yıl, 30 yıl sanayiciler ve ihracatçılar olarak bu müşterileri kazanmakla ilgili uğraşlardan geçtik. Ve bu dönemde hep beraber destek vererek bu dönemi atlatacağımızı söylemek istiyorum.
0: Hemen araya girmek istedim. Dilersen size bir su için isterseniz. Tabii gündem yoğun, konuşacak da çok konu var bakıldığında. Şimdi tabii bir yandan fiyat artışlarını konuşurken bir de tüketim tarafını konuşmak lazım. Çünkü talep tarafına bakıldığında faiz tarafındaki yükseklik ve finansmana erişim sıkıntısından kaynaklı alım gücünde bir gerileme olduğu da konuşuluyor. Peki bu süreçte düğünlerin yavaş yavaş sezon olarak başlamasıyla beraber alım gücü ne durumda ilerliyor ve taleplerde bir artış görüyor musunuz?
1: Şöyle iç pazara baktığımızda hatırlarsanız bakanlığımızın destekleri, işte Aile ve Sosyal Bakanlığımızın evlenen çiftlere bir desteği vardı. Evlenen çiftlere bir kredi

0: olanağı tanınmıştı. Bu bizim sektör için de gerçekten verimli ve olumlu olduğunu düşünüyoruz. Bunların sayılarının da artması gerektiğini söylüyoruz ki bizler de her dönem olduğu gibi bu dönemde de hem evlenen çiftlere hem ülkemizin ekonomisi için bu fiyatların da artmaması ile ilgili çalışmalar yapıyoruz. Ki buraya gelen arkadaşlarımızın veya bu ürünleri alacak olan yeni evlenen çiftlerimize de bir yardım oluyor bu tarz destekler. Bizler de baktığımızda hem fiyatlarımızda hem küçük elektrikli ev aletlerinin özellikle bu ürünlerle ilgili çünkü büyük talepler oluyor. Hem yeni evlenen çiftlerde hem yeni evlere taşınan kişilerde bu ürünlerdeki artışların da minimum derecede devam etmesiyle ilgili çalışmalar gösteriyoruz. Tabii
1: Evet.
0: ham madde sıkıntısı, fiyatların artışı bizlerin de zorlandığı bir dönemden geçmemiz sebebiyle ama bizler de şunu söylüyoruz ki her dönem olduğu gibi bu dönemde bizler sanayiciler ve ihracatçılar olarak desteğimizi bu dönemde daha da fazla vereceğiz. Bu dönem hem satış bakımından hem ihracat hem sanayi bakımından o dönem bizler de buraya desteğimizi her daim veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz.
1: Evet Talha Özger, çok teşekkürler değerli katkılarınız için.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim.
1: Teşekkürler. Değerli izleyen, iş dünyasını noktalıyoruz. Saatler 17'yi gösterdi. Tekrardan karşınızda olacağım. Şimdilik hoşça kalın.

0: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
1: Bana göre yenilikçi olmalı.
0: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
2: Bana göre vizyoner olmalı.
3: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
0: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk. Sağlam bankacılık.
4: Reklam. Öncelikli yayın.
5: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
6: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
7: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
8: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
9: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
10: Bağımlılıkla mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
11: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: Bloomberg GT Radyo.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Haziran'ın ilk akıllı parasına hoş geldiniz. Ben araştırma biriminden Çağlar Kuzlukluoğlu. Neler olduğunu tam olarak anlamaya vaktimizin olmadığı yıllardan geçiyoruz. Salgından beri tahmin ediyorum zaman hiç herkes için hızlı geçiyor. Ve böylelikle bu yılın da neredeyse yarısına gelmiş olduk bu ayın bitimiyle beraber. Umarız sağlık ve afiyetle olur ve ilk akıllı parasında Haziran'ın Borsa İstanbul'da özellikle pozitif görünümle aya başladığımızı söyleyebiliriz. Şu anda 13.800 puan. 120 milyar TL'lik bir hacim var. Dolar TL'de 45.90'ın üzerinde. CDS'imiz 240'ta. Ons altın yıla başladığı yerlerde 4500 dolarlarda. Gümüşte de 75.5 dolardayız. Özellikle ABD tahvil faizlerini bayram arasına girmeden önce dikkatle yakından izliyorduk. 10 yıllıklarda %4.45 seviyesi karşımızda. Spot dolar endeksi 99'larda. Asya kapanışları bugün CSI 300 hariç iyiydi. Avrupa'da da görünümler bir miktar özellikle DAX'ın pozitif ayrıştı ama diğer ana endeksler ve Avrupa'nın bir kısmında satış baskısının hissedildiği bir güne işaret ediyor diyerek kısa bir özet sunalım. Günlerden pazartesi bugün. Gidelim opsiyon kısmına. Vadeli piyasaları uzmanı Ateşan Aybars'a. Opsiyonda Ateşan abi bizlerle, o da yükseklere bakıyor. Ateşan abinin gözü yukarılarda. Ateşan abi hoş geldin.
2: Yukarıda değil canım, ekranlı. Sesini kestim ama kenarda.
1: İyi anlamda söyledim bu arada. Kant'ın söylediği gibi üzerimdeki yıldızlı gökyüzü ve içimdeki ahlak yasasındaki yükseklere bakıyorsun dedim. Tabii bu koşulların yarattığı piyasa görünümünde gözü yükseklere çevirmek bazı ağırlık merkezlerinde mümkün ama stratejisiz olmuyor. Yine senden stratejiler dinleyeceğiz.
2: Tabii ki. Bu hafta Çağlar 3 tane yine Coca-Cola 3 bacaklı, Apple hissesi 2 bacaklı ve Amazon üzerine tek bacaklı tasarımlar deneyelim diye düşündüm. Şimdi ilk olarak Coca-Cola'ya bakalım. Şimdi Coca-Cola yatırımcılar tarafından portföylerinde dengeleyici bir hisse olarak değerlendirilir genellikle. Ve diğer örneğin Muhteşem Yedili gibi inip çıkan, çok sert hareket yapan bir hisse değil. Sesim geliyor değil mi?
1: Geliyor Ateşan abi, seni dinliyoruz.
2: Tamam. Şimdi Coca-Cola'nın tüketici talebinde bir direnç gördüğü söyleniyor. O yüzden ürün düzenlemeleri türünden şeyler yapıyorlar. Grafikte görüldüğü gibi tüm zamanların en yüksek seviyesine 82 dolara kadar yükseldi. Şu an birkaç dolar, 2-3 dolar gerileyerek 79 dolar civarında işlem görüyor. Ama hemen altında 50 günlük hareketli ortalama desteği var. Muhtemelen de 82 dolar zirve direncini aşabilir diye düşünüp bu beklenti çerçevesinde bir call butterfly tasarladım. Hemen bakalım buna.
1: Ekranda şu an.
2: Şimdi 17 Temmuz vadesine gidiyorum. Fazla uzun değil. 85, 80, 85, 90 kullanım fiyatlarını kullanıyorum. Butterfly için. Dolayısıyla bir adet 80 dolar kullanım fiyatlı call opsiyonu satın alıyorum. 2 adet 85 dolar kullanım fiyatlı call opsiyonu satıyorum. Ve riski tanımlamak için de 2'ye 1 oldu. 2'ye 2 yapmak için bir adet de 90 dolar kullanım fiyatlı call opsiyonunu satın alıyorum. Bu 3 bacaklı bir tasarım oluyor. Risk profiline bakılırsa tasarımın tüm maliyeti 90 dolar. Yani bu maksimum risk. Maksimum kazanç ise vade sonuna doğru 85 dolara doğru bir hareketle gerçekleşir. Bu tabii riski sınırlı ve öncesinde belli olan bir tasarım. Eğer Coca-Cola hisse senedi beklenmedik bir şekilde aşırı yüksek ya da aşırı düşük seviyelere hareket ederse, vade sonunda bu üçgenin dışında kalırsa maksimum ama sınırlı zarar oluşuyor. Butterfly tasarımı genelde düşük bir maliyetle yapılır. Mesela bu işlemin maliyeti $90 demiştim. Ve genellikle kullanım fiyatlarını seçerken ilk kullanım fiyatı $80. Aşağı yukarı piyasanın civarında bir yerde seçilir. Ve ondan sonra eğer yukarı eğilim varsa 85-90, aşağı doğru varsa benzer şekilde kullanım fiyatları seçilebilir. Ama Butterfly tasarımının bir özelliği TETA'ya çok bağımlı ve vade sonuna doğru kazanç hızla artmaya başlar. O yüzden işin başında sağa sola gidebilir, önemli değil. Ama vade sonuna doğru 85 civarında olursa ciddi getiri sağlar. Üç bacaklı bir tasarım. Apple'a bakalım.
1: Hemen Apple grafiğimiz ekrana geldi.
2: Tamam. Şimdi Apple harika bir ay geçirdi. Yani çok güçlü. Tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. $315 civarında. Şirketin yani Apple'ın şu an bir talep sorunu yok diğerleri gibi. Daha ziyade daha çok tedarik sorunuyla uğraşması durumunda. Çünkü iPhone o müthiş cycle dedikleri süreci gecikmeli olsa da yaşıyor. Çok büyük talep var. Mac Mini, Apple Watch saat vesaire. Bütün bu ürünlerde talep hızla artıyor. Özellikle Mac minilerinde mağazalarda falan artık yok. Yani ciddi bir üretim sorunu var herhalde. Ve bu ürün mesela ikinci el piyasasında %50 hatta %80 daha yüksek fiyatlarla satılıyor. Yani tedarik işiyle uğraşması lazım. Talep sorunu yok. Yapay zeka konusunda da diğer dev şirketler gibi sermaye harcamıyor. Yani bekle gör tavında. Google ve OpenAI ciddi olarak yarışıyorlar yapay zeka alanında. Herhalde bekliyor. Muhtemelen kazananla ortaklık yapabilir diye düşünülüyor. Finansal tabloları son derece güçlü. Düşük sermaye harcamaları ve güçlü talepten kaynaklanan aşağı yukarı %30-35 fiyat kazanç oranı makul, yani yüksek görünse de makul gibi kabulleniliyor. Yükselmenin devam edeceği beklentisiyle bir put opsiyonlarıyla vertical, yatay bir spread düşündüm.
1: Ekranda şu an stratejimiz.
2: Çağlar, bunu sadece put opsiyonu satarak da yapabilirdim. Ama bu işte cash secured put gibi yüksek hesapta yüksek nakit gerektiren bir tasarım. O yüzden bunun yerine bir bull put vertical yaptım. Bunun teminatı son derece düşük.

0: Hisse şu an 312 dolar civarında işlem görüyor ve 20 dolar genişliğinde kredili bir putu spread tasarladım. 18 Haziran vadesine gidiyorum. Bu 18 Haziran vadesi aylık opsiyonlar sadece. 320 kullanım fiyatlı put opsiyonu satın alıp 300 kullanım fiyatlı put opsiyonu satın alıyorum. Yani burada call opsiyonlarıyla da aynı şeyi yapabilirdim. Niye put opsiyonları tercih ettim? Çünkü put opsiyonlarıyla yapıldığında her ikisi de bullish yukarı yönlü zaten. Hem theta hem de volatilite avantajını sağlamak istiyorum. Risk profiline bakıldığında maksimum kazanç 830 dolar civarında görünüyor. Ama riski biraz fazla. Genellikle put opsiyonlarında böyle olur. 1160 dolar civarında. Başa baş seviyesi de 311 dolar civarında. Dolayısıyla put opsiyonlarıyla iki bacaklı bir tasarım yapmış olduk. Şimdi son olarak Amazon'a bakalım ve tek bacaklı bir işlem yapalım. Son derece basit.
1: Amazon'da ekranda şu an Ateşen abi.
0: Amazon. Bu da yani çok güçlü bir şirket biliyoruz. Ve giderek de büyüyorlar. Yani Amazon artık sadece perakende satış yahut işte bulut bilişim odaklı bir yapıdan taşmaya başladı. Çok yönlü ve dengeli bir gelir peşinde olduğu söyleniyor. Nitekim reklam gelirleri bir önceki dönemde 50 milyardan şimdilerde 70 dolar gibi bir rakama ulaştı. Diğer uğraşı alanları da işte uzaya başladı Amazon. Yani uzay projeleri var. Elon Musk'ın SpaceX projesine benzer bir uydu internet ağı kurma planları var. İşte dağıtımı falan öyle yapacak herhalde. Buna Project Kuiper dedikleri bir proje. Ama geçen de bir denemede bir roketleri patladı falan. Neyse can kaybı falan yok. Genel olarak Amazon teknoloji dünyasındaki genel yapay zeka ve teknoloji rallisinden faydalanmaya devam eden bir tablo çiziyor. Teknik olarak bakıldığında zirvede biraz zorlanıyor gibi. Ayrıca son 5 yılın istatistiksel verilerine bakarsak Haziran ayı genel olarak bu hisse için geri çekilme ayı gibi düşünülüyor. O yüzden son derece basit bir put opsiyonu satın alarak bu beklentiyi karşılarım diye düşündüm. Hemen onu da açıklayayım.
1: Strateji ekranda.
0: Şimdi Amazon hissesi 270 dolar üzerinde civarında işlem görüyor. 18 Haziran vadesine gidiyorum. 265 kullanım fiyatı olan put opsiyonunu satın alıyorum. Son derece basit. Tek bacak put opsiyonu satın alıyorum. Bunun maliyeti 465 dolar. Tabii bu maksimum riskimiz satın aldığımız için. Başa baş seviyesi bu maliyeti çıkarmak üzere 260 civarı gibi ve bu seviyenin altına geçerse yani düşerse çünkü teknik olarak biraz zirvede zorlanıyor. Mevsimsel olarak da aşağı gider diye bir beklenti çerçevesinde gerçekten de başa baş noktasının 260'ın altına geldiğinde kazandırmaya başlar. Tabii burada 465 dolar maksimum riskimiz dedim ama potansiyel kazanç 26 bin dolar gibi bir şey görünüyor ekranda. Elbette bu doğru ama beklenti bu değil tabii. Çünkü hisse senedinin yani Amazon'un sıfıra gitmesi lazım ki 26 bin dolarlık kar olsun. Ama arada bir yerde karlı olacaktır. Bir opsiyon zaten satın alındığında Çağlar put ya da call fark etmez. Theta her zaman aleyhtedir. Yani geçen zamana karşı bir uğraşı vardır. O yüzden bu hissenin çabukça beklenen yönde put opsiyonda mesela aşağı doğru hareket etmesi beklenir. Volatilitesi oldukça düşük bugünlerde. O yüzden opsiyon primi de düşüyor doğal olarak. Ve volatilitenin artması da uzun pozisyonlar için call ya da put her zaman alanların lehinedir. Dolayısıyla yönetimi de son derece kolay, tek bacak. Eğer birden fazla kontrat taşıyorsanız belli yerlerde bir kısmını kapatır yahut hepsini kapatıp pozisyonu sonlandırmış olursunuz. Çağlar, bu haftalık bu kadar. Hepinize iyi haftalar diliyorum.
1: Biz de sana çok teşekkür ediyoruz Ateşhan abi. Opsiyon kısmında vadeli piyasalar uzmanı Ateşhan Aybars'ı dinledik her pazartesi olduğu gibi. Bir nefes alalım, ardından FİBA Yatırım Araştırma Müdürü Doktor Tuğberk Çitilci bizlerle olacak. Kaçınmayın.

0: Öncelikli yayın.
1: Bazı fedakarlıklara izin vermen çok doğal. En sevdiğin şeyleri bile yiyememen çok doğal. Zaman zaman gözyaşlarına hakim olamaman tabii ki doğal. Aniden aşermen doğal. Vücudunun hayat dolu değişimi gayet doğal. Ama sezaryen, anne ve bebeğin sağlık koşulları kesin olarak gerektirmediği müddetçe doğal değil. Hamilelik boyunca vücudunuz doğası gereği kendini normal doğuma hazırlar. Normal doğum doğal bir süreçtir. Ve bebeğin bağışıklığının doğal olarak güçlenmesini sağlar. Doğal olan normal doğum.
2: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Reklam.
4: ETS yaz fırsatları başladı. Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Reklam.
5: Bloomberg ET Radyo.

0: Bloomberg HT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Akıllı Parada Fibo Yatırım Araştırma Müdürü Doktor Tuğberk Çitilci bizlerle. Tuğberk Bey, hoş geldiniz.
2: Çağlar Bey, hoş bulduk. Sağlıklar dilerim.
1: Sağ olun hepimize. Aslında yılın 5 ayı geride kaldı. Evet. Bir şekilde yüzeysel olarak yılı değerlendirebiliriz ama siz konuk olduğunuz için bugün akşam küresel piyasalar notlarında da buna değindik. 2016'ya döndürerek size bir soru sormak istiyorum. O yıl belki hatırlamayanlar vardır, artık yıllar birbirine girdi. Hem Brexit hem de Trump'ın ilk başkanlık döneminin seçildiği, o Kasım seçimlerinin olduğu dönemdi. Ta bugünlere geldik, araya koca bir salgın, savaşlar, enflasyon şoku, birçok şey girdi. Şu 10 yıllık süreçte piyasalarda yön bulmak öncesine göre daha da zorlaştı mı? Yoksa yöntemini, yolunu bilen daha kolay mı yol buldu bu 10 yılda?
2: Açıkçası oldukça zor bir soru ama bu zor sorunun cevabı yine Trump tarafında. 2016 yılında Brexit, Trump'ın ilk dönemi, gelebilecek bütün siyah kuğular gelmişti. Ama Trump'ın her tecrübe kazanmasıyla beraber piyasayı okumak da oldukça zorlaştı. Özellikle 2 Nisan 2025 döneminde Trump'ın o kurtuluş günü ilan ettiği, yeni tarifeler ilan etmesiyle beraber herhalde gücünün zirvesine çıktı. Dolayısıyla Trump'taki bu öğrenme doğrusu sonsuz olduğundan dolayı her yeni tecrübe, her yeni kazanımıyla beraber piyasaya yeni bir siyah kuğu oluşturuyor ve piyasayı okumakta daha zorlaşıyor. Ama bütün bunların cevabı Trump'ta olduğundan dolayı, yani şu anda etkin olarak bir temel analiz, teknik analiz veyahut da fiyatlama dinamikleri, değer dinamikleri etkin olarak çalışmıyor. Dolayısıyla Trump ana oyun kurucu olarak devam ediyor. Önce o kendi kararını verecek. Anlaşma istiyor mu, istemiyor mu? Anlaşma olduktan sonra iyi veyahut da kötü senaryo bağlamında ondan gelecek açıklamalara göre piyasa bir şekilde yön bulmaya devam edecek gibi gözüküyor Çağlar Bey.
1: Yani şu yüzden soruyorum. Az önce kendi araştırma ekibi içerisinde diyalogumuzda Mehmet dedi ki bir ABD başkanı gidin del alın diye direkt yüz yüze kendi seçmenine öğüt veriyor. Bu bir süre önce olsa herhalde Amerika'da bununla ilgili çok daha farklı şeyler izlerdik. Oradan da konu kongre baskınına vesaireye geldi. Olmaz dediğimiz her şey oluyor ama öte yandan da bugün sabah ben de X'te paylaştım. Örneğin S&P'nin eşit ağırlıklandırılmış endeksin relatif olarak S&P 500'e oranla geldiği resim bize 2008'i, dotcom krizini de hatırlatıyor. Piyasalarında bir aldırmazlığı var. Lakin sizinle de çok sık konuşuyoruz. Bu hisselerin geneline yayılmış bir durum da değil. Yani her programda neredeyse son bir yılda sürekli belli hisse senetleri, endeksleri sürüklediği için böyle bir görünüm var ama gerçek bundan biraz farklı diye. Piyasaların hakikati de kişiye ya da portföye göre değişti diyebilir miyiz bu 10 yılda?
2: Kesinlikle değişti. Burada özellikle yapay zeka temasıyla beraber yatırımcı ister fiyat anlamında ister değer anlamında baktığı zaman da aşırılıklara karşı gelmeye çalışıyor. Özellikle fiyat çok yükseldi. İşte Amerika'da teknoloji hisse senetleri düşük 3 haneleri, düşük 4 haneleri sürdürülemez bir zirve bulma arayışı, piyasadan akıllı olup önce satıp geri alma. Değer tarafında bakanlar da işte artık değerlemeyi asgari düzeye kötü bir şekilde indirgenen çarpan bazında fiyat kazan çarpanları sürdürülemez. Piyasada diğerleri çok mantık dışı hareket ediyor. Bir şekilde ortalamaya dönme yaklaşımı, yani aklı selim tarzındaki değerlemenin ön plana çıkacağı varsayımıyla fiyat kazan çarpanına, piyasa değeri defter değeri çarpanına karşı gelerek bir dönüşü arıyordu. Ama gerek fiyat tarafında gerekse de değer tarafında bu aşırılığa karşı veyahut da rüzgara karşı pozisyon alanların getiri anlamında çok geride kaldıkları aşikar bir şekilde ortaya çıkıyor. Evet, bir balon demek için henüz erken, çünkü piyasa dinamikleri bu fiyatı sürdürülebildiği sürece demek ki piyasadaki diğer katılımcılardan farklı düşünenler olduğundan dolayı bu fiyatlamalara veyahut da sizin bahsettiğiniz gibi spesifik hisse senetleri önderliğinde gerek ABD-İran savaşını geride bırakıp, dünyadaki enflasyon temasını geride bırakıp, Fed'in nasıl faiz indirimi yapıp veyahut da Fed'in nasıl 3.8 enflasyonu tekrar %2 sihirli hedefine yaklaştıracağına ilişkin yol haritalarını devreden çıkarıp sadece bir fiyat momentumuyla odaklanmaya devam ediyor. İşte buna adapte olanlar ve olamayanlar bundan sonraki hem trading tarafında hem de değer avcıları tarafında ya ön plana çıkacak ya da suyun altında kalmaya devam edecek Çağlar Bey.
1: Aslı Tuğberk Bey, bu 10 yıla özellikle Borsa İstanbul gözüyle de bakabilir. Sizin de çok yakından hatırlayacağınız ve bileceğiniz üzere. Mesela biz çok uzun dönem bankacılık endeksini hep tırnak içerisinde olumsuz ve değerleme açısından ucuz diye konuştuk. O dönem aslında çok da uzun bir süre önce sona ermedi ve sanayinin özellikle sanayi endeksinin çok konuşulduğu bir dönem karşımızdaydı. Bunu makro iktisadi temeller açısından da düşünecek olursak dünyadaki Türkiye'deki koşulların değişimi, başta para politikası olmak üzere makro iktisadi koşullar ekseninde düşünürsek borsa yatırımcısı, Borsa İstanbul yatırımcısı bugünleri birileri kehanet olarak söylese böyle bir tabloyla karşılaşacağına inanır mıydı?

0: Açıkçası inanılmazdı. Çünkü Merkez Bankası'nın sıkı para politikası devam ettiğinde bu piyasadaki alternatif getiriler anlamında faizi ön plana çıkarıyor. Borsanın da sevmediği alternatif getiri arasında faiz yer alıyor. Aslında faize şöyle çok düz bir bakış açısıyla bakıldığı zaman da hiçbir şey yapmamanın ödülü. Yani Borsa İstanbul'daki altut stratejisinin tam tersi şekilde hiçbir şey yapmadan faizin yüksek getirisiyle beraber daha az riskle daha sağlam bir getiri elde edildiğinden dolayı bu faiz teması sürdüğünden dolayı Borsa İstanbul'da hani şimdiden bu söylenilmezdi. Hangi zaman diliminden bakılacak olsaydı. Şu anki dinamiklerde de bundan sonra mesela 2026 yılında yılın ikinci yarısında evet faiz dinamiği bitti. Merkez Bankası faiz indirecek. Buna bağlı olarak da Borsa İstanbul tarafında yukarı yönlü hareket başlıyor mu demek için de henüz erken. Çünkü merkez özellikle büyüme verisindeki hane halkının harcama dinamikleri, faize karşı talebin yeterli bir şekilde durmaması sıkı para politikasının devam edeceğini gösteriyor. Bu da eşittir yüksek bir faiz. Mevduat faizinin 40'lı seviyelerin aşağısına gelmeyeceğini belirtiyor. Dolayısıyla geçmiş bir zamandan şu anki veyahut da gelecek zamandan bakıldığı zaman da dış faktörleri kestirmek çok zor olduğundan dolayı hani Borsa İstanbul tarafında da eski dönemlerde bakıldığında işte Koç Holding 5 dolar seviyesindeydi ama geçmiş dönemde baktığımız 5 dolar enflasyonla ilerletildiği zaman da o 5 dolar değil. Dolar bazında da Borsa İstanbul aynı borsa olmadığından dolayı hani sanki biraz daha Arapların o felsefi anlamda carpe diem bakış açısıyla bakıp günü resetleyerek bir sonraki fiyat oluşumuna karşı biraz daha nötr bir bakış açısıyla Borsa İstanbul'u değerlendirmek daha ön planda olacak. Çünkü uzun vadeli olarak şu anki dinamikler Borsa İstanbul'da yatırım veyahut da daha berrak bir bakış açısını devreye almak için mümkün olan şartları sağlamıyor gibi gözüküyor Çağlar Bey.
1: Tuğrak Bey, şunu da sormak istiyorum. Burada bir eleştiri de değil asıl konu. İçinde yaşadığımız dönemde gerek hür irademizde gerekse mecburen bir takım bilgi bombardımanlarına, haber bombardımanlarına maruz kalıyoruz. Mesela
0: Evet.
1: biz bu yıla nasıl bir gündemle başlamıştık? Sizinle önceki sohbetlerimizde de yine bunun üzerinde durduk. Özellikle altın ve gümüşteki o sert yukarı yönlü hareketler. Üzerinden bir ay geçmeden bu kez çok sert aşağı yönlü hareketleri konuştuk. Ve bugün itibariyle 4502 dolarda şu an solunda ons altın, gümüşte 75 dolarda. Seneye başladığı yerlere döndüğünü görüyoruz. Kurdan kaynaklı olarak TL bazlı gram altın ve benzeri ya da gram gümüş ve benzeri kısımlarda performans biraz daha değişmiş olabilir ama neticede seneye başladığımız yerdeyiz ve kabaca savaş gündeme girdiğinden beri bu tarafı da çok konuşmuyoruz. Bunun ötesinde hisse senetlerine baktığımızda ister içeride ister dışarıda sene başında o kadar da konuşmadığımız şeylerin bu kez performansta öne çıktığını görüyoruz. Şunu sormak istiyorum. Portföyde belki profesyonel fon yöneticileri, portföy yöneticileri bir optimizasyon ve bir takım teknolojik ya da kendi tecrübelerinden faydalanarak bir şeyler yapabiliyor ama sıradan bir yatırımcı bu kadar fazla bilgiye maruz kalarak, gelişmeye maruz kalarak doğru karar alabilir mi?
0: Doğru karar alması oldukça zor çünkü bu davranışsal finansta nudge dediğimiz yani davranışı biçimlendirme olayı var. Sürekli ekran tarafında %10'un üzerinde getiri sağlayan hisse senetleri yurt dışına yurt içine bakıyorsunuz ve sürekli bir kaçırdım korkusu yani fear of missing out devreye girdiğinden dolayı yatırımcının çok fazla uyarılmış olması onu sürekli bir işleme dahil etmeye, pozisyonda olmaya, mevcut pozisyonunu diğer alternatif getirilerle kıyaslayıp işte şu getiriye göre daha düşük kaldı, oradan çıkıp farklı enstrümanlara yöneleyim şeklinde bulunuyor ama bazen borsa veyahut da diğer getiri araçları arasında tercih yapmak gerektiği zaman da işte faiz, değil mi? Şu anda faiz yüksek. Ve şu anda Borsa İstanbul önünde de özellikle yurt dışı faktörler ve yurt içi dinamiklere bağlı olarak bazı risk unsurları bulunduğu zaman da illa parasını değerlendirmek isteyen yatırımcı tercihinde faiz şu anda daha cazip. İkinci sırada para piyasası fonları. Üçüncü de risk tercihine bağlı olarak da Borsa İstanbul tarafında bulunmak ön planda oluyor. Ama burada da önemli olan soru şu. Faiz yüksek kalacağı zamandan dolayı bu senaryo dikkate alındığı zaman da elinize tuttuğunuz hisse senedinde karşı getiride kaybettiğiniz getiriyi de yani alternatif fırsat maliyetini de dikkate almak gerekiyor. Onun için şu ortam işte uzun dönemli bir yatırımcı olmayan yani bireysel yatırımcıların bakış açısında ben hisse senedini belli bir maliyetten aldım, altına geldi veya

0: Başa baş noktasında uzunca bir süre tutarım dendiği zaman da bu enflasyonist ortamda ve diğer alternatif getirilerin yüksekliğinden dolayı çok etkin bir strateji olmuyor. Dolayısıyla şu anki bireysel yatırımcıların yapabileceği en optimal nokta ya mevduat tarafında bulunacak, yurt dışında barış anlaşmasına ilişkin haber akışı geldiğinde, dolar güç kaybetmeye başladığında, işte 98,5'ların altına indiğinde, Amerikan 10 yıllığı 4,30'lara doğru geri çekildiği zaman da emtia tarafına yönelme veyahut da hem yurt içi hem yurt dışı Borsa İstanbul tarafı hisse senetleri tarafına yönelme ön planda olacak. Bunu tercih edecek veyahut da işi yine profesyoneller anlamında fon tarafına bırakmayı tercih edecek. Aslında başka da bir bu işin reçetesi bulunmuyor Çağlar Bey.
1: Peki özellikle bizim risk skalası bakımından aklımızda özellikle toplum olarak biz Türkiye'de yaşayanların sanki zıt yerlerdeymiş gibi görünen hisse senedi ve altın. Özetle aslında fiyat oynaklığı çok daha yüksek olanlar ve bir dönem özellikle daha fazla para piyasası konuşuyorduk. Şimdi tekrar hortladı o konu. Savaş sonrası koşulların bize getirdiği diyelim. Bu küreseldeki 60'a 40 portföyleri gibi normalimiz olsa, çok da kafamızı karıştırmasak, kurcalamasak, bize en azından bu dönem belli ki çok kısa sürede bitmeyecek. Dünyadaki politik istikrarsızlıkla beraber ekonomik dalgalanmalar, piyasa şokları ya da dalgalanmaları da karşımızda olacak. Bizim için evla bir seçim olabilir mi Tuğberk Bey?
0: Yani bu seçim noktasında hani belki yatırımcı risk algısı anlamında mikro iktisattan gelen Pareto optimalde 80'e 20 kuralına uyuyor. Yani burada bir risk algısı tercihi var. Yatırımcı özellikle sabit getirili menkul kıymetli risk almayı tercih etmiyordur. %80'ini mevduatta para piyasası fonunda bulundurup işte %20'sini hisse senedinde bulundurabilir. Veyahut da sabit getirili menkul kıymete karşı o getiri yeterli bulunmadığından dolayı %80 hisse senedi tarafında, %20 sabit getirili menkul kıymet tarafında bulunabilir. Hani özellikle bu noktada Borsa İstanbul'da gelebilecek işte pozitif bir haber akışıyla, ki bu ne olabilir? Siz de 1 Nisan'da yaptığımız yayında Türk milli takımının maçında acaba Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Trump'ın bir görüşmesi olabilir mi, bir maç izlemesi olabilir mi şeklinde bir konudan bahsetmiştik. İşte daha sonra bu kaynak haberlere de yansıdı. İşte bu tarz piyasada momentumu, değeri değil de momentumu tetikleyebilecek haber akışlarına karşı bu varlık dağılımlarını yapabilirler, ama yurt dışındaki piyasa derinlikleri ve oradaki sistematik işleyiş dikkate alındığında, hani 60'a 40 kurallarının bizim Türkiye içinde çok etkin, sağlıklı işleyeceğini açıkçası düşünmüyorum Çağlar Bey.
1: Bir 6-7 dakikamız daha var. Özellikle fiyat oynaklığından bahsetmişken, savaş sonrası bizim herhalde en temel gerçeklerimizden bir tanesi Türkiye ve dünya için. Çok da açıkçası 2025'in sonunda tahayyül edilen, beklenilen fiyat istikrarının en azından kolay kolay karşımıza gelmeyeceği. Bu noktada ister içeride ister dışarıda emtia bazlı olarak yine arz şoku kadar salgın sonrası olmasa bile bir hareketlilik bekler misiniz? Bundan yana bir yatırım tercihi kullanılabilir mi?
0: Oradaki unsur da aslında yine dönüyor dolaşıyor. ABD-İran anlaşması olacak mı, olmayacak mı? Bu belirsizlik güçlü dolar temasını destekliyor. Ne zaman dolar tarafında bir zayıflama olduğu zaman da taktik anlamda portföylerdeki değişimlerde emtia tarafına doğru bir yönelme olacak. İşte burada özellikle dolar endeksindeki veyahut da ABD 10 yıllıktaki aşağı yönlü harekette hızlı gelebilecek reaksiyon, evet hepimizin aşina olduğu şekilde altın, gümüş başta olmak üzere kıymetli metaller, ama sanki bakır tarafına doğru odaklanmak daha ön planda olacak. Gerek yurt içi tarafta, gerekse de yurt dışı tarafta. Ama bu talep kaynaklı olarak destek emtia döngüsü olmadığından dolayı zayıf dolar teması dolar değer kaybediyor. Alternatif getiri araçlarında emtia dinamiğine bakalım. Çünkü hisse senedi tarafında iyi bir getiri sağlanadı. Belki hisse senedi tarafından emtia geçişi olabilir. İşte burada Amerikan endeksleri bölü yatırımcının yatırım yapmak istediği emtia endeksi olabilir. Seçtiği emtia şeklinde bir ratio trade'leri devreye girebilir. Veyahut da sabit getiriler arasından emtia arasında bir değiş olabilir. Dolayısıyla burada Trump anlaşma var yok netleşecek. Ne zaman 10 yıllık veyahut da dolar tarafında gerileme olacak, hangisi önce olacak olursa direkt emtia tarafına gelip orada piyasa istediği getiriyi aldıktan sonra taleple desteklenmeyeceğinden dolayı bu bir süper emtia döngüsüne dönmeyecek. Çünkü Çin'de toparlanma bulunmuyor. Dünya ekonomisinde zaten enflasyonist baskı olduğundan dolayı toparlanma çok zayıf olacağından dolayı bu arkasında makro dinamiklerle desteklenecek bir döngüye dönmeden yine taktik anlamında portföy maksimizasyonunu sağlayacak bir fiyat hareketi olabilir diye değerlendirebilirdim Çağlar Bey.
1: Peki özellikle enflasyona karşı ücretli çalışanlar başta olmak üzere yani tasarruf ve birikim, bu birikimlere performans elde etmek çok zor. İster istemez en azından bunun erimemesi için insanlar bir şeyler yapmaya çalışıyor. Özellikle birikim kesinlikle yöntemi olarak bu süreçlerde önerebileceğiniz bir metot var mı?
0: Birikim yöntemi açıkçası mesela yurt içinde baktığımızda şu anda sahadaki fiyatlama davranışlarının hızına ücret artışları yetmediğinden dolayı bunun bir çaresi yok. Zaten şu anda dünyada Covid sonrasında ekonomi içindeki sistem paydaşları bir ikame maksimizasyonuna geçti. Şu anda temel özellikle Keynes'in tüketim fonksiyonu dikkate alındığı zaman da o sıfırdan başlamaz, belli bir yükseklikten başlar. Otonom harcamalarımız gerekiyor. İşte bunun da en temeli barınma, giyim, yeme, içme. Bunlarda bir ikame sağlanamadığından dolayı şu anda tasarruf eğilimi değil. Zaten dikkat ederseniz ne dünyada ne yurt içinde bir tasarrufu arttırıcı veyahut da tasarruf rasyolarının arttığına ilişkin bir şey söylemiyoruz. Çünkü hane halkının harcanabilir geliri negatif tarafta. Bunu da ya kredi tarafıyla, kredi kartı veyahut da farklı unsurlarla finansal kaldıraç kullanarak finanse etmeye çalışıyor. Dolayısıyla sorunuzun cevabında maalesef sahadaki fiyat artışı veyahut da bir fiziki mal almak için birikim yapıp buna bir tasarruf sağlama noktasında etkin kısa bir yöntem yok. Ama birikim yapılmak istenildiği zaman da özellikle yurt dışındaki bu yapay zeka teması ve ona özellikle her türlü yazılım, donanım, çapraz satış ürünleri anlamında tedarik sağlayan unsurlarda ya yurt dışındaki borsa yatırım fonlarına veyahut da yurt içinde bunları maksimum ağırlıkla taklit edebilen borsa yatırım fonlarına harcanabilir gelirlerinden eğer para kalıp tasarruf yapabiliyorlarsa bu fonlara yurt içi veyahut da yurt dışına yönelmek de bu dönemde çizilebilecek yatırım hikayelerinden biri olabilirdi Çağlar Bey.
1: Çok teşekkür ediyoruz. FİBA Yatırım Araştırma Müdürü Doktor Tuğber Kistilci bizlerle birlikteydi Akıllı Para'da. Noktayı koyarken de bankacılık ve sanayide kabaca %2,30, %2,40'lık yüzdesel bazda yukarı yönde değişimler olduğunun altını çizelim. BIST yüzde 13.900'lere yakınız. 129 milyar TL'ye gelmiş vaziyette hacim. Ve program başlarken kısa bir özet geçmiştik ama ABD'de vadelilerin de pozitif göründe olduğunu, Asya ve şu anda bizim periferimizdeki zaman dilimlerini Avrupa'ya ilaveten spot piyasa tabii ki önemli olacak ama şu andan onun pozitif sinyalini aldığımızın altını çizelim ve noktayı koyalım haftanın ve ayın ilk akıllı parasına. Birazdan 16'da Açıl Sezen'in sunmuş olduğu Finans Merkezi sizlerle olacak. Hoşçakalın.

Bloomberg GT Radyo. Öncelikli yayın. Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

0: Bloomberg GT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Yatırımın adresi QNB Invest Finans Merkezi'ni sunar.
2: Finans Merkezi'ne hepiniz hoş geldiniz. Ben Açıl Sezen. Önümüzdeki bir saat boyunca önce bayram tatilinden dönmüş piyasanın ilk tepkileri ne oluyor? Piyasada neler olup bitiyor? Bunları değerlendireceğiz. Yurt içi ve yurt dışındaki tabloyu yorumlamaya çalışacağız. Daha sonrasındaysa her pazartesi olduğu gibi Erda Gerçek bizlerle birlikte olacak. Uluslararası piyasalarda ve gündemdeki gelişmeleri beraberce değerlendirmeye çalışacağız. Önce bugünün öne çıkan haber başlıklarında neler var? Hızlıca bunlara bakarak başlayalım. Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yıllık bazda %2,5, çeyreklik bazda %0,1 büyüdü. Hane halkı tüketimi ilk çeyrekte büyümeye 3,4 puan katkı sağlarken net ihracat büyümeyi 2,5 puan aşağı çekti. İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat PMI verisi Mayıs ayında 49,8'de Mart 2024'ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Böylece Nisan'da gözlenen sert yavaşlamanın ardından belirgin bir toparlanma kaydedilmiş oldu. Anket katılımcıları özellikle uluslararası pazarlardaki talep koşullarında iyileşme beklentilerine dikkat çekti. İstanbul Ticaret Odası verilerine göre İstanbul'da Mayıs ayında perakende fiyatlarda aylık enflasyon %1,53, yıllık enflasyonsa %36,77 olarak gerçekleşti. Bloomberg GT Tüketici Güven Endeksi Mayıs ayında bir önceki aya göre %2,18 azalarak 69,74 değerini aldı. Bloomberg GT Tüketim Eğilimi Endeksi ise %3,7 gerileme ile 71,09 seviyesine geriledi. İngiltere'de imalat PMI verisi 53,9 puanla son 4 yılın en yüksek seviyesine çıktı. Ülkede satın alma maliyetlerindeki artış hızı da son 4 yılın en yüksek düzeyine ulaştı.

Günün öne çıkan haber başlıklarını bu şekilde aktardık. Hızlıca piyasalardaki verilerle devam edelim. Borsa İstanbul'a baktığımız zaman Borsa İstanbul'da %1,5 kadar yukarı yönlü hareketle seans devam ediyor. Ve özellikle 13.870 puan düzeyindeyiz. Buradan yukarıda bir 14.000 puan denemesi olur mu olmaz mı hafta içerisinde? Biraz bu tarafa doğru bakmaya çalışacağız. Özellikle iç siyasi gerilimler sonrasındaki sert geri dönüşün bir parça en azından telafisini yapma çabası var gibi görünüyor. Sektörel bazda dönüp değerlendirdiğimiz zamansa hem bir tarafta bankacılık endeksinde şu an itibariyle getirilerin %2,4'ler seviyesine geldiğini, sanayi endeksine hemen hemen aynı oranlarda getiriyle burayı takip ettiğini gözlemliyoruz. Dolayısıyla daha genele yayılmış bir yukarı yönlü ivme olduğunun altını önemli ölçüde çizmekte fayda var gibi görünüyor. Buradan dönelim, biraz daha kurlar tarafındaki tabloyu değerlendirmeye çalışalım. Çok büyük hareketler yok bu tarafta. Özellikle aslında bayram sonrasındaki ilk seansın FX tarafında ne kadar taleple karşılanacağı konusu tartışmalıydı. Dolayısıyla böyle bakıldığında şu an itibariyle çok ekstra bir talep olmadığını, piyasanın iyi tepki verdiğini ve çok büyük bir baskı görmediğini söyleyebiliriz. 45 lira 89 kuruş dolar TL'de, 53 lira 46 kuruşsa Euro TL'de gördüğümüz fiyatlama, Euro dolar çaprazı da 1.1645'lere doğru gelmiş görünüyor. Öte yandan dolar endeksi 99.06 düzeyinde. Biraz siyasi gerilimin artmış olması yurt dışında ve savaşla ilgili beklentilerdeki nispi negatifleşme şu an itibariyle dolara biraz daha değer kazandırıyor. Geçtiğimiz hafta boyunca barış ortamı doların biraz değer kaybıyla sonuçlanmıştı. Onu da hatırlatmış olalım. Geçelim buradan Avrupa borsalarına. Orada karışık bir seyir var. Şu dakikalarda özellikle Paris'te %0,2, Frankfurt'ta %0,5 kadar yukarı yönlü hareket görüyoruz ama Londra %0,2 eksi de. Dolayısıyla bir parça ayrışma var gibi görünüyor ama çok belirgin ve sert hareketler olmadığının da altını çizmiş olalım. Buradan geçelim Amerikan vadelilerine göz gezdirelim. Dow Jones vadelileri %0,2 kadar yukarıda. Nasdaq ve S&P 500 vadelileri de %0,1'ler civarında performans göstermeye devam ediyor. Son not emtia piyasası ile ilgili. Petrol fiyatlarında sabah saatlerinden bu yana yukarı yönlü hareket vardı. Aslında sabah olduğu kadar sert değil hareket. 94 doların üzerini görmüştük. Şu anda 93 dolar 10 sent görüyoruz Brent petrol fiyatında. Amerikan tipi ham petrolde ise 89 dolar 80 sent. Dolayısıyla her iki petrol türü de %2'nin üzerine, hatta Amerikan tipi ham petrol %3'e yakın yukarıda. Ama çok ekstra fiyatlamalar olmadığını da söyleyebiliriz. Spot altının ons fiyatı ise 4.500 doların üzerinde kalma çabası içerisinde. Cuma günkü kapanışın bir 40 dolara yakın aşağısındayız. Onu da aktarmış ve paylaşmış olalım. Rakamları bu şekilde aktardıktan sonra şimdi hızlıca geçiyoruz araştırma turuna.

0: Araştırma turuna ilk olarak Mehmet Özdemir'le başlıyoruz. Mehmet, böyle baktığımız zaman G7 para birimlerindeki oynaklıklar aslında son dönemde özellikle savaş başladıktan sonraki süreç daha ciddi oynaklıkları beraberinde getirmişti. Dolara yönelimin çok ciddi şekilde arttığı, diğer para birimlerinin hard currency de olsalar, yani rezerv para statüsü de taşısalar, euro'da, yen'de ciddi anlamda zayıflıkla karşılandığı bir ortam söz konusuydu. Şimdi dönüp baktığımızda buraların savaşın özellikle de ateşkes sonrasındaki döneminde nispi olarak normalleştiğini, biraz daha düşük bir oynaklık seviyesine doğru geldiğini gözlemliyoruz.
1: Mayıs ayını bitirdikten sonra şöyle bir oynaklığın özellikle para birimlerine nedenci olduğunu gösterelim istedik. Genel anlamda hisse senetlerinde zaten rekorları konuştuğumuz bir ortamdayız. Dolar endeksinin en azından 99'lu seviyelerde çok kısa vadede oturduğu bir performans var. Euro dolar tarafında işte biz 1.18'lere doğru bir gidişi konuşuyorduk ama orada da 1.16-50'ler civarında bir dengelenmeyi görüyoruz. Yani biraz daha öngörülebilir hale geldiğini söyleyebiliriz. En azından şimdilik tabii ki de kısa vadede genel anlamda para birimlerinin. Tabii şöyle bir genel anlamda baktığımızda artık savaşa dair en ufak bir olumsuz gelişme, ki bu hafta sonunda özellikle ABD'nin drone saldırılarıyla ilgili birkaç haber duymuştuk ama bunun bile ciddi anlamda risk birimini törpülemediği ve petrol fiyatlarında yaklaşık %1-2'ler civarında bir oynaklığa neden olduğunu görüyoruz. Yani dolayısıyla piyasalar geç kalmış bir ateşkesi de şu anda geç kalmış bir barışta fiyatlamaya daha hevesli diyelim, ama özellikle bu da bir miktar daha para birimlerine yansıyor şu anda piyasanın iyimserliği. Tabii genel anlamda baktığımız zaman faiz hatlarını, o tarafta da özellikle Fed'in 2026'yı nasıl geçeceği bundan sonraki dönemde bir miktar daha hala belirsizliğini korusa da burada faiz arttırımı ile bir miktar daha sabit kalması yönünde beklentiler var. Euro tarafında biraz daha artık özellikle Avrupa bölgesi bir miktar daha yukarı doğru faizleri arttırma yönünde, özellikle hafta sonu ECB yetkililerinden aldığımız konuşmalar bu yöndeydi. Ama şunu da söyleyebiliriz ki biraz daha belki bu para birimleri içerisinde en problemli olmaya aday Japonya'nın tarafı. Orada özellikle yatırımcıların yukarı yükseliş yönü, yani Japonya para biriminin değer kaybına yönelik pozisyonları, Japon hükümetinin bir miktar daha değer kaybı, burada ABD ile son dönemde vermiş olduğu mesajlar ve yeni desteklemesine ilişkin politikaları biraz daha şu anda 160 sınırında tutuyor. Bu tarafın ne tarafa doğru kırılacağı önemli. Japonya'nın biraz daha G7 içerisinde takip etmek lazım.
0: Mehmet Özdemir, çok teşekkür ediyoruz sana aktardığın notlar için. Şimdi geçiyoruz Elif Cansever'in yanına. Elif'le birlikte bir miktar daha Amerikan hisse senedi piyasalarındaki değerlemeler üzerine de yorum yapmaya çalışacağız. Elif, genel anlamıyla baktığımız zaman aslında tabii ki savaş var mı yok muyu yapay zeka hisseleri üzerinden okuyacak olursan ilk etaptaki çok sonrasında neredeyse yokmuş gibi bir fiyatlamaya doğru evrildi iş. Fakat genel anlamıyla şimdi tabii bunlardaki seviyeler, değerlemeler öyle bir aşamaya doğru geldi ki bunlar artık biraz doygunluğa doğru ulaşıyor. Bununla birlikte bu hizmeti verebilecek özellikle çip dışındaki diğer altyapı veya bütünleyici hizmetleri, bütünleyici materyalleri sağlayan şirketlere doğru o rallinin yayılmaya başladığını görüyoruz. Dolayısıyla buradaki difüzyon ne kadar fazla kalkındırıcı olur, ne kadar fazla değerlemeleri yukarı iter, biraz ona, biraz da normal ekonomik döngü içerisinde hareket eden hisselerle arasındaki ayrışıma bakmak lazım.
2: Aslında yapay zeka hisse senedinin piyasalar üzerindeki etkisi savaşı ikinci plana bıraktı diyebiliriz Açıl. Özellikle Mayıs ayında, Nisan ve Mayıs ayında sıkça bahsettik ama son dönemde geçen haftaki pozitif kapanışla beraber S&P 500 9 haftalık üst üste kapanış serisini tamamladı. Ki bu 1985'ten bu yana, o zaman da 12 hafta üst üstelik bir serisi vardı. En uzun serilerinden biri olduğunu söyleyebiliriz. Aslında grafiğimize baktığımızda Goldman Sachs ve UBS'in bir araştırmasını görüyoruz. Yapay zeka altyapı şirketleri savaşın başından bu yana, ki grafiğimiz 27 Şubat'tan başlıyor, 28 Şubat savaşın başından bu yana yaklaşık %50'lik bir değer kazandığını söyleyebiliriz. Bu yapay zeka altyapı şirketlerinin altında, yapay zeka altyapı şirketleri derken aslında tabii ki de Nvidia, Broadcom, Microsoft, TSMC ve AMD gibi şirketlerden bahsediyoruz. Ki bunların güçlü gelen bilançoları da aslında bir miktar daha hisse senedi performansının yukarı itiminde önderlik etti diyebiliriz. Özellikle Nisan ayından itibaren büyük bir inmelenme görüyoruz. Burada da Nvidia'nın yeni çıkarttığı ürünlerin tanıtımıyla beraber bu inmelenmenin hızlandığını söyleyebiliriz. S&P 500 9 haftalık kazanç serisinden bahsederken S&P 500'ün 27 Şubat'tan itibaren kazanç serisine baktığımızda yaklaşık %10'luk bir getiri elde ettiğini söyleyebiliriz. Ki bu savaşın ilk başladığında %10'luk bir kaybı vardı. Bunun üzerine artı pozisyon olarak şu an kayıplarını telafi etti ve yapay zeka hisseleriyle beraber yukarı yönlü hareketini taşıyor. Az önce de bahsettiğim gibi aslında Goldman Sachs ve UBS'in yaptığı araştırma yapay zeka altyapı şirketleri hariç S&P 500 şirketleri, ki buna baktığımızda yani S&P 500'den yapay zeka şirketlerini çıkarttığımızda getirilerin %-2 ile 0 arasında olduğunu söyleyebiliriz. Yani aslında S&P yapay zeka şirketleri olmadan başladığı noktada, savaş başındaki noktasında hala ve herhangi bir getiri neredeyse hiç elde etmediğini bu noktada söyleyebiliriz. Goldman Sachs verilerine göre yine hedge fonlar da son 6 ayın en çok hisse alımını gerçekleştiriyorlar. Biraz da aslında senin yayının başında da bahsettiğin gibi bu genele yayılmamış bir hisse performansı tek boğa piyasasının tek koldan ilerlemesiyle beraber 1999 dotcom krizine de bir teknoloji hisselerinin dotcom krizine de bir miktar benzetildiğini ve bu acaba balon patlayacak mı patlamayacak mı çelişkilerinin analistler arasında tartışıldığını da söyleyebiliriz.
0: Son 1,5-2 senenin konusu ama patlamadan bugüne kadar geldi. Bakalım bundan sonrası nasıl olacak? Elif Cansever'e çok teşekkür ediyoruz. Şimdi geçiyoruz. Araştırma müdürümüz Çağlar Kuzlukluoğlu'nun yanına, özellikle gelişen ülke hisse senedi performansları açısından da bakıldığında, diğer bono veya FX performanslarına da bakıldığında oldukça iyi bir performans gördük. Yılın ilk yarısı, ilk çeyreğinde de, şimdi ikinci çeyreğin sonuna gelirken ikinci çeyrekte de Çağlar aynı performansın devamını görüyoruz. Gelişen ülkeler kendi içerisinde ayrışıyor. Yani bu inanılmaz performansın belki yarısına yakını Çin ve Güney Kore, ağırlıklı olarak Güney Kore'den geliyor gibi görünüyor. Ama yine de üzerine konuşmayı hak ediyor tabii.
3: Aslında Çağlar, senin söylediğin yönü bizim bir müddettir içinde bulunduğumuz teknoloji fiyatlamasının adeta gelişmiş, gelişmekte olan ülke segmentini geride bırakıp dünyada bir şeyler eğer süre gelir vaziyette bilhassa pozitif performans sunuyorsa bunun temasını anlatmaya dönük. Ama bizim Mehmet'ten başlayarak Elif'ten bana doğru araştırma olarak anlattıklarımız biraz Oscar Wilde şiiri gibi ilerliyor. Şu anlamda işaret ettiğimiz yıllar çok ciddi böyle kırılma yıllarına işaret ediyor. Neden? Benim solumdaki grafikte de 2009, ki 2008 krizinin 2007'nin son çeyreğinde başladığı akademik olarak çokça yazılır. 2008'in başında başlasa bile 2009 ilk pandemi sonrası bizim o post pandemi yıl dediğimiz toparlanma yılıydı. O dönemin içerisinde de mesela gelişmekte olan ülke hisse senetlerinin gelişmiş ülke hisse senetlerine oranla çok daha iyi performans gösterdiğini söylemiştik. Bu zaten kayda da böyle geçti. Sanki bir şeyler olmadı, senin biraz önce Elif'e söylediğin gibi çok böyle bir kırılma yaşanmadı ama o süre gelen şeyin içerisinde de çok fazla anlam bulmak mümkün. Salgın sonrası ilk etapta hisse rallisini takiben öncelikle doların güçlenip ABD endekslerinin relatifte birçok hisse senedi göstergesine fark attığını görmüştük. Şimdi savaş sonrası daha Haziran'ı geçirmedik ama ikinci çeyreğin Mayıs'ı tamamladığımız 3'te 2'lik kısmında bu kez dünya endeksinde çok daha fazla ABD ağırlığı var. Senin söylediğin gibi yine teknoloji tarafından bu kez Çin ve Kore etkisiyle daha çok gelişmekte olan ülkeler tarafına cereyan ettiğini görüyoruz. Ama tabii İran'la ilgili nihai bir sonuç alırsak ya da en azından uzun vadeli piyasaların fiyatlayacağı bir şey verirse bu ay bize gelişmeler, bu tersine döner mi? Herhalde Haziran'ın hisse senediyle ilgili en önemli soruların başında bu geliyor.
0: Yani 2008 krizinden bu yana büyüyen bilançolar ve hata yapma toleransının, eşiğinin yükselmesiyle beraber dipten alan herkesin her ortamda kazandığı bir 15 yıllık periyodu izledik. Şimdi bunun üstüne yenisi inşa edilir mi? Balona giderse bunun önlemi alınıp yeniden dipten alan para kazanabilir mi? Bunu öğrenmek için iyi bir fırsat. Çağlar, çok teşekkür ediyoruz. Geçiyoruz şimdi Aslı Savranoğlu'nun yanına. Onunla bir parça Türkiye'nin büyümesi üzerine değerlendirme yapmaya çalışacağız. Aslında 3 aşağı 5 yukarı beklentilere paralel diyebileceğimiz bir büyüme verisiyle karşılaştık Aslı. Hane halkı tüketimi elbette şu an itibariyle büyümeyi itmeye devam ediyor. Ancak sanayi tarafındaki özellikle hem yavaşlama hem de ihracat performansındaki geri çekilme zannediyorum üzerinde en fazla tartışılacak alanlar.
4: Evet, yani yaklaşık %2,5 büyüme beklentilere paralel gerçekleşti. Zaten 4. çeyreğe göre bir yavaşlama olmasını da bekliyorduk. Burada tekrar, yani sabah da çok ayrıntılı bir şekilde konuştuk. Tüketim tarafında tüketim kaynaklı bir büyüme gerçekleştiğini söylemek mümkün. Asıl burada belki dikkat çekmek gereken nokta yatırımlarındaki yavaşlama. Özellikle ilk çeyrekte yaklaşık çeyreksel bazda %2,2 bir daralma görüyoruz. Yani yıllık olarak baktığımızda %3'lük bir artış var yatırımlarda. Ama dediğim gibi çeyreksel bazda baktığımızda %2.2'lik bir daralma var. Bu grafiği biraz aslında geriye dönük yatırım ve tüketim arasındaki korelasyona, daha doğrusu korelasyona değil de seyre bir bakmak için böyle bir grafik seçtik. Şunu anlatmak istiyoruz aslında. 2022 ile 2023 arasında faizlerin görece düşük kaldığı dönemde aslında tüketimin daha hızlı arttığını, yatırımlardaki ivmenin de görece daha yavaş kaldığını söylemek mümkün. Arkasından dezenflasyon programı başladıktan sonra bir miktar o istikrarla beraber özellikle bu 2025 yılında yatırımların tekrar yukarıya yönlü bir ivme gösterdiğini söyleyebiliriz. Ama yine de sonuçta geldiğimiz noktada tüketimin çok daha hızlı hareket ettiği ve yatırımların görece yavaş kaldığı, özellikle ilk çeyrekte biraz bu savaşın getirdiği, mutlaka Mart ayındaki belirsizliğin de mutlaka etkisi olduğunu söylemek mümkün. Ama geldiğimiz noktada hem maliyetler açısından yani yüksek faiz seviyesi yatırımları da olumsuz etkiliyor gibi gözüküyor.
0: Tabii bu özellikle iç tüketim tarafını biraz değerlendirmek lazım. Çünkü birinci çeyrek aslında nispeten Merkez Bankası'nın kendi iletişiminde de bizler de kendi içimizde ekonomist arkadaşlarla tartışırken yavaş yavaş harcamaların nispi olarak kısılmaya başladığı bir dönem vesaire gibi görünüyordu. Ama tabii büyüme içerisindeki etki olarak baktığımızda hala büyümenin önemli bir kısmının buradan gelmeye devam etmesi önemli. Çıktı açığı hesaplarının şaşmasında da aslında bu özel tüketimden fedakarlık edilememesinin ya da oradaki akımın kırılamamasının büyük önemi, büyük etkisi var gibi görünüyor. Şimdi ikinci çeyreği biraz o gözle okumak lazım. Yani savaşa rağmen var mı yok mu?
4: Evet. Yani evet, tüketim birinci çeyrekte biraz daha yavaşlayacağına ilişkin bir umudumuz varken aslında gördük ki birinci çeyrek tüketim açısından çok da yavaş geçmedi. Ama şimdi savaşla birlikte onun yarattığı belirsizliğin, özellikle bu dayanıklı tüketim mallarında tüketimdeki bir yavaşlamaya işaret ettiğini söylemek mümkün. Tüketimin tamamında değil belki. Çünkü yani özellikle daha pahada hafif ürünler için hala tüketim heyecanı devam ediyor ama dediğim gibi büyük ürünler, dayanıklı mallar, mobilya, işte otomotiv, beyaz eşya gibi ürünlere baktığımız zaman bu tarafta bir tüketimde bir yavaşlama eğilimini görmek mümkün. Bir de buradan belki şeye bağlamak lazım, yani tüketim sanki kompozisyonda baktığımız zaman üretimin daha yavaş seyrettiği, tüketimin daha hızlı büyümeyi sürüklediği bir birinci çeyrek gördük. İkinci çeyrek bu anlamda belki biraz daha dengeleyici olabilir mi? Bunu takip etmek lazım. Tüketim bir miktar daha sanki yavaşlayacak ama üretimde de özellikle bugün gördüğümüz PMI rakamları enteresandı.
0: Geçelim o grafiğe istersen. PMI verisinde de
4: bağlayabilirsek.
0: Aslında bunu zanne ve daha önceki yayınlarda, hatta dergimizin kapağında, Business Week dergisinin kapağında da bunu konuşup tartışmıştık. Savaş başladıktan sonra özellikle Asya'dan mal akışının kesilmesi bir miktar içerideki özellikle de darda olan tekstil, hazır giyim, konfeksiyon gibi alanlara ekstra sipariş getiriyor olabilir diye. PMI verisi aslında biraz onu tercüme ediyor olabilir mi?
4: Evet, sanki biraz öyle gibi gözüküyor. Yani geldiğimiz noktada, çünkü Mayıs'ta 49.8'de yükseldik. Yani bu 50 eşik değerinin hemen altında bir rakam. Ve Mayıs-Nisan verisi oldukça zayıf bir imalat sanayine işaret ediyordu, 45.7 ile. Bu Mayıs ayındaki PMI verisini de aslında birkaç yerden okuyabiliriz. Bir, biraz önce senin bahsettiğin aslında pazar kaymaları, özellikle bu giyim ve deri ürünleri sektöründe biraz bunu görüyoruz gibi gözüküyor. Sonuçta savaş nedeniyle bazı alanlarda bazı sektörlerin öne çıktığını söylemek
0: uzun
4: mümkün.
0: Uzun süre sonra ilk olabilir, bakmadım ama giyim ve deri tarafında PMI verisinde artıya 50'nin üstüne geçiş.
4: Evet, olabilir. Ben de aslında çok hakim değilim bu kadar, 51.2 oldukça yüksek. Ama bakınca diğer sektörlerde aslında zayıf seyir gene görece devam etmeye devam ediyor. Mesela tekstil, işte ana metal, metalik olmayan ürünler, aslında bu taraftaki zayıf seyir devam ediyor. Bir de bu 49.8'i belki şöyle de okumak mümkün. Bütün dünyada da aslında PMI, imalat PMI'lerinde özellikle bunu gördük. Artacak olan, yani fiyatlar ve özellikle tedarik sorunları nedeniyle biraz öne çekilen talep ve bunun önce satın almaların gerçekleşiyor olması da biraz buradaki imalat sanayinde özellikle biraz endeksleri yukarı çekiyormuş gibi gözüküyor. Dolayısıyla bu kalıcı olacak mı olmayacak mı? Bunu önümüzdeki aylarda takip ediyor olmamız lazım. İçinde hatta bu giyim ve deri ürün ve de PMI'nin içinde baktığımız zaman ihracat siparişlerini de aslında bir miktar toparladığını gördük. ki Nisan ayında da ihracatın toparladığını görmüştük. Dolayısıyla hem ihracattaki bir toparlanmanın devam edip etmeyeceğini hem de imalat sanayinde bir toparlanma olup olmayacağını önümüzdeki aylarda takip edeceğiz.
0: Aslı, teşekkür ediyoruz. Şimdi geçiyoruz Bekir Gürdamar'ın yanına. Onunla Borsa İstanbul'un ilk 5 aylık performansını konuşacağız. Zira 1 Haziran'a geldik. Yılın ilk yarısını tamamlamak için 1 aylık periyodumuz kaldı ve aslında endeksin bakarsan geldiği yere 5 ayda %23 getiri.
5: Evet.
0: Fakat böyle bakarsak fena değil diyebilirsin. Hani 5 ayda %23 desem mevduat faiziyle karşılaştırdığında stopaj çok falan ciddi da olmayınca iyi diyebilirsin. Ama ciddi nereden midir oraya geldiğimize bakınca o bir parça zedeleyici olmuş olabilir.
5: Evet. İçine girdikçe içi seni yakar dışı beni yakar gibi bir şey oluyor. Çünkü Mayıs ayı gerçekten yılbaşından beri bir yükseliş trendinde hareket eden BIST endeksi Mayıs ayında işte başına gelmeyen kalmadı gibi diyebiliriz. Önce Nisan ayında barış sürecinin hızlı bir şekilde gelebileceğini fiyatlayıp Mayıs ayında buradan vazgeçilebileceği, uzlağa uzayabileceği, petrol fiyatlarının düşmeyebileceği fiyatlamalara girdi ve 15.200 seviyesinde rekor seviyeyi gördükten sonra Mayıs ayının 11'inde bu seviyeden %15 geriledi. Yani dediğin gibi yılbaşından beri baktığımız zaman ciddi bir getiri sunsa bile Mayıs ayında artık evet tamam bu borsada işler iyi gidiyor ben de buraya gireyim diyen yatırımcılar için bir anda son 3 haftada %15'lik bir değer kaybıyla karşı karşıya kalınmış gibi oldu. Ancak buradaki toparlanmalar dikkat çekici. Hemen yurt içi siyasi gelişmelerin ardından gördüğümüz 12.900'lü seviyelerden gelen tepki alımının güçlü olması toparlanma eğiliminin dikkat çekici bir şekilde yılbaşından beri devam eden yükseliş trendinin korunabileceğine ilişkin bir sinyal verdi. Ancak bu BIST endeksi nasıl yükseliyor dersen %70'i 5 tane şirketle yükseliyor, tamamlıyor. %35'i nominal anlamda değer kaybediyor ve sadece %25'i enflasyon üzerinde bir getiri sunmuş. Dolayısıyla burada hisse seçimi her zaman olduğu gibi tabii ki çok önemli. Ancak bu yaşadığımız dönemde biraz önce Çağlar anlattı, ondan önce Mehmet Özdemir anlattı. Dünyada da artık trend bu şekilde. Belli başlı hisseler, belli başlı sektörlerin ayrışmaları çok güçlü oluyor. Diğerlerini biraz yaya kaldığını görebiliyoruz. Dolayısıyla artık portföyü yönetmek, hisse bazlı, sektör bazlı gelişmeleri takip etmek çok daha önemli bir hale geldiğini söyleyebiliriz.
0: Çok teşekkür ediyoruz Bekir Gürdamar aktardığın notlar için. Brent petrol Amerika ile İran arasındaki görüşmelerin sonlanacağı haberi sonrasında yeniden 94 doları aşarak gün içi zirvesini gördü. Bu müzakere sürecinin bu kadar indili çıktılı ve dalgalı olabileceğini aslında bir aydan bu yana aktarmaya çalışıyoruz. Nitekim gün içinde 3 kere anlaşmaya varılıp 5 kere bozulabiliyor. Dolayısıyla biraz buralardaki dalgalanmayı doğru şekilde yönetmek gerekecek gibi duruyor. Gidiyoruz şimdi Londra'ya. Ceren Dilekçi Köseoğlu bizlerle birlikte. Ceren, PMI verileri üzerinden baktığımız zaman Avrupa'da girdi maliyetlerinin giderek yükselmeye devam ettiği bir ortamla karşı karşıyayız. 4 yılın zirvesine doğru geldi. Ama esas sıkıntı Avrupa'nın bir dönem büyüme motoru olan Almanya'da imalat neredeyse durma aşamasında görünüyor.
6: Açıl, evet, bugün Euro bölgesine gözler imalat PMI verilerindeydi ve biz Mayıs ayında ivme kaybının biraz daha hızlandığını takip ettik Euro bölgesi cephesinde. Özellikle mallara yönelik talebin durgunluğu.

0: anlaşması ve tedarik zinciri aksaklıklarının daha da artmasıyla girdi maliyetleri son 4 yılın en yüksek seviyesinde ulaşmış oldu. Enerji ve ham madde fiyatlarında yaşanan sert artışın etkisiyle girdi maliyetleri Mayıs 2022'den bu yana en hızlı yükselişini kaydetti. Tabii şirketler de bu maliyet baskısının bir kısmını müşterilerine yansıtarak son 3,5 yılın en hızlı fiyat artışını uyguladılar. Aslında bu gelen veri yarın açıklanacak Euro bölgesi Mayıs ayı enflasyon verisi öncesi oldukça önemli çünkü burada beklentiler, yarınki açıklanacak verideki beklentiler TÜFE'de %3,2'lik bir artışa işaret etmesini gösteriyor. Diğer tarafta tedarik zinciri gecikmeleri 2022'den bu yana yani pandemi kaynaklı aksamalardan bu yana en yüksek seviyeye tırmandı. Şimdiye kadar bizim imalat tarafında gördüğümüz tablo şirketlerin alımlarını öne çekmesiyle hizmetler sektörüne kıyasla imalat PMI'nin daha güçlü durduğu bir tabloydu. Fakat artık gerçek resim yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlıyor. Çünkü şirketler üzerindeki baskı artmış durumda. Euro bölgesi imalat PMI 4. ay üst üste aslında genişleme bölgesindeki seyrini sürdürüyor. Fakat yine de bir önceki ay yaklaşık 4 yılın zirvesinden hızlı bir şekilde geriledi. 51,6 seviyesine gerilemiş oldu. Diğer yanda yeni siparişlere baktığımız zaman yeni siparişler Mayıs ayında durgunlaştı. Bu da tüketicilerin alımlarını öne çekmesi sayesinde talebin son 4 yılın en hızlı artışını gösterdiği Nisan ayına kıyasla keskin bir tersine dönüş anlamına geliyor. Talepteki zayıflamaya ek olarak ihracat siparişleri de geriledi Mayıs ayında. Fabrika üretimi büyümeye devam etti ancak büyüme hızı Ocak ayından bu yana en düşük seviyeye geriledi. Aynı zamanda üretim endeksi Nisan ayında 52,3 seviyesindeydi fakat o da 51,3 seviyesine gerilemiş oldu. İstihdam tarafında tablo giderek daha kötüleşiyor. Mesela 3 yıldır zaten düşüş gösteriyor istihdam fakat üreticilerin önümüzdeki yıla ilişkin güveni olumlu kalmaya devam etse de uzun dönemli ortalamasının altında kalmakta. Tabi Almanya tarafında durum daha vahim çünkü Almanya'da imalat PMI durma noktasına geldi. Mayıs ayında 50,1 puana gerilemiş oldu. Alman sanayicilerin yeni siparişlerinde bu yılın ilk düşüşü gerçekleşti Mayıs ayında. Bazı şirketler Orta Doğu'da yaşanan çatışmalar nedeniyle fiyat artışlarından ve tedarik zinciri aksamalarından kaçınmak isteyen müşterilerin siparişlerini öne çektiğini açıkladılar. Fakat yüksek fiyatlar ve aynı zamanda genel belirsizlik ortamı toplam talebi aşağı çekti. Yani Almanya tarafındaki talepte yaşanan düşüş diğer ülkelere kıyasla çok daha sert olduğunu görmekteyiz. Tüketim malları üreticilerin siparişlerinde sert düşüşler yaşandı. İhracat satışları ise Ocak ayından bu yana ilk kez gerileme kaydetmiş oldu açıl.
1: Ceren teşekkür ediyoruz. Aktardığım bu notlarla birlikte Finans Merkezi'nde ilk bölüme son noktayı koymuş oluyoruz. Kısa bir aramız var. Sonrasında ikinci bölümde Erda Gerçek'le birlikte karşınızda olacağız.
2: Yatırımın adresi QNB Invest'le Finans Merkezi devam edecek.
3: Öncelikli yayın.
4: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
5: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
6: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
7: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
8: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
9: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
10: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Okay. Vodka on my lips. Took too many drinks. Makes me reminisce.
1: Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
2: Yatırımın adresi QNB Invest'le Finans Merkezi devam ediyor.
3: Finans Merkezi'nin ikinci bölümüyle karşınızdayız. Thales Eğitim ve Danışmanlık Yönetici Ortağı Sevgili Erdal Gerçek bizlerle birlikte. Erdal, hoş geldin yayınımıza.
4: Hoş bulduk.
3: Haber akışı bize diyor ki aslında Lübnan'da Amerika Birleşik Devletleri geri çekilmiş olsa bile özellikle İsrail'in Lübnan'da yaptığı saldırılar nedeniyle İran görüşmeleri şu an itibariyle sonlandırma kararı aldı. Aslında işin geldiği nokta İsrail'in bu ortamda çaktırmadan küçük küçük toprak kazanımına doğru ilerliyor. Gazze'nin %70-75'ine ulaşan, daha sonrasında Lübnan'da kendine belli bir yastık bölge inşa edeceğiz adı altında iyice içeriye doğru girmeye çalışan bir yapısı var. Dolayısıyla İran diyor ki böyle müzakere, böyle barış olmaz. Biz çekiliyoruz. Şimdi bu haberin ardından petrol fiyatlarında ciddi bir yukarı yönlü hareket görüyoruz ki işte 94,5 dolardan işte şu an itibariyle biraz daha yukarıya doğru 95-96'lara doğru bir sıçraması var gibi görünüyor. Biraz belki bunlara bakmakta fayda var. Çünkü aslında seninle konuşurken gün içerisinde mesajlaşırken de petrol fiyatlarıyla ilgili bugünün spot fiyatındaki beklentilerle geleceğe dönük beklentiler arasındaki ayrışmayı biraz konuşuruz diye düşünmüştük. İstersen tam da üzerine geldi. Bunu da yorumlayalım.
5: Birkaç tane grafik var paylaşacağım.
3: Hazır olan bir şey. Şimdi arkadaşlar gösterecek.
5: Senle bu savaşın başladığı ilk gün önemli bir kelime kullanmıştık. Dedik ki gelişmekte olan ülkelerde çok öğrendiğimiz bir kelimedir. Rehavet. Şimdi 27 Şubat'ta petrol fiyatlarına baktığımız zaman ve vadelilere de baktığımız zaman yani o hafta sonu hatırlayalım sürekli bu hafta sonu saldıracak mı saldırmayacak mı hikayesi varken petrol fiyatlarında hiçbir hareket yok, sıfır. Forward curve yok, hatta contango var hafif. İlk birkaç ayı geçtikten sonra contango var. İleriye doğru fiyatlar hep artacak gibi görünüyor. Tamamen bir rehavet vardı. Şimdi farklı bir rehavet var. Bunun tam tersi, yakın vadeler çok yüksek. Yakın vade ile uzak vade arasındaki spread daha hani bizi aşan, biraz önce sana diyordum, Jeff Curry gibi bu hayatını bu işe adamış biri diyor ki ben böyle spread görmedim hayatımda diyor. Yani 140'lara çıktığı zaman bile aradaki yani ön spotla 6 aylıklar arasında 10 dolar vardı diyor. Şimdi geldiğimiz yerde inanılmaz bir spread var. Yani piyasa her zaman şunu şey yapıyor. Yakın zamanda bu savaş bitecek. Tekrar normale dönülecek. Arz sorunları evet.
3: Evet bunlar.
5: Bunlar aynen. Gayet güzel. Çok iyi oldu bunlar. Şöyle baktığımız zaman ilk söylediklerim buradan ben renkleri seçemiyorum da alttaki iki tanesi hiçbir şey yokmuş. Hayat normal devam edecek. İran'a saldırılacak. Bir şey olmayacak. Tamam olur. Çok muhteşem. Tamam. Bizim gibi körler için çok iyi oldu. Mesela 27 Şubat versiyonuna baktığımız zaman o fuşya değil mi bu renk?
3: Pembe işte evet.
5: Pembe
3: evet, diyebiliriz.
5: Yani buna baktığımız zaman net bir şekilde görüyoruz ki yani piyasa hiç böyle bir şey beklemiyordu. Şimdi de diyor ki çok yani bir zaman sonra normalleşecek işler. Şimdi ben şunu soruyorum. Buraya gelmeden önce uzun süre beraber çalıştığımız artık dostumuz diyeceğimiz bir müşterimiz hava yollarında dedim ki jet fuel'la da acaba böyle bir şey çıkıyor mu? Ve bu rakamlardan şu anda transaction geçiyor mu? Yani alıp
3: işlem, oluyor mu?
5: İşlem oluyor mu? Evet, cevap evet oluyor. Jet yakını da koydu arkadaşlarına sağ olsun. İşlem oluyor. Yani piyasa aslında var böyle bir şey. Benim derdim birkaç tane. Şimdi diyelim ki biz piyasaya inandık. Evet, mesela Japonya'daki rezervleri de seninle paylaştık. Amerika'daki rezervleri biliyoruz. Haziran ayının sonuna doğru şeyde Avrupa'da çok ciddi bir sıkıntı olacak falan. Dedik ki rezervsiz devam edeceğiz. Hürmüz açıldıktan sonra yakaladığımız bütün her şeyi, petrolü paylaşacağız herkes aramızda gibi bir dünya. Şimdi bu hipotezin aksi ne olabilir diye düşünmek lazım. Yani aksi ne olabilir? Benim en büyük derdim şu. Şimdi bir finansal oyuncuysam ben mesela bir hedge

0: hanım. Ben petrol fiyatları bu hikayeye inanıyorum. Petrol fiyatları düşecek
1: diye düşünüyorum. Tekrar petrole geçelim fiyatlamada.
0: Evet değil mi? Petrolü şey yapıyorum. Petrole inanıyorum. Fiyatlar düşecek diyorum. Bir şey yapıyorum. Forward contract satıyorum. Değil mi? Sen de tam tersin. Sen de havayolu şirketisin. Gerçekten ihtiyacın var. Sen aldın. Bu vade geldi. Ortada benim bir covered pozisyonum yok. Yani benim petrolüm yok değil mi? Ben sana şey yapacağım. Tabii. Elimde yok.
1: Fiziki teslimatım yok.
0: Tam Covid'in tersi durumu olacak. Ben teslimat veriyorum. Sen de diyeceksin ki ya benim böyle bir kontratım var, kusura bakma ben bunlara ihtiyacım var, ben uçacağım diyorsun. Sen diyorsun ki ben sadece finansalcıyım, ben bu işten anlamam diyorsun. Şimdi bu işi yapanlar, işte Chevron'un CEO'su şu bu, bu işi yapanlar, saklayanlara bakıyorsunuz. Onlar dehşet durumda verdikleri şeyler. Finansal piyasalara bakıyorsunuz, çok farklı bir fiyatlama var. Aralarında...
1: Zaten tam Fatih Birol'un söylediği buydu Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı yaptığımız röportajda da. Finansal olarak bu işi kontrat üzerinden inceleyen ve fiyatlayanlarla sahadaki olan biten arasında çok büyük fark var.
0: Aynen öyle.
1: Ve sahada olup bitenin farkında değil finansal enstrüman üzerinden buna bakanlar. Tabii. Dedi.
0: Çünkü ne yapıyor? Ben yazdığım zaman kontratı tek derdim o kontratı kısayı bir karla başkasına satabilecek miyim? Şimdi bizim credit debt obligations şeyde de
1: CDO'lar.
0: 2007-8 krizinde de CDO'larda aynı durum yok muydu? Sonuçta elinden yani sıcak patates deniyor ya buna. Başkasına geçirdiğin zaman derdin yok. Hemen paketleyip başkasına geçiriyordun. En son çok iyimser olanda ya da çok kötümser olanda kalıyordu bu
1: yani
0: şey.
1: Yani papaz kaçtı veya King'deki Rıfkı gibi
0: düşünebilirsin. Aynı Rıfkı.
1: Bu birinin elinde kalacak Rıfkı yani.
0: Bence de dedi yedi olacak. Yani Rıfkı'yı diyen yiyecek gibi görünüyor. Derdim o benim. Yani fiziksel ürün piyasada yok. Finansal kontratlar bol. Ve bunu birine söylediğin zaman diyor ki open interest'e bak. Yani benim derdim alıcılarla satıcılar
1: var mı, yok mu, değil.
0: Ben ürün yok diyorum. Yani şey ne diyor buna Jeff Curry? Molekül yok diyor. Daha da ilerleyelim. Ben seninle bir önceki şeyimize de şu anda beni en çok ilgimi çekenler oil services dediğimiz petrol hizmet sektörü. Neden? Rafineri kapasitesi de yok ortada. Yani burada aslında biz upstream konuşuyoruz, yani petrol konuşuyoruz. Molekül diyoruz ona değil mi? Molekülden aşağı doğru baktığımız zaman oralarda da sıkıntı var. Şimdi Amerika'ya bakıyorsunuz, tamam stratejik petrol rezervleri ama ürünler bazında baktığımız zaman inanılmaz bir kar yaptılar satarak. Ama kendi evde o şeyler de kalmadı. O rezervler de kalmadı. Çok acayip bir durum yani gerçekten.
1: Şimdi bu mesela şu grafik üzerinden de bakalım istersen. Bu senin gönderdiğin grafiklerden bir tanesi Japonya'daki stokları, petrol stoklarını gösteriyor. Fiziksel stokları ne kadar azaldığını dramatik bir şekilde. Alt tarafta da Amerika'nın petrol rezervleri için 3 aşağı 5 yukarı. Hı-hı. Aynı şeyi söyleyebiliriz. Sonuç itibariyle Hürmüz kapanınca dünyanın hemen hemen her yerinde stratejik rezerv kime aitse o rezervleri salarak bir miktar oradaki talebi doyurmaya çalıştı herkes. Fakat bunun bittiği yerde yerine koyacak mal yoksa onun bir fiyatı da yok.
0: Evet, evet onu diyorum. Biraz önce sana dedim yani neden sen dedin 96'ya çıktı, 90'da kaça çıktıysa işte. Yani ben
1: 96 diyorum, gördü şimdi 96, genç 96.
0: Bence bu rakamlar çok garip rakamlar gerçekten. Şimdi bir tane daha, şimdi bu Japonya'yı biliyoruz, ABD'yi biliyoruz. Çin'i bildiğimizi sanıyoruz. Çok garip bir şey, Çin'i bildiğimizi sanıyoruz. Bu konuda en çok araştırmayı yapan... Yine eski Financial Times'dan da takip ettiğimiz Isabella Kaminski diyor. Hı hı. Isabella diyor ki Çin'deki rakamların doğru olduğunu zaten teyit edemiyoruz. Rezervlerin çok büyük rezervler konuşuluyor ya ondan sonra. Ama diyor ki bir taraftan da benim şöyle bir düşüncem var, şöyle bir hipotezim var diyor. O da bunlar finansallaştırılmış petrol. Bunlar teminat diyor. Petrol rezervlerinin hiçbir şekilde düşmüyor olması çok garip bir ortamda. Bunlar teminatsa... Yani bunları kullanmaya başladığınız zaman, piyasaya sürdüğünüz zaman karşısındaki borcu kapatmanız gerekiyor değil mi? Böyle tabii. Bir dünya zaten borç almış yürümüş. O yüzden orada da bir sıkışıklık olabilir. O da varsa zaten o bir şekilde Allah'tan şu anda ortaya çıkmıyor. Çıksa petrol için yani ülkemiz için de diyelim çok garip petrol fiyatları görme ihtimalimiz var. O yüzden ben aynı Fatih Birol Bey'in de söylediği gibi finansal piyasal üzerinden okumamak lazım. Sadece petrol için değil, diğer şeyler için de. Finansal piyasalarda bence çok büyük soru işareti var.
1: Şimdi bunlar tabii hangi noktada su yüzüne çıkar ona bir bakmak lazım. Çünkü...
0: Pardon sözünü kestim. Hemen cevap vereyim. 2 ile 4 hafta içerisinde her şey düzelecek. Ben 28 Şubat'tan beri bu 2 ile 4...

0: 4 hafta dinlemekten bana gına geldi. 2 ile 4 hafta. Ne zaman? 28 Şubat'ta, 1 Mart'ta öyleydi. Şeyde 15 Mart'ta. 2 ile 4 hafta arası diye bir söylem var piyasalarda. 2 to 4 weeks ya böyle. 2 to 4 weeks. Ne zaman düzelir? 2 ile 4 hafta arasında açılacak her şey günlük gülistanlık olacak. Pardon, sözünü kestim.
1: Yok, bunu şunun için söylüyorum. Şimdi tabii iki tane önemli problem var ya, özellikle Trump yönetimi için. Şimdi en dramatik hareket nerede oldu diye sorarsan, bu biraz önceki müzakere kesildi haberiyle beraber. Birisi petrol fiyatının 96 dolara gitmesi ise, öbürü de Amerikan tahvil faizlerinin çat diye bir anda 4.50'nin üzerine atmış olması. Yani bir anda 7-8 bips yukarıya atabiliyor faiz. Zaten faiz hassasiyetinin ve yüksek borçluluğun olduğu ortamda daha yüksek maliyetlerle enflasyon da artacaksa borçlanma probleminin bir ön gösterimini 2-3 hafta önce yaşamıştık. Sonra biraz normalleşti. İşte barışa yakınlaşılıyor varsayımı altında. Şimdi piyasa dayağını yiye yiye geri adım atıp müzakerelerdeki çizgisini daha netleştirmeye çalıştığını anlıyoruz, hı hı, Trump yönetiminin. Dolayısıyla hani bu 2 ile 4 hafta arasında mı olur? 2 ile 4 gün arasında mı olur? 2 ile 4 ay arasında mı olur? Onu
0: kahve
1: falan. Çok
0: keşke kahve isteydik, o zaman bakardık kahve.
1: O yüzden piyasanın yaptığı fiyatlamada bir şeye güvenerek ya da bir yere bağlayarak bir şeyi kutup yıldızı olarak görüp onun peşine giderek çıktı sağlamak çok kolay değil hakikaten.
0: Doğru. Şimdi 4.5'tan başlayalım 10 yıllık faizlerden. Bence neden 4.5'ta 5.5 değil diye sormak lazım. Bence bir nedeni şu. %3 enflasyon eski %2 enflasyon. Şimdi gerçekten %3 enflasyonu biz dert ediyor, bu %2'ye gidecek diye düşünüyorsak faizler çok daha yüksek olacaktı. Muhammed Aleryan dünkü şeyinde yazmış, 65 aydır enflasyon Fed'in hedefinin üzerinde. Bu 65 aydır böyle olunca demek ki böyle bir hedef yok. Yani biz artık %2'yi unutalım. Tamam mı? Yani biz şu anda bu dual mandate dediğimiz iki tane görevi var. Bunların bir tanesi yok. Enflasyon %3. Ondan sonra Walsh'la daha öğreneceğiz. Onu bir kenara koyalım. Şimdi bu kafa karışıklıkları içerisinde ne yapıyoruz? Kafadan bir şöyle diyoruz ki ya, peki ben bunlarla uğraşmak istemiyorum. Yani ben sofistike yatırımcıyım ama bilemeyeceğim 2 ile 4 hafta arasını. O zaman ben ne alayım? İşte var orada çok ciddi karlar üreten yapay zeka ile ilgili şeyler alayım. Yapay zeka dışındaki bütün zaten 459 tane hisse senedi hiçbir şey yapmıyor. Bu no brainer. Burada ne alıyorsunuz? İvme alıyoruz, değil mi? Peki genelde karlar nereden geliyor? Bu, o yüzden seninle de kalaki karlılık diye şey yaptım. Şimdi sen de şöyle bir şey konuşmuştuk. Trump başa geldiği zaman en büyük riskin Doge'un başarılı olması ve bütçe açıkların düşürmesiyle şey yaptık. Bütçe açıkları iki şey yapıyor. Birincisi karlılığı destekliyor bütçe açıklarından. Yani şeyden, kamudan özel sektöre bir fon transferi oluyor. İkincisi de likiditeyi destekliyor. Bunlar olduğu sürece de piyasada belli bir ivme şey yapıyor. O yüzden no brainer şekilde devam ediyoruz. Piyasanın anlaşmama kısmında ise benim şeyim, noktam net. Ben piyasa, yani bu piyasayı geçelim. Bu savaşla bir şekilde bulaşmış ülkeleri diyelim artık, bölge ülkelerine baktığımız zaman hangisinin barış, bu şekilde mevcut durumda barış imzalama isteği olduğunu, böyle bir teşvik olduğunu ben göremiyorum. Amerika dışında, Amerika diyor ki artık yapalım ama işte İsrail bir hareket ediyor, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, hiç kimse savaşın böyle bitmesini istemiyor diye düşünüyorum ben. Bu benim naciz görüşüm tabii.
1: Peki şimdi bunun bir sonraki aşaması için İlk grafiğe bir geri dönebilir miyiz? Petrol fiyatlarındaki vadeli grafiğine. Orada benim dikkatimi çeken bir şey var. Şimdi tabii kontratların vadesi üzerinden baktığında farklı farklı şeyler oluyor da, böyle bakınca bu savaş başladığında petrol fiyatı neredeydi? 65-70 dolar arasında.
0: Evet, evet.
1: Bir daha buraya ne zaman döner diye bakarsan 2030'ları falan görüyorsun.
0: Ama
1: bu hızlı değişir.
0: Tabii.
1: Yani çok hızlı değişir ama sonuç itibariyle bu işin çabuk bir çözümü olmadığını piyasa 3 aşağı 5 yukarı görüyor. Ama iyimser olsun ama kötümser
0: ben
1: olsun.
0: Ben analist olarak cevap vereyim mi? Mesela ben petrol analistime bir petrol şirketini modelle dediğim zaman o uzun vade 5 sene sonrasına çıkarma maliyeti artı taşıma maliyeti gibi bir model kurup onu

0: verecek. O rakam o. O rakamın aslında piyasa değil, o modelleme rakamı. Piyasada o tarafa doğru converge ediyor. Yani bütün eğriler oraya doğru yaklaşıyor. Çok anlamlı mı? Şirketleri değerleme açısından tarihte bir nokta. Ama bize piyasanın ne düşündüğüyle ilgili bir fikir veriyor mu? Bence hayır. Çünkü oralarda bence hiçbir şey işlem
1: dönmüyor zaten. Peki bir kısa araya gidelim, aranın ardından kaldığımız yerden devam edelim.
2: Yatırımın adresi QNB Invest'le Finans Merkezi devam edecek. Kamu spotu.
3: Bir şeyleri sizden sonra devam edeceğini bilmek keyif verici bir şey. Ben bir aracı vakıfla bu devamlılığı seçtim. Hemen hemen her fırsatta ve her yerde ben var olan bütün mal varlığımı TEV'e bağışladım demekten onur duyuyorum.
4: Gençlerin sağlam bir eğitim alması, Atatürk ilkeleri ve devrimleri doğrultusunda yetişmeleri gerektiğini düşünüyor.
5: Eğitim Vakfı'nın en büyük vasfı aldıkları talebeleri süzerek alıyorlar. Onun için onlarda hakikaten yanlışlık olmuyor. Ümidimiz gençlerde. Gençlerden çok şeyler bekliyoruz.
2: Bugüne kadar yüz binlerce gencimize okuma imkanı sağladık. Siz de geleceğe değerli bir iz bırakın. Ülkemizin geleceğine katkıda bulunun. Türk Eğitim Vakfı.
6: Bloomberg GT Radyo.

0: Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
1: Yatırımın adresi QNB Invest'le Finans Merkezi devam ediyor.
2: Finans Merkezi'nin son bölümüyle karşınızdayız. Erda Gerçek'le sohbetimizin de son bölümündeyiz. Bu bölüme başlarken aslında ağırlıklı olarak hep petrol fiyatlarından ve piyasanın kendi içerisindeki hülyası ile gerçeklik arasındaki uyumdan bahsettik.
3: Güzelmiş hülya, çok güzel değil mi? Oldu.
2: Şimdi geldiğimiz noktada bundan sonrasına ilişkin bir yatırım evreni oluşturmak istesen, bir stratejist gözüyle baksan ve bir yatırım evreni oluşturmak istesen, değeri çok şişmiş ve bu yapay zeka evreni içerisinde işte değerlemeleri belli bir noktalara ulaşmış çiftçiler, bunlar çok değerli hale geldi deyip etrafına harelenmiş, işte bunun server üreticisi de var, bunun şurada şu soğutma

0: sistemini vereni de var. Burada bu su da var deyip biraz daha difüzyonla bu işi anlamlandırmaya çalışan bir yatırımcı kitlesi de var ki ben bunlardan genelde korkarım. Hı hı. Yani bir şeyin
1: mainstream dışına çıkmamakla.
0: Ana alanı eğer doluyorsa ve diğerlerine doğru gidiyorsa ana alan yeterince şişmiş olabilir mi diye. Dolayısıyla bir işin bu yapay zeka fiyatlamasını, iki yapay zekayı dışarıda bıraktığın zaman S&P 500'ün kalanında işler bayağı kötü gidiyor. Bir işin bir boyutunu. Üçüncüsü emtia piyasasında yatırım ufkunu ve bir genel yani bir de 4,5 Amerikan faizi var sonuç itibariyle. Buna da baktığında paranın maliyetinin de yüksek olduğu bir ortam. Bu ortam risk almak isteyen için ne aldırır veya hiç risk taşımak istemiyorum diyen için şu anda ne var elde?
1: Çok zor sorular. Çok gerçekten zor sorular. Şimdi risk almak istiyorum diyen ivmeyle devam edecek. Şimdi ivme fonlarına bakılacak. İvme fonları ne yapıyorsa onu gölge gibi izlemek gerekiyor. İvme aldığınız zaman yani Nicholas Taleb'in çok güzel bir lafı var. Diyor ki panik yapacaksan erken panikle diyor, tamam mı? Yani erken paniklemek böyle ivme fonları için en güzeli.
0: Kriz çünkü, başladıktan sonra paniklemenin
1: evet, bunu
0: iş işten geçmiş oluyor.
1: İlk başta şeyle konuşuyorduk. Covid başında da konuşuyorduk. Aynı şekilde yani panikleyeceksen erken panikleyeceksin. Panikleme iki yönlü de devam edebilir. Satış içinde, giriş içinde diye. Yani birincisi o. İkincisi ben emtia tarafının çok değerli olduğunu düşünüyorum. Yine Jeff Curry'nin geçenlerde yaptığı bir podcast'ten ben de aynı fikirdeyim. Şimdi piyasalarda bir teknoloji ve emtia döngüsü var. Enerji aslında. Teknoloji bir yere geliyor sonra enerjiye geliyor. Şimdi aslında bir yerde biz yapay zeka özelinde teknoloji eşittir enerji diye de düşünebiliriz. O yüzden enerji bu Hürmüz Boğazı, İran Savaşı olmadan önce de bir sıkıntıydı değil mi? Burada hemen yanına bir tane daha şey açalım. Çok vaktimiz yok galiba.
0: Çok yok.
1: O zaman açmayalım pencereyi. Biz de oksijen şey yapalım.
0: Haftaya açarız onu.
1: Tamam. Bu Çin solar panel şeyini hatırlatırsan.
0: Güneş panellerini,
1: hikayesini. Ondan sonra bence benim gibi yaşı belli bir yere gelmiş insanlar için 4,5 faizler o olmasa bile 2 yıllıklar, 3 aylıklar, 6 aylıklar artık faizlerin düşmeyeceği bilindiği için 3 aylıklar, 6 aylıklarda kalıp hatta faizlerin çıkma şansını da değerlendirme gibi şeyler olabilir. Ben corporate bondların çok dar olduğunu düşünüyorum. Şirket bonolarının yurt dışında şeylerin çok tight olduğunu düşünüyorum. Oralarda sıkıntı olduğunu düşünüyorum. Sana gönderdiğim şeyden dolayı biraz önce gönderdiğim Scott Bessent yaptığı açıklamadan dolayı Bitcoin ile ilgili benim kafamda ve bütün şeylerle, blockchain'le, bütün her şeyle ilgili kafamda bir soru işareti oldu. Onu da gelecek hafta yapalım, seninle konuşalım. Orada gerçekten yani bir anda portföyü şey yapmak için, genişletmek için sıkıntı olabilir. Değerli madenler, altını savaş devam ettiği sürece ikinci planda tutmak lazım. Değerli madenler dışındaki madenler, başta bakır olmak üzere bence hala ilginç. Yine orada da artık geldiğimiz noktada biraz ivme satın alıyoruz diye düşünmek lazım. Yani Türkiye bence her zaman ilginç şey açısından baktığımız zaman, sabit getiri açısından baktığımız zaman diye düşünüyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz
1: ben
0: Arda
1: teşekkür
0: Gerçek.
1: Ederim.
0: Ve böylelikle finans merkezine son noktayı koyuyoruz. Hoşçakalın.

0: Yatırımın adresi QNB Invest Finans Merkezi'ni sundu.
1: Öncelikli yayın.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Bloomberg ET Radyo.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Bloomberg TT ekranlarındasınız. Kapanışa doğru programıyla karşınızdayız ve haftanın birinci işlem gününde seans sonuna doğru gelirken aslında fiyatlamalarda karışık bir seyrin de olduğunu gördük. Hemen ekranlarımıza getirelim. Çünkü İran basınından gelen ABD'li mesaj alışverişin durdurduk açıklamasının ardından petrolde yukarı yönde bir seyir varken altında hafif bir geri çekilmenin de olduğunu fiyatlamalar nezdinde izliyoruz. Piyasalarda şu an Borsa İstanbul 13.687 puandan işlem görüyor. Hafif primini bugün içerisinde geri verdi. Dolar TL, Euro TL tarafı güne yatay işlem görerek devam ederken Euro Dolar çaprazı 1.1608'de hafif bir gerileme ile fiyatlamasına devam ediyor diyelim ve buradan bir de Avrupa tarafına bakalım. Sabah saatleri pozitif arşan Avrupa tarafında şu an negatif bir seyrin olduğunu gördük. Tabi İran basınından gelen ABD ile mesaj alışverişini durdurduk açıklamasının ardından fiyatlamalarda bir negatif seyrin olduğunu, endişenin hakim olduğunu risk iştahında izliyoruz. Amerikan borsalarında aslında 1985'ten beri en uzun yükseliş vardı ABD hisselerinde. Fakat şu an bakıldığında Haziran'a negatif başlayan bir borsayla karşı karşıya kaldık. Dow Jones, S&P 500 ve Nasdaq tarafında yatay negatif bir seyrin olduğunu görüyoruz. Ve aslında burada hem Avrupa hem de Amerika tarafında PMI verileri de geliyor. Şu an son dakikalarımız ekranlarımızda. Bizi dinleyen izleyicilerimize dillendirelim son dakikamızı. ABD ISM İmalat PMI Mayıs'ta 54 seviyesiyle son 4 yılın en yüksek seviyesine ulaştı ki burada aslında bakıldığında beklenti 53'tü. 54 seviyesinde geldi. Önceki ise 52,7 seviyesindeydi diyelim. İmalat PMI de son 4 yılın zirvesine çıkmıştı. Mayıs'ta 55,1 seviyesinde gelirken önceki 54,5 seviyesindeydi. ABD tahvillerine biraz göz gezdirmek lazım burada. 10 yıllıklar, 5 yıllıklar ve 2 yıllıklarda yukarı yönlü bir seyir var. 10 yıllıklar 4,50 ile aslında sert bir ayrışma yaşamıştı geçtiğimiz haftalarda. Emtia ve Bitcoin tarafına bakıldığında petrolde yön yukarı demiştik bu haber sonrasında. Altında ise yön aşağı şu an fiyatlanıyor. %2'ye varan bir geri çekilme var. 4500 dolarında altında fiyatlanıyor görüyoruz. Ons gümüş 73 dolarda, sabah saatleri 75 doları görmüştü. Ki Mayıs ayında altın tarafı kayıplarla ayı kapatırken gümüş aslında kazançla kapatmıştı. Şu an Haziran'da ay başında farklı bir tablonun da olduğunu Emtia tarafında gördük. Bitcoin nezdinde sabah 72 bin dolarlar seyrinde bir fiyatlama hakimken şu an 71 bin dolar seviyesinde işlem görüyor. %3'e yakın bir geri çekilme var. Brent petrol tarafı 96 dolar seviyesinde %6,5'luk bir yükseliş varken Amerikan tip ham petrol 94 dolardan işlem görüyor ve %7,5'unda üzerinde bir fiyatlamanın hakim olduğunu görüyoruz. Tabi İran basınından gelen ABD ile müzakere tarafında bir adım gelmeyecek mesajıysa şu an fiyatlamalarda hakim olmuş gözüküyor. Evet, fiyatlamalar bu yönde ilerlerken aslında bu sabah saatleri bir diğer önemli haberimiz vardı. Kongo Demokratik Cumhuriyeti lityum minerallerine yeni bir kararla devlet payının artışa doğru gitti ve %3,5 olan devlet payının %10'a çıkartılması öngörülüyor. Bu konuyu işlemek üzere şu an konuğumuz hattımızda bizleri bekliyor. Bizlere Mayor Resources kurucusu ve CEO'su ve ekonomisti Cornelia Mayor eşlik ediyor. Hi Miss Mayor, welcome to our program.
2: Merhaba Sayın Mayor, programımıza hoş geldiniz.
3: Thank you so much for having me.
2: Ben teşekkür ediyorum beni konuk ettiğiniz için. Sayın Mayor, öncelikle size Kongo'nun neden lityum ve diğer kritik minerallerde devlet payını artırdığını sormak isterim. Bu karar acaba küresel emtia piyasalarındaki güç dengesinin değişimini mi sinyalliyor bize? Şimdi evet, böyle bir adım atıldı ve sanayi seviyede üretim yapabilen pek çok ülke de artık buna dikkat etmeye başladı. Lityum ve diğer başka kritik minerallerdeki payı artırma kararı alacaklar gibi gözüküyor. Şimdi eskiden Çin mineralleri alırdı, arkasından bu mineraller işlenirdi ve çok daha ciddi bir değer ortaya çıkardı. Şimdi hem ABD tarafında hem de pek çok farklı ülkede ciddi bir rekabet söz konusu. Ama işleme konusunda, yani bu minerallerin işlenmesi konusunda Çin'de ciddi bir tekel vardı. Bu artık dikkat çekiyor. Peki yakın gelecekte Afrika'da buna benzer adımlar yaygınlaşır mı? Şimdi söz konusu rekabet ise, ki alıcıların arasında bir rekabet varsa tabii satıcılarda da fiyat rekabeti olacaktır. Bunu doğal olarak karşılamak gerekir ve sorduğunuz şey aslında ciddi bir olasılık. Yani şimdi kritik mineraller için rekabet nasıl şekillenecek ve diğer nadir elementlerde durum ne olacak? Çin'in monopolisi ve diğer OECD ülkeleri nasıl adımlar atacak? Bunu takip etmek gerekir. Çok teşekkürler değerlendirmeleriniz için. Ben teşekkür ederim.
1: Ve buradan piyasaları konuşmak üzere araştırma masasına doğru gidiyoruz.
4: Yatırımın yolu Akbank Mobil'den.

0: Evet, bize Bloomberg HT araştırma analisti Elif Canseven eşlik ediyor. Elif merhabalar, yayınımıza hoş geldin.
1: Hoş bulduk Alara, merhabalar.
0: Şimdi küresel piyasalarda çok farklı bir tabloyla karşı karşıya kaldık. Aslında baktığımızda sabah saatleri çok daha olumlu ve ılımlı bir tablo varken İran basınından gelen açıklamayla beraber daha farklı dalgalı bir seyri görüyoruz. Detayları biraz senden dinleyelim.
1: Aslında geçen hafta oldukça kısa bir haftayı geri bıraktıktan sonra gelen haber akışlarıyla beraber sabah saatlerinde olumlu bir hisse senedi performansıyla beraber haftayı açtığımızı söyleyebilirim Alara. Geçen hafta gelen haber akışıyla beraber 91 dolarlara inen bir Brent petrolden bahsederken bugün son gelen haber akışıyla beraber 96 dolarlara çıkan yaklaşık %6,5 primlenen bir Brent petrol gördüğümüzü söyleyebilirim gün içi piyasalarda. Bununla beraber de gün sabahın ilk saatlerinden beri pozitif seyrettiğimiz ABD vadeliler tarafı bir miktar daha yatay negatife döndüler. ABD 10 yıllık tahvil faizleri ise 7 bas puan artarak yaklaşık %4,5 seviyesine kadar yükseldi. WTI yani Amerikan tipi ham petrol %6'nın üzerinde primlenerek 93 dolarlara, hatta şu an 93,92'de işlem görmeye devam ediyor. MSCI tüm dünya endeksi ise %0,4 aşağı yönlü hareketlerini koruyor diyebiliriz. Burada önemli bir nokta var hatırlatmamız gerekir. ABD hisse senedi performansından yani Wall Street tarafından sabah saatlerinde bahsederken S&P'nin 9 haftalık kazanç serisini, yani senin yayının başında da söylediğin aslında 1985'ten bu yana, ki o zaman da 12 haftalık bir kazanç serisi yaşandı. O 1985'ten bu yana 9 haftalık kazanç serisiyle rekor kazançlara gittiğinden bahsediyorduk. 7 günlük üst üste kaybını bugün gelen haber akışlarıyla beraber yine pozitif tarafta kapatacak mı? Başka haber akışı gelir mi? Tabii ki de gün içi piyasalarda takip ediyor olacağız. Buradan hemen geçmek istiyorum aslında birazcık Bitcoin tarafına. Çünkü hisse senedi performanslarından bahsederken Bitcoin tarafına da %2,5'luk bir düşüş yaşayan gün içi Bitcoin tarafına da değinmeden olmaz kripto para piyasasına. Bitcoin tarafına baktığımızda aslında şu an 71.600 dolarlarda işlem gören bir Bitcoin gördüğümüzü söyleyebiliriz. Burada aslında Ocak ve Nisan ayında güçlü ETF çıkışlarının etkili olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü Ekim ayında 120 bin dolarlara kadar çıkan bir Bitcoin'den bahsediyorduk. Fakat sene başı Şubat ayında 60 bin dolarlara kadar varan bir Bitcoin gördük. Ki burada hatırlatmam gerekir, savaş döneminde özellikle hisse senedi performansları savaşın ilk başında negatif tarafta ayrışırken, aşağı yönlü hareketlerini korurken Bitcoin burada pozitif tarafta ayrışanlar olmuştu. Burada en büyük ETF bulunduran BlackRock'ın çıkışlarının etkili olduğunu söyleyebilirim aslında son birkaç günde. Mayıs sonundan itibaren belirgin bir şekilde çıkışlar hızlanmış gibi görünüyor. Son günlerde de üst üste çıkışlar görüyoruz aslında. Bu da aslında bize kurumsal yatırımcıların bir miktar daha risk azaltmaya yöneldiğini gösteriyor. BlackRock tarafından gelen son bilgi yaklaşık 68,9 milyon dolarlık günlük bir çıkışı ifade ediyor. Aynı dönemde yatırımcıların hisse senetlerine yöneliyor. Geçen haftaki pozitif seyre baktığımızda aslında birazcık kripto piyasalardan hisse senedi performanslarına yöneldiklerini söyleyebiliriz yatırımcıların. Tabii ki de iyi haber akışları da var burada. Özellikle stratejist tarafından gelen haber önemli Bitcoin tarafında. Çünkü 2022'den bu yana ilk kez 2,5 milyon dolarlık Bitcoin sattı stratejist. Buradan da aslında birazcık Fed tarafından, özür diliyorum, Amerika tarafından gelen haber akışına bakmamız gerekiyor. Çünkü aslında hedge fonlar son 6 ayın en hızlı temposuna girerken Goldman Sachs'ın burada önemli bir tarafı var. Goldman Sachs hedge fonların son 6 ayda özellikle hisse senedi performansına yöneldiğini ve kripto taraftan bir miktar daha uzaklaştıklarını söylüyorlar. Fed Yönetim Kurulu Christian Waller'ın da burada önemli bir açıklaması oldu. Stabil coin'ler doların küresel etkisini artırabileceğini ve ABD para politikasında erişimi genişletebileceğini söyledi. Bu da aslında önümüzdeki süreçte kripto para piyasasının bir miktar daha yukarı yönlü hareketlerini koruyabileceğini gösteriyor bize. Tabii ki de küresel piyasalardaki jeopolitik gelişmeleri ve birebir açıklamalarla olan etkileşimlerini takip etmeye devam edeceğiz.
0: Elif, çok teşekkürler aktarımların için.

0: Ve şimdi kısa bir araya gidiyoruz.
1: Bloomberg ET Radyo. Reklam.
2: Kobilerin yüzü Akbank'la gülüyor. Akbank Mobil'den krediye başvuranlar 3 ay ödemesiz dönem, avantajlı faiz oranları, haftalık veya aylık taksit seçenekleri ve 36 aya varan vadeden yararlanıyor. Detaylar akbank.com'da.

0: keşke bu yolu değil de kestirme yolu seçseydim diyenlerdenseniz e-faturada vakit kaybetmeyin. Uyumsoft'la 3 dakikada kolayca geçiş yapın. 7/24 destek alın.
1: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere, tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve 1000 kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
2: Yatırım yapmayı öğrenmek istiyorsan doğru adres Borfin. En iyilerin hazırladığı yüzlerce eğitim ile kazanmayı öğren. Borfin.com

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Reklam. Kamu spotu.
2: Evet delikanlı. Kardeşinin hastalığı lösemi. Ne yazık ki yapacak bir şey yok.
3: O zamanlar o küçük kahramanların hikayesi.
2: Bak televizyon hazır.
3: Hep buyur. Bu sonla biterdi. Ama artık bu kaderi değiştirmenin zamanı geldi.
2: Kahraman, kahraman, bak televizyon hazır, uyan.
4: Abi, yaşasın.
3: O zamanlar çaresiz bir hastalık gibi görülen lösemi de bugün tedavi başarımız %90'ın üzerinde. LÖSEV tam 20 yıldır bunun için var. O küçük kahramanların hikayesi her zaman mutlu sonla bitsin diye.
1: Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
5: Kapanışa doğru programı kaldığı yerden devam ediyor. Hem küresel hem de yurt içi tarafı konuşmak üzere konuğumuz hattımızda bizi bekliyor. Paritaryum Eğitim Danışmanlık Kurucusu Doktor İsmet Demirkol bizimle. Merhabalar, yayınımıza hoş geldiniz.
6: Merhabalar Ali Aray, çok teşekkür ederim. İyi haftalar diliyorum.
5: Hepimiz için çok güzel bir hafta olsun İsmet Bey. Aslında çok farklı bir gündemle karşı karşıya kaldık. Şimdi bakıldığında bugün yurt içinde önemli verileri ve rakamları aldık ki bu hafta Amerika'da devam edeceğiz. Fakat bu sabah saatlerinde çok farklı bir tablo varken şu an İran basınından gelen müzakereleri durdurduk ve durduracağız açıklamasının ardından piyasalarda çok farklı bir dalgalı seyrin de olduğunu gördük. Fakat ben içeriden başlamak isterim sizinle. Çünkü büyüme tarafı uzun zamandır odak haline gelmiş bir veriydi ki cuma enflasyon gelecek. Bugün büyüme rakamlarını aldık. Şimdi birinci çeyrekte Türkiye ekonomisi %2,5 büyüme kaydetti. %3 ila 2,7 arasında bir büyüme rakamı beklentisi vardı. Beklentinin hafif altında kalan bir rakamla karşı karşıya kaldık. Hem yıllık çeyreklik bazda hem de aylık çeyreklik bazda bakıldığında. Bir detayları haberimize görelim, sonra sizinle devam edelim dilerseniz.
1: Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde %2,5 büyüme kaydetti. TÜİK verilerine göre yılın ilk çeyreğinde ekonomi bir önceki çeyreğe göre ise büyüme %0,1 olarak kaydedildi. Bloomberg KT anketine katılan kurumların beklentisi yıllık büyümenin %2,7 olması yönündeydi. Çeyreklik büyüme beklentisi ise %0,4 düzeyindeydi. Yerleşik hane halklarının nihai tüketim harcamaları 2026 yılının birinci çeyreğinde, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak %4,8 arttı. Devletin nihai tüketim harcamaları %2,1, gayri safi sabit sermaye oluşumu ise %3 yükseldi. Mal ve hizmet ihracatı 2026 yılının birinci çeyreğinde, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak %12,7, ithalatı ise %2 azaldı. Bloomberg KT'nin hesaplamalarına göre bu çeyrekte büyümeye en yüksek katkı 3,4 puanla hane halkı tüketiminden geldi. Yatırımlardan aynı dönemde 0,8'lik katkı gelirken stoklardan 0,5 puan, kamu tüketiminden ise 0,2 puan geldi. Net ihracatsa büyümeye aşağı yönlü bir etki yarattı. Yılın ilk çeyreğinde net ihracat büyümeyi 2,5 puan aşağı çekti. Gayri safi yurt içi hasılayı oluşturan faaliyetler incelendiğinde, 2026 yılı birinci çeyreğinde sanayi sektöründe %0,8'lik daralma dikkat çekti. Bilgi ve iletişim faaliyetleri toplam katma değeri %9,5, diğer hizmet faaliyetleri %5,2, tarım sektörü %4,6, ticaret, ulaştırma, konaklama ve yiyecek hizmetleri %3,7, finans ve sigorta faaliyetleri %3,5, inşaat sektörü %3,2, gayrimenkul faaliyetleri %3 büyüdü. İş gücü ödemeleri 2026 yılının birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %35,9 arttı. Net işlem artığı, karma gelir %34,4 arttı.
5: Evet İsmet Bey, haberimize detayları gördük. Baktığımızda büyümede hane halkı aslında bir katkı sağlarken hane halkı harcamaları, fakat net ihracat tarafı ise aşağı çeken bir etken olmuş oldu. Peki sizce büyümede tüketim tarafı sürdürülebilir bir şekilde ilerler mi, yoksa büyüme kompozisyonunda bir değişim mi gerekiyor?
6: Şimdi tabii ki bunu hep sizle sohbetinde ifade ediyoruz. Bizim için öncelik ihracat, fakat şu anki ekonomik program bir miktar talebi baskılamaya devam ediyor. Çünkü arz fazlası yaratamıyoruz ama talebi baskılamaya rağmen talepte güçlü bir yükseliş devam ediyor. Bu özellikle dayanıklı tüketim mallarındaki artıştan da gözüküyor biliyor. Dolayısıyla her şeye rağmen işte şu anki veri de bunu çok net gösteriyor. Harcama kalemlerinde talep özellikle çok güçlü 3.4 fakat bunu baskılayan özellikle sanayi tarafındaki daralma ve ihracat. Yani ihracat 2.5 eksi katkı yaratıyor. Sanayi tarafı da 0.8. Şimdi hal böyle olunca sektörel tarafta sanayi dışında hizmetlerde, tarımda ve özellikle inşaat tarafında yükseliş devam ediyor. Fakat hizmet, tarım ve inşaattaki yükseliş muhtemelen önümüzdeki çeyreklerde de yüksek kalmaya devam edecek. Ama bizim için kritik etik ne? Özellikle ihracat tarafı. İhracatın da lokomotif olarak güçlü kalması için bizim özellikle sanayi tarafını güçlendirmemiz gerekiyor. Şimdi dolayısıyla bundan sonraki süreçte yeni bir büyüme modelini gerçekleştirebilmek kısa vadede mümkün değil. Fakat burada özellikle sanayi tarafının bence şu anki konjonktürde bir miktar ılımlı da olsa hala düşük kalmaya devam edeceği ama ihracatın negatif katkısının bence devam etmesinin daha da kuvvetli olduğunu öngörüyorum. Çünkü niçin? Biraz önce de ifade ettiğimiz gibi bu savaşın süreci bugün sonlansa bile ki sonlanacak. Yani savaş bir şekilde bitecek ama bizim özellikle ihracat pazarımız Euro bölgesi olduğu için ihracattaki daralmayı çok net hissedeceğiz. Dolayısıyla muhtemelen 2026'nın tamamında tüketimde hane halkının güçlü kalmaya devam edeceği fakat bunu baskılayacağı sektör olarak ihracatın ve doğal olarak sanayi sektöründe olumsuz katkı yapacağını söylüyorum.
5: Tam da bunu sormak istiyordum. Çünkü baktığımızda tüketim tarafında bir artış varken üretimde yavaşlama seyri ilk çeyrek tablosunu oluşturmuştu. Yani bu tablonun ardından ikinci çeyrekte biz aynı tabloyu görür müyüz yoksa bir dengelenme olur mu diyecektim ama aynı tablonun biraz daha devamını öngörüyorsunuz anladığım kadarıyla.
6: Evet. Şundan dolayı şimdi çünkü önden yüklemeli olarak bu savaşın belirsizliği çeşitli konjonktürlerden dolayı tüketim artmaya devam ediyor. Neden tüketim artmaya devam ediyor? Belki biraz sonra enflasyonu da konuşacağız. Evet. Enflasyon gerilemiyor. Şimdi enflasyon gerilemeyince ki ilk 4 aylık 14.6 yani %15 civarında bir enflasyon var. Yıllık hedefi çok çok aştı. Enflasyonda gerileme beklenmediğinden dolayı tüketim artıyor. Tüketim neye göre artıyor? En azından beklenti bozulduğu için tüketim de kontrol dışı artmaya devam ediyor. Yani hizmet sektöründen beslenen bir talep ve doğal olarak da bir enflasyon söz konusu. Dolayısıyla enerji fiyatlarındaki belirsizlik ki her şeye rağmen en azından petrol fiyatları umarız bu

0: seviyede kalır ama düzelse bile, savaş seyri sonlansa bile muhtemelen 90 doların çok fazla altını görmeyecek. Dolayısıyla şu anki konjonktürde umarız ki savaş kısa sürede sonlanır ki enflasyonun olumsuz etkisini enerji tarafında bir miktar gerilemeyle görürüz ama yılın tamamında sanki %2,8-3 civarında bir büyümeyle kapatacağız gibi gözüküyor. Burada da en büyük katkıyı hane halkı tüketiminden göreceğiz gibi gözüküyor.
1: Zaten uluslararası para fonundaki beklentilere bakıldığında her ABD-İran sürecinin biraz daha uzamasıyla beraber büyüme beklentilerinde aşağı yönlü revizyonların gelmeye sırasıyla devam ettiğini de izliyoruz bir diğer yandan bahsetmek gerekirse. Şimdi bir de enflasyon demişsiniz. 5 Haziran'da gözler enflasyon verisinde olacak. Biraz o tarafı konuşalım dilerseniz sizinle.
0: Tabii ki.
1: Bakıldığında Nisan'da 4,18'lik aylık bir enflasyonla çok beklenti üzeri gelen, hatta piyasaları biraz şaşırtan bir veriyle karşılaşmıştık ve bunun sonucunda ikinci enflasyon raporu sunumu gerçekleştirildi ve burada ara tahminle yıl sonu hedeflerin yükseltildiğini gördük. Ara hedef 24, yıl sonu tahmini ise burada %26 oldu. Şimdi siz burada bu yükselişi nasıl değerlendiriyorsunuz ve bunun yanı sıra Bloomberg HT anketinde %32,5'lik bir yıllık enflasyon beklentisi Mayıs ayında şu an piyasalarda fiyatlanmış bulunuyor. Siz de aynı kanıda mısınız? Mayıs enflasyonu tarafında nasıl bir seyir olacak ve sizce bu cuma nasıl bir tabloyla karşı karşıya kalacağız?
0: Çok teşekkür ederim. Benim de açıkçası beklentimde %2 civarında, yani bir miktar %2 civarında gerçekleşecek gibi gözüküyor. Bu muhtemelen belki 1,6-1,7 olarak gerçekleşir ama yine çok yüksek. Yani sonuçta Mayıs ayına giriyoruz. Önümüzdeki süreçte bir bahar ki tarım özellikle bakıyoruz 3,2 pozitif katkı yapmış. Yani tarımda aslında negatif katkı yok. Pozitif katkı var büyüme tarafında ama bunun gıdaya yansıması, ürünlere yansıması çok yüksek. Neden? Mazot maliyetleri, enerji maliyetleri çok yüksek. İster istemez talep de güçlü olduğu için gıda maliyetleri artıyor. Gıda fiyatları da artıyor. Dolayısıyla benim beklentim %2, belki 1,67 olarak çıkabilir ama yılın tamamında benim beklentim %30 ki ben bunu yine sizlerle sohbetimde yılın başında Ocak ayında ben bunu söylemiştim. %30 ile kapatabiliriz gibi. Yine de tam piyasada benim beklediğim orana çekti. %30 normal olacak gibi gözüküyor. Bu tabii çok olumlu bir süreçti. Çünkü şu ana kadarki orta vadeli program bizim %16'ları görmemiz gerekiyordu. %30 bence yılı kapatabilirsek 2020'de daha farklı bir senaryo ortaya çıkarabilir. O zaman bu durumda ne gösteriyor? Muhtemelen belki 11 Haziran'daki Türk Hükümet Merkez Bankası toplantısında zaten faiz indirim beklentimiz yok ama faiz arttırım süreci olmasa bile belki bir miktar daha sıkı politikanın devam edeceğini vurgu olarak yapılabilir ama bence şu saatten sonra şu anki konjonktürden itibaren bence %37'lik politika faizinin en azından Ekim ayına kadar korunabileceğini söylemek istiyorum.
1: Tam da bu konuya değinmek isterdim aslında. Çünkü enflasyon tarafındaki bu yüksek beklentilerin ardından tabii geçtiğimiz hafta 1,5 günlük bayram tatili sebebiyle kısa bir haftayı geride bırakmıştık. Onun öncesinde biz haftanın 4. işlem gününün sonuna doğru aslında CHP mutlak butlan kararıyla beraber piyasalarda içeride dalgalı bir seyir görmüştük. Tabii bunun arkasından yabancı kurumlardan da önemli açıklamalar geldi ve raporlara bakıldığında aslında JP Morgan ve HSBC 11 Haziran'daki Merkez Bankası'nın faiz kararı için artış beklentisini ortaya koydu ki JP Morgan burada %40'a çıkması tarafında beklentisini gündeme almış durumda. HSBC tarafı ise şu an net bir veri veya rakam vermiyor fakat bir artış olabilir açıklamasında bulundu. Fakat siz bu raporlara katılmıyorsunuz anladığım kadarıyla. Yani gecelik tarafın haftalık tarafa doğru ilerlemesine dair bir beklentiniz olduğunu görmüyorum. Doğru mudur?
0: Şimdi şundan dolayı Alara, önümüzdeki süreçte bizim için net rezerv çok önemli. Yani şu an yaklaşık sanırım bir 10 günümüz var. Şu anki net rezervlerde baskılanma artarsa, işte baskılanmadan kastım özellikle petrol fiyatlarındaki bir anda hızlı yükseliş ki olma ihtimalini beklemiyorum. Dolayısıyla net rezervlerdeki kayıp azaldığı takdirde Türkiye Hükümet Merkez Bankası 11 Haziran'da %40 yapabilir. Ama bu beklenti, yani şu an %37'de kalsa bile bence enflasyonda gerileme gerçekleşmeyecek. Neden? Çünkü biz arz fazlası yaratamıyoruz. Dolayısıyla Türkiye Hükümet Merkez Bankası belki en azından söylemlerini güçlü tutup belki Haziran ayın toplantısını arttırmadan güçlü söylemlerle %37 tutabilir ama buradaki rezervlerdeki eğer ki artış hızlanırsa nedir bu artışta? Diyelim ki Amerika-İran görüşmeleri olumlu sonuçlandı 11 Haziran'dan önce ve bir anda petrol fiyatları çok çok geriledi. O zaman işte bu senaryoyu ben bekliyorum. Yani ben açıkçası şu an konjonktürde Türkiye Hükümet Merkez Bankası kesin %40 yatırımcılık yapar diye söyleyebilirim. Ama Amerika-İran görüşmeleri de ben hala olumlu taraftayım. Yani bu savaş bir şekilde sonlanma ihtimali artacak. Bundan

0: dolayıdır ki Türk Ücret Merkez Bankası 11 Haziran toplantısında pas geçecek diye görüşünü koruyorum. Bundan dolayı yani Amerika'daki küresel konjonktürdeki savaşın sonlanacağı beklentisinden dolayı ben rapora şimdilik biraz virgül koyuyorum.
1: O zaman yeni gelen bir haberi de size sormak isterim aslında. Bu saat başında bakıldığında İran, İsrail'in Lübnan saldırısı ardından ABD ile müzakereler sonlandırılacak açıklamasında bulundu ki İran basından onaylı gelen bir haberdi bu. Bu haberin ardından Brent petrol tarafında şu an %6'ya varan bir yükseliş var ve Amerikan tipi pump petrolde %7'ye varan bir yükselişle fiyatlanmış bulunuyor. Peki bu son haber akışını nasıl yorumluyorsunuz? Piyasalara yansıması neden olacaktır sizce? Artık piyasalar kalıcı fiyatlamaya geçmiş durumda mı? Yani daha derin bir savaş mı bekliyor yoksa bunun yanı sıra artık müzakerelerde iyi bir tablo oluşacak beklentisiyle mi fiyatlamaya adım atıyor sizce?
0: Ben ikinci taraftayım. Çünkü bu savaş ticaret üzerine kuruluydu bence. Yani sonuçta bu savaşın kazananı yok. Ama çok büyük kaybedeni var. Diğer taraftan bakacak olursak Amerika'da Kasım ayında bir ara seçim var. Bu çok önemli. Ve öteki taraftan Trump da seçimlere giderken güçlü bir Amerika'yı ortaya çıkarmak zorunda ki Fed'in de elini kuvvetlendirmesi gerekiyor. Enflasyon tarafındaki beklentiler geriye düşsün diyor. Dolayısıyla savaşın bir şekilde sonlanması için ki Amerika'daki müzakere süreçleri bir miktar bence belki bunu fiyatlıyor. Yani İran'ın en azından belki elini güçlütmek için yaptığı bir senaryo. Dolayısıyla ben açıkçası bundan daha kötüsünü beklemiyorum. Neden? Çünkü Amerika'daki ticaret bunu çok olumsuz etkiler ki sadece Amerika için değil, özellikle bu Hürmüz dünya ticaretinin %20'sini petrol tarafında tedarik ediyor ama deniz ticareti dünya ticaretinin %90'ını oluşturuyor. Yani siz deniz ticaretini vurduğunuz zaman gıda da kilitleniyor, üretim de kilitleniyor, ihracat da kilitleniyor, herkes de sıkıntı oluyor. Dolayısıyla ben piyasanın olumlu tarafındayım. Özellikle senaryo belki şu an sıkıntılı olsa bile Temmuz ayında özellikle yani Temmuz'un ikinci haftasına itibaren ben savaşın sonlanacağını, ateşkesin de artık kalıcı olarak barışa doğru gideceğini söylüyorum. Aksi takdirde ne olur? Yani bugün petrol fiyatlarının %10'un üzerine çıkması hiç kimsenin işine gelmez. Amerika'nın işine gelmez. Her ne kadar petrol ihracatçı olmasından dolayı. Ama dünya çok büyük bir türbülansa girebilir. Dolayısıyla ben bir miktar daha dengelenmenin daha fazla olumlu olduğunu söylüyorum ama piyasa şu anki anlık hareketleri fiyatladığı için tabii ki şüphesiz petrol fiyatları artıyordur. Ama ben Temmuz'dan sonra piyasanın normalleşeceğine inanıyorum.
1: Ki zaten bu yansımalar da bizim ekonomimize oldukça etkileri diyebiliriz. Aslında bu yılın başlarında ve geçtiğimiz yıl sonu bu yıl nezdinde baktığımızda çok olumlu, iyi bir tabloyla karşı karşıya kalacağımızı beklerken ekonomi programı iyi bir şekilde ilerliyor mesajını ekonomi yönetiminden alırken aslında ABD-İran savaşının başlaması küresel tarafta hem bize hem de jeopolitik tansiyonla beraber yurt dışındaki büyük majör piyasaları da etkilemiş durumda ilerliyor. Peki dezenflasyon sürecinin devam etkini görmek için sizce hangi temel göstergelere bakmak gerekir bu dönemde?
0: Türkiye açısından sanırım bu soruyu soruyorsunuz değil mi enflasyon tarafından? Talebi baskılamakla enflasyon düşmeyecek. Yani bunu en baştan söyleyeyim ki benim modelim ihracatı dolayı katma değerli bir modeliydi. Bunu da her zaman savunuyorum. Ama biz talebi baskılayarak enflasyonu durduramıyoruz. Niçin? Çünkü talep baskılansa bile insanlar önümüzdeki aylarda hane halkı hepimiz fiyatlar artacağı korkusuyla önden olarak ürünlerini alıyor. Ne yapabiliriz? Enerji dışa bağımlılık. Enerji dışa bağımlılığı çözmek için de bizim yeşil enerji yatırımlarını arttırmamız lazım ki sınırda karbon vergisi geldi ve çok hızlı bir şekilde ilerliyor. Sektör olarak da güçleniyor. 2020'de 2008'de daha çok konuşacağız yeşil enerjiyi. Ama bu miktar dünyada enflasyon yaratacak. Dolayısıyla Türkiye'nin kısa vadeli olarak enflasyonla mücadele yapılması gereken en temel konu yeşil enerji yatırımlarını arttırması gerekiyor. Yeşil enerji yatırımlarını arttırdığımız sürece enflasyondaki artış 2026'da güçlü olsa bile 2027'de gerileyebilir. Ama biz hala yeşil enerji yatırımlarında geç kalırsak, diğer taraftan ihracatta katma değerli ihracat, katma değerli bir modeline geç kalırsak o zaman zaten enflasyon gerileyemez. Dolayısıyla benim beklentim eğer ki yeşil enerji yatırımlarına, Endüstri 4.0 yatırımlarına 2026'da daha fazla yatırım yaparsak, doğrudan yabancı yatırım burada çekebilirsek 2027'de enflasyonu %20 civarında oturtabiliriz. Gerçek anlamda %10'ları görmek için çok ciddi bir şekilde enerji yatırımlarına önem vermemiz gerekiyor ki şu an Türkiye bunu çok hızlı bir şekilde yapmalıydı. Petrol fiyatları 96 dolarlarda ama önümüzdeki süreçte maliyetler arttığı zaman, döviz de arttığı zaman yeşil enerji yatırımları daha da zorlanacak gibi gözüküyor.
1: Tabii şimdi imalat tarafında bu sabah saatlerinde bizde ise o imalat PMI endeksi geldi ve bakıldığında endişeli bir durumda olunduğundan kaynaklı temkinli stok artışına gidilmesiyle beraber imalat PMI'de 50 eşik değere yakın bir seviyeye geldiğimizi gördük. Buradan hemen Almanya tarafına geçmek isterim. Çünkü Almanya'nın da PMI verileri geldi ve

0: ithalatta durma noktasına geldiği açıklandı. Yani Mayıs'ta 51 virgül aslında burada 4'ten 50,1'e gelen, hatta eşik değerin çok sınırında kalan bir rakamla karşı karşıya kalındı. Şimdi burada gidim maliyetlerinin çok yüksek artması, imalatın durma noktasına gelmesiyle beraber Avrupa pazarı bizim için ne anlam ifade ediyor? Ve bir de tabii hep faiz, enflasyon, iş gücü tarafındaki sarmalı konuşuruz. Fakat 11 Haziran'da ECB, yani Avrupa Merkez Bankası'nda bir faiz kararı olacak. Ve piyasaların %100'ü şu an yarım puanlık bir artışı fiyatlamış durumda bile. Avrupa'nın bu konjektürel ekonomik sürecini göz önüne alırsak nasıl bir kararla 11 Haziran'ı tamamlamasını veya kapatmasını öngörürsünüz?
1: Şimdi tabii burada çok kritik bir eşik söz konusu ki bence Avrupa'da burada güçlü faiz artışı yapacak ki bu en çok da Amerika'nın işine gelecek. Çünkü değersiz doları daha çok istiyor Trump. Şimdi burada Avrupa Merkez Bankası, ben de katılıyorum, 1.25 bas faiz artışı neden yapmak zorunda? Çünkü enflasyon yüksek kalıyor. Ama enflasyon yüksek kalması, faizin artması ister istemez enerji maliyetlerini Avrupa tarafında da sıkıntı süreci devam edecek. Artı bir durgunluk var. Yani Almanya'nın durması Avrupa'nın durması anlamına geliyor. Bu Çin'i de, Çin piyasasını da olumsuz etkiliyor. Dolayısıyla şu anki süreçte bence önümüzdeki süreçte, yani yılın geri kalan 6 ayında Avrupa Merkez Bankası sadece bir değil, ben 3 faiz artışını yavaş da olsa yapacak gibi gözüküyor. Bu Euro-Dolar paritesini güçlü kılsa bile önümüzdeki süreçte değerli Euro'nun artması Avrupa'nın da çok fazla işine gelmeyecektir. Bunu da bence altını çizmek gerekiyor. Ama şu anki konjonktür enflasyonla mücadelede, özellikle ki Rusya-Ukrayna savaşının devam etmesi, jeopolitik riskleri eklediğimiz zaman, Almanya'daki durgunluğu da eklediğiniz zaman talep fazla, arz yeterli değil, enflasyon daha da artacaktır Avrupa'da. Dolayısıyla ben yılın geri kalanında Avrupa Merkez Bankası'na 3 faiz artışının daha kuvvetli olacağını söyleyebiliyorum.
0: Şimdi Avrupa tarafından bir de Amerika piyasalarını konuşmak lazım. Çünkü bu hafta içeride büyüme, enflasyon tarafında çok yoğun bir haftayla karşı karşıya kaldığımızı sizinle konuşmuştuk. Hatta rakamları değerlendirdik bile. Bir diğer yandan Avrupa tarafında bu hafta Euro bölgesinden enflasyon ve PMI verileri gelmeye başladı. Ancak Amerika tarafında PMI verileri geldi ki 4 yılın zirvesini bugün gelen rakamlardan gördük. Bir toparlanma emaresinde olduğunu o ekonomide görüyoruz. Fakat bir de istihdam rakamları bu hafta tahvil yatırımcılarının odağında olacak diyebiliriz. Şimdi Cuma günü tarım dışı istihdam verisi gelecek ve Fed'in gösterge ekonomik verilerinden birisi aslında tarım dışı istihdam verisi ve bir soğuma emaresi olursa farklı bir adım gelebilir söylemleri de şu an yankılanmaya başlandı. Mayıs'ta 115 binlik bir artış vardı tarım dışı istihdamda. Bu ay beklenti 65 bin nezdinde gelmesi, artış nezdinde gelmesi. Peki siz bu artışın daha da üzerinde gelen bir rakamla karşı karşıya kalırsak nasıl bir FED hamlesi veya sözlü yönlendirmesi görmeyi planlıyorsunuz ki? Bir yandan da Kevin Borç dönemi de başlamış bulunmaktayız.
1: Evet. Ben de onu söyleyecektim. Çünkü herkes Kevin Borç'tan bir faiz indirim bekliyor. Trump zaten bir özellikle çapa etkisi yaratıyor. Daha burası finansın çapa etkisini söyleyebiliriz. Şimdi bu durumda Borç'un işi de biraz zorlaşabilir ama ben tarım dışı istihdam kuvvetli gelebilir mi? Gelebilir. Gelmezse Fed için olumlu. En azından faiz artışı baskısı durabilir ama yılın tamamına kadar ben hala bir miktar daha yine olumluyum. Fed'den bir faiz artışı beklemiyorum. Çünkü eninde sonunda Fed de faiz indirmek zorunda kalacak. Yani çünkü aslında Amerika'da 7 normal 3 enflasyon çekirdek tarafta. Şu an tarımda, özellikle tarım dışı istihdamda bir soğuma emareleri ortaya çıkarsa Kevin Warsh'un da bu işine gelecek. En azından faiz artışı olmasa bile faiz indirim süreçlerinin beklentileri ortaya çıkacak. Ancak ve ancak belki yılın son çeyreğinde faiz artışı olmasa bile ılımlı da olsa bir faiz indirim sürecinin Amerika tarafında başlayacağını söylüyorum. Neye rağmen güçlü bir PMI var. En azından Amerika gayri safi yurt dışı çok kuvvetli. Ama her şeyden önemlisi tarım dışı istihdam bir miktar zayıf seyrettiğinden dolayı FED en azından konjonktür olarak faiz indirim süreçlerini hızlandırabilir. Burada tabii ki Avrupa Merkez Bankası'nın hızlı faiz artışı da değerli parayı euroya çektiği için değersiz dolar daha fazla piyasada güçlü kalacağından dolayı, ihracattan da avantaj kalacağından dolayı ben faiz artışındansa faiz indirimlerinin belki de FED tarafından daha kuvvetli olacağını söyleyebiliyorum. Son olarak özellikle istihdamda ben açıkçası bu ay 5'indeki 5 Haziran'daki toplantıda bir miktar güçlü değil de yine zayıf seyir olarak devam edeceğini söylemek isterim.
0: Geçtiğimiz ay güçlü gelen bir rakamla karşı karşıya kalmıştık. Bunun da altını çizmek lazım tabii. Şimdi bir de eski FED Başkanı Powell'dan da açıklamalar gelmeye başladı. Powell dün akşam yaptığı bir toplantıda herhangi bir başkanın politika anlaşmazlıkları sebebiyle görevinden alınmaması gerektiğinin altını çizdi ve bağımsızlığa vurgu yaptı. Sizce bağımsız bir döneme adım atıyor muyuz Kevin Warren?

0: Çünkü Trump'ın getirdiği bir adaydı ve Trump da Powell'la çok sürtüşmesi olan bir ABD başkanıydı. Powell'ın görevden ayrılması ve süresinden dolayı tabii ki alınmadı bu süreçte. Ardından tekrar Fed tarafında guvernör olarak kalmasıyla beraber sizce burada nasıl bir sözlü yönlendirme ve iç çatışma yaşanacaktır?
1: Şöyle düşünüyorum açıkçası. Ben ki Warsh'un çok güçlü, başarılı bir merkez bankası başkanı olacağını düşünüyorum FED tarafında ve bağımsız kalacağını söylüyorum. Çünkü sonuçta Trump politikacı. Yani Trump bugün konuşuyor bu şekilde ama belki de ara seçimlerde çok büyük bir hizmete uğrayıp seçimleri kaybedebilir. 2028'de başka bir başkanı görebiliriz Amerika tarafında. Dolayısıyla Warsh burada daha güçlü bir ekonomist olacağı için ve her şeye rağmen bağımsızdır. Yani FED bugün bağımsızlığı korumuştur şu ana kadarki süreçte. Bundan sonraki süreçte FED bağımsızlığını koruyacaktır. Belki Powell'dan daha şahin bir agresif tutum da sergileyebilecektir. Dolayısıyla ben başkanlık seçimlerinin hiçbir şekilde Amerika'daki FED politikasını, ekonomi politikasını etkilemeyeceğini, bilakis daha da güçlü kalacağını söylemek isterim. Belki miktar ılımlı söylemler, güvenli söylemler konuşulsa bile FED'in vereceği karar Trump'a rağmen olumlu olabilir veya olumsuz olabilir ama Trump şu anki süreci bu şekilde anlatsa bile bence Warsh'un bağımsızlığını hiçbir şekilde değiştiremeyeceğini ifade etmek isterim Amerika tarafında.
0: Şimdi Amerika tarafında jeopolitik tansiyonla piyasalar etkisini konuşuyoruz. Fakat bir diğer yanda ise ABD borsaları 1985'ten bu yana en uzun yükseliş serisini bu Mayıs ayında tamamladı. Tabii bu son gelen haber akışıyla dalgalı bir seyirin şu an vadeliler ve açılan ABD borsalarında etkili olduğunu gördük. Fakat bir diğer yandan bakıldığında teknoloji öncülüğünde bir rally'nin de olduğunu, bu jeopolitik tansiyonun bu kadar yüksek olduğu dönemde yaşamıştık. Peki siz önümüzdeki dönemde bir projeksiyon çizersek sizinle nasıl bir ABD ekonomisi veya borsası öngörüyorsunuz?
1: Çok güçlü bir yapay zeka, dijital yatırımları arttıran bir Amerika görüyorum ve burada çok hızlı ilerliyorlar ki burada bence dünyanın da lokomotifi Çin, onu da söylemek lazım. Yani Amerika-Çin kıyaslamasında şimdi bence yapay zeka, dijital teknoloji çok daha kuvvetli. Şu anki Trump'ın politikaları bence özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin büyüme modelinde yapay zekayı daha fazla ön plana alacağı ve özellikle ihracatı da lokomotif olarak yerli üretimi arttıracağı bir süreci beraberinde getiriyor. Çok kritik bir eşik. Çünkü yapay zekanın kuvvetlenmesi hizmet sektöründen beslenen istihdamda bir daralma yaratacak dünyada. Dolayısıyla bununla ilgili olarak da çeşitli sosyal politikaların dünya tarafından Birleşmiş Milletler zeminde de çalışılması gerekir kanaatindeyim ama şu anki konjonktür ne yazık ki yapay zeka çok olumlu olsa bile hayatımızda yeni iş gücü modellerinin ortaya çıkması durumunda da hizmet sektörüne beslenen istihdamda da bir miktar aşağı doğru riskleri de barındıracak gibi gözüküyor.
0: Evet, Doktor İsmet Demirkol, çok teşekkürler değerli katkınız için ve iyi haftalar dileyelim size şimdiden.
1: Ben teşekkür ederim. İyi haftalar.
0: Değerli izleyenler, kapanışa doğruyu noktalıyoruz. Yarın tekrardan görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.

0: Bloomberg HT Radyo.
1: Reklam. Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam.

0: Reklam.
1: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
2: Bana göre yenilikçi olmalı.
1: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
3: Bana göre vizyoner olmalı.
4: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
1: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvettir.

0: Milli Takım'ın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.

0: Ah, keşke bu yolu değil de kestirme yolu seçseydim. Diyenlerdenseniz e-faturada vakit kaybetmeyin. Uyumsoft'la 3 dakikada kolayca geçiş yapın. 7/24 destek alın.
1: Reklam. Kamu spotu.
2: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çamlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
3: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.
1: Bloomberg ET Radyo.

0: Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
1: Bloomberg TT ekranlarından herkese merhabalar efendim ve cemaat. Ben bugün saatlerimiz 20'yi gösterene kadar birlikte olacağız. Seans notlarını açarkense piyasalarda fiyatlamalara bakacağız. Bayram sonrasında aslında haber akışı bir miktar daha yurt dışından gelen haber akışı fiyatlamalara yansıdığını söylemek mümkün. Tensim'den bir haber akışını karşıladık biz 1-2 saat öncesinde. İran, İsrail'in saldırıları nedeniyle ABD ile görüşmeleri sonlandıracak haberinden önce Borsa İstanbul 100 ana endeksinde %1,3'lük bir yükseliş vardı. Oradan bir törpülenme olduğunu görüyoruz. 13.725 puandayız şu an itibariyle. 63 puanlık yukarı yönlü bir hareket olduğunu söyleyelim. Dolar TL'de 45.90, Euro TL'de 53.36 ve Euro Dolar çaprazında 1.16.17 seviyeleri ekranlara yansırken burada da törpülenme olduğunu, geri gelme olduğunu söylemek mümkün. Avrupa borsalarındaysa tamamen kırmızılara boyanmış bir görünüm hakim. Şöyle bir baktığımızda en yüksek satışlar Londra borsasından geliyor. %0.89 aşağıda Londra borsası. Paris CAC 40'da %0.85'lik, Frankfurt DAX endeksinde %0.58'lik ve İtalya FTSE'de %0.76'lık aşağı yönlü hareketliliği görüyoruz. ABD borsalarında bir miktar daha karışık bir seyir hakim. Dow Jones'ta ve S&P 500'de aşağı yönlü hareketler hakimken Nasdaq endeksinde %0.05'lik de olsa yukarı yönlü bir hareket mevcut şu an itibariyle. 10 yıllık tahvillere baktığımızda ABD cephesinde getiri %4,51'e işaret ederken 2 yıllık tahviller cephesinde getiri %4,08 seviyesinde. Ve emtia cephesine baktığımızda söylediğimiz jeopolitik risklerle birlikte altında geri çekilmenin olduğunu görüyoruz ki burada çekilmeler %1,85'i bulmuş durumda. 4.456 dolar seviyesindeyiz. Gümüşe baktığımızda spot fiyatı $74.38 sent seviyelerinde. Burada da %1'in üzerinde bir geri çekilme var. Bitcoin cephesinde 70.000 doların üzerinde 71.378 dolar seviyelerinde hareketlilik devam ederken %3'e buldu burada da kayıplar. Petrol cephesinde jeopolitik risklerle birlikte burada bir anlaşmanın çıkmayacağı ihtimalinin fiyatlara dahil edilmesiyle birlikte yukarı yönlü hareketlilik var. Brent petrolde $97.42, Amerikan tipi ham petrolde ise $94.41 seviyeleri hakim ki şirket haberleriyle devam edeceğiz. O taraftaki son gelişmeleri aktaralım hemen. Aksa Enerji ile başlayacağız. Aksa Enerji Kazakistan'ın Kızıl Orda şehrindeki 264 megawatt kurulu güce sahip doğalgaz kaynaklı kombine ısı ve enerji santrali için bakanlık kabulünü aldığını açıkladı. Aselsan Savunma Sanayi Başkanlığı ile Kamu Güvenliği Haberleşme Sistemleri ile uydu ve uzay sistemlerinin tedarikine yönelik toplam 845 milyon dolar tutarında sözleşme imzaladı. QNB Bank takipteki krediler portföyünde yer alan 5 milyar TL tutarındaki kredi kartı ve bireysel kredi kaynaklı tahsili geçirmiş alacakların varlık yönetim şirketlerine sattığını duyurdu. Ve araştırma masası diyerek devam edelim. Yatırımın yolu.

0: Bloomberg HT Araştırma Analistimiz Mehmet Özdemir bizimle birlikte. Mehmet hoş geldin.
1: Hoş bulduk Ece.
0: Bayram sonrası haftanın ilk işlem gününde Borsa İstanbul'da bir miktar daha pozitif bir akışla başlamıştık. Fiyatlamayla başlamıştık daha doğrusu. Sonrasında bir miktar toparlanma oldu. Ben biraz önce aktardım. Tabii ki bir miktar burada yurt dışından Tensim'den gelen haber akışının da etkili olduğunu söylemek mümkün ama detayları senden rica edeceğiz.
1: Yani genel anlamda şöyle bir kapanışa doğru bakacak olursak Borsa İstanbul tarafını tabii ele alırız Ece. Orada hala binde beşlik bir tutunma çabası var yukarı doğru hareketin ama tabii %2'ler civarından geldiğimizi söyleyelim bu tarafta. Tabii günün haber akışı özellikle tabii biz tatildeyken piyasaların rekor seviyelere doğru gittiği işte son dönemde biraz daha alıcı bulmakta zorlanan tahvillerde bir iyileşme gördük. Neredeyse ABD 10 yıllık işte 4.70'lerden falan ciddi indi. 20 bas puan civarında bir iyileşme vardı o tarafta. Hisse senetlerine bakıyorsun 9 haftalık bir seri Ece. Yani 2023'te en son böyle bir seri görülmüş. Ondan önce artık 1980'lere falan gidiyor. Yani işte biraz daha göstergelere baktığın zaman teknik göstergelere S&P 500'ün Nasdaq'ın ciddi aşırı alım seviyesindeler. Bunu da belirtmek lazım. Ama hala piyasa almak için yeni bir sebep buluyor. Şunu da söyleyeyim tabii geçtiğimiz haftalarda bu haber akışlarını gördük ama işte bugüne geldiğimizde özellikle İran'ın ABD ile olan görüşmeleri durduracağına ilişkin haber akışı ki İsrail'in Lübnan saldırılarının devam ettiği o tarafta ateşkesin ufak tefek çatışmalarla, yaşanan çatışmalarla birlikte ihlal edildiği ortamda İran tarafından gelen bugünlük bu haber akışı özellikle petrol tarafında çok ciddi bir sıçramaya neden oldu. Biz petrol tarafında özellikle Brent petrol tarafında 95-96'lar seviyesinde görmüştük. İlk sıçrama, ilk tepki olarak söyleyelim. Tabii bununla alakalı olarak da şeyler, riskli varlıklar, hisse senetleri tarafında aşağı doğru bir seyri görüyoruz. En son yayına girmeden önce baktığım zaman Stoxx 600 tarafı Avrupa tarafında %1 civarında satışlar vardı. Dolayısıyla bugün tekrar haftanın başlangıcını biraz daha negatif yapmış gibi gözüküyoruz. Ama şunu da söyleyeyim Ece. ABD piyasalarına bakıyoruz. O tarafta ilk etapta bu haber akışı geldiği zaman vadelilerde bir negatif tepki verdi. Fakat ondan sonrasında Nasdaq başta olmak üzere bugün Nasdaq'ı artı tarafta gördüm. Çok ciddi bir yıkılma ya da bu 9 haftalık primlerinden sert bir düzeltme de burada görmüyoruz. Evet işte bir gün Nvidia sahneye çıkıyor. Bir gün Micron tarafının ön plana geçtiğini görüyoruz. Bir gün ABD bankalarında işte ABD bankalarının ikinci çeyrek beklentileri de yukarı doğru gelmeye başladı. Revizeler, beklentiler, banka CEO'ları trading karlarının iyi olduğunu söylüyor. Bir gün onlar sahneye çıkıyor derken ABD borsaları biraz daha yukarıda tutunmaya çalışıyor. Yani piyasanın özellikle baktığımız zaman yükseliş yönlü iştahı o kadar yani yüksek ki biraz daha bu gelen haber akışları sadece belki seans içerisinde fiyatlanıyor ama biz çok ciddi anlamda başta ABD ve Wall Street endeksleri olmak üzere ciddi bir çözülme görmüyoruz. Sabah Güney Kore'de yeni rekorları konuştuk. Japonya'da keza aynı şekilde. Yani piyasalar teknoloji tema şu anda işte yapay zeka, işte kurulan veri merkezleri, bunların talepleri, bunları konuşuyor. Ama yatırımcılar bu tarafta para kazanmaya devam ediyorlar. Hedge fonlar yukarı yönlü pozisyonlarını arttırmaya devam ediyorlar ABD tarafında. Dolayısıyla şu an için bu düzeltmenin derinliğini belki biraz konuşabiliriz ilerleyen zamanlarda. Ya da bu konu biraz daha uzarsa ama eskiden belki de Mart'ın başında ya da Nisan'ın ortasında bu tarz haber akışları geldiğinde petrolü biz %4'ler, %5'ler civarını yukarıda görürken şimdi evet yine yukarı doğru sıçramayı görüyoruz ama türbülansın boyutunun biraz daha azaldığı bir ortam var. Şu onu da not etmek lazım. O da artık biraz daha piyasanın iyiden iyiye savaşın bittiğine dair bahislerini arttırmasından kaynaklı. Evet yani biz tabii değerlemeler bakımından baktığımız zaman hisse senetleri tarafına, tahvillerin şöyle bir değerlemelerine baktığımız zaman genel anlamda bir ters bir haber akışı geldiği zaman da düzeltmenin boyutunun yani bu ne olabilir? Belki ABD'nin kara operasyonları olabilir. Düzeltmenin boyutunun biraz daha sertleştiğini de görebiliriz. Ama şu anda piyasanın yani hiç o tarafa fiyatlamayla ya da bir aşağı doğru bir eğilim oluşturmayla çok yakından uzaktan alakası yok gibi. 10. haftaya taşınacak mı bu hafta içerisinde Wall Street'in rekorları? Biraz daha bu tarafı takip edeceğiz. Bu şekilde küresel tarafı bir özetleyebilirim. Yani benim aklıma artık ilk gelen pozitif haber akışında yukarı doğru sert bir adım at. Sert bir şekilde yukarı doğru pozisyonlan. Ama düşüşleri belki bir alım fırsatı olarak değerlendir. En azından Şubat'ın sonundan itibaren başlayan savaşta ilk etaptaki o sert tribülansın ardından bu taco trade de diyebilirsin. Trump her zaman geri adım atar fiyatlaması ya da müzakerelere olan inançtan kaynaklı böyle bir fiyatlama görüyoruz. Yani işte VIX tarafına bakıyoruz. Tamam, bugün biraz %4'ler 5'ler civarında yukarı sıçradı ama iyice. Cuma günü 16'ların altında kapandı. VIX oynaklık endişe endeksi diye baktığımız endeks savaşın başından bu yana en düşük seviyelerine doğru geldi. İşte biraz daha hisse senetlerinize kısa yönlü bir kısa pozisyon olarak bir koruma satın alacaksanız spot hedge etmek amaçlı, bunun maliyeti ciddi anlamda düşmüş durumda. Dolayısıyla şu anda kimse pozisyonlarını hedge etmeyle çok ciddi anlamda uğraşmıyor. Şu anda herkes yukarı yönlü hareketin biraz daha tadını çıkarıyor diyebiliriz küresel tarafta. Ama dediğim gibi, yani bugün bu düzeltmenin boyutuna bakarız. Avrupa'nın

0: Piyasaları gayet iyi gidiyor. Biz oradan biraz negatif ayrıştığımız bir durumdayız. Dolayısıyla bugün evet pozitif bir taraftayız ama bizi de birazcık daha detaylandırmaya ihtiyaç var sanki. Kesinlikle. Bizde neler aslında fiyatlanacak bu hafta içerisinde?
1: Evet, ben şunu söyleyeyim ya, genel anlamda son dönemdeki fiyatlamayla birlikte ya bizim gündemimiz biraz daha yurt içine doğru yönelmişti. Biz kendi gündem, kendi haber akışlarımızla birlikte bir miktar daha aşağı geldik ama burada düzeltmenin işte boyutunu belki tartışırız Türk hisse senetleri tarafında, BIST 100 tarafında ama gelişen ülke endekslerinde yeni rekorlar görülmeye devam ediyor. Bunun artık işte çok büyük bir kısmını kaplayan Güney Kore tarafı, belki Tayvan tarafındaki hareketten bahsedebiliriz. Bunlar ciddi anlamda yukarı doğru gelmeye devam ediyorlar. Gelişmekte o, şunu da belki söyleyebilirim. Şimdi hisse senetleri tarafında ciddi bir eğilim gördük piyasa tarafında ama artık biraz daha işte hedge fon yöneticilerinden, büyük ABD yatırım bankalarının işte biraz daha trading desklerinde oturan insanlara kadar artık biraz daha bu savaşın etkisinin sönümlenmesiyle ya da belki fiyatlarının etkisinin sönümlenmesiyle bu küresel gelişmekte olan tahvil piyasalarında da ciddi bir hareket bekliyorlar. Para birimlerinde burada da bir değer kazanım şeyi bekliyorlar. Dolayısıyla burada şunu anlatmaya çalışıyorum yani. Küresel risk iştahının gelişmekte olan ülkelere bakış açısı şu atmosferde bile ciddi anlamda yüksek durumda. Yani işte burada hala işte iki fon okuduk geçtiğimiz hafta. Çok büyük fonlar değil, hedge fonlar tarafında ama artık biraz daha müşteri ciddi anlamda büyüdükleri için müşterilerinin artık paralarını kabul etmeyecekler. İşte daha biraz daha işlem yaptıkları piyasalar daha sıvı olduğu için vesaire ama şunu söylüyorum, yatırımcıdan ilgi var. Küresel hisse senetleri tarafına ciddi bir fon akışı var bu tarafta ama biz buradan neden nasibimizi alabiliriz? Bunu biraz daha konuşmak lazım. Ben geleyim bugünkü fiyatlama. Yani bu ayrışmanın biraz daha işte yurt içindeki gündem kaynaklı olduğunu da söyleyebiliriz. Bunun da altını çiziyor analistler. Ama şu grafiğe baktığımız zaman özellikle günlük tarafta. Şimdi biz gün içerisinde 13.900'ün de üzerine attığımız bir performans vardı. Tam şu bölge, yani haber akışının geldiği ortam, şuradan itibaren biraz daha aşağı doğru geldiğini gördük endeksin. Sabah dediğim gibi biraz daha iştah yüksekti. Asya'dan aldığımız rüzgarla belki ABD vadelerindeki ciddi anlamda bir bozulma görmememizle birlikte risk iştahının yüksek olduğu bir ortamda biz yukarı doğru gelmeye devam ediyorduk. Ama şöyle bir genel anlamda puan bazlı katkılara, baskılara baktığımız zaman işte bugün tekrar yukarı doğru gelen petrol fiyatları ile birlikte Ece %3,5 civarında Tüpraş'ı endekse puan bazlı katkıda ikinci sırada görüyoruz. O tarafta hatta şu an 1'e geliyor.
0: Bire
1: evet, yani 25 puan kadar endeksi yukarı çekiyor. Zaten endeks şu anda 36 puan civarında yukarıda. Astor tarafına baktığın zaman keza aynı şekilde Astor'un bir hikayesi vardı. Onu geçtiğimiz haftalarda konuşmuştuk. Burada o hikayenin fiyatlanması devam ediyor. Aselsan tarafında almış olduğu sipariş konjonktür gereği. Biz geçtiğimiz hafta bu arada kapalıyken Avrupa'daki savunma hisselerinin de ciddi anlamda yukarı doğru geldiğini gördük. Avrupa ile Ukrayna ile Avrupa ve Ukrayna arasında yapılan anlaşmadan sonra Aselsan tarafı yine bugün momentumdan faydalanıyor. Orası yine 400 liraya doğru yaklaştı. Ereğli Demir Çelik derken, Türksel derken biraz daha primlerin sınırlı olduğu ama şunu da söyleyelim yani 60 hissenin de yukarı doğru gittiği bir performans var. Baskılara bakacak olursak şimdi bugün özellikle alt endekslere baktığınızda mali endeksi aşağıda görüyorsunuz. Destek finans faktöringin %8 civarında sadece aşağıda olduğunu görüyoruz. 46 puan civarında endeksi aşağı doğru çekiyor Ece. Burada aynı zamanda Türk Hava Yolları %2'ler civarındaydı. Hatta 2'leri de biraz aşıyordu oradaki kayıplar. Yani seninle sık sık konuşuyoruz zaten. Çok da şaşırmadığımız bir görüntü. Hı hı. Gelen jeopolitik haber akışının ardından, yüksek tansiyonun ardından enerjiler yukarı, hava yolları, işte biraz daha ulaştırma, banka tarafı aşağı doğru bir fiyatlamayı görüyoruz. Bu arada hani BİM tarafında falan da işte biraz kayıplar var. Oralarda 5-6 puan civarında. Sabancı Holding'de belki biraz daha dikkat çeken bir fiyatlama. %3'ün üzerinde bir kayıp var. Dolayısıyla biraz daha böyle işte 60 hissenin yukarı doğru geldiği, 40 hissenin aşağı doğru döndüğü ama bu hissenin yukarı doğru giden hisse sayısı bu haber akışından önce daha yüksekti. Biraz moralimizin bozulduğu bir atmosfer var. En azından öğleden sonra. Şimdi tabii Bu gelen işte geçtiğimiz haftalarda bayramdan önce konuştuğumuz gündemde özellikle yurt içi siyasi haber akışları ile birlikte biraz daha gündemimiz değişmişti ama Ece, şimdi cuma günü tabii enflasyon verilerini alacağız. Bugün büyüme verilerini aldık. İşte

0: burada beklentilerin bir miktar altında kalan büyüme verileri var ama hani çok da piyasanın biraz daha fiyatlamayı tercih ettiği, çok geriden geldiği için bir veri değil. Dolayısıyla büyümenin ardından biz bu cuma günü tabii enflasyona bakacağız. Bugün İTO geldi. Onu beraber biraz önce konuşmuştuk ama.
1: %1.53'lük.
0: Evet evet. İTO'nun da işte %1.50'ler civarında geldiği bir enflasyon. Bizim beklenti anketimizde cuma günü enflasyon tarafında işte bu civarları 1.50'ler civarını işaret ediyor. Dolayısıyla yıllık bazda çok ciddi bir iyileşme görmüyoruz. Ya da görmeyebiliriz. Beklentilerde en azından görmüyoruz. Bunu görürüz. Ama enflasyondan sonra artık ayın 11'indeki Merkez Bankası faiz kararına biraz daha odaklanacağız. Tabii bu oyun değiştirici olur mu? Ciddi gelen yüksek enflasyon ya da ciddi gelen düşük enflasyon biraz daha fiyatlamaları değiştirebilir. Ama onun dışında zaten şu anda enflasyon tarafında özellikle savaş kaynaklı olarak bugünden yarına çok ciddi bir iyileşme beklenmediğini söyleyebiliriz. Fakat işte belki yaz sezonunun mevsimselliğinde devreye girmesiyle birlikte gıda fiyatlarında belki bir çözülme görebiliriz. Burada işte aşağı doğru belki bir momentum oluşabilir derken hani biraz daha karma bir şey de görelim. Bu arada yani talebin de beklenenden daha düşük olması da enflasyonluk yukarı doğru hareketi biraz daha sınırlıyor. Bu da önemli Ece. Dolayısıyla biraz daha talep tarafındaki yoğunlaşmayı da özellikle dikkate almak lazım. Sadece bunu Türkiye için konuşmuyorum. Tüm dünya açısından. Yani Goldman Sachs işte en son petrolle ilgili geçtiğimiz hafta bir rapor yayınlamıştı. O tarafta evet Hürmüz hemen ateşkes yapılsa bile bugünden yarına petrol fiyatları eskiye dönmeyebilir. Bu yukarı yönlü baskıyı diri tutuyor. Fakat beklenenden daha düşük talepte petrole yönelik biraz daha aşağı yönlü bir baskı unsuru da oluşturuyor diye. Dolayısıyla iki farklı düşünmek lazım. Enflasyon tarafı için de biraz daha böyle. Talebi biraz daha ölçmeye çalışacağız. Zaten hani fiyatlar beklediğimiz gibi yani özellikle enerji fiyatlarında hala işte 90 dolarları vesaire konuşuyoruz. Bu iyileşmeyi yaz sonuna doğru görecek miyiz? Yani müzakerelerin devam ettiği süreçte, barışın belki kalıcı olabildiği süreçte o artık biraz daha yaz sonuna hatta son çeyreğe kalmış gibi gözüküyor.
1: Peki Mehmet, burada aslında biraz daha sektörel olarak ayrışmaları görüyoruz diyoruz. Hisse senedi bazlı ayrışmaları görüyoruz diyoruz. Sen de bugün aktardın. 27 puan oldu konuştuğumuzdan bu yana. 25 puan katkısı vardı. Tüpraş'ın katkısı. Ona dair bir değerlendirme var. Dilersen onunla devam evet. edelim. Deniz Yatırım'ın Tüpraş değerlendirmesi.
0: Evet, özellikle şimdi geçtiğimiz aya ait marjlarını yayınladı Tüpraş. Bunu her ay yapıyor. Deniz Yatırım'ın değerlendirmesi şöyle ki. Şimdi genel anlamda baktığımız zaman sınırlı olumsuz olarak yorumlamışlar. Ürün karlılıklarındaki karışık görünüme karşılık maliyet tarafında hızlı artış demişler. Şimdi Brent petrol fiyatı Nisan ayında ortalama 120,5 dolardaymış Ece. Mayıs ayında bu ortalama fiyat 107,6 dolara gerilemiş. Bu veriler ışığında biraz daha, bu data ışığında daha doğrusu. Şimdi dizel ürün karlılığına baktığımız zaman aylık bazda, aydan aya konuşuyorum bunu, 6,8 dolar civarında varil başına bir azalış görüyoruz bu tarafta. 47,6 dolar seviyesine gerilemiş aydan aya baktığımızda ama geçtiğimiz yılın Mayıs ayına baktığımızda Ece, o tarafta 16,8 dolarlardan geldiğini söyleyelim. 47,6 dolarlardan bahsediyoruz. Zaten ciddi bir sıçramalı görmüştük hisse senedi tarafında bu beklentilerle. Jet yakıtı marjı tarafına baktığımız zaman orada da aylık bazda 117 dolar civarında varil başına bir azalma var. Aydan aya baktığımız zaman 48,6 dolar seviyesine gerilemiş bu tarafta da. O da 16,2 dolarmış geçtiğimiz yılın aynı ayında. Benzin tarafına baktığımız zaman orada aylık bazda yaklaşık 21 dolar civarında bir artış görüyoruz o tarafta. 31,3 dolar seviyesine gelmiş. Geçtiğimiz yılın aynı ayında 18,6 dolar olan varil başına karlılık tarafı. Tabii genel anlamda baktığımız zaman bu oranlara son 5 ayın ortalamasının da üzerinde bulunduğunu söyleyelim genel anlamda. Bir de şunu söyleyelim, toplam satışları içerisinde payı çok ciddi değil. Fakat bu LPG, nafta işte ve yüksek kükürtlü fuel oil tarafında da burada marjlarda da bir yükseliş söz konusu. Dolayısıyla bu tarafta da işlerin iyi gittiğini en azından söyleyebiliriz. Şimdi şöyle bir ekleme yapmışlar. Maliyet tarafına bakıldığında ortalama olarak petrol fiyat farklarında şirket aleyhine belirgin daralma olduğunu görüyoruz derler. Savaşta başlangıcından bu yana maliyet tarafında ortalamada 15 dolar varile yakın, varil başına 15 dolara yakın artış izliyoruz derler. Birinci çeyrek 2026'da şirketin toplam satışları içerisindeki dizel ve jet yakıt ürünlerinin payı %56, benzinin payı %21 seviyesinde bulunuyor. Bu artışların ardından bunu da vermek biraz daha önemli. Şirketin 2026 yılı için net rafineri marjı beklentisi 6-7 dolar aralığında varil başına, 2025 yılını da 7 dolar seviyesinde tamamladığını söyleyelim. İlk çeyrekte çok ciddi yukarı doğru bir hareket görmüştük marjlarda. 9 doların üzerine gelmişti, bunu da belirtelim. Hı hı. Bu performans sürdürülebilir mi? Bu tarafı da yakından takip edeceğiz. Ama şu anda hala işte yukarı doğru geldiğini fiyatın görüyoruz. Geçtiğimiz yılın, yani biz geçtiğimiz ay çok ciddi bir sıçrama görmüştük zaten. Onun bir baz etkisi var aydan aya baktığımızda.
1: Evet.
0: Ama geçtiğimiz yılın aynı ayına göre karlılıkta ciddi bir artış var bu tarafta. Onu da belirtmek lazım. Gene deniz yatırımı şu şekilde de biraz daha tamamlamış genel değerlendirme açısından Ece. Tüpraş için 12 aylık hedef fiyatımızı 359 TL. Önerimiz al yönünde. Hisse yılbaşından bu yana BIST 100 endeksinin %10 üzerinde performans göstermiştir. Geriye dönük aylık verilere göre hisse 12,6 fiyat çarpanın fiyat kazanç çarpanında 5,3 FD FABÖK çarpanıyla işlem görmektedir derler. Dolayısıyla biraz daha 359 lira fiyata baktığımız zaman 244 lira bir şey olduğunu söyleyebiliriz potansiyel bu tarafta.
1: Peki Mehmet, bir görüş vererek devam edelim. Dilersen Fibe Yatırım Araştırma Müdürü Doktor Tuğberk Çitici, Borsa İstanbul'a ilişkin mevcut günümde yatırımcılar için nötr bir duruşun daha uygun olduğunu belirtti. Detaylarla devam ediyoruz.
2: Şu anki dinamiklerde de bundan sonra mesela 2026 yılında yılın ikinci yarısında evet faiz dinamiği bitti. Merkez Bankası faiz indirecek. Buna bağlı olarak da Borsa İstanbul tarafında yukarı yönlü hareket başlıyor mu demek için de henüz erken. Çünkü merkez özellikle büyüme verisindeki hane halkının harcama dinamikleri, faize karşı talebin yeterli bir şekilde durmaması sıkı para politikasının devam edeceğini gösteriyor. Bu da eşittir yüksek bir faiz. Mevduat faizinin 40'lı seviyelerin aşağısına gelmeyeceğini belirtiyor. Dolayısıyla geçmiş bir zamandan şu anki veyahut da gelecek zamandan bakıldığı zaman da dış faktörleri kestirmek çok zor olduğundan dolayı hani Borsa İstanbul tarafında da eski dönemlerde bakıldığında işte Koç Holding 5 dolar seviyesindeydi ama geçmiş dönemde baktığımız 5 dolar enflasyonla ilerletildiği zaman da o 5 dolar değil. Dolar bazında da Borsa İstanbul aynı borsa olmadığından dolayı hani sanki biraz daha Arapların o felsefi anlamda carpe diem bakış açısıyla bakıp günü resetleyerek bir sonraki fiyat oluşumuna karşı biraz daha nötr bir bakış açısıyla Borsa İstanbul'u değerlendirmek daha ön planda olacak. Çünkü uzun vadeli olarak şu anki dinamikler Borsa İstanbul'da yatırım veyahut da daha berrak bir bakış açısını devreye almak için mümkün olan şartları sağlamıyor gibi gözüküyor.
1: Evet, az sonra Borsa İstanbul kapanışını alacağız ama Mehmet, son olarak eklemek istediğin bir şey varsa onu da alalım tabii ki.
0: Genel fiyatlamaya baktığımızda şöyle hani sabahki dinamizmimizden bir miktar hani şey almış gibi gözüküyoruz, yara almış gibi gözüküyoruz fiyatlamalara baktığımızda iyice. Yani 13.700 seviyeleri işte fiyatlamalar, 13.900'ün üzerine giden fiyatlamalarda biraz negatife doğru evrilen bir şey var. Tabii bu akşamki özellikle ABD kapanışları, yarın Asya tarafına falan biraz daha bakarız. Ama genel anlamda şu biraz daha jeopolitik tarafı takip etmek gerekecek diyelim. Oradaki tansiyon eğer biraz daha yükselirse biz de hani 15 binlerden geldiğimiz ve oralarda tutunamadığımız seviyelerin belki tüm küresel piyasalarla birlikte aşağı doğru geldiğini de fiyatlamanın görebiliriz. Ama şunu da belirteyim. Gerek gelişmekte olan ülke piyasalarından negatif ayrışmamız, gerekse biraz daha havanın pozitife dönerse bizim geride kalmıştığımız Borsa İstanbul'a bir sıçrama da yaratabilir. Anlık akışları biraz daha takip edelim bence.
1: Peki, Bloomberg HT Araştırma Analisti Mehmet Özdemir, çok teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ederim.

0: Ve an itibariyle haftanın ilk işlem gününde Borsa İstanbul %0.30'luk yükselişle kapandı. 41 puan kadar yukarıya gelmiş durumdayız. 13.703 puandan kapanış gerçekleşti. Philip Portföy'e gideceğiz. Philip Portföy Yönetim Kurulu üyesi Ercan Göçmen bizimle birlikte. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ederim. Neler aktarırsınız bugünün hikayesine dair, hem de şöyle yeni aya girmişken bundan sonrasında neler beklemek lazım? Belki biraz da o tarafa değiniriz.
1: Şimdi uzun bir bayram tatilinin ardından piyasa güne aslında olumlu bir başlangıç yaptı. Bunun da temel ilkesi bizim tatil olduğumuz yerlerde yaşanan olumlu havaydı. Güzel bir başlangıç yaptık ama gün sonuna kadar bu olumlu havayı koruyamadık. Aslında bakılacak olursa canım, endeks, BIST 100 endeksinin bizce temel problemi dolar bazındaki 340 dolar seviyesindeki direnci. 340 dolar neredeyse 2015 yılından, yani 10 yıldan fazladır kıramadığımız bir direnç. Biz bu direnci son 3 yılda 3-4 kez test ettik. 330-340 dolarları test ediyoruz. Ancak geçemiyoruz. Mayıs ayında da bu direnç test edildi. Ancak geçilemedi. Bunun da temel nedeni, 340 dolara geldiğimizdeki geçemimizin temel nedeni tahvil faizlerinin yüksekliğiydi. Tahvil faizleri %42'lerin üzerinde olunca banka hisselerinde belirgin bir satış baskısı, bir kez daha 340 dolara direnci geçme şansını yitirmiş oldu. Ancak bu önümüzdeki günlerde bu direncin geçilemeyeceği anlamına gelmiyor. Özellikle enflasyon verisi sonrasında tahvil faizinde bir geri çekilme olursa bu çok yüksek olasılıkla banka hisselerini pozitif yönde etkiler. Gayrimenkul hisselerini olumlu yönde etkiler. Banka hisselerini olumlu yönde etkilemesi halinde bizim bir kez daha 340 dolar direncini, BIST 100 için konuşuyorum, 340 dolar direncini test etme ihtimalimiz vardır. Ve faizler aşağı doğru gittiği sürece de 340 dolar direncini geçer ve endeks 2015 yılından beri geçemediği bu direnci geçmesinin etkisiyle yeni bir yükseliş hamlesi başlatabilir. Dolayısıyla biz açıkçası endeks açısından pozitif taraftayız. Faizlerin düşmesi, özellikle enflasyon verisi sonrasında faizlerin düşme ihtimaliyle beraber biz bu dirençleri kırıp yepyeni zirvelere doğru hareket yapabiliriz. Yeter ki enflasyon verisi ılımlı gelsin ve uzun zamandır devam eden, bu dünya üzerinde de olumsuz etki yapan Amerika-İran arasındaki gerilim sona ersin. Bu iki hamlenin gelmesi halinde çok daha pozitif bir süreci yaşarız. Uluslararası piyasalar açıkçası bu son iki ayda bu olumlu tavrı çok net bir şekilde gösterdi. Biz de faizlerin düşmesiyle beraber bu olumlu tavrı çok rahat bir şekilde yakalayacağımızı düşünüyorum.
0: Peki yani bundan sonrası için daha çok içerideki gelişmeler mi? Mesela enflasyon tarafından bahsettiniz. İşte cuma günü alacağız rakamı, haftaya faiz kararı var. O taraf mı daha çok fiyatlamalara yansır, yoksa yine jeopolitik gelişmeler mi odakta olacaktır?
1: Yani bence enflasyon tarafından sürpriz bir şekilde petrol fiyatları tekrar 150 dolarlara bir atak yapmadığı sürece enflasyon tarafındaki bence olumsuzluğu biz yeterince yaşadık. Bundan sonra enflasyon verisinde olumlu veriler göreceğimizi ben düşünüyorum. Bu alanda tabii bizi daha çok uluslararası piyasalar etkileyecektir. Önümüzdeki günlerde özellikle Amerika'da 17 Haziran'da açıklanacak olan faiz verisi son derece önemli ve faiz rakamından ziyade, açıklanacak Fed'in kararından ziyade yeni Fed Başkanı'nın açıklamaları bence çok önemli. Evet. Fed Başkanı eğer güvercin tonda değil de biraz daha sert tonda konuşursa piyasa bunu olumsuz karşılayabilir. Ona da o yüzden 17 Haziran'a da dikkatle bakmak lazım.
0: Philip Portföy Yönetim Kurulu üyesi Ercan Göçmen, çok çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Kısa bir ara vereceğiz. Aranın ardından günden kalanlarda buradayız.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
3: Reklam. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Reklam. Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü. Bloomberg ET Radyo.

0: Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
1: Günden kalanlarla tekrar karşınızdayız efendim. Hemen fiyatlamalara göz atarak başlayacağız. Günden kalanların ilk bölümüne diyelim ve Borsa İstanbul tarafıyla başlayalım konuşmaya. Kapanışı gerçekleştirmiştik. %0.30'luk yükselişle kapandı. 41 puan kadar yukarıdayız. 13.703 puandan kapanış gerçekleşti. Jeopolitik taraftan gelen negatif

0: Haber akışlarına rağmen pozitifte kalmayı başaran bir Borsa İstanbul görünümü var. Dolar TL'de 45.90 seviyeleri, Euro TL'de 53.35 seviyeleri ve Euro dolar çaprazında 1.16-1.19 seviyeleri ekranlara yansıyor. Avrupa borsalarında negatif görünümün devam ettiğini görüyoruz. Londra FTSE'de %1'e geldi aşağı yönlü hareketler. Paris CAC 40'da %0.77'lik, Frankfurt DAX endeksinde %0.48'lik, İtalya FTSE'de ise %0.76'lık aşağı yönlük bir hareket olduğunu söylemek mümkün. Avrupa borsalarında daha karışık bir görünüm var. Geçtiğimiz saatin başında S&P 500 endeksinde aşağı yönlü hareketlik varken şu anda onun nötr olduğunu görüyoruz. Onun dışında Dow Jones aşağı yönlü hareket %0.27 seviyesindeyken Nasdaq'ta %0.18'lik bir yükseliş hakim. 10 yıllık tahvillerde ABD cephesinde getiri %4,49'a işaret ederken 2 yıllık tahvil cephesinde getiri %4,07 seviyesinde. Emtia cephesinde altın tarafında kayıplar %1,64 oranında gerçekleşiyor. An itibariyle baktığımızda 4465 dolar seviyesine kadar geri çekilmiş durumdayız. Gümüşün spotu 74 dolar seviyelerindeyken burada da %1'e yakın sayan bir geri çekilme söz konusu. 71173 dolar seviyesinde bir Bitcoin'i görüyoruz. Orada %3,34'lük aşağı yönlü hareketlilik var. Burada risk iştahının baskılanmasıyla birlikte aslında tüm emtiada aşağı yönlü hareketlilik olduğunu görüyoruz. Petrol hariç tabii ki petrolde yukarı yönlü hareketlilik var. Brent petrolde 97 dolar 18 sent seviyelerindeyiz. Amerikan tipi ham petrolde ise 94 dolar seviyesindeyiz ki Brent petrolde geçtiğimiz hafta 91 dolarlara kadar geri çekilmişti fiyatlamalar. Orada barış olma umuduyla birlikte tekrar yönün yukarıya döndüğünü söylemek mümkün. Hemen değerlendirmesini almak için Kolendimenkul Değerler Araştırma Analisti İbrahim Şişman'ı alıyoruz yayınımıza. Telefon attığımıza hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, iyi haftalar.
0: Çok teşekkür ederim. Haftanın ilk işlem gününde pozitif kapatmayı başaran bir Borsa İstanbul görünümü var. Jeopolitikten gelen baskıya rağmen diyelim, neler aktarırsınız?
1: Evet, aslında geçtiğimiz hafta tatil sebebiyle biz küresel piyasalardan bir miktar kopmuştuk. Bu haftaya geçtiğimizde özellikle Haziran ayına girdiğimizde ise aldığımız veriler de bir o kadar da önemliydi. Tabii geçen hafta biz kapalıyken burada küresel tarafta özellikle Körfez bölgesindeki daha ılımlı haber akışlarıyla beraber Brent petrolde bir geri çekilmeyi görmüştük. Ancak bugünkü haber akışlarına baktığımızda bir haftalık kazanımın bir günde tekrardan geri verildiğini görüyoruz. O yüzden kırılgan zemin bu taraftan devam ediyor diyebiliriz. Tabii yurt içine dönecek olursak burada özellikle büyüme verisi oldukça önemliydi ve beklentilerin bir miktar altında kaldığını takip ediyoruz. Alt başlıklarına bakacak olursak burada sanayi grubundaki daralmanın gerçekleşiyor olması bir miktarda toplam ekonomideki payının da %17.7'ye gerilemesiyle de sonuçlanmış oldu. Tabii üretim ağırlıklı bir borsa tarafına bakacak olursak da nispeten burada olumsuz etkileniyor diyebiliriz. Ve genel itibariyle diğer önemli veriler de aslında gündemimizdeydi ki bir o kadar da dikkatimizi çeken enflasyon verisi oldu. Burada özellikle İstanbul enflasyonundaki aylık %1,5'luk gelen verinin de Cuma günü açıklanacak olan TÜFE verisinde bir öncü gösterge olarak takip ediyoruz ve burada Mayıs ve Haziran aylarındaki daha ılımlı bir enflasyon geçişkenliği de elbette ki burada piyasaları bir miktar daha rahatlattığını da söyleyebiliriz. Tabii şirketler bazında özellikle endeksin bulunduğu seviyede bakacak olursak burada bir miktar daha savaş ortamının da desteklediği şirketlerin, enerji şirketlerinin ve savunma sanayisinin de bir miktar pozitif katkı sunduğunu burada söyleyebiliriz. Tabii bunun yanında ham maddedeki fiyat artışlarını takiben demir çelik şirketlerinin ve telekomünikasyon şirketlerinin de bir miktar daha burada pozitif ayrışlarını takip ediyoruz. Tabii endeks seviyesine bakacak olursak burada 14.000 seviyesinin altında yaklaşık olarak 60.000'lik ortalamalarda denge bulan bir BIST 100 gözlemliyoruz. 200 milyar TL'yi aşan bir hacim vardı. Yaklaşık 3,5 günlük kapalı olmanın da getirmiş olduğu aslında bir miktar burada hacim tarafına yansıdığını ifade edebiliriz. Tabii burada hedef olarak bakacak olursak 22 günlük ortalamaların 14.110 seviyeleri karşımıza çıkarken 60 günlük seviye olarak da 13.800'ler burada önemli bir aslında direnç olarak da önümüzde duruyor. Tabii

0: Desteklere bakacak olursak burada 13.500 seviyesinin kırılmama ihtimalinin bir miktar daha belki burada haber atışlarına bağlı olduğunu da ifade etmek gerekebilir. Ancak bugün ve Haziran ayına ilişkin aslında önemli verileri aldığımız bugün içerisinde verilerin de bir miktar karışık geldiğinde ifade etmek gerekiyor. Çünkü PMI tarafı güçlü gelirken büyüme verisi nispeten burada daha piyasayı aşağı çekmeye çalıştığında ifade edebiliriz. O yüzden cuma günkü verinin öncüsünü takip etmişken aslında önümüzdeki hafta Merkez Bankası'na bir miktarda piyasaların bakacak olması ve küreseldeki risk iştahına da paralel olarak seyretmesini de bekleyebiliriz.
1: Corendi Menkul Değerler Araştırma Analisti İbrahim Şişman, çok teşekkür ediyoruz kendisine ve hemen Avrupa tarafına dönüyoruz. Az önce de aktarmıştık, Avrupa borsalarında aşağı yönlü hareketlilik mevcut. Haftanın ilk işlem gününde Bloomberg ET Avrupa Piyasaları Analistimiz Ceren Dilekçi Kösoğlu bizimle birlikte. Hoş geldin Ceren.
2: Merhabalar Ece, hoş bulduk.
1: Şimdi bugün Avrupa hisse senedi piyasalarına şöyle bir baktığımızda tamamen kırmızılara boyandığını görüyoruz. Bir yandan da hafta sonunda özellikle Avrupa Merkez tarafından gelen Şahin açıklamaları da gördük. Orada faiz artışı ihtimallerinin de konuşulduğunu biliyoruz. Dolayısıyla bugünün hikayesinde neler var, senin gözünden neler öne çıkıyor?
2: Evet, jeopolitik tansiyonun yeniden artmasıyla Avrupa borsaları sabah saatlerinde kazançlarını geri verdi ve endeksler düşüşe geçmiş durumda. Kapanışa yakın baktığımız zaman fiyatlamalara Avrupa endekslerinde %1'e yakın düşüşler söz konusu. İran'ın ABD ile mesaj alışverişini durdurduğu yönündeki haber akışı ateşkesin yenilenmesi ilişkin umutları zayıflattı. Petrol fiyatlarında yükseliş hızlanırken hisseler ve tahviller değer kaybediyor. Ham petrolün varili $94 seviyesine çıktı. Brent petrolün varili ise $97 seviyesine. Tabii yüksek enerji maliyetlerinin enflasyonu artırabileceği endişesiyle tahvil faizlerinde yükseliş hızlandı. ABD 10 yıllık tahvil faizi %4,5'a ulaştı. S&P 500 ise o rekor seviyeleri uzanan rallinin inmesi zayıflamış durumda. Avrupa ABD borsalarında yatay bir görünüm var. Fakat Avrupa endekslerinde yön aşağı. Tabii endeks bazına baktığımız zaman özellikle sağlık ile inşaat sektörü bugün %2,5'luk düşüşle en sert değer kaybeden alt endeks konumunda. Petrol fiyatlarında yaşanan yükselişin hız kazanmasıyla enerji hisselerinde kapanışa yakın alımlar biraz daha hızlandı. Enerji endeksi %2 primli. Diğer tarafta tahvil faizlerinde yükseliş hızlandı demiştik. Almanya 10 yıllık tahvil getirisi 8 bas puan artışla %3 seviyesinin üzerine çıktı. İngiltere 10 yıllık tahvil faizinin 8 bas puanlık bir yükseliş var. %4,89 seviyesi tırmanmış durumda. Avrupa Merkez Bankası'ndan ve İngiltere Merkez Bankası'ndan faiz artırım beklentileri güçleniyor piyasalarda. Şimdi önümüzdeki hafta biz Avrupa'da iki merkez bankasının da kararını karşılayacağız. Swap piyasaları Avrupa Merkez Bankası'nın bu ay 25 bas puanlık faiz artırımını tamamen fiyatlıyor ve yıl sonuna kadar toplamda 66 bas puanlık bir artış beklentisi var. İngiltere Merkez Bankası'ndan ise 44 bas puanlık bir faiz artırım beklentisi fiyatlanmakta. Diğer yanda önümüzdeki hafta ECB kararı öncesi bugün Avrupa Merkez Bankası'nın bir anketi yayınlandı ve bu ankete baktığımız zaman özellikle yarın gelecek enflasyon verisi öncesi bu anket önemliydi. Euro bölgesinde tüketicilerin 3 yıl sonrası için enflasyon beklentileri Nisan ayında hafif gerileme gösterdi. Tüketiciler fiyatların söz konusu dönemde %2,9 artacağını öngörüyor. Tabi bu oran Mart ayında %3 seviyesinden bir miktar düşüşe işaret ediyor. Yarın aynı zamanda biz tabi Euro bölgesinden enflasyon verisini alacağız. Orada da beklentiler Mayıs ayında tüketici fiyatlarında %3,2'lik bir artış yaşanacağı yönünde. Diğer yanda Avrupa Merkez Bankası üyelerinden Şahin açıklamaları takip ediyoruz. Bugün ECB üyesi Schnabel enflasyon beklentilerinin çıpasının bozulma riskinin arttığını ifade etti ve İran çatışmasının tetiklediği enerji kaynaklı fiyat artışlarını Avrupa Merkez Bankası'nın göz ardı edemeyeceğini söyledi. Biz aynı zamanda bugün veriler tarafına Euro bölgesinden ve İngiltere'den Mayıs ayı imalat PMI verilerini aldık. Tabii imalat tarafında aslında İngiltere şaşırtıcı bir biçimde güçlü bir performans sergiliyor. Fakat Euro bölgesi cephesinde büyümenin Mayıs ayında hız kestiğini takip ettik. Bunda özellikle mallara yönelik talebin zayıflaması ve aynı zamanda savaş nedeniyle tedarik zincirlerindeki aksaklıkların maliyetler üzerindeki baskıyı arttırması etkili oldu. Enerji ve ham madde fiyatlarında yaşanan sert yükselişin etkisiyle üreticilerin girdi maliyetleri Mayıs 2022'den bu yana en hızlı artışı gösterdi. Yani biz pandemi döneminden bu yana yaklaşık son 4 yılın en hızlı artışının yaşandığını takip ediyoruz girdi maliyetlerinde. Şirketler bu maliyet baskısının bir kısmını sadece müşterilere yansıtmış durumda. Çünkü talep oldukça zayıf. Böylece satış fiyatlarında son 3,5 yılın en hızlı artışı yaşandı Euro bölgesinde. Bu aslında tablo yarın açıklanacak Euro bölgesi enflasyon verisi öncesi dikkat çekiyor. Çünkü enflasyonun %3,2 seviyesine yükselmesini bekliyor analistler. Diğer tarafta tedarik zinciri tarafında baskıların daha da arttığını gördük. Teslimatlarda gecikmeler sürüyor. Pandemi dönemindeki aksamalardan bu yana en yüksek seviyeye çıktı mesela burada yaşanan aksaklıklar. Bu durumda üreticiler üzerindeki maliyet ve planlama baskısını biraz daha arttırdı. Şu anda 4. ayda üst üste büyüme bölgesine kalmaya devam etti imalat PMI. Fakat yine de Nisan ayında gördüğü o 4 yılın en yüksek seviyesinden bir miktar geri çekildi. 51,6 seviyesine geriledi. Mesela S&P Global'a göre artan fiyatlar ve Orta Doğu'daki savaştan kaynaklanan tedarik sorunları nedeniyle zorlanma sinyali veriyor şu an PMI. Önümüzdeki ay eğer savaş devam ederse ve petrol fiyatları bu seviyelerde kalırsa imalat sektöründe bozulmanın biraz daha derinleşmesi beklenen süre çıkıyor Ece.
1: Bloomberg HT Avrupa Piyasaları Analisti Ceren Dilekçi Kösoğlu, çok teşekkür ediyoruz aktardıkların için ve kısa bir araya gidiyoruz.

0: Bloomberg GT Radyo.
1: Reklam.
2: ETS yaz fırsatları başladı. Gel, yerin hazır, kaçmasın yaz. Tatili... Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Günden kalanlar kaldığı yerden devam ediyor efendim. Ekonomist Vedat Özdan bizimle birlikte, hoş geldiniz.
2: Merhaba, hoş bulduk.
1: Şimdi haber akışında tabii ki son noktada akşamüstü gelen bir haber akışı vardı ki İran'ın İsrail'in saldırıları nedeniyle ABD ile görüşmelerini sonlandıracağına dair bir haber akışı vardı. İşte bir pozitif bir negatif derken bugün geldiğimiz noktada son durum bu. Dilerseniz bir bunu küçük konuşarak başlayalım, değerlendirerek başlayalım. Daha sonrasında da işte bu riskleri konuşuruz bir miktar daha. Enflasyon tarafına yansımalarını konuşuruz. Son görünümü nasıl değerlendirirsiniz?
2: Evet, böyle piyasa Hürmüz, ABD, İran görüşmeleriyle ilgili olumlu bir görüş geldiği zaman hemen refleks olarak pozitif tepki veriyor. Negatife de hemen, yani pozitifte hemen petrol fiyatları düşüyor, ABD tahvil faizleri düşüyor. Altın, gümüş biraz yükseliyor. Kötü haber gelince de yani petroldeki reaksiyon çok fazla oluyor. Hakikaten pozisyon almak çok zor. Piyasada ciddi bir hakikaten küresel finansal piyasalarda bir şey var, yani endişe var. Yani iş nerede dengelenecek bilinmiyor. Uluslararası Atom Enerjisi, IMF, Dünya Bankası hepsi yani bu iş bitsin, küresel ekonomiyi çok olumsuz etkileyecek diye açıklamalar, uyarılar yapıyorlar. Uluslararası

Enerji Ajansı son değerlendirmesinde işte diyor küresel petrol arzı 14,4 trilyon günlükte aksadı. Yani o kadar azaldı küresel petrol arzı. Yani rafineriler zarar gördü, işte şeyler gördü, boru hatları şunlar bunlar. Yani Hürmüz Haziran'da iyimser tahminle kademeli olarak açılmaya başlasa bile savaş öncesindeki küresel petrol arzının günlükte 3,9 milyon varil altında kalacağız. Yani bir yandan savaş bittikten sonra küresel petrol, stratejik petrol stoklarını doldurma kaygısı başlayacak. Herkes satın almak isteyecek. Tamponlar, şirket şeyleri, stokları falan. Bunlar birden bir talep artışı olabilir. Arzda kısıtlılık devam edecek gibi görünüyor. Ki rapora göre, Uluslararası Enerji Ajansı'nın raporuna göre 2026'nın son çeyreğine kadar petrol rezervleri, stratejik petrol rezervleri, yani ülkelerin stokları daha doğrusu, azalmaya devam edecek. Gene hem Nordea'da gördüm, hem muhtemelen oraya da referansla yorumlamışlar. Yani küresel petrol rezervleriyle, stratejik petrol rezervleriyle şeyler arasında, petrol fiyatları arasında pozitif bir korelasyon var. Yıllar itibariyle rezerv ve fiyat miktarlarına bakılınca 2026 son çeyrek itibariyle Uluslararası Enerji Ajansı'nın öngördüğü petrol rezerv stoku bize fiyat olarak Brent'te 130 doları gösteriyor. Yani bu çok yüksek bir fiyat, biliyorsunuz. Hı hı. Biz de petrol fiyatlarını yukarı revize ettik. İşte faiz artışı yaptık Merkez Bankası'nda, 83-80 küsur dolar, 82 miydi, 83 dolar. Goldman Sachs'ın 90 dolar tahmini devam ediyor. Yukarıya doğru riskler arttı diyor. Sadece şöyle bir uyarı yapmış başka bir Goldman Sachs ofisi. Yani küresel talepte kırılma var ya, ondan dolayı hani birdenbire artış olmayabilir. Aşağıya doğru riskler de olabilir diye, ama bu bence çok olası görünmüyor. Yani sadece hani enerji fiyatlarındaki artış ürkütmüyor şeyleri, ülkeleri. Yani enflasyon sadece ondan kaynaklı olarak artmayacak. İkincil etkiler, yani ekonomik artış şoklar gelecek deniliyor. Zaten IMF, Dünya Bankası, Uluslararası Enerji Ajansı bu ekonomik artçı şoklar problem diyor. İşte nafta mesela, yani rafineriler zarar gördü dedik ya. Hı hı. Jet yakıtı, nafta, benzin, LNG, bunlar hep rafine ürünler, yani ikinci ürünler. Nafta da Asya, Orta Doğu'ya bağlı ve küresel nafta arzının %30'u Hürmüz'den geçiyordu. Yani artık hiç geçmiyor oradan. Naftada öyle plastiğin ham maddesi, biliyorsunuz. Plastik de yani ne bileyim içecek, yiyecek ambalajından, elektrik, elektronikte, yani sentetik tekstilde her yerde kullanılıyor. Dolayısıyla zaten son üfelerde yükselme gördük. Şeyde, ABD'de %6 gördük son üfe rakamını. Gıda enflasyonu keza dünyada, yani şu anda tam ekim döneminde, yani tarımsal üretimin ekim aşamasındayız. En fazla kükürt bazlı gübre üredir. Ürede en fazla işte gene oradan çıkıyor. Yani kükürt, üre, azot bazlı gübre meselesi gıda enflasyonunu, plastik ve benzeri şeyler, taşımacılık, dolayısıyla hepsi bunlar önümüzdeki aylarda da, çeyreklerde de genele yayılmış bir mal enflasyonu riskini arttırıyor. Bu da tabii merkez bankalarının hani daha fazla gevşeme beklentisi içerisindeydik biz. Artık ECB için Haziran'da faiz artışı beklentisi konuşulmaya başlandı. Dolayısıyla bir, en azından gevşeme bitti.
FED'de bile

0: faiz artışı %40 fiyatlanıyor. Hı-hı. Yani mesela Ocak ayındaki FOMC toplantısında 19 yenin hiçbirisi bu sene faiz artışı öngörmüyordu. Ama onun artık konuşmalardan görüyoruz daha şahinleştiler. Masada duruyor, ihtimal düşük ama masadan kalkmış değil, yani tekrar gelmiş gibi bir durum, hı-hı, var.
1: Peki o tarafı biraz daha konuşalım. Çünkü Washington'da ilk FOMC toplantısı olacak, gelecek toplantı. Artık birazcık Avrupa tarafında daha net görüşler ama orada hani Washington hamlesi de önemli olacağı için orada biraz daha akıllar karışık. Ne bekliyorsunuz? Yani Powell'dan da aslında başkanlık koltuğuna geçtikten sonra yaptığı ilk açıklamalar yine bağımsızlığın ne kadar önemli olduğu yönünde geldi. Dolayısıyla hani şöyle ikisini alt alta koyduğunuzda nasıl yorumlarsınız?
0: Ya bir defa Walsh'u çok pembe tablo beklemiyor. Yani, hı hı, söylediklerini hemen yapabilecek durumda olduğunu hiç sanmıyorum. Zaten o bilanço küçültme işiyle ilgili Bessent hemen uyarıyı yapmıştı. Yani o FED yetkilileri, hani yeni FED başkanı ve yetkililer önce bir oturur, bir sene bir ne yapıp yapacaklarını falan bir düşünürler. Durumu ölçer biçer tartarlar falan diye. Son geçen hafta PCE bayağı yüksek geldi. Yani benzin, enerji fiyatları dolayısıyla %5,5 artmış. Onun manşet PCE'ye 13 puanlık bir yükseltici etkisi olmuş. 3,8 şu anda manşet PCE, çekirdek 3,2. Hedef %2, CPI de 3,8. Dolayısıyla enflasyonda bu resim hakikaten faiz indirimi öngörmüyor maalesef. Faiz oranları da yüksek. Yani o 10.50'de 10 yıllıklar 4.60'a yakın. Değil mi? Hı hı. 49 muydu, 59 muyduk? 49 galiba. 4.50'ye yakın. Dolayısıyla hani bilançoyu da ben küçülteceğim. İşi de orası da biraz zor yani. Muhtemelen İşte 15-16 Haziran'da bir FOMC ilk toplantısı, orada muhtemelen şeye çıkacaktır. Yapılacak değişiklikleri de açıklar diye tahmin ediyorum. Belki bu toplantıda, belki bir sonraki toplantıda. Bu kırpılmış ortalama PCE'ye bakacağım gibi bir şey söylüyor. Şimdi mesela kırpılmışa bakıldığı zaman, yani uç artışlar, mesela benzin %5,5 artmış, onu çıkaralım. En düşüklerde de hiç artmayanlarda onları da çıkıralım deyip onun ortalaması aldı. PCE aşağı iniyor da hani faiz indirim için Eylül'e böyle yol açıyor gibi bir şey olsa o piyasa ters fiyatlar.
1: Geldiş bu arada şu anda gelince 49'dan 50'ye çıktı şu anda. Evet. 4,5 oldu.
0: Fed'in Powell da işte 8 yıllık görev dönemi bittikten sonra ilk defa çıktı. Bu bir vakfın konuşmasında bir ödül vermişler. Ödül, evet. Cesaret ödülü. Orada da Fed'in bağımsızlığını, sadece Fed'in bağımsızlığından bahsetmemiş ama yani kurumların bağımsızlığından bahsetmiş. Çok önemli bir konuşma. Yani bizim açımızdan da dikkatle okunması gereken bir açıklama. Yargı, üniversiteler ve Fed bağımsızlığı demokratik geleceğin teminatıdır diye. Ekonomi hükümet yetkililerinin FED üyelerini, FED yetkililerini görevden almanın bir yolunu bulmaları halinde bu kapı açılır. FED'in bağımsızlığı tehlikeye girerse bu toplumsal istikrar, uluslararası itibar, doların güvenilir bir para birimi olması açısından problem yaratır diyor. Bu tabii Walsh açısından da yani Walsh'a da çok güvenmediği için Fed yönetim kurulu üyeliğinden ayrılmadı. Bir de kendi soruşturması, hı hı, halen istediği gibi sonuçlanmadı. Onu da bekliyor. Zaten daha önceki açıklamalarında eğer Fed'in bağımsızlığına halel gelecekse, zarar göreceğini görürsem Fed yönetim kurulu üyeliğinden ayrılmam demişti bundan 5-6 ay önce. Dolayısıyla yani Walsh'un tabii Senato Bankacılık Komitesi duruşmasında bağımsızlığa vurgu yapması, Trump'tan talimat almadım, alsam bile benim için önemli değil, ben öyle birisi değilim demesi falan. Onlar biraz konjonktür gereği söylenmesi gereken şeylerdi. Piyasa test edecek. Yani FOMC toplantısı sonrasındaki konuşmalarından şey olacak. Dinleyeceğiz yani, etki önemli olacak.
1: Peki bu konjonktürde altın ne olur diye soracağım. En çok merak edilen emtialardan bir tanesi. Kısa bir yorum alayım çünkü bir miktar büyümeyi de geldi. O tarafta konuşmak istiyorum. Az da bir vaktimiz kaldı.
0: Tamam. Şimdi küresel finansal sistemde bir şey var, yani gerginlik var. Altınla ilgili de normal koşullarda hani söylüyorduk, Şubat'ın 15'inde sonunda Mart'ta falan genelde mevsimsel olumlu etki bitiyor, sonra bir dinlenme dönemi oluyor. Sonra Kasım'da tekrar yükselmeye başlıyor ama hani agresif gevşeme dolayısıyla hani Mart'tan sonra da Walsh'la beraber Fed daha fazla gevşeyeceği için altın fiyatları yükselir diye bir beklenti oluşmuştu. Ama savaş çıktı, petrol fiyatları, enerji fiyatları, işte nafta dedik, gıda enflasyonu, şu bu enflasyon yükseldikçe tabii faizleri yükseliyor. Tabii bu altına olan talebi biraz baskılıyor. Öte yandan yani çok önemli bir altın ithalatçısı Hindistan, orada gümrük vergilerini yükselttiler. Biraz bankalar satıyor diye duyuyorum. Evet. Yani bir bipolar bir piyasa var deniyor. Perakendeciler ve hedge fonlar uzun pozisyonda, bankalar baskılıyorlar. Yani teslim olsunlar, pozisyon kapatsınlar, ondan sonra uzun pozisyonuna geçilecek. Biraz Hürmüz manşetlerinde duyarlı. Fakat orta ve uzun vade için tabii büyük resim değişmedi. Yani ABD borcu her bir yılda bir 2,5 trilyon dolar artıyor. %7 cari açığı var. Vergi gelirlerinin %50'si borç faizine gidiyor bütçede. Dolayısıyla bu önümüzdeki 12 ay içerisinde borcu çevrilmesi gereken borç miktarı 11 trilyon dolara yakın. Bir şey var, dürüstlük eksikliği var ve o eksiklik giderek artıyor yönetimle ilgili, Trump'la ilgili. Kurumlarda bir yıpranma var. Dolayısıyla orası altını orta ve uzun vadede destekleyecek bir gelişme. Yani bu dikkatler Hürmüz'den çıktıktan sonra tekrar enflasyona girer. Yani 140 trilyon dolarlık şey var, küresel tahvil piyasası var ve burada artık yatırımcı daha yüksek prim istiyor. Hisse senetleri de şeyi hem .com hem de 2008 krizinin üzerine çıktı değerlemeler itibariyle. Yani paranın artık gideceği fazla bir yer kalmadı diye
1: düşünüyorum. O yüzden tekrardan altına Hürmüz Boğazı aslında da daha olumlu gelişmeler olursa tekrardan o tarafa yönlenebilir diyorsunuz. 4 dakikamız kaldı. Büyüme diyeceğim. 2,5 geldi yüzde.
0: Evet, 2,7 bekleniyordu. 2,5 geldi. Büyümede tabii yavaşlama var. Arındırılmışta çeyrekten çeyreğe 0,1 büyümüşüz. Geçen sene 3,5 galiba, 2,5 ile kapatmıştık. Bilişim sektörü en fazla büyümeye katkı göstermiş. Sanayide daralma var. Tarımda çok şükür biraz toparlanma var. Tarım pozitif katkı yapmış. Tabii net ihracat katkısında çok ciddi bir düşüş var, %12'nin üzerinde. Bu Ceren de bahsetti, yani Avrupa'da işte PMI'lar da bugün kötü geldi. Oralarda yani bir yavaşlama.
1: Bizde PMI geldi. Efendim? Bizde PMI beklenene göre yani 49 geldi, yine şeyin altında ama 50'nin altında ama.
0: Evet. Orada ben şeyle ilişkilendirir miyim acaba diye baktım tek tek. Almanya, İspanya, Fransa biraz kötü. Fransa ile ilgili de zaten büyüme aşağıya doğru revizyon yapılacaktır diye Villeroy, hem ECB hem Fransa Merkez Bankası Başkanı açıklama yaptı. Biraz aslında şeyde ilk çeyrek itibariyle tabii konuşuyoruz. İhracat pazarlarında savaşın vesairenin olumsuz etkilerini gördük. Yani sanayinin negatif katkısı oldu, işte daralmış, yani Nisan itibariyle bu gördüğümüz Mayıs ayı PMI'ydi. Umarım şeyde toparlar, yani yavaş yavaş şey bittikten sonra küresel talebin kırılması hem ihracat açısından, yani dış talep açısından, hem iç talep açısından şey yapmış, yani büyümeyi yavaşlatmış. Hane halkı tüketim harcamalarının %4'ün üzerinde katkısı var büyümeye. Hı.

0: Biraz devlet de tasarruf yapmış ama daha çok sabit sermaye yatırımlarında o tasarruf görüyoruz ama orada da pozitif katkı var. İthalatın tabii çok büyük büyümeyi aşağı çekici etkisi olmuş. O da enerji fiyatları dolayısıyla biraz. Gördüğüm kadarıyla hani Merkez Bankamızı hani ne yapar o perspektiften de bir iki cümle söyleyeyim. Orada da şey yaklaşıyor. Yani bugün yarın bu hafta içerisinde bu anlaşma olumlu yönde bir haber alırsak, petrol fiyatları da böyle 80'li rakamlara düşerse biraz Merkez Bankası'nın da eli düzelir diye düşünüyorum. Çünkü ya bu talep kırılması devam edecek. Enflasyon biraz yüksek kalmaya devam edecek ama faiz arttırma marjının olmadığını düşünüyorum Merkez Bankası'nın bundan sonra.
1: Eli rahatlar dediğiniz sabit bırakması noktası değil
0: Sabit
1: mi? İndirim
0: bırakması
1: değil.
0: zorluyor. İndirim
1: Ya, evet.
0: yapabileceğini bu sene çok zor diye öngörüyorum. Bu şekilde.
1: Peki, çok teşekkür ediyorum değerli katkılarınız
0: Rica
1: için.
0: ederim.
1: Kısa bir araya gideceğiz. Aranın ardından 60 dakikada buradayız.

0: Bloomberg GT Radyo.
1: Reklam. Akbank'tan şirketler için bir yenilik daha. Dijiortak'la ticarette kontrol sende. Sen de Dijiortak'la limitlerini, ödeme ve tahsilatlarını Akbank Mobil ve kurumsal internet şubesinde tek ekrandan kolayca yönet. Üstelik ödemen güvendeyle ödeme ve tahsilat güvencesi avantajlarından yararlanarak nakit

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Reklam. Öncelikli yayın. İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabamızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: ...60 dakikadan bir kez daha merhabalar efendim. Ece Maat, ben Bloomberg HT ekranlarında yayınlarımıza devam ederken... ...bugün 60 dakikada kimler konuğumuz olacak hemen bir göz atalım. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Başkanı Bendevi Palandöken'le birlikte olacağız. İlk bölümde kendisiyle trafik sigortası ve kasko fiyatları üzerinden başlayan bir tartışma var. Bunu soracağız, detayları konuşacağız. Açıklamalarını almaya çalışacağız. İkinci bölümde emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen'le birlikte olacağız. Altın, petrol ve kritik mineraller diyeceğiz. Bugün özelinde yurt dışından gelen haber akışıyla birlikte fiyatlamalarda bir kez daha bir dalgalanma görüldü. Nereye gidebilir fiyatlamalar, nereye kadar baskılanabilir konuşmaya çalışacağız. Üçüncü bölümde İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Tarık Oğuzlu.

bizimle birlikte olacağız. İsrail'in Lübnan'a saldırıları nedeniyle İran'ın ABD ile müzakerelerde trafiği keseceğine dair bir haber akışı vardı. Dolayısıyla bunun etkileri ne olabilir konuşmaya çalışacağız. Bundan sonrasına göz atmaya çalışacağız diyelim efendim. Ve son bölümde Danista Capital Partners Enerji Yatırımları Direktörü Burak Yitkin bizimle birlikte olacak. Yenilenebilir enerjide gelinen son noktayı konuşacağız ki Türkiye'de rekorların konuşulduğunu, artışların konuşulduğu bir dönemden geçiyoruz. Eğrisi, artısı, eksisi konuşmaya çalışacağız. Hepsinin öncesinde gün öne çıkan gündem başlıkları 60 dakika başlıyor. İran'ın İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları nedeniyle müzakereler kapsamında ABD ile olan mesaj alışverişini durdurduğu iddia edildi. Tansim Haber Ajansı'na göre İran müzakere heyeti ara bulucular aracılığıyla görüşmeleri ve belge alışverişini askıya alacak. Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yıllık bazda %2,5, çeyreklik bazda %0,1 büyüdü. Hane halkı tüketimi ilk çeyrekte büyümeye 3,4 puan katkı sağlarken net ihracat büyümeyi 2,5 puan aşağı çekti. İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat PMI Mayıs ayında 49,8 ile Mart 2024'ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Böylece endeks Nisan'da gözlenen sert yavaşlamanın ardından belirgin bir toparlanma kaydetti. Anket katılımcıları özellikle uluslararası pazarlardaki talep koşullarında iyileşme belirtilerine dikkat çekti. İstanbul Ticaret Odası verilerine göre İstanbul'da Mayıs ayında perakende fiyatlarda aylık enflasyon %1,53, yıllık enflasyon %36,77 oldu. Bloomberg HT Tüketici Güven Endeksi Mayıs ayında bir önceki aya göre %2,18 azalarak 69,74 değerini aldı. Bloomberg HT Tüketim Eğilimi Ön Endeksi, Tüketim Eğilimi Endeksi ise %3,70 düşerek 71,09 seviyesine geriledi.

0: Ve 60 dakikanın ilk konuğuyla birlikteyiz. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Başkanı Bendevi Palandöken telefon attığımızda hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ediyorum. Şimdi sizin aslında söylediğiniz bir eleştiri var. O tarafı biz size sormak istiyorum. Trafik sigortası ve kasko fiyatlarının çok yüksek seviyelere çıktığını söylediniz. Buna bir çözüm, bir çare bulunması gerektiğini söylediniz. Şimdi sizin hesaplamalarınıza göre esnafın sigortalama maliyeti son dönemde ne kadar arttı? Riskin boyutunun, sıkıntının boyutunun ne olduğunu düşünüyorsunuz?
1: Evet, gerçekten de çok önemli. Bildiğiniz üzere trafik sigortası zorunlu sigorta. Türkiye'de 34 milyon araç var. Bunların 7 milyonu hala kaskonun dışındaki zorunlu trafik sigortasını bile yaptıramıyor. Yani gerçekten fiyatlarda astronomik bir artış var. Bu da %100'lük rakamlara ulaşıyor. Dolayısıyla vatandaş sigorta yaptırmak istese de imkanlar el vermiyor. İkincisi, sigortalar arasında bir fark var. Şöyle bir öneri getirdik. Sigorta şirketlerine de açık açık söylüyoruz. Kardeşim, bir fiyat diğer fiyatını tutmuyor. Aynı model araçta, aynı motor kapasitesindeki araçta birisi 60 bin lira, birisi 90 bin lira, birisi 85 bin lira, birisi 100 bin liraya kadar çıkan, daha da üstte çıkan rakamlarla fiyat veriyor. Bir de biliyorsunuz böyle Çince yazılmış küçük harfler gibi insanlar bu kadar sayfayı okuyamıyor. Efendim işte Allah göstermesin bir böyle bir kaza neticesinde bakıyorsunuz diyor ki efendim diyor bu sigortanın şu zararlarını, hasarlarını karşılayamaz diyor. Aradaki fiyat farkını buna bağlıyorlar. Bununla ilgili tabii esnaf sanatkar sadece araç kullanmıyor. Diğer vatandaşlar da hem ticari araç kullananlar hem de normal kendileri özel araçlarıyla da aynı sıkıntıda kalıyorlar. Örneğin garaja koyduğunuz bir araçta da yani hiç kullanmadığınız bir araçla da aynı. Veyahut işte trafikte olan aracınız da aynı. Kaza oranı illere göre bir farklılık gösterse de rakamlar üzerinde bir tavan diye bir şey olması lazım. Yani ben sigorta poliçelerinde tamamen ölümlü vakalarda Allah göstermesin veyahut

0: maddi hasarlı kazalarda benim kasko sigortam bunu karşılar olarak bir sigorta firmalarına karşı bir güven getirmesi lazım. Dolayısıyla bunlar olmadığı için acaba diyor poliçede bir eksiklik mi var? Ya onlar da kaybediyor. Veyahut işte bu değişen parçalarla ilgili bunların tabii rakamları gerçekten de araçların fiyatları pahalı ama trafikteki trafik kazalarıyla ilgili rakamlara baktığınız zaman herhalde önemli bir sektör bu. Dolayısıyla maddi zararını her insan kaza yapmıyor. Bunun için böyle astronomik fiyat aralıklarında vatandaş rahatsız oluyor. Biz ikinci bir şık da getirdik. Dedik ki yani insanlar 10 yıl evvel, 15 yıl evvel araç kullanıyor, ehliyetleri var. Ama yeni bir araç aldı, kendi üstüne yapacak bu sefer. Evet diyoruz, sen ilk defa araba kullanıyormuşsun, muamelesi yapılıyor. Dolayısıyla trafikteki becerisi, mahareti veya 10 yıllık, 20 yıllık olsan da yani kazadan kendin yapmasan da karşı taraftan böyle bir kazaya karışmış olabiliyorsun. Ama bu tür uygulamalardaki aksaklıklar behemal düzeltilmesi lazım. Ya bir denge kurulması lazım. Enflasyonla orantılı olması lazım. Yoksa ben yaptım.
1: Bendevi Bey, tam olarak o denge nasıl kurulmalı aslında, onu sormak istiyorum. Sigorta sektörünün karlılık beklentileriyle vatandaşın erişilebilir fiyat yakalaması arasında nasıl bir beklentisi arasında denge kurulabilir? Ne yapılması lazım o noktada?
0: Şimdi burada yapılacak şey sigorta şirketlerinin ortak alacakları kararla poliçeler bir kere gerçekten vatandaşın inanacağı, bildiği hangi kazalarda ne kadar ödeyeceği sabitlenmesi lazım. Yani vatandaş da güvenilir sigorta şirketini yaptırdığın imajının olması lazım. İkincisi, fiyatların bu kadar enflasyonla örtüşmemesinin nedenini vatandaş bilmesi lazım. Yani araba fiyatını neredeyse 3-5 yıl önceki araba fiyatlarında sigorta yaptıramıyorsunuz. Yani insanlar bunalıyor. Mecbursunuz da trafik sigortasını yaptırmaya. Kasko yaptırmasanız gelecek bir zarardan korkuyorsunuz. Diyorsunuz ki ya ben bir Allah göstermesin ölümlü kazada ben nasıl altından kalkarım diyorsunuz. Ya vatandaşlık görevinizi yapıyorsunuz ama sigorta şirketleri bunları yaparken aradaki böyle tavan fiyatı yok. Yani bir diyelim ki 2026 yılı. 2026 model bir aracın sigortası veya 10 yaşındaki bir aracın sigortasının arasındaki fiyat aralıklarının en azından eşitlenmesi lazım. Yoksa yani bir haksız kazanç elde edilmiş oluyor. Dolayısıyla sigorta şirketlerine de güven azalıyor. 7 milyon insanın trafikteki aracının sigortası olmasını düşünün kazalara karıştığı zamanki maliyetlerin veya karşı tarafın hasarını nereden alacaksını yani insanları tereddüt içerisinde bırakmasınlar diyoruz. Formülünü söylüyoruz. Onlar da zaten bizim kadar bunu biliyor. Ama sebebinin niye açıklanması poliçelerinde ve okunabilir veya işte artık hangi kurum tarafından bunlar yapılıyorsa bu poliçelere bunların yazılmasının şartı getirilmeli. Yani yok efendim işte şu maddeyi biz yazmadıydık onun için poliçe böyle. Veyahut biz bunu ilave ettiğimiz için bunun için böyle gibi alternatif tekliflerin olması lazım. Ama yok, sigorta her şeyi dahil biliyorsunuz. Yani ondan sonra bir bakıyorsunuz ki içindeki eksikliklerden dolayı yaptığınız kazanın bedelini işte %40'ını %30'unu ancak alabiliyorsunuz.
1: Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Başkanı, TESK Başkanı Bendevi Palandöken, çok teşekkür ediyorum aktardıklarınız için. Ve bir diğer konuğumla hemen devam edeceğiz. Emtia Piyasaları Uzmanı Zafer Ergezen bizimle birlikte. Zafer Bey, hoş geldiniz.
2: Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ederim. Bugün haber akışı bir kez daha karıştı ki şu anda bir son dakikamız var. Onu da aktarmadan geçmek istemiyorum. ABD güçleri Hürmüz Boğazı'nda 121 ticari geminin rotasını değiştirdi haberi var. Bundan önce bugün ne haber akışını konuşmuştuk. Orada müzakere

0: lerin tıkandığına dair aslında İran'ın işte İsrail'in yaptığı saldırılardan ötürü buradaki ABD ile mesajlaşma trafiğini kestiğine dair bir haber akışı vardı. Tüm bunlarla birlikte tabii ki fiyatlamalarda bir kez daha bir değişikliğe gidildiğini gördük. Ne oldu? Petrol cephesinde yukarı yönlü hareketlilikler var. Dilerseniz buradan başlayalım konuşmaya. Ki bayram öncesinde biz şöyle bir baktığımızda işte 102-103 dolarlarda bırakmıştık. Ardından geçen hafta 91 dolar lara kadar geri çekilmişti. Bugün itibariyle tekrardan yönü yukarıya döndüğünü görüyoruz. Ne olur ne biter bundan sonrasında?
1: Sizin de dediğiniz gibi Türkiye'de tatil bayram varken uluslararası piyasalar işlem görmeye devam ediyordu. Ciddi bir orada anlaşma beklentisi vardı açıkçası. Açıklamalar da onu gösteriyordu. Fakat bugün moraller bozuldu gene. Özellikle öğleden sonra yeniden satışların geldiğini gördük. Petrol tarafında bir yukarı yönlü sıçrama oldu. Hep konuşuyoruz. Bir anlaşma olmadan petrol fiyatlarında geri çekilme 90 doların altına gelmeyecek Brent petrolde. Gene bir saldırıların olmuş olması, anlaşmanın tehlikeye giriyor olması burada yeniden petrol fiyatlarını 95 doların üzerine çıkarmış durumda. Riskler artıyor. Savaş devam ettiği her gün fiyatlamalar yukarı doğru, yani en azından taban fiyatı yukarı doğru çekmeye devam ediyor. O yüzden de burada kalıcı bir anlaşma olmadan petrol fiyatlarında 90 dolar bandının altını görmeyeceğiz gibi. Tabii bu risk aslında sadece petrol tarafında değil. Petrol fiyatının 90 doların üzerinde kalıyor olması dolayısıyla petrol fiyatının yıllık ortalamasını da yukarı doğru çekiyor. Bu ne demek? Bu enflasyon demek veya enflasyonda yukarı yönlü artış demek. Dolayısıyla bu da merkez bankalarının faiz indirimini ara vermesini, ki zaten sabit bıraktı birçok merkez bankası, böyle devam ederse belki de faiz artırımları gündeme gelmeye başlayacak. Oran tahminler daha fazla artacaktır. Bu risk maalesef her geçen gün artıyor. Bugün de gene benzer günlerden bir tanesini yaşıyoruz. Dolar endeksi gene yukarı doğru yöneldi. Borsalar tarafında keza bir miktar satışların geldiğini gördük. Savaş devam ettikçe, kalıcı bir anlaşma olmadığı sürece de maalesef piyasalar üzerindeki risk hem petrol hem de küresel piyasalar tarafında risk maalesef artarak devam edecek gibi gözüküyor.
0: Zafer, biz şunu konuşuyoruz ya, yani şu anda bir barış olsa bile her defasında işte bu petrol fiyatlarının geri geleceği nokta neresi olabilir tartışıyoruz. Burada süreç uzadıkça bu geri gelmesini beklediğiniz noktada dolar bazlı olarak bir değişiklik oldu mu?
1: Tabii ki buradaki aslında en büyük risklerden bir tanesi Hürmüz Boğazı'nın kapalı olması değil. Yani savaşın başında Hürmüz Boğazı'nın kapalı olmasını konuşuyorduk ama şu anda enerji sağlığı çok daha önemli. Buradaki arz devam edebilecek mi veya buradaki hasar gören sahalar ne zaman full kapasite, tam kapasite üretime başlayacak? Bunlar asıl sorular. Baktığımız zaman buradaki en büyük risklerden bir tanesi şu: stratejik rezervlerden satışlar yapılıyor. OPEC arzı arttırmış durumda. Stratejik rezervler burada tükenirse ki veya azalırsa o zaman alt seviyeyi, ki ben 80 dolar bandına gelmemizi bekliyorum, bu seviyeyi yavaş yavaş yukarı doğru çekmeye başlayacaktır. Tabi buradaki gemiler üzerinde de petroller var. Bunlar teslim edildiği zaman kısa vadeli arzla fiyatlamaları aşağı doğru çekebilir. Fakat sonrasında maalesef fiyatlamalar bir miktar daha yükselir. 80 doların üzerinde yavaş yavaş yukarı doğru dengelenmeye başlar. Buradaki risk aslında en büyük risk, savaş uzadıkça stratejik rezervlerin daha da fazla azalması ve savaş bittikten sonra o beklediğimiz ilk etkinin öncekine göre nispeten bir miktar daha yukarıda dengelenmesine yol açabilir. Toparlamak gerekirse kısaca, evet, savaş devam ettikçe yavaş yavaş yukarı doğru çekiyor o taban seviyeyi.
0: Ki Trump'ın da şu anda yaptığı açıklamalar Hürmüz Boğazı'ndaki ablukayı sürdüreceğiz yönünde, bu haberi de aktarmış olalım. Detaylar geldikçe aktarmaya devam ediyoruz. Edeceğiz Trump'ın açıklamaları geldikçe diyelim. Peki bu konjonktürde altında durum ne olacak? Şimdi çokça merak ediliyor. Türkiye özelinde baktığımızda yatırımcısı da çok olan bir enstrüman. Dolayısıyla bundan sonrasında ne olacak? Şimdi baktığımızda aslında özellikle mesela Avrupa Merkez Bankası üyelerinden çok şahin açıklamalar duymaya başladık. O taraftan bir faiz artışı bekleniyor. Fed'in ne yapacağı soru işareti. İşte tahvil faizlerinin durumu ortada. Böyle bir durumda aslında altının daha fazla yakıtı kaldı mı yukarıya gidebilecek diye sormak istiyorum. Çünkü en son biz aylık kazancına baktığımızda Şubat ayında elde etmiş.
1: Yani baktığımız zaman aslında şu konjektür içerisinde altını

0: Ben çok fazla yukarı gitmesini beklemem. Yani zaten fiyatlamalarda da görüyoruz. Her tepe bir öncekinden daha düşük gerçekleşiyor. Bu da aslında yukarı eğilimin azaldığını gösteriyor. Alıcılar artıyor mu? Evet, alıcıların geldiğini görüyoruz açıkçası. Yani son bir aydan beri alıcıların orada istekli olduğunu söyleyebilirim günlük işlemler içerisinde. Fakat öyle açıklamalar geliyor ki bir anda yatırımcılar terste kalıyor, pozisyonlar da kapanmak zorunda kalıyor. O yüzden yeniden başa dönüyoruz. İşte gene 4500 doların altına inmiş durumdayız açıkçası. Bu da piyasaların aslında baskısının olduğunu gösteriyor. 4400 seviyeleri artık ana destek, yani 4380 diyelim hatta, ana destek seviyesi olmuş durumda. Oraya kadar geri çekilmeler beklenebilir. Burada da petrol fiyatı yukarı gittikçe, dolar endeksi yukarı gittikçe, ki bunun da savaş ağırlıklı olduğunu söylememiz mümkün. Maalesef burada ons altın üzerinde de olumsuz bir baskı yaratıyor. Son dönemde özellikle dolar endeksiyle ve petrolle korelasyonun oldukça arttığını söyleyebiliriz. Dolar endeksi ve petrol yukarı doğru yöneldikçe ons altında satışların olduğunu görüyoruz. Bu da aslında piyasadaki nakit ihtiyacının böyle durumlarda ne kadar etkili olduğunu gösteriyor bize. Savaş biterse ne olur? Savaş biterse yukarı doğru gider miyiz? Evet, savaş biterse ons altın tarafında da yukarı doğru bir sıçrama göreceğiz. Ama savaşın başından beri belki söylüyorum, buradaki yükselişlerin sınırlı kalmasını bekliyorum. Ben 5000-5200 dolar bandının üzerine çıkmamız oldukça zor gibi gözükmekte bu konjektür içerisinde. Neden peki? Çünkü faizler yüksek kalacak, hatta belki faiz arttırımları gelecek. Üstüne bu da dolar endeksinin güçlü kalması demek. Bunun sonucunda da buradaki yükselişin çok güçlü kalmasını beklemem ben. İlk tepki yüksek olur. Belki ilk hafta yukarı yönlü eğilimler görürüz ama sonrasında yeniden kıymetli metallerin genelinde bir miktar satış baskısı göreceğimizi söyleyebilirim. Aynı yorumlarım gümüş için de geçer diyebilirim.
1: Orada yatırımcının dikkatli hareket etmesi gerekiyor diyorsunuz anladığım kadarıyla. Peki şu anda pozisyonda olan yatırımcı ne yapsın? Savaşın bitmesini mi beklesin? Orada o hani ilk bir hafta aslında bir yükseliş görme ihtimalimiz var. O tarafları mı beklesin? Yoksa pozisyon azalsın mı ya da buralardan alsın bir dengeleme unsuru mu yaratsın? Ne dersiniz?
0: Yani buradaki soru tabii ki iki tane açıdan bakmak lazım. Savaşın uzun süre devam edeceği beklentisi ya da savaşın sonlanacağı beklentisi. Yatırımcı hangisini daha fazla ihtimal veriyorsa ona göre hareket etmesi lazım. Ben olsam nasıl hareket ederdim diye konuşacak olursam, ben bu seviyelerden açıkçası satış çok fazla gerçekleştirmezdim. En azından 4380 seviyelerinin altında kapanış gelmediği sürece ben elimdeki pozisyonları çok fazla bozmayı düşünmezdim. Kısa vadeli pozisyonları da açıkçası bu seviyelerden bozmayı düşünmezdim. 4380 seviyesine geldikçe, hatta belki tam tersine, bir miktar alımlarla stop losslar koyarak kısa vadeli 4370 seviyesinin altındaki kapanışı örneğin stop losslar koyarak yukarı yönlü tepki amaçlı savaş sonlanacağına yönelik beklentilerle bir miktar belki pozisyon alabilirdim. Hiç pozisyonum yoksa da, eğer elimde altın yoksa da, gene bu seviyelerden deneyebilirdim. 4380 seviyelerine yaklaştıkça kısa vadeli stop koyarak. Stop koymak çok önemli çünkü çok riskli bir piyasadayız. Çok anlık hareketler olabilir. Bunu tekrar altını veriyorum. Sonrasında ise yükselişlerde 5000-5200 seviyesine kadar yükselişlerde açıkçası ben bir miktar kar satışı yapmayı ve izleyip görmeyi tercih ederdim. Onun üzerindeki kapanışlarında açıkçası çok kalıcı olmasını da beklemem. Böyle bir açıkçası hareket senaryosu izlerdim ben, takip ederdim.
1: Zafer Bey, siz konuşurken ardı ardına son dakikalarda geliyor Trump tarafından gelen bir açıklama daha var. İran'dan görüşmelerin askıya alınmasına ilişkin bir mesaj almadığım yönünde. Bakalım bundan sonra piyasalar bu duruma nasıl tepki veriyor olacak? Takip ediyor olacağız elbette diyelim ve bir başka konuya geçeceğim. Kritik mineraller konusu. Neden? Bugün biz çokça konuştuk. Kongo'yu konuştuk. Neden Kongo'yu konuştuk? Attığı bir adımdan dolayı. Lityum ve diğer bazı kritik minerallerde devlet payını arttırdı. İşte %3'lerden %10'lara çıkardı. Stratejik mineraller listesine ekleyerek bu aslında mineralleri. Dolayısıyla bunu neden böyle bir adım attığını sormak istiyorum. Öncelikle buradan başlayalım ve bizim için neden önemli? Bu kritik mineraller dediğimiz tarafta, rekabet tarafında ne gibi gelişmeler bundan sonrası için de biz bekliyor?
0: O zaman hemen şöyle söyleyeyim. Aslında bu çok yeni bir şey değil Kongo'nun yaptığı. Daha önceki örneklerini de gördük. Son dönemde dünyada nadir metallerin çok fazla ön plana çıktığını görüyoruz. İşte ABD'nin Grönland baskısı, işte Ukrayna'yla nadir metaller üzerine anlaşma isteği, Çin ile nadir metaller üzerinde konuşması derken, bundan önce de örneğin Endonezya'da nikel ihracatı yasağı gelmişti. Şili'de, Bolivya'da lityum madenlerinin minileştirilme açıklamaları gelmişti, çabaları gelmişti. Kongo'nun da bu noktada, bu anlamda hareket ettiğini, benzer bir patika izlediğini söylememiz mümkün. Kongo'da zaten ağırlıklı olarak hem baktığımız zaman lityum yatakları yabancı kurumlar tarafından işletilmekte. Yarısı Çin, yarısı ABD diyebiliriz. Ve Kongo bunların satışı üzerinden belli oranda pay alıyordu. Şimdi bu paylarını arttırmak kararı aldı. Bu da aslında dünyada nadir metallerin ne kadar önemli hale geldiğini ve Kongo'nun pazarlık gücünün ne kadar yükselebildiğini ve böyle hareket edebilme hareketine yol açtığını gösteriyor bize diyebiliriz. Bu gittikçe günümüzde çok daha ön plana çıkacak. Özellikle nadir metal üreten ülkelerin çok daha elinin güçleneceği, çok daha pazarlık gücünün artacağı bir dönemi işaret ediyor. Kongo'nun yaklaşımını da bu noktada ele alabiliriz. Tabii ne kadar önemli dersek, örneğin dünyadaki kobalt üretiminin %70'i kadarı bu ülkeden gerçekleşiyor. Bu da çok ciddi bir rakam ve nadir metallerin bu kadar ön plana çıkıyor olması, işte lityumun elektrikli araçlarda ve sonrasında yapay zeka altyapısında kullanılıyor olması burada talebin ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor. Bu noktada da geldiğimiz zaman üreticilerin ve madencilerin ellerinin ne kadar güçlü olduğunu ve pazarlık masasında bunu nasıl kullanabildiğini gösteriyoruz. Bence önümüzdeki dönemlerde çok fazla daha böyle haberler duyacağız. Fakat şunun altını çizeyim. Evet. Belki de ABD ile Çin arasındaki ilişkilerde Çin'in ne kadar güçlü bir konumda olduğunu aslında bu olayda görebiliyoruz. Çin dünyanın en büyük nadir metaller üreticisi, elin birçok nadir metalin savunma sanayinde kullanılan nadir metalinin üreticisi ve bazıları da tekel konumunda. Bu da Çin'in gücünün çok daha fazla artacağını gösteriyor önümüzdeki dönemde.
1: Peki, takip ediyor olacağız. Emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen, çok teşekkür ediyoruz. Ve bugünün makro veri ajandasında en önemli verisi kuşkusuz büyüme verisiydi. 2,5'luk bir büyüme verisini aldık. Bir görüş paylaşarak araya gideceğiz. Top ETÜ öğretim üyesi doçent doktor Atılım Murat, sanayinin zayıf kaldığı bir ekonomide büyümenin niteliğinin soru işareti oluşturduğunu söyledi. İzleyelim, ardından kısa bir ara.
2: Sanayinin zayıf kaldığı, inşaatın büyüdüğü bir ekonominin büyümesi aslında niteliği açısından soru işareti taşır. Sanayi sektörü lokomotiftir, ama zaten şimdi sanayi sektörü, biz hep bugünü konuşuyoruz, 3 yıldır devam eden dezenflasyon programının yüksek finansman maliyetlerinin, yüksek faizlerin etkisini konuşuyoruz da, yani sanayi sektörünün bu payı giderek 2013'ten beri azalıyor aslında. Onun %26'lardan %18'lere kadar düştü toplam içindeki payı. Yani 12-13 senedir aslında sanayi sektörü zorlanıyor. Tabii ki son 3 yıldır bu yüksek faiz politikasından, sıkı para politikasından dolayı bir tek ona odaklanılıyor. İşte yüksek faizlerden dolayı bu şekilde bir küçülme var diye. Tarım sektörü mesela %4,6 büyümüş, ama o tabii ağırlıklı olarak özellikle 2025'teki net daralmadan sonra tarım sektöründe %4,6 büyüme iyi gibi gözükse de tabii bu ilk çeyrek büyümesi. O nedenle tarım sektörüne teşviklerin, ödemelerin yapıldığı dönem, Şubat-Mart dönemi, o etkili olmuş olabilir. O etkili olmuştur diye düşünüyorum. O nedenle yani ikinci çeyrekte falan bakacağız. Tabii şu da var, yani 2025'te tarım sektörünün çok net bir şekilde daralmasının iki nedeni vardı. Hem kuraklık problemi vardı, hem de zirai don sıkıntısı yaşanmıştı. Üretim ciddi şekilde düşmüştü. Yani ilk çeyrekte dediğim gibi %4,6 büyüme iyi gözükse de bu tarımsal destekler, teşvikler, ödemelerden kaynaklanmış olabilir. Bilgi ve iletişim sektörü yani ciddi bir büyüme var orada, %9,5'luk. Zaten geçen sene de yine inşaatın arkasından 2025'te de ikinci sırada bilgi ve iletişim sektörü vardı. Orada da tabii şunu gözden kaçırmamak gerekiyor. Yani kurumsal dijital modernizasyon, işte bu zorunlu bulut yatırımları, savunma sanayi, haberleşme, yerli yazılım projeleri, Ar-Ge harcamaları, bunlar tabii etkili oluyor. O ak kalemlerde onlar da var. İşte geliştirme, veri tabanları, Ar-Ge harcamaları. Orada da ciddi bir şekilde büyüme var. Şimdi tüketimden bahsettiniz, bence çok önemli o. Yani bu kadar yüksek faizlere rağmen işte tüketimi bu kadar düşünebiliyorsunuz. Pelin Hanım, başka bunun daha alt olmaz. Çünkü artık yani şimdi tüketimin alt kalemlerine baktığınız zaman, yani tüketimin nereden kaynaklandığına baktığınız zaman, bana ağırlıklı olarak kredi kartı harcamalar, avans hesaplar, işte kira ödemeleri diyelim. Yani artık yani barınma zorunlu harcamalar bunlar. Yani bu saatten sonra zaten yani Merkez Bankası 11 Haziran'da 5 puan da 10 puan da yükseltse faizi, ya yani öyle bir şey olacağı için söylemiyorum da, ya tüketim daha aşağı gelemez. Bu saatten sonra bu, çünkü bunlar zorunlu harcamalar. Dediğim gibi ya yani barınma, işte kredi kartı harcamaları, zorunlu ihtiyaçlar bunlar. O nedenle artık yani orada biz onun sınırına geldik. Yani faizlerle beraber tüketimin daha aşağı düşecek bir hali bence yok. Dediğim gibi onlar işte avans hesaplar, kredi kartı harcamaları, tüketim biraz da oradan kaynaklanıyor.

0: Bloomberg HT Radyo.
1: Reklam.
2: Unutulmaz, unutulmaz.
3: Anadolu marka yerli otomobilimiz yollarda. Yanlış duymadınız. Yerli otomobilimiz memleketin yollarında.
4: 60 yıldır Türkiye'nin enerjisini üreten Tüpraş olarak bizim için değerli olan nedir? Çalışma arkadaşlarımız, iş ortaklarımız.
5: Hayat sana sınırlar koyar, Yapı Kredi o sınırları kaldırmak için var.
6: Birlikte yaşadıklarımız, paylaştıklarımız unutulmaz. Koç topluluğu olarak bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız, başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.
2: Unutulmaz.
7: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
8: Bana göre yenilikçi olmalı.
9: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
10: Bana göre vizyoner olmalı.
11: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
7: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
12: Sağlam bankacılık.
1: Reklam.
0: Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
1: Reklam.
13: Tüm kartlarını tek yerde toplamak bir cüzdana bakar. Sen de tüm bankalara ait kartlarını cüzdana ekle. Eklediğin tüm kartların limitlerini, işlemlerini, puanlarını görüntüle. Kartlarını tek yerden yönet, istediğin kartla öde. Detaylar cüzdanda.

0: vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
1: Reklam. Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
1: 60 dakika kaldığı yerden devam ediyor efendim. İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Tarık Oğuzlu bizimle birlikte, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Ece Hanım, iyi yayınlar dilerim.
1: Çok teşekkür ederim. Bayram sonrasında o günden bugüne ne değişti diye baktığımızda bir pozitif bir negatif haber akışlarını takip ettiğimiz bir süreçten geçiyoruz. Bugün de benzer bir görünüm var. Bir bugünü sorayım ve bundan sonrasına dair neler beklersiniz sorayım. Şimdi şöyle ki, aslında müzakerelere ara verileceğine dair İran basınından gelen bir haber akışı vardı. Ben yayındayken az önce, işte bir 20 dakika önce aşağı yukarı, Trump'tan karşı açıklama geldi. Bana öyle bir mesaj iletilmedi şeklinde. Dolayısıyla bundan sonrasına ilişkin ne beklemek lazım? Çokça konuşuyoruz ama son durum bu.
2: Açıkçası şaşırdık mı? Şaşırmadık. Yani bu müzakere sürecinin başladığı günden itibaren, daha doğrusu ateşkesin devreye girdiği 8 Nisan'dan itibaren çok fazla gergipi olan bir süreç yaşıyoruz. Her iki tarafta birbiriyle çelişir gözüken açıklama yapıyor. Ama şöyle bir konsensus artık var. Bütün dünyanın kabul ettiği bir fikir var. O da nedir? Yani bu süreci sanki İran biraz daha akıllı yürütüyor, daha stratejik yürütüyor ve daha fazla kazanç elde etti. Hatta şimdiden etti. Bir imza atılmamış dahi olsa sürecin yönetilmesi bağlamında İran'ın kozlarını sahneye koyması, bu işi kotarması, yani oynadığı oyun itibariyle daha başarılı olduğu söyleniyor. Amerika'nın da bir şekilde bu işte çok da umduğu başarıları elde edemediği, savaşın başında deklare ettiği amaçlara ulaşmanın hala çok uzağında olduğu söyleniyor. Trump'ın bir sıkışmışlık içinde olduğu, bu işten bir an önce kurtulmaya çalıştığı ama pek de bunu kolaylıkla yapamadığı, çünkü müzakere masasında olan hususların İran'ın lehine daha fazla olduğu, Amerika'nın aleyhine unsurları daha fazla içerdiği şeklinde bir kanaat var. Hele bir de nükleer noktasında İran geri adım atmazsa, aşırı oranda zenginleştirilmiş uranyumu Amerika'ya teslim etmezse ya da bağımsız bir ülkeye göndermezse ya da uluslararası atom enerjisinin kontrolünü açmazsa, hele bir de füze rampalarını yani yok etmezse, bölgedeki uyduları üzerindeyken etkisini zayıflatmazsa, sadece Hürmüz Boğazı'nı trafiğe açmış olmakla, Amerika sadece bunu almış olmakla İran'dan ne kazanacak? Hiçbir şey kazanmayacak diyen insanların sayısı çok fazla. Bütün bunları niye söylüyorum? Şundan dolayı söylüyorum. Yani Trump'tan kaynaklı bu açıklamaların böyle çok kısa aralıklarla birbiriyle çelişiyor olmasını açıklamaya çalışıyorum kendimce. Çünkü kafası karışık bir adam var. Yani bir an şöyle düşünüyor ben. Evet, tamam, artık bu iş bitiyor. İşte arabulucular işin içinde. Pakistan harika gidiyor. İşte Suudi Arabistan da bastırıyor. Mısır ve Türkiye de istiyor. Dünyanın bütün herkesi, herkes benim bu savaşı bir şekilde bitirmemi istiyor. Ben de yoruldum falan. Ama diğer taraftan da diyor ki, ama şöyle düşünüyor. Ama hala almak istediğimi alamadım ki. Hala o başarı olarak tanımladığım şeylere ulaşabilmiş değilim. İşte hala İsrail bir şekilde beni sıkıştırıyor. Bu savaşı bitirmemeye çalışıyor. Netanyahu bir şekilde beni aşağıya çekmeye çalışıyor. Pes etme Trump, oyunda kal demeye çalışıyor. Yani böyle bir stresi var. Bu stresin dışa vurumu açıkçası. Başka türlü okumak da mümkün değil. Ama şunu da, yani ben kendi perspektifimden bakarak rahatlıkla söyleyebilirim. İran'ın da çok böyle yana yakıla bir kalıcı barış istediği de çok müphem bir şey. Yani şimdi İran şunu istiyor. Yani öyle bir barış olsun ki, bir anlaşma atalım ki işte İsrail ve Amerika ikilisi bundan sonra asla bize saldırmak için gerekli bir bahane bulamasın. Yani kesin bir şekilde, kalıcı bir şekilde topraksal güvenliğimizi, rejim güvenliğini garanti altına alalım. Amerika'nın hışmını üzerimize çekmeyeceğimizin bir garantisini versin Amerika. Şimdi Amerika bunu vermez. Yani Amerika bunu vermeyecek. Çok mantıklı bir, yani Amerika kendi niye versin, niye böyle bir şeyin altına imza atsın? İşte arada sırada giriyor, yıkıyor, her tarafı yerle bir ediyor. Yine ciddi bir zarar veriyor, hasar veriyor, çekiliyor. Bir sene, iki sene sonra tekrar. Yani bu cycle da şeyin işine yarayabilir, Trump'ın işine yarayabilir. Belki bunu istiyor Amerika. Yani dolayısıyla İran'ı da rahatlatmak istemiyor. Ama İran da şunu düşünüyor bir taraftan. Zayıf bir konumda ben yakaladım şu anda Trump'ı. İşte caydırıcılık noktasında da Hürmüz'ü kapataraktan ciddi bir kapasite inşa ettim. Şimdi herkes benim caydırıcılık kapasitemi tekrardan yükselttiğimi düşünüyor. Dolayısıyla bu kadar yakalamışken Amerika'yı boğazından niye bırakayım falan. Biraz daha fazla zorlayayım. Belki Trump iyice sıkılır, iyice yorulur, iyice havlu atar, çeker gider, ben daha kazanırım. Yani böyle bir hesap da yapıyor onu. Yani işin içinde bir sürü iş var açıkçası ama şurası bir net. Yani bugünden yarına çok anormal bir şey yaşamazsak hep birlikte bu süreç biraz daha devam edecek. Yani ateşkes en azından yaşayacak, onu görüyoruz. Yani Trump'ın da şöyle bir savaş kaldığı yerden artık devam etsin. Eskiden yaptığım saldırıları misliyle devam ettireyim. Böyle bir tutumu Trump'ın da yok. Dünya çünkü artık bunu bu saatten sonra pek tölere de etmez açıkçası. Ama diğer taraftan da işte havlu atan başkan imajı ortaya çıksın da istemiyor. Çünkü ara seçimler var. Trump'ın da kendi seçmen kitlesi var. Amerika'da ciddi bir rahatsızlık var.

0: Heyecanla bekliyoruz yani Ece Hanım nasıl evrilecek hep birlikte göreceğiz.
1: Ama Kasım'a kadar devam edebilir mi? Bir noktada biter ara. Yani bitmesini beklemiyor muyuz seçimden önce?
0: Şöyle şimdi biraz aykırı düşünüyorum. Normal konsensusun dışında düşünüyorum. Yani geçmişte düşündüğümün de karşıtı düşünmeye başladım son zamanlarda. Acaba Trump şunu mu düşünüyor? Amerikan kamuoyu şu anki gidişatı yani kalıcı ateşkesi satın almış gibi. Yani Amerikan kamuoyu. Trump şöyle düşünebilir. Elimi zayıflatacak, beni mağlup gösterecek bir anlaşmaya imza atmaktansa Kasım'daki ara seçime kadar bu şekilde devam edeyim. Uzatmalı bir ateşkes çerçevesinde devam edeyim. Seçimler bir bitsin, ondan sonra tam gaz İran'a saldırı. Yani daha da rahat olurum. Çünkü bir sonraki başkanlık seçimine kadar artık başka bir seçim yok Amerika'nın siyasetinde. Yani Kasım 2026'dan Kasım 2028'e kadar 2 sene bir seçim yok Amerika'da ve başkanlığının son 2 senesi dış politika noktasında eli çok daha rahat olacak. Hesap verebileceği bir kitle yok açıkçası. Daha da saldırgan, daha da tavizkar, tavizkar diyorum, talepkar olabilir İran'dan. Yani bu kötü bir senaryo ama yani inşallah böyle düşünmüyordur Trump. Benim düşündüğüm gibi düşünmüyordur.
1: Umarız.
0: Ama onun dışında sizin dediğiniz doğru. İşte seçime kadar yorulacak. İşte enflasyon artıyor, baskı var. Bir şekilde bir anlaşmaya varıp çekilecek. Bu genel kanaat bu yönde ama tam tersi de olur. Ben hiç şaşırmam açıkçası.
1: Peki Tarık Hocam, bir de bu geçtiğimiz haftalarda bayramdan hemen önce yaptığı bir açıklamasını sormak istiyorum. Trump'ın orayı da atlamayalım, İbrahim Anlaşmaları kısmını oraya dahil olması gerektiğini, işte Türkiye'nin de dahil olduğu bir grup ülkenin dahil olması gerektiğini söyledi. Nereden çıktı tekrardan İbrahim Anlaşması konusu, neden açıldı?
0: İşte mevcut müzakere sürecinin Amerika'nın işine pek yaramadığı, İran'ın daha fazla kazançlı çıktığı, İsrail'in de hak ettiğini düşündüğü kazanımları elde edemediğini düşünen Trump bir zafere ihtiyaç duymuş olmalı ki bu giden süreci kendi lehine döndürecek bir sihirli hamle yapma ihtiyacı hissetmiş olmalı ki bu öneriyi masaya sürdü. Yani Abraham anlaşmalarını Suudi Arabistan'da da buna katılsın, imza atsın, Pakistan'da, Türkiye'de ve diğer ülkelerde. Bu sayede tamam bak sizin istediğiniz gibi İran'la barışıyorum, tamam savaşı uzatmıyorum ama siz de benim istediğim gibi İsrail'le artık bir daha yani tamamen kalıcı bir barış anlaşması yapıp İsrail'i tanıyacaksınız. İsrail de kendisi senin güvende olduğunu hissedecek. O güvenceyi de siz vereceksiniz İsrail'e. Yani bu anlaşmalara katılarak İsrail'e bu güvenceyi vereceksiniz. Aksi takdirde ben de bu anlaşmayı imzalamam. Bir yarı şantaj kokan, yarı Netanyahu'nun gönlünü almaya çalışan, onu ikna etmeye çalışan bir tutum bu. Ama kendi içinde tezatları var. Neden? 2 tane büyük tezatı var. Bir kere 7 Ekim 2021 saldırılarından sonra Suudi Arabistan'ın başta olmak üzere Arap devletlerinin bu kadar İsrail karşıtı bir kamuoyu varken böyle bir Abraham anlaşmasına girmesi, İsrail'i tanıması mümkün değil. Mümkün değil. Hele İran karşısında Amerika ve İsrail'in bu Körfez'deki Arap devletlerinin düşüncelerini dikkate almadan tek taraflı böyle bir saldırı yapmalarını içlerine zaten sindiremiyorlar. Bu mümkün değil. İkinci saçmalık önerinin içindeki Türkiye zaten İsrail'le diplomatik ilişkileri olan bir ülke. İlk tanıyan ülke İsrail'i 1948 senesinde. Mısır deseniz 1979'da anlaşma imzalanmış, İsrail'i tanınmış. Ürdün deseniz 94'te imzalamış, İsrail'i tanınmamış. Yani dolayısıyla bazı tutarsızlıkları da açıkçası içinde barındıran bir öneri. Ama çok da şey değil yani irrasyonel bir şey de değil. Yani Trump da işte eli zayıf ya bu zayıf elini o kadar da zayıf olmadığını İsrail'i bu işin içine katmaya çalıştığını göstermeye çalışıyor. O da kendince bir şantaj yapıyor Körfez'deki Arap devletlere yönelik olarak.
1: İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Tarık Oğuzlu Hocam, çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim. İyi akşamlar dilerim.
1: İyi akşamlar diliyoruz biz de ve bir haberimize devam ediyoruz. TİH verilerine göre Mayıs ayı boyunca ülke genelindeki tüm kaynaklardan 28,8 terawatt saat elektrik üretildi. Detayları izleyelim, üzerine konuşacağız.
2: Türkiye Elektrik İletim AŞ TİH, yük tevzi bilgi sisteminde yer alan verilere göre Mayıs ayı boyunca ülke genelindeki tüm kaynaklardan 28,8 terawatt saat elektrik üretildi. Yine bu dönemde 11,7 terawatt saat elektrik üretilen hidroelektrik kaynakların bu seviyeyi yakalayarak Nisan ayında kaydettikleri tüm zamanların rekorunu geride bıraktığı görülüyor. Hidroelektrik kaynaklar Mayıs ayında toplam elektrik üretiminin %43,6'sını oluştururken bu oran 11,6 terawatt saat elektrik ürettikleri Nisan ayında %42,2 seviyesindeydi. Yenilenebilir enerji kaynakları Mayıs ayında 19.6 terawattsaat elektrik üreterek toplam üretimin %73.2'lik kısmını oluşturdu. Bu kaynakların ulaştığı üretim seviyesi ve payı da yeni rekor seviyeleri olarak kayıtlara geçti. Nisan'da yenilenebilir kaynaklar 19.5 terawattsaat elektrik üretmiş ve toplam üretimin %71'ine yakınını karşılamıştı. TİH verilerine göre elektrik tüketimi Nisan'da 27.4 terawattsaatken, Mayıs ayında bu rakam Kurban Bayramı tatilinin de etkisiyle 26.6 terawattsaata geriledi. Öte yandan EPİH verilerine göre Türkiye genelindeki barajlarda aktif doluluk oranı 1 Haziran itibarıyla %77.6 seviyesinde bulunuyor.
1: Danista Capital Partners Enerji Yatırımları Direktörü Burak Yitkin bizimle birlikte, hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk.
1: Şimdi az önce verileri aldık, o tarafı daha detaylıca konuşuruz ama sizinle yayın arasında böyle kısaca bir sohbet ettiğimizde sizin önemli gördüğünüz bir nokta olduğunu söylediniz. O tarafı konuşarak başlamak istiyorum. Hürmüz Boğazı'nı ciddi anlamda konuşmaya devam ediyoruz. Bugün de haber akışı çokça değişti. O tarafta bir anlaşma olacak mı? Olursa ne zaman olacak? Ve bu rakamları ne kadar etkileyecek? Konuşmaya, tartışmaya, görüş almaya devam ederken bunun tabii etkilerini de takip ediyoruz. Burada verilen sübvansiyonlar var, gelinen noktalar var. O tarafa baktığımızda aslında o günden bugüne, yani savaş başladığı günden bugüne ne kadarlık bir aslında zarar yazdı diyeceğim bize. Ve bunu Avrupa ile kıyasladığımızda ne noktadayız?
3: Şimdi bunun bir görünen bir de görünmeyen zararları var. Ama ben enerji üzerinde konuşacağım. Bunu ülkeler bu zararın ülkelerine yapacağı etkiyi minimalize etmek için çeşitli önlemler alıyor. Avrupa'da çok sayıda farklı ülkenin farklı önlemler aldığını görüyoruz. Burada Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Alparslan Bayraktar'ın yaptığı bir açıklama var. Türkiye hem akaryakıt hem doğalgaz hem de elektrik özelinde bu Hürmüz Boğazı'nın son kullanıcı etkisini azaltmak için yaklaşık 2026 boyunca 1,5 trilyon TL'lik bir aslında destek paketinden bahsetti. Çok büyük bir rakam olduğunu biliyorum. Hatta size şöyle örnek göstereyim. Tüm Avrupa'da şu ana kadar açıklanan rakam yaklaşık 32 milyar euro seviyesinde. Yani 32 milyar euro, çok özür dilerim, 20 milyar euro seviyesinde Avrupa'da. Bizde bunun çok daha üstünde yaklaşık 32 milyar euroluk bir destek paketinden bahsediyoruz. Bu Türkiye'nin aslında bunu ne kadar hem ekonomisi için hem de son kullanıcı için ne kadar önemsediğinin bir göstergesi. Peki bunu niye yapıyoruz? Aslında biraz önce TİH'in ve EPİH'in verilerine baktığımızda biz bu yıl çok sulak bir yıl geçirdik. Barajlarımız gerçekten coştu. Bu 7 yıllık döngünün aslında bir sonucuydu. 7 yılda Türkiye'de çeşitli sulak dönemler olur. 7 yılda bir aynı döngü olur. Bu sene rekorlar oluştu. Gerçekten hiç görülmemiş %74 seviyesinde doluluk oranlarımız oldu. Hidro üretimi %43 seviyesine çıktı. Nisan ayındaki %42'nin üzerine çıktı. Yenilenebilirinin toplam üretimdeki payı Mayıs'ta %74'e çıktı. Elbette ki bu sadece yenilenebilir üretiminin artışından da kaynaklanmıyor. Biliyorsunuz Mayıs ayı aslında ara tatilleri birleştirdiğinizde neredeyse 19 günlük paralel tatillerin oluştuğu bir dönem. Bu talebin azalması, yüksek elektrik yüksek yenilenebilir üretimi ve en önemlisi iklimlendirme ihtiyacının çok fazla henüz hissedilmemiş olması. Yani şu anda evlerde klimaların açılması yeni yeni oluyor. Ama siz Avrupa'ya baktığınızda Avrupa 30 derecenin üzerindeki sıcaklıklara da yaklaşık bir aydır. Bugün Paris'te, Almanya'da, İtalya'da, İspanya'ya baktığınızda yaklaşık son 3 haftadır çok yüksek sıcaklıkları görüyorsunuz. Ama bizde bu yok. Dolayısıyla aslında Hürmüz'ün ülkemizdeki etkisi görece çok daha az. Çok daha az olduğu gibi bunun çeşitli nedenleri var. Birincisi gerçekten çok güzel bir elektrik üretim portföyümüz var. Belirli bir oranda hidro, belirli bir oranda rüzgar, güneş. Yatırımlara bakıyoruz. Yatırımlara baktığımızda, bu sabah itibariyle baktığımızda 125 gigawattlık, 425.478 megawattlık bir kurulu gücümüz var. 2026'nın ilk 5 ayında sadece 3 gigawattlık yeni kapasite giriyor. Aslında hidro dahil temiz enerji kaynaklarının kurulu gücündeki payı yaklaşık %62. Ama bu Türkiye gibi bir ülke için yine yetmiyor. Çünkü 2035 rüzgar artı güneş hedeflerinize baktığımızda ilave hala artı 70-80 gigawattlık bir kapasiteye ihtiyacımız var ki 70-80 gigawattı biz Türkiye için çok rahatlıkla söyleyebiliyoruz. Güzel de hedefler ama Avrupa'daki çoğu ülkenin kurulu gücü bu kadar değil. Yani aslında ilk 5, ilk 10 dışında hiçbir ülkenin kurulu gücü bu kadar değil. Dolayısıyla baktığımızda Türkiye özelinde bunun etkilenmesi böyle. Fakat Aslına baktığınızda şu geçtiğimizde Daniel Yergin var. Çok bilinen bir yazardı. Çok güzel bir benzetme yaptı Hürmüz Boğazı ile ilgili. Dedi ki Hürmüz Boğazı ve başta Katar ve oradaki petrol, hidrokarbonlar aslında enerjinin, dünya enerji sisteminin baz yüküydü. Bu buradan aslında sarsıldığı için biz bunun şu anda yan etkilerini görüyoruz diyebiliriz. Ama her ülke aynı şekilde mi yaşadı? Hayır. Mesela Çin'e baktığınızda stoklar, uzun vadeli kontratlar, sistem esnekliği, Hindistan kısmi ikame yapıyor. Japonya, Kore, Tayvan'a bakıyorsunuz biraz daha çeşitlendirmeye başlıyor. Fakat öyle ülkeler var ki Pakistan'a, Bangladeş'e bakıyorsunuz. Bu yaşanılan sorunlarla birlikte artık talep kesmeye bakıyor. Yani siz tüketimi engellediğinizde, tüketimi daha doğrusu engelleyerek bir arz sorununu çözüyorsunuz. Kısa vadede ne olacak? Biz orta vadeye baktığımızda mesela ABD LNG ihracat kapasitesini 2027'ye kadar arttırdığını, %37 arttıracağını öngörüyoruz. Kuzey Denizi açıldı. Şu anda artık Rusya Çin'e Kuzey Denizi üzerinden buzulların erimesiyle birlikte LNG gönderebiliyor. Ama halen baktığımızda risklerin fiyatlandığını ve fiyatlanmaya devam edeceğini görüyoruz diyebiliriz.
1: Peki biraz önce konuşurken dediniz ki yenilenebilirim payı Mayıs'ta %74. Yani bu çok ciddi bir oran. Evet. Bunun getirdiği riskler ve avantajlar olduğunu sizin de daha önce yaptığımız yayından da hatırlıyorum. Evet. Dolayısıyla bunun nasıl yönetilebileceğini soracağım.
3: Çok güzel bir soru. Şimdi aslına baktığınızda sistem artık esneklik. Geçtiğimiz aylarda, yıllarda gördük ki İspanya'da, Japonya'da, Kaliforniya'da yenilenebilirin geldiği noktada tüketimi de aynı şekilde esnekleştirmediğinizde ya da üretiminizi daha stabil ve dengeli hale getirmediğinizde problemler yaşıyorsunuz. Biz dışarıdan belki bayram tatilinde evlerimizde son derece rahattık ama talebin bu kadar düşük olduğu, yenilenebilir üretiminin bu kadar yüksek olduğu bir yerde gerçekten enerji arz güvenliğinin halen sağlanabilmesi, herhangi bir kesintinin olmaması gerçekten TEİAŞ adına büyük başarıdır. Çünkü sadece Türkiye özelinde değil, tüm Avrupa'da da talebin düştüğü, yenilenebilir üretiminin yüksek olduğu yerlerde sistem arz güvenliği birinci öncelik. Peki ne yapılmalı? Aslında daha esneklik, daha fazla esnek. Fiyatlara daha sonra muhtemelen değineceğiz ama fiyatlara gelmeden sizin artık dengesizliğinizin dengelemeye ilişkin çeşitli mekanizmaları kullanıyor oluyorsunuz. Burada bataryalar oluyor ki Türkiye'nin bataryaya yönelik hedeflerinin son derece aslında olumlu ve pozitif olduğunu görüyoruz. Ki Uluslararası Enerji Ajansı'nın bir ya da iki gün önce açıkladığı yatırım outlook'una baktığımızda da yaklaşık işte 3.4 milyar dolarlık, trilyon dolarlık özür dilerim, 2026 tüm yatırımların 2.2 trilyon doları temiz enerji, bunun şebeke yatırımları 550 milyar doları ve batarya depolamada 100 milyar dolar. Yani bu sadece Türkiye'nin yapması, çözmesi gereken bir şey değil. Tüm dünya olarak yenilenebilire entegre ediyorsak şebeke yatırımlarımız olacak. Şebeke yatırımlarımıza ek olarak batarya yatırımlarımız olacak ki bunları Türkiye için de hem mevcut kapasitesini daha dengeli yönetme hem de yeni yatırımları daha güzel entegre edebilmek için bizim önümüzü açacaktır diye düşünüyorum.
1: Peki fiyatlamalar tarafına geçelim. Az da bir vaktimiz kaldı. Orada gün öncesi piyasalarda aslında düşük fiyatları konuşmaya devam ederken bunun yaratacağı sıkıntılarla beraber bundan sonrasında bizim neler konuşacağımız, neler göreceğiz fiyatlamalar tarafında?
3: Şimdi aslında fiyatlara baktığınızda Mayıs Türkiye'deki elektrik piyasası tarihinin en düşük fiyatlarını oluşturdu. Gerçekten hani euro bazında baktığımızda yaklaşık 11.2 euro bölü megawatt saat. Hatta Kurban Bayramı haftasında ortalama fiyat 4 euro megawatt saati bulundu. Bunlar gerçekten inanılmaz düşük fiyatlar. Çok güzel bir veri vereyim. Mayıs ayında yaklaşık 214 saatte fiyat sıfır çıktı. Ama fiyatın sıfır olması, yani 10 TL olması gibi düşünmeyin. Siz elektrik üretmek için...
1: Birkaç cümleyle toparlamanızı maalesef rica edeceğim.
3: Tabii ki memnuniyetle yaklaşık 668 saat dağıtım bedelinin altında bir fiyattan bahsediyoruz. Fiyatın düşük ya da yüksek olması değil, en önemli olan fiyatın doğru olmasıdır ki fiyat doğru olunca yatırım sinyalini doğru bir şekilde son kullanıcıya ve yatırımcıya verecektir.
1: Danista Capital Partners Enerji Yatırımları Direktörü Burak Kitkin, çok teşekkür ediyorum aktardıklarınız için ve 60 dakikayı noktalıyoruz efendim. Yarın saatlerimiz 17.45'i gösterdiğinde görüşmek üzere.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Ah keşke bu yolu değil de kestirme yolu seçseydim. Diyenlerdenseniz e-faturada vakit kaybetmeyin. Uyumsoft'la 3 dakikada kolayca geçiş yapın. 7/24 destek alın. Para.

0: Taraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Reklam. Öncelikli yayın. Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Bloomberg ET Radyo.

0: Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
1: Her mevsimde konfor ve estetiği buluşturan Siesta sunar.

0: buradayız.
1: Tamam.
0: Neyse şunu soracağım.
1: Buyurun.
0: Geçenlerde bir yere katıldığınızda böyle bir çok da benim cümlemle müdanağınızın olmadığı, istediğinizi seçme özgürlüğünüz. Bunun için de işte yalılarda oturma veya da lüks yaşama gibi bir durumunuzun olmadığı. Ben onu birazcık daha küçülteceğim. Ama insan karnını doyurmak, ama insan ne bileyim ulaşımını sağlamak, geleceğini güvence altına almak istemez mi? Yani böyle endişeleriniz yok mu?
1: İstemez olur mu? Tabii ister. Yani bu her meslek grubu için geçerli. Allah'a şükür ki yani yaşayacak kadar ben ve eşim evladımıza bakabilecek kadar kazanıyoruz. Bu biraz nerede oturmak ve ne yemek istediğiniz de orantılı bence yani. Sürekli çok pahalı bir restorana gitmek gibi bir kaygımız, bir isteğimiz, arzumuz olmadı hiçbir zaman. Özel günlerde çıkarız, dışarıda yemek yeriz. Ama genelde evimizde yemek yapar yeriz. Çocuğumuz var, onu devlet okuluna yazdırmayı düşünüyoruz. Ki öyle başvuruda bulunduk. İnşallah önümüzdeki sene devlet okulunda okuyacak. Yani onu

0: Söylerken ki aslında derdim şuydu, tam tersi yerden söyledim. Ben doğup büyüdüğüm yerde oturuyorum hala. Kadıköy'deyim, Kadıköylüyüm ve orayı çok seviyorum. Oradaki esnaf artık beni tanıyor, ben esnafı tanıyorum. Bu bir konfor benim için. Bir şeylerden vazgeçmek değil. Aksine bir şeylerin konforunu yaşamak. O yüzden işte para kazandığım zaman gideyim boğaz manzaralı bir yerde oturmayayım. Başka türlü zevklerim var. Onlara para kazandığım zaman yatırım yapayım istiyorum.
1: Ne mesela?
0: Gezmek mesela, eşimle bir yerlere gitmek, yurt dışına çıkmak, yurt dışında mesleğime dair bir şeyler izlemek, tiyatro oyunu olsun, film olsun. Bunlara yatırım yapmak benim için oturduğum evin nerede olduğundan çok daha kıymetli.
1: Şimdi bunların tam tersi bir eş de olabilirdi. Pahalı zevkleri olan. Zevk derken çanta alacağım kendime şu kadar bin, 100 bin liraya diye de diyebilirdi.
0: Tabii.
1: Bu hani birbirinizle aynı yolda yürümekle de ilgili bir şey galiba. Aynı şekilde bakmak.
0: Çok öyle. Zaten aslında o yüzden evleniyor bence insanlar. Yani en azından olumlu tarafından bakmak gerekirse biz eşimle birbirimize hem mesleki anlamda hem özel hayat anlamında çok benzeriz. Elbette farklılıklarımız var ama önceliklerimiz genelde çok benzer. O yüzden de işte 10 küsur yıldır beraberiz. Daha fazla tabii 10 yıldır, 9 yıldır evliyiz. Birbirimizi anlayabilen bir çiftiz biz. Onun da mesleği şarkıcı o da. Benim mesleğime benzer olduğu için biz de işte niye geç kaldın, bu saatte neredesin gibi sorular yok. Çünkü işimiz bu, mesleğimiz bu. Onu yapmaya ve birbirimize bu konuda saygı duymayı öğrendik. Zaten biliyorduk, bunu yaşadık diyeyim aslında yani.
1: Meslek öyle olunca kadınlık erkeklik değişiyor mu?
0: Yo, değişmiyor aslında. Yani
1: Bence
0: eşit o.
1: arızalıysa yine sorar o soruyu, mesleği ne olursa
0: Tabii o
1: olsun.
0: aslında kişinin kendiyle ilgili bir şey herhalde yani. Ben şanslı bir erkeğim.
1: Peki burada future is now yazıyor, yani gelecek şimdi.
0: Evet.
1: Var mı böyle fütüristik taraflar ya da merakınızın olduğu? Bunun içine her türlü teknolojik gelişim de katalım hadi.
0: Ben psikolojiye çok meraklı biriyim. O yüzden bunu bilhassa yani bu üstümdekini giyerken bunu düşünüp giymedim yani. Bunu konuşalım diye ama evet, gelecek şimdi benim için de. Yani bugün anda kalmak, anı yaşamak, anın tadını çıkarmak. Çünkü hayat bu. Zaten buradan çıkınca da ne olacağını bilmiyoruz. Kimse geleceğe dair aslında pek bir şey bilmiyor. O yüzden anı yaşamak ve onun tadını çıkarmak benim için kıymetli. En çok da oğlumla bunu tecrübe edebiliyorum. Onun büyümesini izleyebilme şansım var oldu. Çünkü 9-6 çalışmıyorum. İşim gereği oğlumla çok zaman geçirebiliyorum. Onun büyüyüşünü izlemek bile bana çok fazla şey öğretiyor. O yüzden anda kalmak, anı yaşamak benim için çok kıymetli.
1: Ya bir çocuk büyütürken evet, yani onun o halleriyle ya da bir yavru kediyle bile geçirirken o anda kalmak çok değerli.
0: Evet.
1: Ama diğer taraftan işte gelecek endişesi, hani bir şekilde kendimi geleceğe hazırlayayım yaşlandığımda, işte elim ayağım tuttuğu kadar bir varlığım olsun, çocuğuma bir şey verebileyim kaygıları da oluyor ya, işte o aradaki dengeyi tutturmak çok kolay olmuyor.
0: Doğru,
1: Bazı
0: kolay değil.
1: memleketlerde bizim
0: Evet,
1: gibi.
0: özellikle bizde çok kolay olmuyor. Bizim orada önceliğimiz şu, eşimle hep aynı şeyi söyleriz. Biz oğlumuza bir şey bırakmaktan ziyade oğlumuzun omuzlarına bir yük bırakmamak derdindeyiz. O kendi hayatını mutlaka inşa edecektir. O konuda da biz mutlaka ona manevi olarak bile olsa destek olacağız zaten.
1: YouTube'a atıp da bulmadan olmayacak.
0: Lütfen.
1: Çünkü hiçbir yere çıkmayan isimler nedense Sarp Akkaya'ya geliyor.
0: Sağ olsunlar.
1: Neden? Neden? Neden? Bu çok kıskanılası bir şey. Kıskançlıkla soruyorum. Neden?
0: Ah, teşekkür ederim. Çok naziksiniz. Ben iyi bir çevre kurdum. Çalıştığım işlerden hep yakın arkadaşlıklar kurdum ve onlar ömürlük oldular. Herkesle olmasa da mutlaka bir iki kişiyle yakın dostluk kurdum. Onlar da benim samimiyetime inandılar ve birçoğuyla bir ömürlük dostluğum sürüyor. YouTube'a iş yapıyorum mesela, bir içerik üretiyorum. Orada da arkadaşlarım ben olduğum için geliyorlar oraya. Yoksa çok meraklı olmayan da var YouTube'da görünmeye. Ama beni kırmamak için ve benimle keyif alacaklarını düşündükleri için kalkıp geliyorlar.
1: Bu da büyük isimler, hiçbir yerde göremeyeceğimiz isimler, onu da söyleyelim. Ama geliyorlar yani bir telefonla, tamam abi mi diyor.
0: Evet, öyle oluyor. Yani genelde sorgu sual de yok. Yani ve açık söyleyeyim, belki bilmiyorum doğru bir şey mi yanlışsa siz bunu sonra atarsınız
1: Estağfurullah.
0: ama ben muvaffakatname imzalatmıyorum gelen konuklarıma. Buna ihtiyaç duymuyorum çünkü onlar zaten benim ömürlük dostlarım ve oradan kötü bir şey başıma gelebileceği aklımın ucundan bile geçmiyor. Aras Bulut İynemli geldi, Tolga Sarıtaş geldi. Hepsi benim zaten 15 yıldır tanıdığım, çok gençliklerini bildiğim, benimle özel hayatta da çok zaman geçiren ve özel anlar geçiren insanlar. Engin Öztürk keza, Barış Arduç gelecek. Barış mesela şu dönem ben YouTube'da görünmeyi çok düşünmüyorum demişti bana. Ben de çok anlayışla karşıladım tabii ki. Ama dedi sen çağırırsan ben senin her yere gelirim. Dolayısıyla YouTube mu YouTube, başka bir şey mi orası? Ya sen varsan ben orada olurum dedi. Bu benim için gelmesi kadar en az kıymetli bu cümleyi ondan duymak. O yüzden gene şanslı diyeyim kendime. Böyle insanlar biriktirdiğim için. Onlar da bana güvenip beni sevdikleri için.
2: Her mevsimde konfor ve estetiği buluşturan Siesta ile devam edecek.
3: Öncelikli yayın.
4: 1-1-2 Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
5: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
6: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
7: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
8: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
9: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112

0: E-Radyo. Paranın gülen yüzü.
1: Her mevsimde konfor ve estetiği buluşturan Siesta ile devam ediyor.
2: Yani siz düzgün, doğru olursanız her türlü zemin kayganlıktan daha sabit hale mi geliyor?
3: Kimi için
2: soruyu
3: öyle?
2: Soruyu doğru mu sorabildim bilmiyorum. Yok, yani hani o kaygan zemin derler ya bizim işler, bizim gibi işler için.
3: Kişinin aslında kayganlığı ile ilgili galiba o. Ben pek kaygan biri değilimdir. Hı. Yani fikirlerim vardır. Değişmem diyebilecek kadar aptal olduğumu düşünmüyorum. Herkes değişmeli, değişime uyum sağlamalı. Ama tabii ki ahlaki bazı değerlerim var. Kendimden küçük olsa bile saygı duymayı bilirim meslektaşlarıma. Keza o saygıdan ötürü de ve sevgiden ötürü de bu insanlar benim samimi olduğuma inandıkları için hala benimle arkadaşlar. Bu da benim için dünyanın en büyük ödüllerinden biri.
2: Saygı ne? Bu anlamda, bu bağlamda saygı ne? Çünkü çok disiplinli bir adamsınız.
3: Evet.
2: Hem tiyatro geleneğinden hem bence yetiştirilme tarzı ve karakterinizin özelliği de öyle. Buraya da bir saat önce geldi. Bizim en sevdiğimiz konuk türü. O saygı zaten sizde var yaptığınız işe. O disiplin zaten var. O özen zaten var. O nerede yani? Sizden küçük olana, yeni başlayana o saygı nasıl şekilleniyor? Çünkü bu tür karakterler biraz hani o disiplinin içinde takıntılı hale de gelebiliyor. Bazen böyle agresif de olabiliyor ama onu nasıl koruyorsunuz?
3: O benden yaşça büyük ya da küçük olması benim için bir şey değiştirmiyor. Mesleki anlamda cevap verecek olursam işe benim duyduğum saygıyı duyuyorsa, daha doğrusu benim duyduğum saygı değil, yanlış kullandım, duyulması gereken saygıyı mesleğimize gösteriyorsa ben o kişiye zaten saygı duyuyorum. Çünkü her meslekte olduğu gibi bizim mesleğimizin de saygın bir tarafı var. Bir disiplini olmak zorunda. Bu disiplinle, bu saygınlıkla mesleğe yaklaşan herkese yaşı ne olursa olsun benim saygım mutlaka vardır zaten yani.
2: Mesafe koyar mısınız?
3: Mümkün olduğunca koymam. Yani o
2: mesela... Hayır, size uygun olmadığını düşünüyorsunuz. O saygıda yaklaşmıyor.
3: Tabii koyarım. Bunu karşı taraf anlamaz ama yani ben zaten hemen biriyle çok çabuk samimi olan biri değilim. Bunun için gayret gösteririm ama eğer hoşlanmadığım bir şey varsa belirli bir mesafede gene saygı çerçevesinde dururum.
2: Peki şimdi psikolojiye meraklıyım dediniz ama bunu sahnede gösterecek kadar mı? 17 yıllardan sonra tiyatrodasınız artık.
3: Evet.
2: Kaç oyun oldu?
3: 2 oyun oynadık.
2: Ay hadi.
3: Evet, aslında bu sezonun sonuna yetişti oyunumuz. 3 Haziran'da Zorlu PSM'de 3. oyunumuzu oynayacağız ve sezonu kapatacağız. Hadi. Eylül ayında devam edeceğiz inşallah.
2: Peki şey, neden İngilizce bıraktınız oyunun adını, Job?
3: Çünkü Türkçe karşılığı tam olarak iş değil aslında. Ya bazı yabancı kelimelerin Türkçe'de karşılıkları birebir olmayabiliyor. Job da aslında iş anlamında kullanılmıyor oyunun oyun metninde de oyunun isminde de. O yüzden orijinal bırakmak istedik. Ama oyunu izleyenler görecektir ki... Mesela karakterler birbirlerine isimleriyle hitap etmiyorlar. Gerek duymuyor oyun buna çünkü. Yani yabancılaştırmıyoruz seyirciyi de. Bizden...
2: Görüntüler var da şurada onlara bakıyorum.
3: Harika. Bizden biri bu insanlarda. Yani Türkiye'de de yaşayabilecek karakterler dünyanın herhangi bir yerinde yaşanabilecek bir olayı yaşayabilecek karakterleri konu alıyoruz. O yüzden de evrensel olması adına da bilhassa isim kullanmamayı seçtik oyunda.
2: Heyecanlandınız mı?
3: Evet. Oyunda da çok heyecanlanıyorum. Oyundan bir bölüm gördüğümde de buraya gelirken de çok heyecanlandım.
2: Ay, oyun için sordum. Paslanmış mısınız? Mesela 17 yıllardan sonra başlarken böyle ya bir dakika ben bir antrenmansız kalmışım gibi bir his geldi mi?
3: Oyuna başlamadan önce evet. Ama prova sürecimiz o kadar harika geçti ki o prova sürecinde o pası atabilme şansım oldu. Kerem Deren ve Çisil Hazal Tenim'in yönettiği bir oyun. Sadece oyunda mizansen ve karakterlerle ilgili konuşmuyorduk. Oyun dışında egzersizler, oyunculuk egzersizleri yapıyorduk prova sürecinde. Oyundan bağımsız. Dolayısıyla bu pası atmamda çok faydalı oldu.
2: Heyecanlıdır diye düşünüyorum ama şey alan açıldı galiba değil mi? Yani bir şeyleri artık sahneye koymak için biraz alanlar açıldı gibi.
3: Evet.
2: Daha rahat işliyor gibi.
3: Evet. Kesinlikle
2: yani
3: katılıyorum.
2: Son 3-4 yıldır özellikle.
3: Evet. Eskiden yani eskiyle kastım ben 45 yaşındayım. 30'larımda ya da 20'lerin sonunda özel tiyatro yapmak çok zor bir şeydi. Hala çok zor. Ayakta tutmak çok zor. Ama seyircinin ilgisi artık özel tiyatrolara daha fazla. Çünkü oda sahneler, küçük kumpanyalar, büyük kumpanyalar, çeşitlilik arttı ve bu çok organik bir şekilde oldu. İnsanların tiyatroya tekrar dönmeleri. Bence biraz gerçeği aramakla ilgili de bir oluşum bu, bir oluş bu. İnsanlar gerçeği arıyorlar ve tiyatro çok gerçek bir şey. Hadi kestik bir daha alalım, burası olmadı bir kere daha yapalım gibi bir şansımız yok. Orada oyun başlıyor, gerçekten bir performans ortaya koyuluyor ve aralıksız, kesintisiz devam ediyor. Bunu seyirci özlemiş galiba ya da bilmeyenler de merak ediyorlar bunu.
2: Gerçeği arıyorum diye de gitmiyor galiba, değil mi? Bu çok ifade etmediği bir şey galiba kendine.
3: İçeriğin gerçeği değil sadece kastettiğim aslında. Gerçekten sahnede bir oyuncu var, etle kemiğe bürünmüş ve orada olduğuna inanıyor. Ve bunun için sinemada olduğu gibi dış faktörler çok fazla etkili değil. Sadece bir dekorun içindesiniz. Dolayısıyla oyuncuyu orada gerçekten o sıradaki performansını izlemek çok daha farklı bir deneyim ve keyif. Bunu özlediğini düşünüyorum insanların. Bir de televizyonda, dizilerde, sinemada gördükleri oyuncuların canlı performanslarını da merak ediyorlar. Ki bence bu çok kıymetli bir merak. Oyuncu için çok önemli bir şey. Onu izlemek için de geliyorlar tabii ki.
2: Bu iş yapan bir şey mi oldu? Yani dizi ünlüleri diyeceğim. Sizi kastetmiyorum, siz hani tiyatro köken. Dizi ünlülerinin tiyatroda da olması iş yapan bir şey mi şu dönemde?
3: Yani tam olarak bunun cevabını bir oyuncu olarak ben veremesem de etkisi olduğuna eminim. Yani seyircinin tiyatroya yönelmesinde beğendikleri, tanıdıkları, özendikleri ya da işini çok beğendikleri insanların tiyatro yapıyor olması, onları yakından görebilme fırsatı mutlaka etkili olmuştur. Ama bundan çok daha büyük etkenler olmalı ki bilet alıp evinden kalkıp tiyatroya gitsin biri. Çünkü televizyon çok daha kolay erişilebilir bir şey. Evde oturuyorsunuz, yemeğinizi yerken televizyon izleyebiliyorsunuz. Ya da bir yere gitmenize gerek yok yani. Oturduğunuz koltukta ayağınıza gelen bir ürün aslında orada izlediğiniz şey. Tiyatro dediğiniz zaman sadece tiyatro biletiyle sınırlı kalmıyor. O bütün bir günün aktivitesi haline geliyor. Ailecek bir tiyatroya gitmek, dışarıda yemek yemeyi getiriyor, sosyalleşmeyi getiriyor. Sonra bir oyun izlemeyi, sonra eve gelip oyun üzerine yalnız başınıza bile olsa düşünebilmenizi sağlıyor. Dolayısıyla o günün etkinliği haline geliyor. Bence bu da çok önemli bir faktör.
2: Evet, tiyatroda da sponsor faktörü var. Sizin YouTube'da da var.
3: Evet.
2: Dizilerde de var, artık sinemada da var. Yani şirketlerle ya da parayla anlaşmadan ilerlemek de çok kolay değil. Bunun zorluğunu yaşıyor musunuz?
3: Özel tiyatroyu kendim yaparken çok yaşıyordum. Ben Türk Eğitim Vakfı'ndan aldığım bursla okumuştum. Türk Eğitim Vakfı'ndan aldığım bursu ilk kurduğumuz tiyatroda Stüdyo Drama isimli bir tiyatroydu. 2001 yılıydı. Rahmetli Onur Bayraktar, ben, Elif Ürse, Yelda Baskın 4 kişilik bir oyun oynuyorduk. Onun dekoru için Türk Eğitim Vakfı'ndan aldığım bursu kullandığımı hatırlıyorum. Sonra Tiyatro Adam'da oynadım. Orada seyirci toplamak için de oynadığımız bir oyunda Fatih Koyunoğlu Kulakları Çınlasın. Onun fikriydi. Sinema gişesinin önüne gidip bilet almak isteyenlere kostümlerimizle hadi tiyatroya gelin diye bilet satmaya çalıştığımızı hatırlıyorum. Ve o gün ben inanmıyordum, Fatih çok inanıyordu. 30-40 kişiyi biz sinemadan tiyatroya çevirdik.
2: O kostümlerle.
3: Evet, o kostümlerle. Hadi çok sinemaya gittiniz zaten, bir kere de gelin bizim oyunumuzu izleyin diye seyirci topladığımızı hatırlıyorum. Çok meşakkatliydi o zaman. Şimdi prodüksiyonlar kuruldu. Sponsorlar olabiliyor, olmayabiliyor. Küçük ölçekli oyunlar, daha masrafsız oyunlar yapılabiliyor. Ya da dediğiniz gibi sponsor faydasıyla büyük ölçekli oyunlar da elbette yapılıyor. Ben bu çeşitliliği de çok seviyorum. Ben bir apartman dairesinde de oyun izledim. Büyük salonlarda da oyun izledim. İçerik olarak bence hiçbir farkı yok. Gene tiyatro mu tiyatro. Kendim kafede de tiyatro yaptım. Gene oyunumuzu yönetmeni Kerem Deren'in sahibi olduğu bir restoranda Tayyanç Ayaydın, ben, Cüneyt Karadurak üçümüz oyun oynuyorduk insanlar yemek yerken. Kabare gibi bir şeydi. Kafe tiyatro o zaman Türkiye'de çok fazla yoktu. Belki de ilk yapan, pardon, Duysin'e ya da Berkun Oyalar yapıyordu. Çok çok iyi bir iş yapıyorlardı. Adamlar diye bir tiyatro oyunu. Ondan sonra bizim oyunumuz aklıma geliyor. Yani yapılan. Tiyatro her yerde yapılabilen bir şey. Eğer sizi izleyen biri varsa ve bir oyuncu varsa tiyatro var demektir.
2: Çocuk olduktan sonra yaratıcılığınız gitti mi? Ya da yalnız kalamıyorsunuz ya eskisi kadar. Çünkü ben öyle bir varsayımla yaklaşıyorum şu anda. Niyeyse öyle bir senaryo çizdim diye tahmin ediyorum. O böyle bir yaratıcılığa ya da oturduğunuz yerden kalkmaya etki eden bir şey mi?
3: Şöyle,
2: çocuğun varlığı.
3: Etki olumlu anlamda çok etkisini gördüm.
2: Ben olumsuz sormuştum.
3: Evet ama yalnız kalma, eşim bana yalnız kalma imkanı tanıyor.
2: Ne güzel.
3: Evet bu da büyük bir şans.
2: Dırdır etmeden.
3: Ha, asla. Zaten oğlumuzla zaman geçirmek bizim için bir yük değil, bir keyif. O yüzden mutlu oluyoruz ve ben daha önce de başka bir yerde söylediğimi hatırlıyorum. Oyunculukla ilgili oğlumdan çok şey öğreniyorum ben. Çünkü aslında bence insan zaten oyun oynamayı bilerek doğuyor. Sonra hayat bizi bundan uzaklaştırıyor.

0: oyun oynamayı unutuyoruz. Yani ben kuzenimle atçılık oynuyordum ve at olduğuma inanıyordum çocukken. E şimdi yaptığım şey çok farklı değil. Şimdi de oynadığım karakter olduğuma inanıyorum. Hı hı. Oyunculuk unutulan bir şey. Oyunculuk doğarken bizde olan ve sonra unuttuğumuz bir şey gibi geliyor bana. E, o yüzden oğlumdan çok şey öğreniyorum oyunculukla ilgili. Çünkü o çok sahici. Ne söylüyorsa çok sahici ve bizim işimiz sahicilikten geçiyor aslında yani.
1: Evet, ama böyle hani ne bileyim, o evin işleri, çocuklu olmak biraz bölüyor mu acaba, işte orada, adanmışlığı?
0: Eş dayanışması. Ben işime, eşim bana, o da çünkü çok yoğun çalışıyor. Şarkıcı benim eşim, Sinem Akkaya, Sinem Yalçınkaya, Akkaya diyeyim. Çünkü sahnede daha
1: tüm
0: çok...
1: Tüm kayalar onda.
0: Evet, Sinem Yalçınkaya olarak biliniyor. Ama biz birbirimize destek olmayı bilen bir çiftiz bence. Çocuk büyütmek bunun en önemli parçası. Ben çocukken baba ve annenin rolü bugünkü gibi değildi. Daha başkaydı, ki benim babam çocukken çok daha başkaydı herhalde. Babam söylerdi yani, bir babanın çocuğunu kucağa alması diye bir şey yokmuş benim babam çocukken. Çok zormuş bu yani. Doğru bulunmuyormuş belki, bilmiyorum. Şimdi öyle değil. Şimdi dinamikler çok daha farklı. Annesinden farklı olarak yapamadığım tek şey, ben oğlumu emzirmedim. Onun dışında her şeyi eşimle ortak yapabiliyoruz. Bu da eşimin bana sağladığı bir konfor aynı zamanda. Yani yalnız kalmamı sağlaması, benim onun yalnız kalmasını sağlamam, birbirimize tanıdığımız bir konfor.
1: Ne güzel anlatıyorsunuz.
0: Teşekkür ederim.
1: Yani bunu bir şans olarak, ne kadar tatlı anlattınız aslında, ne kadar örnek oldu, nasıl bir şey. Kamu spotu gibi değil, hani böyle bir mesaj verme kaygım yoktu ama böyle anlatırken topluma da ne güzel örnek diye düşündüm.
0: Böylesi hayatı kolaylaştırıyor. Evet. Öbür türlüsü bir ızdırap haline getirebilir hayatı yani. Çiftler için de. Bunun için çocuk sahibi olmaya, ki sahip kelimesini çok sevmiyorum. Bir çocuk yetiştirmeye gerek yok yani. Bir çift olarak da birbirinize hayatı zehir etmek istemiyorsanız, bu anlayış ve dayanışma bence en önemli olmalı dediğim şey.
1: Sahiplik konusunda her olayda mı böylesiniz?
0: Her canlıda böyleyim.
1: Her canlıda, ama ev mesela, eviniz var ve eve sahipsiniz. O da mı sizde böyle bir duygu uyandırıyor?
0: Bilmiyorum. Ev sahibi olmadığım için bu duyguyu hiç yaşamadım.
1: Bu arada şeyi söyleyebilir miyim, YouTube için araba satma olayını?
0: Lütfen, tabii söyleyeyim.
1: YouTube için arabasını satmış da, demek ki o kadar yüksek bir mülkiyet duygunuz yok diye düşündüm.
0: Yok, hayır. Gerçekten yok. Daha önem verdiğim şeyler var mülkiyetten. Çünkü gene bir evde oturabiliyorum. Kiramı ödeyebilecek kadar çalışıp para kazanabiliyorum. Mülkiyetten daha önem verdiğim şeyler var, evet. Yani bir ev almaktansa, bunun için çok çalışıp çocuğumdan zaman çalacağıma, bir ev almayıp çocuğuma o zamanı ayırmak benim için daha kıymetli. Ki bu arada çok da çalışıyoruz eşim de ben de. Ama YouTube için araba satma mevzu, o içeriği çok severek yapıyorum. Çok keyif alarak yapıyorum ve arkadaşlarımla yaptığım için de bu benim için çok büyük bir keyif. O yüzden evet, o yatırımı, arabamı satıp yaptım.
1: Ben de Bloomberg gibi bir finans ve iş dünyasına hitap eden kanalda çalışıyor olmanın bana verdiği yetkiye dayanarak şirketler, siz de lütfen arabasını satarak YouTube yapmış bir, bu kadar ünlü ve bu kadar önemli isimleri getiren, bu kadar değerli bir oyuncuya bir zahmet sponsor olun ya. Rica ediyorum yani, lütfen. Benim işim bu. Sporculara sponsor bulurum buradan. Sponsorluk buradan, herkese sponsor bulurum.
0: Güzel,
1: kendim
0: harika.
1: Dışındaki herkese işe yarıyorum.
0: Harika. Yok, bence sizin de gördüğüm kadarıyla ekiple kurduğunuz ilişki çok sağlam. Buradaki programdan önce yazılanları okudum. Ne kadar kıymetli. Ve kendimle de aslında benzettim açıkçası. Çünkü ben de ekipçi biriyimdir. Sette de kamera arkası ekibiyle her zaman aram çok iyi olmuştur. Çünkü görünmeyen kahramanlar onlar aslında. Biz görünen yüzleriz ve insanlar bizi tanıyorlar, bizi görüyorlar. Tanıyorlar ya da tanıdıklarını düşünüyorlar ama görüyorlar. Ama bu iş sadece oyuncularla yapılan bir iş değil, özellikle televizyonda. Oyuncu sayısının belki 2-3 katı kadar kamera arkasında bu işin olması için emek veren çok önemli insanlar var.
1: Ve gerçekten az bir ücrete çalışan, evet, onu da söyleyelim. Gecelerini gündüzlerine katan, evet, çok değerli ekiplerimiz var. Tabii. Burada bizim, yani işte geldi Bahadır. Neredeydin Bahadır? Bak şimdi, neredeydin oğlum? Geldi. Tam şimdi ekipten bahsediyorduk. Evet. Girdi içeri, yakışıklım benim.
0: Hoş geldiniz.
1: Şimdi Jimmy'yi devralacak arkadaşından. Yani sadece bu arkadaşlar da değil, yukarıda. Çok şey bir şey ya, çok dizi sektörü de öyle. Televizyonculuk da öyle. Çok maliyetli, çok geniş ekiplerin çalıştığı, çok hakikaten meşakkatli bir iş. Çok. Gecesi gündüzü olmayan. Neyse bu kadar insan hakları yeter. Mülkiyet demiştik. İşte burada mesela şunu da merak ediyorum. Bir başka türlüsü mümkün. Başka bir yol varın örneğisiniz bence şu anlattıklarınızdan yola çıkarak. Başka bir dünya mümkün. Yani çok mülkiyetçi olmadan, benim evim olsun, arabam olsun, şunum olsun, bunum olsun, çok param olsun demeden, marka giyineyim, şunu da alayım, bunu da alayım demeden, kendi, yani minnet eylemem türküsünü ben çok severim.
0: Ben de çok severim.
1: Çok sevdiğim bir türküdür. Hani tam öyle işte, rızkımı veren Hüda'dır, kula minnet eylemem kafası var ya. Yani o kafayla yola çıkıp, iradenizi kendinize saklatarak, istediğiniz işi seçip, içinize sineni yapma hali. Bu başka bir yol olduğunu gösteren bir duruş ya. Çok değerli. Yani bana düşmez bunu söylemek ama.
0: Estağfurullah, çok teşekkür
1: ederim. O yüzden ilham olsun diye orayı çok kaşımak istiyorum. Yani burada, çünkü eminim parasız kaldığınız zamanlar olmuştur. Çok hayır dediğinize belki dönüp dedin ama oğlum aferin sana diye sırtını sıvazladığınız zamanlar olmuştur. Yine de yolunuzdan dönmemek.
0: Evet. Ama dediğim gibi eşim olmasaydı bu böyle bir konforum olmayabilirdi. Biz çalışan bir karı koca olduğumuz için.
1: Niye bekarken de aynı değil, aynı Sarp değil miydiniz?
0: Evet ama sorumluluk o zaman sadece kendimdim. Yani şimdi öyle değil. Ben eşimin, eşim benim sorumluluğumuzu taşıyoruz birbirimizin ve artık bir evladımız var. Onun sorumluluğu da var. O yüzden tek başına olmaktan daha zor bu müdanasız olma hali. O yüzden de bir destek gerekiyor. O desteği de şanslıysa insan eşinden görüyor. Ben şanslıyım.
1: Evet yani o yine işte benzer bakmak hayata. Ama yani yine orada durabilme hali, duruşu olma hali. Ve duruşu olanların bir şekilde önünde sonunda bir yere varacağına inananlardan mısınız? Yani şöyle, mesela ilahi adalete inanır mısınız? Hakkaniyete inanır mısınız? Bunları merak ediyorum.
0: Ya hakkaniyete inanırım. Hı hı. Ama bunlar tabii çok büyük kavramlar. Bunlarla ilgili çok uzun uzun konuşabiliriz sizinle. Yani ilahi adalete inanmak, hakkaniyete inanmak. Sabaha kadar sizle bunun sohbetini yapabilirim büyük bir keyifle. Ama hakkaniyete inanırım. Hayatımda da hakkaniyeti kendi içimde korumaya çalışan biriyim. Bence bunu biraz da olsa becerebildiğim için zaten bugün dostlarım kamera önü, kamera arkası. İşte şimdi Jimmy'den bahsettiğiniz Ezel dizisinin Jimmy operatörü Cihan. Dün de önceki gün tekrar konuştuk. Artık onun arkadaşlığım öyle bir hale geldi ki onun çocuğu oldu, büyüdü, üniversiteye gidiyor. Onun üniversitesine gidip söyleşide söyleşiye katılıyorum. Bu dostlukta hakkaniyet de çok kıymetli bir şey benim için. O dostluklar dizi bitti, dostluk bitti gibi olmuyor benim için. O bazı ilişkileri korumak çok kıymetli. O ilişkiye hakkını vermek, orada da hakkaniyeti korumak çok kıymetli benim için. Bunu becerdiğim için de çok mutluyum.
1: Hafızanız güçlü mü?
0: Bazen.
1: Bütün sette kaç kişi çalışıyor? İsimlerini bilir misiniz? Bir daha görseniz tanır mısınız?
0: İsim hafızam çok kötüdür. Ama bir kişiyi bir kere gördüğüm zaman bir daha gördüğümde tanırım. Ama isim hafızam çok kötüdür. Çünkü şimdi 4 bölüm oynuyor bazı dizimiz. Yayından kalkıyor. Orada da 3-4 hafta tanıştığım birinin daha sonra adını hatırlamak 2-3 sene sonra çok zor. O işi o yüzden peşini bıraktım. Ama büyük bir dürüstlükle kardeşim nerede çalışmıştık? Biz çalıştık daha önce biliyorum ama nerede çalıştık diye sorarım yani.
1: Çocukluğunuz yani döndüğünüz zaman kaldığınız bir çocukluk yaşınız var mı? Ya da hangi yaşta kaldınız diye soracağım daha doğrusu. Hafıza bizim de bu yılki temamız.
0: Harika.
1: O yüzden sorumuz bu. Kaç yaşında kaldınız?
0: Ben galiba 13 yaşında kaldım.
1: Neden?
0: Çünkü 13 yaş benim için bir geçiş dönemiydi. Hem erkek çocuklarının ergenliği.
1: Hormonal.
0: Hem o hem aile içinde yaşananlar, anne baba ayrılığı, tiyatroyu tanıma anım. Dolayısıyla oyunculukla ne olduğuyla ilgili fikir üretmeye ve anlamaya çalıştığım zamanlar o zamanlar. Dolayısıyla hala 13 yaşımda kalmayı istiyorum. Kaldığımı da düşünüyorum ama daha çok istiyorum. Çünkü oyun oynamak benim için o yaşa kadar çok kıymetli. O yaştan sonra tekrar o yaşı hatırlamak gerekiyor. O da bir süreç.
1: Annenizle babanızın ayrıldığı yaş mıydı o aynı
0: evet,
1: zamanda?
0: Evet.
1: Ya şey çok fena değil mi? düşünüyorsunuz, yıllar geçiyor, bu yaşa geliyorsunuz. Bu yaştaki Sarp olarak düşündüğünüzde aslında çevrenizde siz öyle istediniz diye, yani hikayenizden yola çıkarak okuduğum kadarıyla siz öyle istediniz diye rol yapan birileri var.
0: Tabii.
1: Ve bir şeylerin, hani gerçeklikten bahsettiniz ya, bir şeylerin rolü olduğunu hayatınızda görüyorsunuz ve bunu çok küçük yaşlarda görüyorsunuz. Bu çok acayip bir gerçeklik algısını sarsan bir şey değil mi?
0: Tabii. Ya da görmüyorsunuz ya da rol yapılmıyor. Yani bu da başka bir biçim olabilir yani. Biz öyle değildik. Hala bayram sabahları bizim için bugün de babamın evinde annem, babam, ben, kardeşlerim, kuzenlerim hep beraber o bayram sabahı kahvaltı ederiz. O yüzden de kendimi şanslı görüyorum. Medeni iki insan birbirinden ayrıldı. Dolayısıyla biz evde kavga gürültü duymadık. Kötü hatırlayacağım anlarım yok benim mesela. Sadece ayrılmış bir anne babanın çocuğu olarak keşke ayrılmasalardı dediğim zamanları hatırlıyorum yani. Onun için bugün bulundukları hal, kurdukları ilişki, hala korudukları o ilişki benim için çok kıymetli.
1: Hiç kavga gürültü olmayan ama birbirine uzak belki iki kişi,
0: evet,
1: değil mi?
0: Evet.
1: Hani birbiriyle öpüşürken, el eleyken görmediğiniz iki kişi belki.
0: Çok küçükken gördüğüm, sonra bundan vazgeçtikleri, artık ayrılmaya karar verdikleri zaman tabii bunu göremediğim. Onu da saklamıyorlardı. Yani aslında rol yapmıyorlardı. Saklayamıyorsunuz çünkü bazı şeyleri. İnsan bazı durumları istese de saklayamıyor. Dolayısıyla tabii ki çocuk olarak onu görüyorsunuz.
1: Bu sizi nasıl bir erkek yaptı? Mesela sevgi dilini insan görüyor ya evin içinde.
0: Evet.
1: Sizin sevgi dilinizi 17-18 yaşındayken, 20 yaşındayken eşinizi bulana kadarki süreçte nasıl yansıdı?
0: Valla bence çok çekilmez bir adamdım ben.
1: Ya.
0: Evet, galiba öyle. Çünkü bir süre ilişkilere çok fazla inanan biri olmadım. Samimiyetine inanan biri olmadım bir süre. Zaman, hayat öğretiyor. İnanabilirsin. İhtimal var. Her şey, herkes böyle değil dedirtiyor hayat insana. Eşimi bulana kadar zor biri olduğumu düşünüyorum açıkçası yani. Hele ilişkide çok zor olduğumu düşünüyorum.
1: Ya ne yapıyordunuz? Mesela öfkeli miydiniz?
0: Öfkeli biri olmadım ilişkilerimde hiçbir zaman. Ama inanmakla ilgili problemlerim hep oldu. İnanamıyordum. Zorlanıyordum inanmakta.
1: Yani sizi sevdiğini.
0: Beni sevdiğini.
1: Sarp seni çok seviyorum diyor mesela.
0: Özellikle oyuncular için de bu çok büyük bir handikap. Çünkü tırnak içinde meşhur, ünlü, neyse artık olduktan sonra hayatınıza giren insanları eğer çok sağlıklı değilseniz, ki ben o zaman çok sağlıklı olduğumu düşünmüyorum o dönem. Beni gerçekten seviyor mu diye düşündüğüm çok olmuştur.
1: Bence bu çok kişi de var ya, bu değil mi? Hani
0: olabilir. Ben kendi adıma söyleyebilirim. Ben de oldu.
1: Bunun yararını gördünüz mü?
0: Hiçbir yararını görmedim.
1: Yani beni acaba seviyorum diye o şeyin, şüphenin yararı oldu mu?
0: Hiçbir yararı olmadı.
1: Zararı oldu mu?
0: Olmuştur tabii. Bu düşünce insanı yıpratıyor. Yani kıskançlık gibi, yani farklı bir şey ama kıskançlık da insanı yıpratan bir şey. Her şey olacağına varıyor günün sonunda.
1: Ama işte bu yaşta geliyor insanın aklına.
0: Evet.
1: Yani bu yaşta bunu söylüyorsunuz.
0: Evet.
1: Peki bugünkü Sarp, 45 yaşındaki Sarp, 13 yaşındaki Sarp'ı bütün bunları yaşamış görmüş 32 yıl boyunca fazladan. Ne derdi tek bir kelime? O çocuğa ne derdi?
0: Geçecek.
1: Oy, o zaman biz bir isim soyadı ve geçecek alalım mı?
0: Tabii.
1: Arkada hafıza duvarımız var bizim şurada.
0: Aa, harika.
1: Geçecektim. Benim kelimem de geçecekti. Bir tane daha yazdırmıştınız ya bana, hatırlıyor musun Ceyhun? Geçecek.
0: Teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim. Evet, geçti mi?
0: Geçti. Zaman her şeyin ilacı.
1: Bunları yaşadıktan sonra mesela ekstra bir, fazladan bir endişe oluyor mu? Aman çocuğuma şunlar sirayet etmesin diye.
0: Evet, yani bir ebeveyn olduktan sonra insanın kaygısının artmaması pek mümkün gelmiyor bana. Yine kendi adıma söyleyeyim, kaygım elbette arttı ebeveyn olduktan sonra. Sadece kendini düşünen bir insanın rahatlığı yok artık. Bir evladım var ve onun hayatını, geleceğini düşünmek en büyük derdim. Ki Allah daha büyük bir dert vermesin tabii ki yani. Ama kaygı artıyor. Daha kaygılı biriyim. İnşallah bu kaygı da geçecek.
1: Geçer mi bu ya? Yani bence anne baba olmak böyle bir şey değil mi?
0: Biraz böyle bir şey ama hani, bunu da...
1: Bunu giymek.
0: Doğru. Belki belki çocuklarımız yetişkin olduktan sonra, kendi kararlarını vermeye başladıktan sonra bu kaygı azalabilir. Şu an çocuğumuz adına ben ve Sinem karar veriyoruz birçok şeye. Yani elbette şunu yemek istemiyorum, bunu yemek

0: istiyorum dediğinde elimizden geldiğince onun istediği şeyi yapmaya çalışıyoruz ama Can Bonomo bunu çok güzel anlatmıştı benim YouTube programımda. Tatile nereye gideceğiz diye de sormuyoruz çocuğumuza. Yani o kararları biz veriyoruz. Ne zaman ki çocuğumuz büyür sağlıklı bir şekilde ve biz onu görebiliriz, o zaman bu kaygı azalacak diye ümit ediyorum.
1: Peki şimdi evde başka araba kaldı mı?
0: Evet, eşimin arabası var.
1: Bana da dert oldu. Niyeyse ailenin araba. Şimdi tabii sizde
0: olmasa
1: şöyle...
0: da sarı arabaların hepsi bizim diye bir laf vardır. Değil ben mi? Çok severim.
1: Bütün toplu taşım da bizim. Evet. Metrolar da bizim.
0: Doğru.
1: Şimdi devlet okuluna vereceğim dediniz ya. Evet. Bu Eylül'de başlıyor mu şimdi okula?
0: Şimdi anaokuluna başlıyor.
1: Anaokuluna başlıyor. Evet. Sonra devlet okuluna vereceğim dediniz ya. Mesela o da eve yakın bir yer mi
0: tabii
1: olacak? Orada zaten... mesela gelip böyle servis almayacak.
0: Yok, hayır. Yani... dediğim gibi ben doğduğumdan beri Kadıköy'de yaşadım. Hı hı. Çok büyük bir mahalle değişikliği yapmayacaksak ki düşünmüyoruz. İkametgahımıza bağlı olan devlet okulu hangisiyse oraya yazdırdık. Anaokuluna şimdi hı hı oraya başlayacak. Orada ilkokula devam edecek zaten. Servis almayacak. Evimize çok yakın. Ya ben götüreceğim ya eşim götürecek. Biz çalışıyorsak eşimin annesi sağ olsun. O her zaman kolumuz, hı hı, elimiz kolumuz yani. O yardımcı oluyor. O olmasaydı işler çok zor olurdu. Şimdi bugün de mesela ben burada olduğum için oğlumuzu okuldan kayınvalidem alacak.
1: Ay, çok teşekkür ediyoruz kendisine.
0: Evet, Bildan Yalçınkaya. Onun da
1: Bildan Hanım, çok teşekkürler. Vallahi sayenizde Sarp Bey bize gelebildi.
0: Gerçekten sayesinde.
1: Şeyi merak ediyorum şimdi, o basit gibi görünen ama aslında basit kelimesinin yani bugünün dünyasında basit gelen ama aslında o sapsade minimal hayatın o özgürlüğü var ya. Genelde mesela dolaplarınızı açsam gelsem böyle. Evet. O dolaplar da mı öyle sapsade?
0: Evet.
1: Evde.
0: Yani benim dolabım, hı hı, eşim şarkıcı olduğu için
1: o
0: onun
1: ayrı
0: dolabı çok ayrı.
1: Kostümleri vardır yani.
0: Yani 100 katım kadar diyebilirim abartmadan yani.
1: Onu
0: evet,
1: koruyoruz ne yapsın?
0: Böyle. Evet. Benim dolabımı açsanız 2 tane kot, 7 tane eşofman altı görürsünüz. Ben hayatı eşofmanla yaşayan biriyim. Hı hı. İşte özel anlarda ayıp olmasın diye... düzgün giyinmeye gayret ediyorum. Onda da eşim sağ olsun. Gene bayağı hanımcı biriymişim. Burada bunu anladım yani. Alışverişimi de o yapar çünkü. Ben hiç sevmem alışveriş yapmayı. Eşim gider, alır, getirir. Ben de giyerim yani. Ama eşofman görürsünüz benim dolabımda. Hırka, tişört, başka da bir şey. Marka falan görünmez çok benim dolabımda.
1: Ve özel günlerde dışarı yemeğe gidip.
0: Evet.
1: Ne tatlısınız.
0: Ben sete de eşofmanla giderim.
1: Olması
0: çünkü orada
1: gerekeni
0: zaten...
1: ne kadar özlemişiz.
0: Yani ne bileyim, bu benim hoşuma gidiyor. Bunda rahat ediyorum yani. Keşke buraya da eşofmanla gelseydim yani.
1: Vallahi bizim başımızın üstünde yeriniz var. Nasıl gelirseniz
0: çok
1: gelin. Siz nasıl rahat edeceksiniz?
0: Evde büyük fırça yerdim o zaman.
1: Niye? O kadar da değil mi yani?
0: Yok, ayıp değil mi lafını duyardım kesin.
1: Öyle mi? Şimdi bence düşünüyorum. De... Şöyle bakıyorum şu ikili halimizden. Bak, ikili halimize bakıyordum ama.
0: Sizin şıklığınızın yanında ben gene. Yine...
1: Şimdi eşofman olurmuş bunun altına aslında. Sweatshirt'le böyle kasketle. Tatlı da olurmuş. Yani hele de böyle bir koyu renk bir eşofman altı. Ay, ben niye şu anda styling'e soyundum acaba ya?
0: Ama yok. Öyle özel bir daveti en azından biraz özenli gelmek gerekirdi zaten.
1: Peki bundan sonrası yeni bir dizi geliyor. Mesela Eylül'de biz sizi görür müyüz?
0: İnşallah. Yani var görüşmelerim, hı hı, ama kesinleşmiş bir şey yok. Eylül'e daha çok var. Ama inşallah evet, Eylül'de bir işte olacağımı düşünüyorum.
1: İkiziniz ne yapıyor Kaya?
0: Tiyatro yapıyor o da.
1: Yapıyor mu?
0: Evet.
1: Onu böyle bayağıdır ekranda görmedik gibi hatırlıyorum. Ben çok iyi bir ekran izleyicisi değilim ama.
0: Ben de değilim.
1: Şöyle...
0: Kaya ablamla beraber Bodrum'da yaşıyorlar onlar. Çocuklarıyla, eşleriyle, hı hı, beraber. Hayatını Bodrum'da devam ettiriyor.
1: Komşular mı?
0: Yakınlar
1: mı? Yakınlar.
0: Hı hı. Annem de orada. Biz babamla İstanbul'dayız. Orada Kaya tiyatro yapıyor. Tayan Çayaydın'la beraber bir oyun oynuyorlar. Yeni başladı oyunları da. Ve çok tekrar tiyatroya döndüğü için o da benim gibi uzun zaman sonra çok mutlu. Oyunları da ilk oyunlarını oynadılar. Çok güzel tepkiler aldı. Devam edecekler. Bence yazın da devam ederler. Bodrum'da yaptıkları için.
1: Evet, evet, çok da güzel yerlerde yapabilirler.
0: Evet, çok eğlenceli olacağını izleyemedim henüz. Eğlenceli olduğuna da seyircinin çok beğeneceğine de eminim.
1: Nasıl bir ters köşe bir şeyle mi gelirsiniz mesela, gelirseniz acaba? Nasıl gelirsiniz?
0: Vallahi o kesinleşmiş bir işim olsa söylerdim. Hmm. Hani ters köşe değil ya da ters köşe değil ama henüz bir şeyimize atmadığım için ne geleceğini ben de inanın sizin kadar merak ediyorum yani.
2: Her mevsimde konfor ve estetiği buluşturan Siesta ile devam edecek.
3: Öncelikli yayın. Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
4: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
5: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
6: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
7: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
8: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
9: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
10: Kamu spotu.
11: Adım Serdar. Annem de babam da beni çok seviyorlar.

0: Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
1: Her mevsimde konfor ve estetiği buluşturan Siesta ile devam ediyor.
2: Hadi dizi geldi, oynadınız. Tiyatro oyununuz var. Yeni sezonda devam eder muhtemelen. Çünkü çok az oynadınız.
3: Evet.
2: Sonrasında yazmak, kendi kendinize yazmak, oynamak, belki onun yönetmenliğini yapmak, bu tür böyle bedroom artist kafasında kendi kendinize bir şeyler hayaliniz var mı?
3: Var. Ya hayalim var. Bunun için bir sürece girmem, öğrenme sürecine tekrar girmem gerekiyor. Yazmak gibi bir hayalim var. Ama yazmak da aslında bir dramadan bahsediyorsak, tiyatro oyunu ya da film ya da dizi senaryosu, onların da kendi içlerinde bir matematiği var. Bunu da öğrenmek gerekiyor. Yani oturup bir şey yazmaya kalkayım, hadi şunu yazayım diye başlayabilecek biri değilim ben. O işi de sıfırdan öğrenip, öğrencisi olup, talebesi olup ondan sonra bu işe kalkışmak niyetindeyim. Ama yazmak gibi bir hayalim var. İnşallah bir gün yazabilirim.
2: Oyun mu?
3: Oyun, film, ikisi de. İkisini de hayal ediyorum. Ama şu anda elimden gelen bir şey değil.
2: Yani mesela komedi mi olur, yoksa sanki siz böyle bir oyun yazsanız da varoluşsal bir şeyler de olurmuş içinde gibi.
3: Psikolojiye çok yani, meraklı olduğum için herhalde biraz yani komedi olmayacağını hayal ediyorum ama...

0: Hayat bu ne getirir bilmiyorum ama istediğim, arzu ettiğim ve hayal ettiğim şey bir psikodrama yazmak.
1: Öz disiplininiz var mı? Yani
0: Vardır.
1: sizi kimse kamçılamadan, bir tiyatro oyunu olmadan, işte bir televizyona çağrılmadan sabah kalktınız 7'de 8'de yazının başına oturma.
0: Yazı ile ilgili böyle bir tecrübem yok ama sabah kalktığım zaman mutlaka rutinlerim var. Bir kere zaten evladımız olduktan sonra bu rutinler daha da oturuyor. Sinem'le ben ikimiz hemen hemen eşitizdir. Oğlumuzu okula bırakmak, kahvaltısını yaptırmak, akşam yemeğini yedirmek. Bu konularda çok dakiyiz. Mümkün olduğu kadar bozmamaya çalışıyoruz. Bu da bir disiplin gerektiriyor. Bu konuda da disiplinli olduğumu söyleyebilirim.
1: Bayağı baba olmuşsunuz siz.
0: Evet, çok mutluyum. Olabildiysem ne mutlu.
1: Ay ne güzel, öngörülebilirliği sevme hali değil mi?
0: Evet.
1: Yani yarın sabah kaçta kalkacağınızı bilme halinin getirdiği konfor aslında insanın hayatına.
0: Evet, bir de bir köpeğimiz var. Şimdi 4 yaşında. O da sağ olsun sabahları kaçta kalkmam gerektiğini her sabah bana hatırlatıyor.
1: Belirsizlik sizi rahatsız eder mi?
0: Eder. Mesela
1: Çünkü hep en başından beri aslında anlattığınız şey o düzen.
0: doğru, çok iyi bir tespit. Yani en korktuğum cümle sonra konuşuruzdur benim. Çok korkarım. O hemen konuşulmalı. Yani en çok da bunu tabii gene eşi olanlar bilir. Eşten geldiği zaman bu çok korkutucu bir şeydir yani. Ne
1: Allah.
0: konuşacağız acaba? Yani lütfen hemen konuşalım, şu an konuşalım. O belirsizlik beni çok korkutur.
1: Kaybetme korkunuz var mı?
0: Var, olmaz mı?
1: Ya.
0: Gene söylüyorum, insanın evladı olduğu zaman bunun
1: Ay
0: gibi
1: Allah
0: korkular ve
1: korusun, öyle bir şey
0: kaygılar
1: değil ha.
0: insanı aklından geçmiyor değil tabii ki, Allah göstermesin. Ama maddi anlamda bir kaybetme korkum hiçbir zaman olmadı. Ya o konuda da babam çok doğru bir örnektir. Size bir öykü yazmıştım. Orada galiba geçiriyordum bu konuyu. Bizim ailemizin hiçbir arabası olmadı. O yüzden ben arabanın yokluğunu hiç çekmedim. Sahip olmadığım şeyin yokluğunu çekmiyorum. Dolayısıyla arabamı kaybederim korkusunu hiç yaşamadım ben. Çünkü yoktu zaten. Böyle bakıyorum hayata da.
1: O zaman sahip olduklarınızın yokluğuyla ilgili bir korku.
0: Tabii. Huzurum mesela, sahip olduğum bir şey, huzur şu anda. Bunu kaybetmekten korkarım.
1: İç uyum.
0: Evet.
1: Onu sadece onun o sarsıntılarını çok ergenlikte geçirmiş kişiler bilir. İç uyumun ne kadar değerli bir şey olduğunu.
0: Galiba gene bu konuda ahkam kesmeyeyim ama galiba onlar
1: Ya
0: bilir.
1: kesin, niye kesmiyorsunuz? Bütün program hiç ahkam kesmediniz.
0: Çok ahkam kesen insan gördüm. Hiçbir işe yaramadığını da gördüm. O yüzden sadece kendimle ilgili kendi bildiğim kadar cevap vermeyi artık destur edindim. Böylesi daha doğru geliyor.
1: Ya biz sizi konuk ettiğimiz için çok mutlu olduk.
0: Ben de geldiğim için çok mutlu
1: Yani
0: oldum.
1: çünkü ben hakikaten seyircilerimize de, şimdi seyircilerimiz de çok mutlu olduğuna ben eminim, onlar adına söyleyebiliyorum. Ahkam kesiyorum, çok özür dilerim hocam.
0: Estağfurullah.
1: Çünkü başka bir dünyanın, başka bir yaşam biçiminin mümkün olabileceğini gösteren bütün örnekler bizim için çok kıymetli oluyor.
0: Evet, bir de bu başkalık bir marjinallik değil aslında. Yani
1: Olması
0: öyle
1: gereken.
0: görünebilir ama yani ne bileyim, bakkalım Mevlüt. Onun
1: Mevlüt Bey.
0: dükkanında, dükkanında tuvaleti yoktu ve çocuğu geldiği zaman bana gelirdi tuvalete. Bu çok normal geliyor bana. İşte mahalledeki dönercim, ben aradığım zaman buyurun Sarp abi diye açıyor telefonu. Çok hoşuma gidiyor. Ben o uygulamaları da kullanmıyorum. Sevmiyorum uygulamadan sipariş
1: Döneri iyi
0: vermeyi.
1: mi?
0: Evet, çok iyi. Genelde iyi olan döner esnaf döneri olur zaten bence. O zincirlerden ziyade. Ya dediğim gibi işte Mevlüt'le arkadaşım ben. Bu onunla kurduğum ilişkiyi hiçbir şey değiştiremez. Bu yalınlık, basitlik değil de yalınlık benim hoşuma gidiyor.
1: Evet, yalınlık bu. Minimal hayat. Çok güzel. Sadelik.
0: Evet.
1: O zaman yani kendinize ait hissettiğiniz her yerde yeşermeniz dileğiyle diyeyim ben.
0: Çok teşekkür ederim. Ne güzel bir dilek.
1: Yani çünkü şey, o köklendiğiniz yer size her zaman yuva olsun.
0: Amin.
1: O gerisinde artık.
0: Gerisi zaten oluyor. Olacak olan olur.
1: Hayırlara vesile olsun Ceyhun, ne diyelim Rabbim. Artık ben de onu babaanneye bağladım, kurban olayım.
0: Estağfurullah.
1: Babaanne.

0: her mevsimde konfor ve estetiği buluşturan Siesta sundu.
1: Öncelikli yayın.
2: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
3: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
4: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
5: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
4: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
6: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Bloomberg HT televizyonuyla ortak yayın.
1: İyi akşamlar. Ekonomik Görünüm'e hoş geldiniz. Geçmiş bayramınızı tekrar kutlarım. Her pazartesi akşamı olduğu gibi çok sevgili Abdurrahman Yıldırım benimle. Ve bu akşam bizim yanımızda Ufuk Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Serkan Ünal da var. Serkan Bey hazırlar. Serkan Hocam iyi akşamlar.
2: İyi akşamlar.
1: Nasılsınız hocam? Senden? Geçmiş bayramınız kutlu olsun.
2: Sağ olun. Sizin de bayramınızı kutlarım.
1: Teşekkür ediyorum. Ankara'da mıydınız?
2: Evet, Ankara'dayım. Bayramı da Ankara'da geçirdim.
1: Ne güzel. Sakin miydi? İstanbul bayramda çok sakindi.
2: Evet, gayet sakindi. Bayağı güzeldi bayramdan.
1: Ne güzel. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Abdurrahman Bey de birazdan hazır olacak. Biz başlayalım sizinle birlikte. Bugün büyüme rakamları geldi. İsterseniz oradan başlayalım. Genel olarak nasıl okumak, nasıl değerlendirmek lazım. Onun dışında yeni haftaya hareketli girdik. Hem içeride hem dışarıda çok önemli veri başlıkları da var. Ama biz önce içerideki verilerle başlayalım. Ve büyüme diyelim. Nasıl değerlendiriyorsunuz gelen verileri? Türkiye ilk çeyrekte %2,5 civarında bir büyüme performansı gösterdi.
2: Evet, ilk çeyrek için piyasa beklentileri %2,9 civarındaydı. 2,5 olarak gerçekleşti. Biraz beklentilerin altında ve aslında uzun dönemde büyüme potansiyelimizin de bir miktar altında. Tabii sıkı para politikası uygulandığı için bu beklenen bir durumdu. Hatta istenen bir durum bile diyebiliriz. Büyümenin alt kalemlerine baktığımızda hane halkının %3,4 ile ön planda olduğunu, hane halkı talebinin hala canlı olduğunu görüyoruz. Aslında bu enflasyon açısından biraz olumsuz bir durum. Diğer taraftan kamu frene basmış görünüyor. Kamu tarafındaki büyüme %0,2 ile sınırlı kaldı. Yatırım tarafı %0,8, biraz aşağıda kaldı. Normalde yatırımın daha fazla olmasını bekleriz. Net ihracat kalemi maalesef en olumsuz kalem bu. %2,5'luk bir eksi yazdı ve stoklarda da %0.

0: %5 büyüme var. Genel olarak halihazırda sıkı para politikası uyguladığımız düşünüldüğünde %2,5 büyüme kabul edilebilecek bir büyüme. Tabii Türkiye'nin mevcut nüfus yapısı, istihdamın artışı vesaire düşünüldüğünde bizim %4 ile %5 arasında büyümemiz en azından işsizliği kontrol eden bir hız. Fakat enflasyonla mücadelenin olduğu bu dönemde 2,5 da fena bir rakam sayılmaz. Tabii burada büyümeden ziyade enflasyon göstergeleri de çok ön planda olacak. Maalesef tüketim tarafımız hala çok canlı. Yıldan yıla tüketim harcamalarının %20'ye yakın büyüdüğünü görüyoruz. İthalat yine oldukça hızlı devam ediyor. Bu bence mevcut konjonktürde olumsuz bir durum. Diğer yandan yarın sanırım Mayıs ayı enflasyon verisini alacağız ki bu dönemde bizim en sıkı takip ettiğimiz veri enflasyon verisi. Çünkü enflasyon yüksek gelmeye devam ettikçe faizleri de düşürmek mümkün olmayacağı için piyasaları da etkileyen belki en önemli makroekonomik faktörün faizler olduğunu dikkate aldığımızda enflasyon verisini yarın merakla bekliyoruz.
1: Evet, enflasyonu ayrıca konuşacağız. Bugün İTO'nun enflasyonu da geldi. Ama Abdurrahman Bey de yayına katıldı. Abdurrahman Beyciğim, iyi akşamlar, hoş geldiniz.
2: İyi akşamlar, hoş bulduk.
1: Nasılsınız? Geçmiş bayramınız kutlu olsun.
2: Sağ olun, sizlerin de seyircilerimizin de kutlu olsun.
1: Siz hala memlekette misiniz?
2: Evet, buralardayım.
1: Oh, ne güzel. Keyfiniz olsun.
2: Mevsim gayet iyi. Yeşillikler arasında,
1: Oh, mis.
2: zifin ve kumar çiçekleri arasında.
1: Ne çiçekleri?
2: Zifin ve kumar çiçekleri.
1: Oh, değişik bir.
2: Birisi sarıdır, diğeri mordur.
1: Oh, keyfiniz olsun.
2: Sağ ol, teşekkürler.
1: Şimdi biz başladık sizi beklerken büyüme verisiyle %2,5'luk bir büyüme geldi. Özellikle sanayi tarafında %0,8 kadar bir küçülme var. Bu çok çarpıcı. Hoş, birazdan bakarız. ISO verileri de bir miktar farklı, yeni bir tabloya işaret ediyor. Buna karşın büyümenin daha ağırlıklı işte ticaret, ulaşım, konaklama ve bilgi ve iletişim diyor. %9,5 oralardan geldiğini görüyoruz. Biraz önce Serkan Hocam dedi ki çok şaşırtıcı değil, sıkı para politikasıyla devam ediyoruz zira. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz?
2: Şimdi hem sıkı para politikası ama hem de son bir ayı ya da işte üçte biri savaşla geçen bir dönem bu. Dolayısıyla ekonominin kısmen beklentilerden etkilenmiş olması normal. Ama ikinci çeyrekte bunun kısmen düzeldiğini de görüyoruz. Yani hem tüketim devam ediyor, hem üretimde bir canlanma var. İhracatta da yani Nisan ayındaki şey Mayıs'ta devam etmedi, gerileme. Dolayısıyla Haziran'da da rekor beklendiğine göre yani ihracata bağlı olarak sanayi üretiminde bir canlanma söz konusu olabilir. Yani bu da hem bu dış talep yönüyle hem üretim yönüyle büyümeyi destekleyebilir. Bir de tarım kesimi aslında pozitif büyümeye geçti. İlk çeyrek zaten tarım üretiminin son derece düşük olduğu bir çeyrek. İkinci çeyrekte bu daha artacak. Dolayısıyla büyümeye katkısı da artacak. Üçüncü çeyrekte de tavan yapacak bu katkı. Dolayısıyla ben tarımın da vermiş olduğu ivmeyle bu sene en kötü ya da en düşük büyümenin ilk çeyrekte olduğunu, hatta işte seçim sonrası dönemin en düşük düzeyine inildiğini tahmin ederim. %2,5, yani en düşük büyüme hızımız bu. Sıkı para politikası uyguladığımız dönemin şeyi bu, büyüme şeyi bu, tabanı bulduk. Yani bundan sonra daha yüksek büyümelerle karşılaşacağız. Onu söyleyebilirim. Yani yıllıkta da ben 4 civarı bir büyüme bekliyorum hala.
1: Bu arada, özür dilerim. Bu arada Abdurrahman Beyciğim, savaş belirsizliği hala devam ediyor. Yani biz bayrama girerken bıraktığımızdaki gibi değil tablo yeniden. Yeniden bir piyasalarda da hareketlilik var. Bu İran konusunda. Acaba orada yani barışa giderken tekrar işlerin negatife dönmesi, negatif haber akışının devam etmesi bizim planlarımızı da etkilemez mi?
2: Etkileyebilir. Yani o şartı düşmemiz lazım aslında,
1: Değil mi?
2: belirtmemiz lazım.
1: Hı.
2: Yani yeniden Orta Doğu'da bir savaş başlar ise ya da savaşın ikinci kısmı başlar.

0: başlarsa bu elbette yine beklentiler, ticaret kanalı, turizm kanalı pek çok olumsuz gelişmeyi beraberinde getirebilir. Kaldı ki yani bu bir din savaşı olarak da görülebilir. Yani bir tarafta Müslümanlar, bir tarafta Yahudiler gibi işte İsrail ve İran. İsrail'in yanında bir de Amerika var. Dolayısıyla böyle medeniyetler çatışması gibi ve Orta Doğu'da doğal olarak tehlikeli bir savaş. Yani büyüyebilecek bir savaş. Dolayısıyla dikkatli olmak gerekiyor ama ben yine de Trump'a güveniyorum. Yani güvenilmez bir insan ama
1: Bir tek siz güveniyorsunuz Abdurrahman Bey anladığım kadarıyla.
0: Şundan dolayı güveniyorum. Yani seçim yapacak, ara seçime girecek. Ara seçime piyasalar dağılmış şekilde girmek istemez herhalde. Bir ağır yenilgi almak istemez. Dolayısıyla şeyden sonra mesela son 9 haftaya bakıyorum. Son 9 haftada dünya piyasaları işte Amerika'nın öncülüğünde ya da yapay zekanın öncülüğünde rekor kırmış. Yani bir yanda savaş hani siz söylüyorsunuz savaş bitmiş değil. Ara ara çatışmalar da oluyor. Bir anlaşma da söz konusu değil. Hatta yani Trump bir şeyler söylüyor. Anlaştık diyor, anlaşamadık diyor. Yok şuna itiraz ediyorlar diyor. Yok geçiş ücreti alınmayacak diyor. Ondan sonra Hürmüz diyor. Başka şey diyor. Her hafta yeni bir hikaye ortaya koyuyor. Ama arada bir İran da çıkıyor diyor ki öyle bir şey yok. Bu sefer dağılabilirsiniz şeklinde bir tablo çıkıyor ortaya.
1: Doğru.
0: Yani haftaya girerken kötü beklentilerle giriyoruz. Yani ya da hafta sonu kötü beklentiler ortaya konuyor. Hafta içi toparlıyoruz. Piyasalar da toparlıyor. Hafta sonuna kadar devam ediyor bu. Ve hafta sonu bir şeyler yine oluyor. Yani bu aşağı yukarı 9 haftadır diyemeyeceğim ama yani ilk 1-2 hafta geçtikten sonra böyle devam etti. Yani bir barış umudu, bu İran savaşında bir barış umudu şu anda küresel piyasaları ayakta tutan ve sürükleyen temel etken haline geldi. Ve bunu Amerika kullanıyor gibi geliyor bana. Başkan bunu gayet iyi kullanıyor. Yani çok kötüye gitmeye başladığı zaman ya Amerika'nın ne işi vardı gibi mesela işte ne işi vardı İran'da çok yanlış yaptı. Yani bunu diyebiliyor. Bu sefer belki piyasalarda diyor ki hakikaten barışa çok yaklaştık. Yani hakikaten belki bir gün hiç ummadığımız bir tarihte barış olacak. Savaş olacak mı derseniz ben savaşa daha düşük ihtimal veriyorum bu aşamadan sonra çünkü ara seçime yaklaşıyoruz. Yani ara seçim öncesinde Orta Doğu'da kontrolsüz bir savaş hakikaten çok büyüyebilir. Dolayısıyla buna yol açmayacaklardır diye tahmin ederim. Ve de piyasaları dağıtmayacaklardır. Piyasaları dağıtacak hareketlerden son derece kaçınacaklardır. Çünkü böyle bir harekete giriştiğin zaman ne bileyim ben yani tarihsel olarak küresel piyasalar tam da böyle zirvelerinde yani satıp kar realizasyona gidecek hatta bir çöküşe yol açacak düzeyde balonlaşmış durumda bir şeyle karşı karşıyayız. Ve savaş gibi çok ciddi bir nedende gayet tabii ki böyle bir balonu patlatabilir. Bunu patlattıktan sonra toparlaması hakikaten mümkün olmayabilir. Dolayısıyla ben o savaşın ikinci aşamasının ki başlarsa zaten şiddetli, daha şiddetli olabilir. Başlamayacağını tahmin ediyorum. Yani bunu da Sayın Trump'ın işte gayrimenkul piyasasından gelme, pazarlamacılık yönünün çok güçlü olduğu, her şeyi ekonomik olarak düşündüğü ve bütün kararlarında hem Amerikan tahvil piyasasını hem de hisse senedi borsaları dikkate aldığını gördüm diyelim. Yani hakikaten bugüne kadar böyle en kritik zamanlarda bu iki piyasadan gelen ciddi sinyalleri dikkate aldı ve gerekli ne diyeyim hareketi gösterdi ya da dönüşümü yaptı. Yani Trump her zaman tırsar derler. İşte o TACO dediğimiz hareketi yapabildi. Bunu başarıyla da yaptı ve piyasaları bu duruma getirdi. Yoksa bir tarafta savaş sürüyor. Savaşın getirdiği bir petrol fiyatı şoku var. Bu petrol fiyatlarının yol açacağı bir enflasyon var. Yol açıyor da zaten. Ve faiz oranları yükseliyor ama piyasalarda yükseliyor. Yani burada bir ekonomik temel aramak hakikaten zor. Dolayısıyla ben bunu doğrudan Trump'ın kişisel liderliğine bağlıyorum. Yani piyasalara da liderlik ediyor. Zaman zaman hani terse yatırsa da piyasaları ama çoğu zaman piyasaları hakikaten piyasaların istediği yönde yükseltici ve pozitif yönde hareket ettirebiliyor. Evet. Şimdilik tahvil piyasasında bu başarısını pek gösterememiş durumda. Yani tahvil piyasası biraz bozuluyor. Faizleri yükseliyor. İşte tahvilleri satıyorlar. Orada istediği sonucu alamamış ama orada da tahammül edecek gibi görünüyor. Yani neye tahammül edecek? İşte enflasyon geliyor. Dolayısıyla hemen Merkez Bankası'ndan yeni başkandan bir faiz indirimi istemeyecek. Bunu hemen dayatmayacak. Biraz zaman geçecek ama herhalde sonbahardan itibaren yine böyle isteklerde bulunabilir.
1: Peki. Şimdi zaten hiç kolay değil Warsh'un işi, yeni başkanın işi bu faiz indirme konusunda. Serkan Hocam siz nasıl değerlendiriyorsunuz bu bir ileri bir geri durumu? Çünkü yatırımcı açısından da çok zor bir konjonktür aslında baktığınız zaman. Çünkü Abdurrahman Bey'in söylediği gibi haftaya nasıl başlıyorsak öyle bitmiyor. Son derece volatil. Mesela geçen hafta biz bayram tatilindeyken küresel piyasalar yine hop oturmuş hop kalkmış. Bir iyi bir kötü. Yani bu süreci yönetmek yatırımcı açısından hiç kolay değil. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Nereye evrilebilir bu hikaye? Tabii bize içeriye de bunu bağlamak lazım.
2: Evet. Maalesef Trump'ın son seçiminden sonra piyasalar sürekli hareketliydi. Önce bir ticaret savaşları, sonra İran-ABD savaşı ve özellikle ABD-İran savaşı ekstra piyasayı olumsuz etkiledi. Hem petrol fiyatlarını 60 dolarlardan 100 dolarlara çekti. Enflasyon görünümünü bozdu hem yurt dışında hem Türkiye'de. Tahvil faizlerini de artırdı. ABD tahvil faizleri savaştan önce %4 iken 4.6'ya kadar çıkmıştı. Şimdi %4.5'e düştü ama ABD'nin 36 trilyon dolar borcu var ve 0.5 puanlık yükselme neredeyse yıllık 2 trilyon dolar ek faiz giderine yol açıyor ki ABD bütçesi hala hazırda zaten ciddi açık verdiğini düşünürsek bu belki ABD İran'a ciddi maliyet ödetiyor ama kendine de ağır zarar veriyor. Hatta İran ekonomisinden çok daha büyük zarar veriyor. Ayrıca tabii belki borsa son dönemdeki yükselişiyle bu savaşı tam fiyatladı diyemeyiz ama enerji fiyatlarında ciddi bir yükselme gördük. Diğer yandan Mayıs ayında FED tarafında da şahin söylemler geldi. İşte sadece faiz indirimlerinin değil artırımlarının da artık gündeme gelebileceğini söylediler. ECB tarafında zaten yıl sonuna doğru faiz artışları bekleniyor. Bu nedenle bu petrolün yüksek fiyatı dünya ekonomilerinin halihazırda kabul edebileceği bir şey değil. ABD ekonomisinin de kabul edebileceği bir şey değil. Çünkü hem faiz ödemeleri yüksek, ayrıca enflasyondaki görünüm bozulunca bu sefer Fed'in sıkılaştırma riski doğuyor ki Trump'ın belki de en karşı olduğu senaryo. Trump belki bu barışa gitmeden önceki elindeki son kozları oynuyor. İşte benim sabrım var vesaire diyor ama muhtemelen sabrı da tükenmek üzeredir. Çünkü bu işin belki de en büyük faturasını Trump ödeyecek ve savaş uzadıkça da işte gelecekte seçimler de var. Popülaritesini de yitirebilir. Ayrıca bunun piyasalara çok daha sert yansımaları olur eğer Fed faizleri artırmak zorunda kalırsa. Bu nedenle ben de Abdurrahman Bey gibi düşünüyorum. Bu savaşı mümkün olduğunca bir noktada bitirecekler. Zaten petrol fiyatlarında da bir öncü sinyal olarak düşüşü görüyoruz. İşte Brent petrol 118 dolarları görmüştü. Gerçi bugünkü galiba açıklamasıyla biraz yükseldi ama yine de 94 dolar seviyesinde ve halihazırdaki işte petrolün görünümü, enflasyonun görünümü hepsini bir araya getirdiğimizde anlaşma bence kaçınılmaz gibi duruyor. Ve o anlaşma olursa da önce petrol fiyatlarında daha fazla gevşeme, daha sonra enflasyon görünümünde gevşeme ile piyasa için bir olumlu bir gelişme olabilir diye tahmin ediyorum.
1: Peki. Şimdi müsaadenizle bir reklam arasına gidelim. Giderken de hem Bloomberg KTN enflasyon anketine bakalım. Bu hafta enflasyon verisi ne olacağız? Hem de İTO tarafından İstanbul Ticaret Odası'nın yayınladığı İstanbul'un enflasyonu rakamlarına bakalım. Sonra dönelim gelelim konuklarımıza soralım bakalım enflasyonla ilgili beklentileri nasıl şekilleniyor?
3: Bloomberg KTN'in Mayıs ayına ilişkin düzenlediği enflasyon anketi sonuçlandı. Ankete katılan 13 kurumun medyan beklentisi Mayıs'ta enflasyonun aylık %1.59 seviyesinde gerçekleşmesi yönünde. Ekonomistlerin medyan tahminine göre Mayıs'ta yıllık enflasyonun da %32.50 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. 2026 yıl sonu için ise beklenti %29 oldu. Mayıs'ta enflasyon için en düşük aylık beklenti %1.40 olurken en yüksek beklenti %2.50 olarak kaydedildi. Yıllık olarak bakıldığında ise Mayıs için en yüksek enflasyon tahmini %33.60 olurken en düşük tahmin %32.20 seviyesine işaret etti. Öte yandan anket katılımcıları 2026 yıl sonuna ilişkin de enflasyon beklentisini paylaştı. Buna göre 2026 yıl sonuna dair enflasyon beklentisi %29 olurken ekonomistlerin 2026 yılının sonuna ilişkin en yüksek enflasyon tahmini %31 olurken en düşük tahmin %27.5 seviyesine işaret etti. Nisan ayında TÜFE aylık bazda %4.18, yıllık bazda ise %32.37 artış kaydetmişti. İstanbul Ticaret Odası İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi ile Toptan Eşya Fiyatları İndeksinin Mayıs ayı verilerini açıkladı. İstanbul'un aylık enflasyonu Mayıs ayında %1.53 oldu. Yine bu dönemde yıllık enflasyonsa %36.77 olarak hesaplandı. İTO verilerine göre en yüksek aylık artış lokanta ve oteller harcama grubunda gerçekleşti. 2026 Mayıs ayında İstanbul Tüketici Fiyat Endeksinde bir önceki aya göre lokanta ve oteller harcama grubunda %4.14 artış kaydedildi. Bu grubu %3 ile konut, %2.70 ile eğlence ve kültür, %2.07 ile ev eşyası ve %1.84 ile giyim ve ayakkabı harcama grupları izledi. Yine bu dönemde haberleşme grubunda %1.47, çeşitli mal ve hizmetler grubunda %1.25, eğitim grubunda %0.96, ulaştırma grubunda %0.86, gıda ve alkolsüz içecekler grubunda %0.83 ve sağlık grubunda %0.53 artış görüldü. Mayıs ayında fiyatların gerilediği tek harcama grubu ise %0.03 ile alkollü içecekler ve tütün oldu. Fiyat hareketlerinde lokanta ve oteller grubunda piyasa koşullarıyla yaz dönemi ve tatil etkisine bağlı gelişmeler öne çıkarken, konutla eğlence ve kültür harcamalarında bazı ürün ve hizmetlerdeki fiyat değişimleri etkili oldu. Gıda ve alkolsüz içecekler grubundaysa mevsim geçişinin fiyatlar üzerindeki etkisinin sürdüğü belirtildi.

0: Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
1: Evet, İstanbul'un aylık enflasyonu İTO'ya göre %1,53, yıllık enflasyonu da %36,77 olarak açıklandı. Bloomberg KT'nin anketi Mayıs'ta enflasyonun aylık bazda %1,59, yıllık bazda da %32,50 olacağına işaret ediyor. Şimdi siz değerli konuklarımın acaba düşüncesi nasıl? Geçen ayki enflasyon verisinden sonra moraller epeyce bir bozulmuştu. Tabii ki savaş içinden geçtik diye düşünüyorum. Çok şiddetli bir şekilde etki yaratmıştı. Ama bu ayki verilere de baktığımızda bir miktar daha ılımlı bir seyir olabilir gibi duruyor. Sizler ne dersiniz? Abdurrahman Bey, sizle başlayalım mı?
2: Peki, başlayalım. Yani bir kere umut verici hakikaten. Demek ki geçen ayki gibi enflasyon hani yüksek kalmaya devam etmeyecek. Demek ki aracı satıcılarda, toptancılarda ya da üreticilerde böyle bir birikmiş zam yapma ihtiyacı vardı. Bunu yapmışlar. Ve o sürmüyor Mayıs ayında. Özellikle de İstanbul'da fiyatlar 1,53 olunca belki TÜİK'te daha da düşük gelebilir. Ya da gelmezse de bence çok önemli değil. Çünkü yani o dörtlü rakamlar devam ediyor. Hı hı. Bu takdirde önümüzdeki işte Mayıs'tan itibaren de devreye girecek. Yaz sezonu, meyve, sebze, üretim bol vesaire. Petrolde de şimdiye kadar büyük ürkütücü bir çıkış olmadı. Yani 118-119 doları gördü. Ama geri geldi. Bir de petrol fiyatlarının yurt içine yansıtılmasını engelleyen Eşel mobil sistemi çalıştırıldı. Bütçeye yük bindi ama enflasyonu azdırıcı etkisi önemli ölçüde törpülendi. Dolayısıyla bu şartlarda beklenen ya da korkulan kötü senaryo olmayacak enflasyonda. En azından Merkez Bankası'nı faiz artırımına zorlamayacak. Hatta rakamlar böyle çıkarsa Merkez Bankası fiilen uyguladığı işte %40'lık gecelik faiz oranını tekrar 37'ye politika faiz oranına geri dahi götürebilir. Ya da bir kademe koyabilir araya. Yani 38,5 yapar, ondan sonra 37 yapar. Ama devamında da yaz aylarında biz enflasyonda hakikaten hızlanan bir gerileme görebilirsek, o zaman yıllık bazda yani 3 puanlık bir politika faizi düşüşünü biraz daha artırabiliriz. Yani 4 puana, 5 puana belki çıkartabiliriz. Dolayısıyla yani bu İTO verilerinden hareketle enflasyonda korkulan

0: olmayacak gibi görünüyor.
1: Peki Serkan Hocam, siz ne dersiniz? Yani tabii hep biraz önce de konuştuk büyümeyle ilgili. Aynı şekilde savaşın seyrini tabii bir tarafta tutmamız gerekiyor. Ona göre biz de içeride hesap kitap yapmamız gerekiyor. Ama sizlerin de söylediği gibi bu iş daha sulhe doğru ilerler ise ve enflasyon verilerinde de biz böylesi rakamlar görmeye devam edebilirsek, acaba Merkez Bankası'nın işi biraz daha kolaylaşır mı? Bir de bunların yanı sıra tabii içerideki siyasi riskleri de zannediyorum hesaba katmak lazım. O açıdan sizin düşüncelerinizi de almak isterim.
2: Evet. İçerideki siyasi risklerden isterseniz başlayalım. Şimdi Merkez Bankası enflasyonu kontrol ederken en önemli kullandığı araçlardan biri dolar kurunu baskılama ve dolar kuru sabit bir hızla artıyor. İçerideki siyasi gelişmelerde bozulma olduğunda da dolara hızlı bir talep olduğunu görüyoruz. Bu da biraz Merkez Bankası'nın işini zorlaştırıyor, rezervlerini zorlaştırıyor. Fakat özellikle son olaydan sonra belki ilk bir gün dolara yüksek bir talep vardı. Haberlerden izlediğimiz kadarıyla 6 milyar dolar civarında Merkez Bankası satış yaptı ama sonra piyasa duruldu. Ve mevcut konjonktürde de işte bu İran-ABD savaşına kadar dolar kurunun artış hızı %15'ti. Bu savaştan sonra doları durdurmak biraz daha zorlaştı ve Merkez Bankası dolar kurunun artış hızında %22'ye izin vermeye başladı. Şu anda %22'lik bir yıllık bileşik artış hızıyla dolar kuru artıyor. Ve %22 de aslında mevcut enflasyon seviyesinden halen daha düşük. %32 bildiğimiz gibi mevcut yıllık enflasyon. Yani sıra dışı bir gelişme olmazsa bence yurt içinde birazcık daha durum oturabilir. İşte bu stres azalabilir. Bu da Merkez Bankası'nın işini kolaylaştırabilir. Diğer yandan belki de son dönemde enflasyonu en çok destekleyen taraf hizmet enflasyonuydu. Özellikle son aylarda ve yıllarda. Önce Covid-19'da enerji ve üfe ağırlıklı bir enflasyon yüksekliği yaşamıştık. Fakat hizmet geride kalmıştı. Daha sonrasında son bir yılda özellikle hizmet enflasyonu oldukça yüksek çıktı. Yıllık %40'ı aşan bir seviyeye çıktı. Ve artık hizmet fiyatları da üfe fiyatlarını ciddi anlamda yakalatta geçti bile diyebiliriz. O yüzden artık o tarafta da destek beklemiyoruz demek bence makul olabilir. Ayrıca yılbaşında bir asgari ücret artışının Ocak ve Şubat'ta hızlı yansımaları oluyordu. Onu da geride bıraktık. Geçen yıl meyve sebzede kuraklık nedeniyle bir baskı vardı ama bu yıl özellikle yağmur veriminin yüksek olması nedeniyle muhtemelen tarım üretimi çok iyi gelecek ve tarım üretimi iyi geldikçe de gıda enflasyonunda bir düşüş bekleyebiliriz. Şu an belki de en sıkıntılı nokta enerji fiyatları. Çünkü enerji fiyatları bir doğrudan etkilediği gibi diğer yandan işte gübre fiyatlarını da etkileyebiliyor ya da yurt dışına ithal edilen gıda fiyatlarını da etkileyebiliyor. O yüzden İran ve ABD arasındaki gerilimi bu konuda da beklememiz gerektiğini düşünüyorum. Ama burada bir sulh olursa eğer giderek enerji fiyatlarındaki düşüşle birlikte enflasyon görünümü iyileşebilir. Fakat Mayıs ayında Merkez Bankası'nın yaptığı tahmin güncellemesinde de İşte yıl sonu enflasyon hedefini zaten %16'dan 26'ya çıkarmıştı. Piyasa beklentisi de %30 ki %30'a düşebilmemiz için bile aslında olumlu rakamların gelmesi lazım. Ben mevcut görünümde en azından %30 seviyesini bulabileceğimizi hatta %26'ya bir miktar yaklaşabileceğimizi düşünüyorum. Ama performans açısından baktığımızda yıl sonunda %30'u yakalasak bile bir yılı maalesef boşa geçirmiş olacağız. Bu da sıkı para politikasında ekstra bir yıl devam etme anlamına geliyor. Özetlemek gerekirse bundan sonraki aylarda beklentim enflasyonda düşüş trendinin devam etmesi ama diğer yandan da para politikasındaki sıkılığın da sürmesi gerekiyor.
1: Evet, Abdurrahman Bey, siz ne düşünüyorsunuz bu siyasi risk konusunda? Biraz önce Serkan Hocam güzel özetledi. Özellikle tabii Türkiye'de böylesi konjonktürler ortaya çıktığında hemen kur şoku riskinden bahsedilmeye başlıyor. Herkes bir telaşlanıyor hala bile. Dolayısıyla böyle bir süreç bekler misiniz, öngörür müsünüz? Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda önümüzdeki dönemle ilgili olarak?
0: Şimdi Körfez'de savaşın ikinci aşaması başlamayacaksa küresel koşullarda belli bir düzelme meydana gelecek ve finansal akımlar tekrar gelişmekte olan ülkeler lehine dönebilir. Yani şu anda sadece Türkiye'den değil, bu İran savaşı nedeniyle diğer gelişmekte olan ülkelerde de belli bir sermaye çıkışı oldu. Dolayısıyla bu sermaye çıkışlarının kurlara etkisi görüldü, faizler üzerindeki etkisi görüldü, hatta kısmen borsalar üzerinde de görüldü. Ama bu atlatıldı. Şimdi yeniden bu savaş başlamazsa, ki başladığı zaman şiddetli olacağını tahmin ediyorum. Dolayısıyla başlamazsa bence koşullar giderek daha iyi hale gelecek ve bu siyasi şokta meydana gelebilecek ekstra bir döviz talebi olduğunda bu ikisi yan yana gelmeyecek. Yani sadece siyasi taraftan gelecek olan etki şey olacak, döviz kurunda görülecek. Dolayısıyla bunu Türkiye atlatabilir, yani bunu karşılayabilir. Bu döviz talebi böyle olur ise, ki yerleşiklerde döviz talebini şimdiye kadar çok net görmedik. Bundan sonra hani görür müyüz, görmez miyiz, hani kolayca görmeyebiliriz. Arkasını, yani döviz rezervimiz yeterince var demeyeceğim ama yani çok sıkışık bir durumda değiliz döviz rezervi anlamında. Dolayısıyla burada yerleşiklerde yüksek faizler devam ettiği sürece yani kolay kolay dövize dönmeyebilirler. Yine ben hükümetin ya da ekonomi yönetiminin döviz kurunu sonuna kadar tutacağını, tutamadığı aşamada da zaten bir krizin meydana gelebileceğini tahmin ederim. Dolayısıyla bu dövizin ucunu bırakmayacaklardır. Kontrollü kur herhalde seçime kadar devam edecektir. Bunu devam ettirecek sermaye akımlarını da belki ayarlayacaklardır. İşte son olarak Fed'in Türkiye'ye ne diyelim ona, döviz line'ı açacağı gündeme geldi. Bu olur olmaz mı? Yani olmasına pek ihtimal vermem. Ama eğer savaşın ikinci aşaması başlamazsa sermaye akımları bence başlayacak. Türkiye oradan yararlanacak. Hatta bu sermaye akımlarında Türkiye biraz daha öncü bir rol oynayacak. Daha bir işte güvenlik nedeniyle daha bir ilgi çeken ülke haline gelebilecek. Ayrıca da yani bu ekonomide giderek daha ne diyeyim, daha canlı bir döneme gireceğimiz için ve orada da eğer reel faiz değil de yani normalde nominal faiz ama kurları da işte enflasyonun altında tuttuğumuz için yabancılara tanınan ya da sağlanan getiri yüksek olacağından yabancı ilgisinin devam edeceğini tahmin ediyorum. Yani dolayısıyla bu döviz kurunda yerlilerin siyasi sahiplerle yapabileceği işte döviz talebinin karşılanabileceğini ve kurun stabilitesinin sürdürüleceğini öngörüyorum.
1: Serkan Hocam, Türkiye ekonomisi için yılın geri kalanında gördüğünüz en büyük risk nedir?
2: Ya en önemli risk,
1: Bir numara.
2: temel baktığımız şey enflasyon olduğuna göre, risk olarak da ABD-İran savaşı bence. Orada eğer bir çözülme olursa bu Türkiye'yi ciddi anlamda olumlu etkiler. Fakat tersi bir senaryo oldu. Bu iş uzadı. Enerji fiyatları yüksek seyretmeye devam etti. O zaman Türkiye için ciddi bir risk olur. Çünkü biz zaten halihazırda ciddi anlamda bir rezerv kaybettik. Ya da dolar kurunun artış hızını artırmak zorunda kaldık. Ve bu işte önemli fatura ödeyen ülkelerden biriyiz her açıdan. Ve enflasyonla mücadelemize de bu bizim bir darbe vurdu. Ve eğer savaş uzarsa, daha sertleşirse ya da devamı gelirse Bu hem enerji fiyatlarına vurur, hem enflasyonu, hem de zaten Türkiye şu anda enflasyonu kontrol ederken dolar kurunu belki böyle çok sınırda tutabiliyor. Çünkü bir yandan faiz silahını kullanıyor, bir yanda rezervleri harcamak zorunda kalabiliyor. Diğer yandan iç piyasada da hareket olduğunu düşündüğümüz için bence burada en kritik nokta ABD-İran savaşı. Orası sertleşirse muhtemelen Türkiye ciddi anlamda olumsuz etkilenir diye düşünüyorum.
1: Peki, bugün ISO Türkiye imalat PMI verisini aldık. Aslında büyüme tarafındaki daralmanın aksine bu veride Mayıs verisinde 49,8 rakamını görüyoruz ve Mart 2024'ten bu yana en yüksek seviye aslında bu gördüğümüz. Müsaade ederseniz haberimizi izleyelim. Ondan sonra kısa bir reklam daha var, onu da izleyelim. Sonra dönelim gelelim bu tablonun ne anlam ifade ettiğini konuşalım.
3: Ekonomik büyümenin öncü göstergesi olan İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat PMI Mayıs'ta 49,8'e yükselerek 50 eşik değerine yaklaştı. Mart 2024'ten bu yana en yüksek düzeyinde gerçekleşen endeks, faaliyet koşullarındaki bozulmanın belirgin şekilde yavaşladığı yönünde sinyal verdi. Anket katılımcıları özellikle uluslararası pazarlardaki talep koşullarında iyileşme belirtilerine dikkat çekti. Tedarikçilerin teslimat süreleri hemen hemen tüm sektörlerde artış gösterirken, giyim ve deri ürünleri Nisan'da olduğu gibi Mayıs ayında da üretim artışı kaydeden tek sektör oldu. Üretimde en belirgin yavaşlama ise tekstil ürünlerinde gerçekleşti. Gıda ürünlerinde de yeni siparişler toparlandı. Üretimde olduğu gibi yeni siparişlerde de en keskin yavaşlama tekstil sektöründe gözlendi. Uluslararası talep zayıf seyrini sürdürürken yeni ihracat siparişleri yalnızca kimyasal, plastik ve kauçukla giyim ve deri ürünlerinde arttı. Girdi maliyetleri enflasyonu 4 yıldan uzun sürenin en yüksek düzeyinde gerçekleşirken satış fiyatlarında da belirgin artış gözlendi.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Evet, Doçent Doktor Serkan Ünal ve Abdurrahman Yıldırım'la kaldığımız yerden ekonomik görünüme devam ediyoruz. Abdurrahman Beyciğim, sanayi tarafı bir miktar yeni dönemden umutlu görünüyor. Bu iyimserliği neye borçluyuz acaba? Nasıl değerlendiriyorsunuz son gelen PMI verisini?
2: Şimdi bu son gelen PMI verisinin 2024 Mart ayından sonraki dönemin en iyi verisi olması önemli. Bundan sonra herhalde bu çizgide devam edecek ve belki biraz daha yükselecek diye tahmin ederim. Çünkü yılın ikinci yarısında biraz daha canlanan bir ekonomi beklerim. Ama Mayıs ayındaki bu sıçramaya özellikle de bu Amerika, İsrail'in İran'a saldırması ve de tedarik zincirinde özellikle tekstil, konfeksiyon ve deri ürünlerinde Türkiye'ye yönelen bir dış talebin olmasına bağlıyorum. Dolayısıyla bu beklemediğimiz, öngörmediğimiz bir şeydi. Yani savaşı da öngörmüyorduk da. Dolayısıyla savaşla meydana gelen dış talep canlanması diyelim. Hem ihracatımızı desteklemiş oldu, hem en zordaki bu sektörlere de bir nefes alma imkanı sağladı. Bunun bu sektörlerin de etkisiyle bence PMI yükseldi. Ama yılın ikinci yarısına ya da tatile hazırlık da olabilir üretim kesiminde. Çünkü Mayıs, Haziran hani şeye yapalım, işte stokları biraz destekleyelim. Sonra talep olur ise Temmuz, Ağustos tatil ayları, Eylül'de bakarız şeklinde üreticiler düşünmüş olabilir. Dolayısıyla öngörülen yani büyümeye de paralel aslında. Sanayi evet şimdiye kadar büyümeye de eksi yönde destek verdi, yani aşağıya çekti. Ama yılın ikinci yarısına itibaren öyle anlaşılıyor ki pozitif katkı verecek görünüyor yani.
1: Vallahi Abdurrahman Bey, memleket size yaramış. Karadeniz'in havasından mıdır, o saydığınız çiçeklerden midir? Bir iyimserlik var, bir hoşluk var sizde.
2: Yok, hayır ama yani trendleri ben izlediğim için ve trendlerle siyasi gelişmeleri birleştirmeyi ve beraber okumaya önem verdiğim için böyle düşünüyorum, böyle tahmin ediyorum. Yani izleyiciler artık yani söylediklerimizin ne kadar çıktığına ya da ne kadar işte gerçekleşiyor, onu artık seyirciler karar verecek, değerlendirecek.
1: Yok, ben espri yaptım, takıldım size ama iyimserlik iyidir belli bir oranda diye düşünüyorum. Serkan Hocam, siz ne dersiniz? Siz de Abdurrahman Bey kadar iyimser misiniz? Bu sanayi tarafı biz bayağı bir çekti. Özellikle bu sıkı para politikasının en çok canını yaktığı kesim mi diyelim, tabiri caizse sanayi oldu. Yani şimdi satın alma yöneticilerinin bu iyimserliği, Abdurrahman Bey'in söylediği çok doğru. Özellikle savaş döneminde bu tedarik zinciri sıkıntıları bize yine tıpkı pandemi zamanında olduğu gibi bir hoşluk yaptı. Ama yine o zaman olduğu gibi hiçbir şey kalıcı değil tabii, yani önümüzdeki dönem için. Bizim başka sanayide de dertlerimiz, sıkıntılarımız var olduğu için de biraz benim soru işaretlerim var, ama siz ne diyorsunuz, nasıl değerlendiriyorsunuz?
3: Evet, yani makroekonomik olarak analiz ettiğimizde sanayi firmalarının işleriyle hangi makroekonomik gösterge daha ilişkili diye baktığımızda şunu görüyoruz. Reel döviz kurları en etkili faktör. Eğer mesela dolar kuru TL'ye karşı enflasyonun üstünde değer alıyorsa, bu sanayi firmalarını oldukça iyi destekliyor. Tersi bir senaryo ise sanayi firmaları da bir baskı oluşturabiliyor. Bu açıdan bakarsak dolar kurunda önemli bir değişiklik olmadı reel değerler olarak. Evet, belki dolar kurunun artış hızında biraz artış var ama buna rağmen yine de enflasyonun altında. Bu nedenle Türkiye'nin rekabetçiliğinde ben somut bir değişim olduğunu düşünmüyorum. Ve mevcut konjonktürde de bu sıkı para politikası devam ettikçe kalıcı bir düzelme beklenmesi bence olası değil. Ama diğer yandan Abdurrahman Bey'in de dikkat çektiği gibi bu savaş döneminde piyasa ciddi anlamda daralmıştı. Özellikle lojistik maliyetleri, lojistik süreleri ciddi anlamda uzamıştı. Petrol fiyatları artmıştı. Fakat şimdi hem petrol fiyatlarında bir 20 dolarlık bir gevşeme oldu. Diğer yandan o gerilimde bir gevşeme olunca tabii bunun sanayiye ya da imalata, ihracata ya da dünyadaki talep koşullarına olumlu yansıması olarak değerlendiriyorum. Ve eğer savaş koşullarında iyileşme olursa muhtemelen bu olumlu yansıma devam edecektir. Fakat gerçek anlamda düzelmeyi bence biz eğer enflasyonu tam anlamıyla kontrol edip döviz kurlarında bir normalleşme yaşarsak o dönemde görebiliriz diye düşünüyorum ve onun için de henüz erken diye düşünüyorum.
1: Evet, yani uzun vadede eminim Abdurrahman Bey'in de düşünceleri benzerdir, değil mi? Ne diyorsunuz siz Abdurrahman Bey bu noktada?
2: Yani ben uzun vadeli farklı tabii. Uzun vadede sanayinin üretim kesiminin bir yeniden yapılanması gerekiyor. Dolayısıyla o yapılanma, o konsolidasyon olmadıktan sonra reel sektörün işte rekabetçi olması, dışarıda diğer şirketlerle yarışabilmesi uzun vadede zor. Ama buna karşılık kısa vade dediğimiz işte bir yıl, 1,5 yılı içerisine alan dönemde siyasi konjonktüre paralel olarak ekonominin canlanacağını, para politikasının farklı şekillerde ve farklı alanlarda gevşetileceğini, dolayısıyla piyasanın canlanacağını ve bunun da üretimle karşılanacağını tahmin ederim.
1: Evet.
2: Kapasite kullanımı biraz düşük ama kapasitenin de önemli ölçüde artırıldığını son yıllarda göz ardı etmeyelim. Yani kapasite kullanımı sanki aynı kapasiteyi kullanıyoruz gibi düşünüyoruz ama değil. Yani Türkiye 4,5 yıl boyunca hiç aralıksız sabit sermaye yatırımlarını ve onun içerisinde makine teçhizat yatırımlarını reel olarak artırdı. Her dönemde yani hem ithalatını artırdı hem büyümeye pozitif katkı yaptı. Dolayısıyla bu ciddi bir şey. Yani 2000'li yıllarda Türkiye'de görülmeyen bir trend. Böylece fazla kapasiteler de oluştu. Dolayısıyla kapasite kullanımının bu şekilde düşük gözükmesinin bir nedeni de kapasite artırımı olabilir. Bu aynı zamanda önümüzdeki dönemde hem ekonomik genişlemeye hem dış talep olduğunda işte ihracata yönelik üretim gücümüzün olduğunu da gösterir. Ama Türkiye'nin sorunu enflasyon artı rekabet gücü. Türkiye'nin rekabet gücünü yeniden kazanması gerekiyor. Bunun için de şirket ve reel sektörün yeniden yapılanması zorunlu. Yapılananlar var ama küresel sisteme ayak uyduran reel sektör şirket sayısı nispeten az.
1: Bu arada bizim burada ekonomik görünümde sizinle çok sık konuştuğumuz bir konu var. Reel sektörün döviz açığı. Orada yeni rakamlar geldi ve açık yine orada büyümeye devam ediyor. Müsaadenizle ama yok, vaktimiz yok. Pardon, haberi girmeyeyim o zaman. Ama şunu söyleyeyim. Mart ayında 194 milyar 208 milyon dolar. Bu ne kadarlık bir riske işaret eder? Serkan Hocam, siz ne düşünürsünüz?
3: Evet. Reel sektörün döviz açığına baktığımızda şimdi bir Covid döneminde ciddi anlamda bu düştü. Döviz eksikliklerini kapamışlardı. Fakat döviz kuru kontrol edildikçe de bu sefer Türk lirası yerine döviz cinsinden borçlanmayı daha çok tercih etmeye başladılar. Ve son aylarda da sürekli bir yükseliş trendi var. Bu devam ediyor. Fakat halihazırda zaten Türk ekonomisi de ciddi anlamda büyüdü. Dolar olarak işte 1,2 trilyon dolarlık bir seviyeye ulaştık ve şirketlerin kapasitesi de halihazırda büyüdüğü için ben bunu önemli bir risk olarak görmüyorum. Hatta şirketlerin sağlıklı bir şekilde büyümesi için borçlanmaya da ihtiyaçları var ve Türkiye genel olarak toplam dış borç olsun, kamunun borcu olsun bu borç verilerini iyi kullanan bir ülke değil. Muhafazakar bir şekilde gidiyoruz diğer ülkelerle kıyasladığımızda. Bunda tabii makroekonomik değişkenlik, yüksek faizler gibi değişik faktörler de etkili. Ama ben bir risk olarak görmüyorum. Diğer yandan Abdurrahman Bey'in dediği gibi şu anda küresel rekabet ciddi anlamda kızışıyor. Özellikle Çin tarafı yükselişte, verimliliği artırıyorlar ve birçok farklı sektörde maliyetleri Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerin çok daha altında. Mesela beyaz eşyada kan kaybediyoruz. Otomotivde ne olacağı belli değil. Bu yıl mesela otomotivde de biraz işler kötü gidiyor. Ve Avrupalı markalar da aslında Çinlilere karşı önemli anlamda pazar kaybediyor ki Türkiye daha çok Avrupalı devlerin üretiminin yapıldığı bir ülke. Bu açıdan orada da riskimiz var. Bu nedenle birazcık verimlilik yönünde bir atak yapmamız, belki yapısal değişiklikler yapmamız gerekiyor. Ve halihazırda borç seviyemiz bence sorun değil özetlemek gerekirse. Ve faizler eğer düşerse şirketlerin de daha da fazla borçlanması için bir alan olduğunu da düşünüyorum.
1: Peki, çok çok teşekkür ediyorum her ikinize de. Abdurrahman Beyciğim, Serkan Hocam, çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakınız efendim. Evet, ekonomik görünümün sonuna geldik. Bir reklam arasına gidiyoruz. Sonra küresel piyasalarda çok sevgili Aysun Karaytuğ ve Tufan Cömert'le birlikte olacağız.

ABD ile olan mesaj alışverişini durdurdu. Powell, Fed bağımsızlığı vurgusu yaptı. Ay Rus yetkililerinden Putin'e savaş harcaması uyarısı yapıldı. Türkiye ilk çeyrekte %2,5 büyüme gösterdi. İmalat PMI Mart ayında Mart 2024'ten bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

Tekrar iyi akşamlar. Küresel piyasalara hoş geldiniz. Rakamlarla başlayacağız. Bayram sonrası haftanın ilk işlem gününde Borsa İstanbul günü primli tamamladı. %0,30'luk yukarı yönlü bir hareketle günü 13.703 puandan tamamladı. Parite tarafına baktığımızda dolar TL'de yatay pozitif bir seyir var. Euro TL tarafı %0,14'lük bir geri çekilme gösteriyor. Euro dolar çaprazında %0,23'lük bir geri çekilme var. 1.1632'den geçiyor işlemler. Sterlin dolarda yatay pozitif. Dolar yen çaprazında ise %0,28'lik bir prim görmekteyiz. Avrupa borsaları haftanın ilk işlem gününü satıcılığı tamamladı. Londra FTSE gün sonu itibariyle %0,68, Paris CAC 40'da %0,45, Frankfurt DAX'da %0,40 ve İtalya FTSE MIB tarafında da %0,52'lik geri çekilmeler vardı. ABD tarafı alıcılı, Dow Jones yatay pozitif %0,05 kadar yukarı yönlü bir hareket var. S&P 500'de 7613 seviyesinden geçiyor işlemler, %0,44'lük yukarı yönlü bir hareket görüyoruz. Nasdaq'ta da %0,69 kadar yukarı yönlü bir hareket var. Yapay zeka desteği ABD hisse senetleri tarafında hala kendini göstermekte. ABD tahvil getirilerine baktığımızda yön yeniden yukarıda. Birazdan göreceğiz, petrol fiyatları tarafında savaşla ilgili negatif haber akışı bir miktar yönü yukarıya çevirdi. Dolayısıyla tahvil getirilerine de bu yukarı yönlü etkiyi gördük. 4.04'ten geçiyor 2 yıllık tahvilin getirisi. 5 yıllıklarda 4.18 seviyesini görüyoruz. ABD 10 yıllık tahvilinin getirisi ise %4,47'ye işaret.

0: işaret ediyor an itibariyle. MTI'ye baktığımızda altında %1,16 kadar bir geri çekilme var. Gümüş tarafı %0,16 kayıpta. Bitcoin'de %3,07'lik bir geri çekilme var. Petrol tarafında da yönün yukarıda olduğunu görüyoruz. Brent'te %4,64'lük yukarı yönlü bir hareket bizi $95.35'e taşımış durumda. NYMEX'te ise %5,83'lük yukarı yönlü bir hareket var. Orada da $92.45 seviyesindeyiz. Evet, rakamlar böyle. Şimdi dönelim Londra'ya. Avrupa'nın notlarını her zaman olduğu gibi arkadaşım Ceren Dilekçi Köseoğlu'ndan alacağız.
1: Haftanın ilk işlem gününde Avrupa borsalarında satıcılı bir görünüm hakimdi. İran'ın ABD ile mesaj alışverişini durdurduğu yönündeki haberin ardından petrol fiyatlarında yükseliş hızlanırken tahviller ve hisse senetleri değer kaybetti. Ham petrolün varili $94'lara çıktı. Brent petrolün varili $97 seviyesini gördü. Diğer tarafta baktığımız zaman tahvil piyasasına Almanya, İngiltere tahvil faizlerinde 10 bas puana yakın yükselişler yaşandığını takip ettik. Alman 10 yıllık tahvil faizi %3 seviyesini aştı yeniden. Avrupa Merkez Bankası'ndan faiz artırım beklentileri güçlendi piyasalarda. Swap piyasaları Avrupa Merkez Bankası'nın bu ay 25 bas puanlık faiz artırımını tamamen fiyatlıyor ve yıl sonuna kadar toplamda 66 bas puanlık bir artış beklentisi öne çıkıyor. İngiltere Merkez Bankası'na baktığımızda ise orada daha sınırlı bir artış beklentisi var. Bu yıl 44 bas puanlık faiz artışı beklentisi fiyatlanıyor. Önümüzdeki hafta gözler Avrupa ile İngiltere Merkez Bankası kararlarında olacak. Diğer tarafta Salı günü aynı zamanda Euro bölgesinden enflasyon verisini alacağız. Euro bölgesinde enflasyonun Mayıs ayında %3,2 seviyesinde artış bekleniyor tüketici fiyatları cephesinde. Avrupa Merkez Bankası üyelerinden gelen Şahin yorumları takip ettik. Avrupa Merkez Bankası üyesi Schnabel enflasyon beklentileri çıpasının bozulma riskini arttığını son dönemde ifade etti ve İran çatışmasının tetiklediği enerji kaynaklı fiyat artışlarını Avrupa Merkez Bankası'nın göz ardı edemeyeceğini söyledi. Euro bölgesinde imalat PMI verilerindeydi gözler Mayıs ayı verileri. Mayıs ayında büyüme hız kesti. Bunda özellikle mallara yönelik talebin zayıflaması ve tedarik zincirlerindeki aksaklıkların maliyetler üzerindeki baskıyı artırması etkili oldu. Üreticilerin girdi maliyetleri Mayıs 2022'den bu yana en hızlı artışını gösterdi. Şirketler bu maliyet baskısının sadece bir kısmını müşterilere yansıttılar. Böylece satış fiyatlarında son 3,5 yılın en hızlı artışı görülmüş oldu. Tabi bu tablo salı günü açıklanacak Euro bölgesi enflasyon verisi öncesinde dikkat çekiyor. Tedarik zinciri tarafında baskı sürüyor. Teslimat gecikmeleri pandemi dönemindeki aksamalardan bu yana en yüksek seviyeye tırmandı. İmalat PMI her ne kadar Euro bölgesine üst üste 4. ayda da büyüme bölgesine kalmaya devam etse de Nisan ayında gördüğü o yaklaşık 4 yılın zirvesinden geriledi ve 51,6 seviyesine indi Mayıs ayında. Almanya'ya baktığımız zaman ise Almanya'da imalat sektörü durma noktasına geldi. İmalat PMI 50,1 ile eşik değere gerilemiş oldu.
0: Evet Ceren'e çok teşekkür ediyoruz ve hemen Çağlar Kuzlukluoğlu'na dönüyoruz. Buyurun.
2: Evet, öyle ya da böyle Haziran'a geldik. Anlatacak çok şey var ama ben nasıl bir aya başlıyoruz diye sizi 10 yıl öncesine götürmek istiyorum. Çünkü belki de dünya siyasetinde ve dünya ekonomisinde sınırları aştığımız, sonuç olarak bugünlere kadar uzatabileceğimiz bir takvimin başlangıcına işaret ediyor. Daha gerilere de gidebiliriz, başta 2008 krizi olmak üzere. Haziran 2016'da Brexit gerçekleşmişti. Çok da şans tanımıyordu özellikle anket firmaları tarafından. Ama oldu aynı şekilde aynı yılın Kasım ayında ilk Trump döneminde ABD başkanı seçilen Donald Trump'ın başkanlığına da çok ihtimal verilmiyordu. O zamanlardan bu zamana araya bir salgın da sıkıştırdık. Öyle bir dönemin 10. yılındayız. Bir şeyler sona erdi mi başladı mı burası son derece tartışmalı. Ama ister küreselleşme ister teknoloji hisselerinin ulaştığı ekonomik büyüklükler ister dünya ekonomisinde ya da dünya siyasetinde başta Venezuela devlet başkanının alınıp Amerika'ya derdest edilerek götürülmesi ister İran'a dönük şu anda bölgemizde yaşanan gelişmeler birçok yerde sınırlar aşıldı ve 10 yıldır aslında ciddi anlamda ilk etapta belki düşük enflasyon düşük büyüme sarmalından salgınla girdiğimiz şok ardından dünyada küresel yükselen enflasyon savaş ve günümüze eriştik. Ben aslında başka bir yazı arıyordum. Biliyorsunuz ben çok hayranlığını ya da sevdiği, beğendiği, okumayı, izlemeyi sevdiği şeyleri gizleyen bir insan değilim. Herhalde talebeliğimden beri en çok okuduğum isimlerin başında da Doktor Gündüz Fındıkçıoğlu gelir. Halen de yazılarına ulaşabilirsiniz. Yazmaya devam ediyor. 2011 yazında, 1 Şubat 2011'de bir yazı yazmış. Daybreakers filminden bahsediyor. Siyasal iktisat ve iktisat kuramıyla ilgilenenler entelektüel filmleri nasıl seyreder diye. Ve iktisat jargonuyla filmi şöyle anlatıyor. Bir salgın sonucunda vampirlere dönüşüyor insanlar ve özellikle neoklasik modelde bu dönemi düşünebilirsiniz diyor. Vampirler birbirlerinin kanıyla beslenirse ölüyorlar. İnsan kanına ihtiyaçları var ama insanlar da vampire dönüşüyor. Acilen kan arzını artırmaları ve ikamem olarak yapay kan üretmeleri gerekiyor. Bağlayarak da lümpenleşen, saldırganlaşan düşmüş vampirler vampir polis tarafından güneşe çıkarılmak suretiyle tasfiye ediliyor diyor. Ve sonunda da diyor ki bu tip hikayelerde vampir güneş ışığına dayanamaz ölür şeklinde. Aslında sınırların aşılması bana günümüzde iktisaden de uluslararası ilişkiler dengesinde de başka şeyleri ifade etti. Sınırları aşışımızın 10. yılına Haziran ayıyla girmiş bulunuyoruz. Bakalım dünya güneş ışığına kavuşabilecek mi?
0: Yanlış duymadık değil mi? Vampirleri anlattı.
1: Biz burada sinekleri konuşuyorken.
0: Biz de burada sinekleri konuşuyorduk. Bir anda Çağlar vampirler deyince ne olduğumuzu şaşırdık. Sarımsak. Sarımsak diyorum ben.
1: Siyah sarımsak.
0: Siyah sarımsağı biliyor musunuz? Biz Aysun'la aylardır, yıllardır siyah sarımsakla bozduk kafayı. Evet, evet. Yetiştirelim falan diye. Tufan sen de bize ortak olabilirsin hayalimize.
1: Ya, Tufan'ın bıyık altından güldüğünü yakaladım yani.
0: İşim olmaz hayalimdeki,
3: sarımsak. Hayalimdeki startup işi bu gerçekten.
0: Öyle değil mi? Ama
1: biz
0: ona kıymetli.
1: Biz yeni, ona şey entrepreneur diyoruz.
0: Yeni emtia. Yeni yükselen emtia. Sen yani.
1: Tabii tabii.
0: Tufancı, neden hayallerimizi küçültüyorsun burada? Bak vampirler de ortalığa saçılacak filan. Onlara karşı da
3: birbirlerine düşeceklermiş. Hadi bakalım.
1: Ya bu arada
3: konu açılmışken Çağlar Gündüz Fındıkçıoğlu'ndan bahsetti. Ben hani yazıları bir süredir yayınlanmıyor diye görüyorum. Selamlarımı, sevgilerimi bu listeyi iletmek istedim kendisine. Gerçekten evet. Piyasamızdaki en bilgili, en dev şahsına bir nasır ekonomistlerden biriydi.
0: Ben de geçmişte çok yayınlar yaptık birlikte. Değişik evet. Bakış açıları olan çok kıymetli evet. Bir ekonomisttir Gündüz Fındıkçıoğlu. Evet.
3: Evet, evet. Öyle selam mı söyledin?
0: Hadi bir devamı gelecek sandım. Evet. İyi bakalım.
3: Yok işte bu eseri sevgi ve saygılarımızı iletelim. Yani böyle selam söyleyelim dedim.
0: Tamam, iyi yaptın. Biz de bu vesileyle ona selam göndermiş olalım. Benim de dayımın okul arkadaşı bu arada. Dayıma da selam göndereyim. Var mı senin selam göndermek istediklerin? Annene, annene. Adana'ya. Onu çok öpüyoruz buradan kocaman.
1: İzliyor şu anda zaten.
0: Canım benim. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
1: Teşekkür ederim.
0: Aysun donmuş, ayağında çoraplar, üstünde kadife ceket. Ben burada açıldım saçıldım, sıcaktan fenalıklar geçirdim.
1: Hangimiz iki normal ve hala
0: ben anne? Ben anlamış değilim ama benimki daha normale yakın. Ama arkadaş şöyle. Sizin memleket yanıyor diyorlar Tufan.
3: Valla 21 derece, hissedilen sıcaklıkta 21 derece. Göründüğü
0: iyi
3: güzel. Gibi.
0: Geçen hafta nasıldı?
3: Geçen hafta 30 dereceydi.
0: Ha, işte demek ki.
1: Geçen hafta her yer sıcak.
0: Geçen hafta evet. Korkunç böyle bir Afrika sıcakları bütün Avrupa'yı sarmış durumdaydı. Ben de nasibimi aldım. Ayıptır söylemesi. Yani bayağı Dubai'ye gitmiş kadar oldum yani.
1: Evet evet.
0: Gerçekten çok sıcaktı.
1: Yarından itibaren de İstanbul. 29'lara çıkıyor artık.
0: Aa bak Gündüz'ün yazıları Ekonomi Gazetesi'nde diye Hakan Ekonomi Gazetesi'nde diye Hakan Bey bana mesaj atmış. Çıkıyormuş Tufan sen kaçırıyorsun.
3: Ben yok yani gün sanki en son 21 Mart en son 31
0: vallahi
3: Mart'ta yazısı vardı.
0: Hakan Güldağ şimdi mesaj atmış Gündüz'ün yazıları Ekonomi Gazetesi'nde diye de selam yolluyor. İyi çok
3: Hakan Bey'e de Hakan abiye de çok selamlar ama yok yazı yani kusura bakmasın yani. Neyse varsa mail
0: adresim var. O zaman yakınlarda yazmadıysa Hakan Beyciğim bir zahmet Gündüz Hoca'nın yazılarını heyecanla bekliyoruz diyelim o zaman bu vesileyle. Neyse geçen hafta siz kıymetli küresel piyasaların temsilcileri yazık çalıştınız. Bol bol anladığım kadarıyla. En azından Aysun çalışmış. Evet. Depresif geldi buraya. Ondan sonra İsviçre'lere gitmiş. Oturmuş orada toplantıdan toplantıya girmiş. Ay hiç tatil yapamadım diye geldi. Sen ne yaptın Tufan?
3: Vallahi biz de geçen pazartesi, bu da banka tatiliydi. Ondan sonraki 4 gün biz full çalıştık. Yani buralarda öyle bir şey yok. Tatil
0: yani
3: yok
0: biz bayram
3: yani.
0: Tatili yapmadık arkadaşlar. Küreselciler olarak. Yazık. Sen Fransa, Paris vesaire turlarken. Yazık.
4: Ben Allah'ıma şükür yaptım. Evet. Çok şükür bir resetledim. Azıcık soğuttuk. Ondan sonra yeniden bir heyecanla çok şükür işimizin başındayız. Geçen hafta siz çalışırken bayağı bir hareketliymiş bu arada küresel piyasalarda. Bir aşağı bir yukarı. Aysin ondan da muzdaripti. Şöyle bir özetleyelim. Geçen hafta neler oldu? Ve haftaya başlangıç da bir tuhaf. Yine petrol fiyatlarında yukarı yönlü hareket evet. var. Yine negatif bir haber akışı var. Ama kimseler bu işin daha kötü olacağını düşünmek istemiyor diyeyim yani. Onu dilimizin ucuna bile getirmek istemiyoruz. İyiye gidecek. Böyle inişli çıkışlı ama bu da çok yıpratıcı bir şey Aysun.
0: Tabii tabii. Ya şu an her şeyin kafası karışık. Merkez bankalarının enteresan fiyatlama şekli başladı. 5 ayrı senaryoda Merkez Bankası beklentisi fiyatlanmaya başladı. Şimdi normal şartlar altında biz hep ne diyorduk? Hani zaten hani yeni başkanla birlikte bir miktarda muhtemelen en azından Merkez Bankası'nın prestijini korumak anlamında verilerle hareket etmeye devam edecektir diyorduk. Şimdi ama günümüzde yani şu anda gelecekte çok fazla faiz arttıracağı beklentisi fiyatlanmaya başladı. Şimdi normalde hani 2026'yı pas geçer çünkü en azından petrol fiyatlarının etkisinin yansıması, ekonomiye geçişken enflasyon tarafına etkisi, enflasyonun faiz tarafına etkisi derken zaten normalde enflasyonun bir sonraki döneme, en azından Merkez Bankası'nın para politikasını değiştirebileceği döneme olan etkisi minimum 6 ila 9 aydır. Baktığında bugünden itibaren hani bugüne kadar biraz daha hani statüko kaldığı için bugünden itibaren bir 6 ay beklemesi gibi bir konsensus vardı. Ama geçtiğimiz hafta konsensus tamamıyla değişti. Hani neye dayanarak değişti? Mevcut ortamın 2022'den çok farklı olduğu özellikle vurgulanmaya başladı. Yani 2022'de enflasyon baskıları Merkez Bankası'nın biliyorsun agresif bir faiz artışına gitmesi noktasında beklentiye sokmuştu. Bu nedenle çok daha düşük volatilite, çok daha fazla faiz artışını beraberinde getiriyordu ve hisseler içinde bir fırsat yaratıyordu. Ama bugün baktığımızda evet genel olarak hisse senedi piyasası tarafı oldukça pozitif ilerliyor ve olumsuz hiçbir haberi fiyatlamak istemiyor. Mesela bugün İran, İsrail üzerine gelen haberler neticesinde tamamıyla anlaşmanın durduğunu söyledi. Yani savaş devam ediyor dedi. Zaten o sırada hani futures'lar bir miktar eksiye gider gibi oldu. Spot açıldı ve spot sadece 0.04 ekside falan açıldı. Şimdi zaten artı da hani gerek evet. Nasdaq gerek S&P. Normalde aslında belki şirket karları bu kadar güçlü gelmiyor olsaydı son dönemde. Yani bilançolara baktığımızda biliyorsun yılın ilk çeyreği şirket karlılıkları çok yüksek ve gelecek revizyonları da çok yüksek beklentiler içerisine soktu piyasayı. Bu bir. Gelecekte en azından yılın ikinci yarısında stagflasyon beklentisi oldukça az fiyatlanmaya başladı. Neredeyse artık senaryolar içerisinde değil gibi. Şimdi Mart ortasından beri jeopolitik kaynaklı bir satış gözlemledik mi? Neredeyse hiç gözlemlemedik. Yani hatta bunu piyasanın alım fırsatı olarak bile değerlendirdiğini gördük. Neden? Çünkü bu Trump put dediğimiz yani geçtiğimiz sene Fed putu konuşuyorduk. Bu sene de Trump putu konuşuyoruz. Neden? Ara seçimler var. Neden? Ara seçimler öncesinde Trump'ın piyasaları çok fazla zorlayacak hamleler ya da geçişler yapmayacağı beklentisi. Bu yüzden de Merkez Bankası üzerindeki baskısını bir müddet kenara çekeceği beklentisi. Yani en azından şimdilik bir faiz indirimi baskısı bir müddet olmayacakmış gibi görünüyor. Buna ek olarak da geçtiğimiz hafta değişen konulardan bir tanesi 2026'ya iki tane faiz artışı beklentisi soktular. Yani 1.025 Bir de yıl sonunda ikinci bir 0.25. Yani baktığında biz ECB'den evet bekliyoruz. Yani 11 Haziran'da ECB Merkez Bankası toplantısında bir faiz 0.25'lik bir faiz artışı bekliyoruz. 2.25'e çıkacakmış gibi görünüyor. Temmuz için beklentimiz yok. Eylül'de ikinci bir faiz artışı beklentimiz var ama tabii ki hani toplantı içerisinde verilecek mesajlar çok çok önemli olacak gibi görünüyor. Şimdi bizi burada korkutan iki mesele var. Yani birazdan çok açacağım bu konuyu. Birincisi ABD 10 yıllıklarını ciddi anlamda bir 4,5'lara varan bir baskı oluştu ve 5'ler orada çok...

0: limit şey konusunda çok limit, risk anlamında limit noktasında, yani piyasaların algısını bozma anlamında bu bir. İkincisi ise senedi tarafında hala tüketim ürünlerinde, hala sağlık tarafında, hala kamu hizmetlerinde ve sigorta tarafında çok zayıf bir tabana yayılma olduğunu gözlemliyoruz. Yani son dönemde bir miktar Russell 2000'in oyuna girmesiyle birlikte acaba tabana yayılan bir yükselme olur mu diye beklerken, hayır, hala teknoloji AI kaynaklı büyümeye giden bir piyasa var. Bu da her an hedge fonları zaten hali hazırda kendilerini hedgeliyorlar, ama birazdan şeye de geleceğim, hani dolar hikayesine de geleceğim. Dolar tarafında konumlanmaya ve dolar cinsi özellikle tahviller tarafında konumlanmaya daha fazla itmeye başlamış gibi görünüyor. Yani biz yılın 3. çeyreğine biraz daha sanki gergin bir hisse senedi piyasası ile girme ihtimalini göz önünde bulundurabiliriz. Ama şu an iştah hala var mı? Var.
1: Var, evet. Şimdi Tufan, yeni haftaya da senle bakalım. Bu hafta yine savaş haliyle gündemimizde. Petrol fiyatlarına herhalde bakacağız yakından. Ama onunla birlikte ABD tarafında istihdam verileri de gelecek. Nasıl bir yeni hafta bizi bekliyor? Acaba yatırımcının burada en çok dikkat edeceği noktalar neler olacak? Biraz önce Aysun, Haziran'da Fed'den faiz artışı bekliyoruz dedin, değil mi? Yanlış anlamadım.
0: Hayır, 11 Haziran'da ECB'den faiz artışı bekliyoruz. Fed'den beklenen faiz artışı şimdilik Eylül'de, ama bizim beklentimiz değil. Bu piyasa beklentisi.
1: Tamam, evet, tamam, düzeltiyorum. ECB tarafından zaten bir süredir bekliyoruz. Ama bu gelecek istihdam verileri acaba Fed açısından bir anlam ifade eder mi? Yeni başkanla birlikte orada nasıl bir yol haritası öngörülüyoruz? Onu da sorayım bu yeni hafta beklentileriyle beraber.
2: Şimdi Fed faiz beklentilerini kontrol ediyorum. Gördüğüm kadarıyla Ocak ayına kadar, yani aslında Aralık-Ocak döneminde daha biraz da anlamlı olmaya başlıyor. Yani fiyatlamalar aslında çok fazla Fed tarafında bir şey olmayacak gibi gösteriyor. Şimdi şey tarafında, yani Amerika'ya dönüp baktığımızda, aslında Amerika değil dünyada dönüp baktığımızda, kuşkusuz haber akışı yeri yatıp kalkan ve piyasada iş yapmaya çalışıyoruz. Çok anlamlı değil yani haber akışı. Sanıyorum hafta sonuydu veya cuma günü müydü, İşte İran'ın teklifini değerlendireceğim, şimdi toplantıya giriyorum, bir saat içerisinde cevap vereceğiz dedi. O gün bugünden haber çıkmadı. Dördüncü gündeyiz. Yani hani artık böyle deli saçması bir ortamdayız maalesef. Dolayısıyla bunlara çok takılmamak gerekiyor. Ben net bir şekilde üzerinde anlaşılamayan konu Hürmüz Boğazı'nın kimin kontrolünde olacağı. İşte Amerika bunun kontrol, yani uluslararası bir kontrol olması gerektiğini söylüyor. Tabii uluslararası kontrol dediğimizde Amerika o işin başında ben olacağım demek istiyor. Onu biraz yersen tadında oluyor. İran'da doğal olarak artık bu kadar yol aldıktan sonra bunu da bırakmak istemiyor. Bu işin ekonomik tarafı olduğu için çok kısa zamanda çözülebilecek bir konu değil. İşin hani bu yüzden petrol fiyatlarında ciddi bir düşüş görmek yakın zamanda çok mantıklı gelmiyor. Fakat güzel tarafı şu, bütün işte her gün yeni bir çatışma haberi geliyor. İsrail Lübnan'da çatışma bölgesini genişletti. İran bugün Amerika'nın bir drone düşmesine karşı verdi falan filan. Yani diyeceğim o ki aslında savaş devam ediyor. Biz orada ateşkes var falan diyorsam ateşkes falan yok, net bir şekilde devam ediyor. Ama işin işte piyasa açısından güzel tarafı diyeceğim. Piyasa artık hani öyle ya da böyle bu iş yoğunluğunu yitirdi. Bu saatten sonra çok fazla bir şey değişmez. Biz satın alacağız, bütün kötülüğü satın aldık. Daha fazlasına gerek yok modunda işlem yapıyor. Şimdi bu illaki çok nasıl diyeyim, olumlu bir şey değil, ama en azından piyasalardaki oynaklığı düşürmesi açısından önemli. Şimdi ana faktörümüz, yani piyasalar %70 %80 böyle bir haber akışına bakarak fiyatlama yapmaya çalıştığı için şimdi istihdam verisi bu hafta gelecek, işte Fed üyelerinin bir sürü Fed üyesini gördüğüm kadarıyla konuşması olacak falan. Vallahi çok önemli değil gördüğüm kadarıyla. Yani şu ortamda Fed'in faiz indirimine gitmesi pek bir anlamı yok. Yani hiçbir merkez bankası indirime gitmesi anlamlı değil şu ortamda. Faiz arttırma içinde hala barış umutları varken kimse çok fazla kendisine bağlamak istemiyor. Çünkü 3 gün sonra barış imzalanırsa bir mucize eseri. Bu sefer gördünüz mü zaten belliydi. İşte alemin akıllısı siz misiniz temalı. Bir sürü şey gelecek. Merkez bankaları gelecek. Dolayısıyla onların da işi gerçekten zor. Özetle bu ve yakın zamanda açıklanacak makroekonomik verilerin çok bir anlam ifade edeceğini ben piyasa açısından düşünmüyorum.
1: Peki. Şimdi SpaceX'in halka arzı. Herkes bu soruyu sormuş. SpaceX'in halkı

0: Arzı ABD borsasını sizce nasıl etkiler? Diğer hisselerin düşüşünü getirir mi? Acaba bu konu hakkında konuklarınız ne düşünür? Aysun, sana sorayım.
1: Şimdi biz geçen hafta da bu konuyu işledik. Normal şartlar altında çok devasa bir halka arz ve hani milyonlara varan bir üyelik mevzu var, biliyorsun SpaceX'in. Bir de şöyle bir durumu var. Trilyon dolar kadar 2027 yılı içerisinde bir değer artışı, yani trilyon dolar noktasına gelen bir değer artışı bekleniyor. Hani tıpkı zamanında hani Nvidia'nın çok hızlı bir şekilde hani 2 trilyon dolar, 3 trilyon dolar gibi büyümesini beraberinde getirdiği. Bu hızlı büyümeler zaten bizim günün sonunda hani bizim değil ama genel olarak hep bu balon mu, balon o noktasına geldi mi gibi soru işaretleri beraberinde getirdiği için biz hala buraya hani balonmuş gibi bakmıyoruz, bakamıyoruz. Çünkü günün sonunda hani Meta'da mesela normal şartlarda başladığı şekliyle artık devam etmiyor. Yeni iş alanları da yaratmaya başlıyor. İşte Nvidia veri merkezi haline gelirken Meta farklı bir alan haline geliyor. Sadece çiple başlayanlar tamamıyla altyapı olarak kendilerini geliştirip bu şekilde kendilerine yeni alan sağlamaya başlıyorlar. Yatırımcı bulmaya devam ediyorlar. Bu da bizim hala aslında AI tarafında, yani yapay zeka tarafında gidecek yolun olduğunu gösteriyor. Şimdi biz burada ne zaman hani endişelenmeye başlamalıyız? Evet, işte sermaye artışları oluyor, capex'ler artıyor, yapay zekadan ciddi anlamda hani para kazanılmaya başlandığı, artık hani devasa harcamalar yapılıyor ama bunun yanında da milyarlarca dolarda yatırmaya devam ettikleri için bu şirket, hani bunun dönüşü ne zaman noktasında? 2027-2028 amortisman giderleri ciddi şekilde artacaksa o zaman ne zaman hani bu kar yazmaya başlayacak? Çünkü ücretli yapay zeka kullanımı hala sınırlıymış gibi görünüyor. Bu da abonelikler başladı. Hani başladı ama hani hala aslında ücretsiz olan hani o free kısmıyla devam eden kullanıcı ağı çok fazlaymış gibi görünüyor. Bu da bize diyor ki eğer ki bu alandan hani geri dönüşüm nasıl ki Instagram tarafında, nasıl ki Twitter tarafında, hani X tarafında üyelikler başlayıp bunun geri dönüşü sağlanmaya başlandıysa yıllık yaklaşık olarak 4.2 milyar dolarlık orada bir getiri bekleniyor önümüzdeki dönemde. Bu da eğer ki abonelik sistemine geçilirse ve yapay zeka tarafında hızlı bir şekilde kullanılırsa, aynı zamanda şirketlere AI çözümleri sunulursa, aynı zamanda özelleştirilmelere başlanırsa, hani sadece SpaceX özelinde söylemiyorum, genel olarak konuşuyorum. Kurumsal kullanım alanlarını büyüterek AI tarafını biraz daha yukarı taşıma ihtimalleri çok fazla var. Yani sadece reklam şirketi olmaktan çıkıp, sadece çip merkezi olmaktan çıkıp, sadece veri merkezi olmaktan çıkıp tamamıyla AI oyuncusuna dönüşen bir yapıdan bahsediyoruz artık dünyada. Bu da bize diyor ki daha fazla kapasite demek, daha fazla gelir artışı demek, daha fazla kullanıcıya ulaşmak demek, daha fazla kullanıcı demek de daha fazla dönüş demek. O yüzden hani izleyicinizin sorusuna cevap hayır. Şu anda herhangi bir şirkette oluşabilecek risk bu devasa sektörü bir anda alaşağı etmez. Yani koskoca savaştan bahsediyoruz ve orada da savaş demek biliyorsun hani savunma harcamaları dünyanın en, yani daha doğrusu hükümetlerin, ülkelerin en büyük kalemlerinden bir tanesidir. Ve kimse de bu sebeple özellikle ekonomiyi hani pandemi sonrasında zorla düzeltmiş, hani enflasyonu zorla yenmiş ülkelerin yeniden sil baştan bunu yaşamasını istemez. Trump boşuna Çin'e yanına 50 tane devasa teknoloji şirketinin CEO'sunu alarak gitmedi. Yani biraz da hani olaya başka pencerelerden ve daha geniş belki vizyonla bakmak gerekiyor diye düşünüyorum. Oyun bitmedi, şu an bitmeyecekmiş gibi duruyor.
2: Peki.
0: Bu arada Lübnan, Hizbullah'ın ABD önerisini kabul ettiğine dair teyit aldık diye bir açıklama yapmış. Ama tabii Lübnan'dan nereden geliyor bu açıklama?

0: biraz detaylarına bakmak lazım. Tufan, senin yapay zeka çılgınlığıyla ilgili eklemek istediğin bir konu var mı? BBVA tarafı ne düşünüyor yapay zeka ile ilgili olarak bu önümüzdeki hem SpaceX'in halka arzı hem de diğer şirketlerin biraz önce Aysun'un çok güzel anlattığı üzere geldiği nokta itibariyle?
1: Yani benim hani özel bununla ilgili söyleyecek bir şeyim yok. Beni pas geçirdiniz bununla ilgili.
0: O zaman seni pas geçtim, reklama pas attım. Nasıl?
1: Çok güzel.
0: Hadi buyurun.

0: Amber KT Radyo. Kamu spotu.
1: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr

0: Evet, sorularınıza devam edeceğim. Ama ondan önce şöyle bir içeriği karıştıralım Tufan'la beraber. Enflasyon verisi gelecek. Bugün İTO'nun enflasyonu geldi. Büyüme rakamları geldi. Yani makro göstergelere baktığımızda büyüme bir miktar düşük geldi beklentilerin altında. İTO'nun enflasyonu da fena görünmüyor. En son aldığımız enflasyon verisiyle karşılaştırırsak eğer gayet iyi de diyebiliriz. Bu tabloyu nasıl okumak lazım? Yine piyasalar açısından bu yeni ayda, Haziran ayında ne beklemek lazım? Tabii bunun içerisine bir de bu siyasi risk ve belirsizlik mevzusunu da koymak lazım diye düşünüyorum Tufan ve sözü sana veriyorum.
1: Bugün bir not yayınladım. İşte yıl ortası güncelleme, strateji güncellemesi tadında. Yani hatırlarsanız sene başında işte resmi strateji raporundan sonra böyle bir kendi kendime eğlencelik bir yazı yazmıştım. Yani işte strateji raporları neden yanılmaya mahkumdur temal, ama işte yapacak bir şey yok. Ekmek parası yazıyoruz. Yani hikayemiz şu: sene başında biz hepimiz aynı şeyi konuşuyorduk. İşte FED faiz indirir, gelişmekte olan ülkelere bir destek olur. Türkiye'de ekonomik program öyle veya böyle arzu edilen noktada olmasa da işte mali tarafta güzel sonuç üretiyor. Ondan sonra dezenflasyondan, gene istediğimiz yerde olmasa da hala bir dezenflasyondan bahsediyoruz vesaire. Türkiye yabancı yatırımcı çekiyor. Sıcak para ama çekiyor mu? Çekiyor falan. Yani böyle bir şeyler, böyle bir senaryomuz vardı. Şimdi Şubat sonu, Mart itibariyle bu tamamen tabii yerle yeksel olan bir senaryoya döndü. Zira bütün dünyada işte bunlar ne söylediysek tam tersi olmaya başladı. Yani böyle yıllarca ne söylediysen tersini yaptık, para kazandık hikayesi vallahi oldu yani bu sene. Şimdi geldiğimiz noktada da aslında ana hikayemiz, yani Türkiye'sinden baktığımızda çok fazla değişmiş değil. Şimdi enflasyon konusunda 1.6 bekliyor piyasa. 1.6 gelirse geçen aya göre işte 32.40'tan 32.60'a yükseliyor enflasyon. Temelde aynı yerde kalıyor diyebiliriz. Ama önemli olan şu, enflasyon düşmesinden bahsedemiyoruz. Yani nereden nereye çıktı veya düştüz ya da ana trend hala can sıkıcı olmaya devam ediyor. Dolayısıyla biz bütün bu enflasyonu niye konuşuyoruz? Faizler ne olacak diye konuşuyoruz. Şimdi bugünkü mesela büyüme verisinde çeyreklik bazda neredeyse ekonomi büyümemiş. Hatta imalat sanayine, yani reel sanayiye dönüp baktığımızda, reel sektöre dönüp

0: baktığımızda ciddi bir daralma söz konusu. Zaten daha önceden de böyle bir durum söz konusuydu. Buradaki baskı giderek artıyor. Dolayısıyla buradaki enflasyonla mücadele ve faiz seviyesi artık çok ciddi can yakmaya başladı ve bundan sonuç alınmadıkça, arzu edilen sonuçlar alınmadıkça diye onu düzelteyim, buradaki baskı artmaya devam edecek. Dolayısıyla burası birazcık bence tatsız seyrediyor. Buna dikkat etmek gerekiyor. Şimdi Merkez Bankası bu anlamda ne yapabilir? Bir hafta, bir sonraki hafta Merkez Bankası toplantısı var. Piyasada net bir beklenti yok gördüğüm kadarıyla. Yani şu anlamda yok. İşte Merkez Bankası makro ihtiyati önlemleri zaten daha yeni sıkılaştırdı. Kredi büyüme hızlarını tekrar bir miktar aşağı çekti. Dolayısıyla makro ihtiyati önlemlerde kredi büyüme hızını biraz daha aşağı çekmek istiyor. Bu yüzden de faizle oynamasına gerek yok. Şimdi faiz oynama kısmı ikinci bir tarafı var dövizle alakalı. Onu daha sonra tartışırız. Bir tane de bir haber var. Onunla ilgili görüşebilirsiniz. Swap hattıyla alakalı. Bugün çok tartışıldı. Özellikle borsada çok ciddi heyecan yarattığını gördüm. Onu birazcık anlatmak isterim. Fakat şimdi burada faiz konusunun yani önümüzdeki dönemde Merkez Bankası en azından faizi biraz önce Fed'de bahsettiğimiz üzere çok fazla indirecek bir alanı yok. Yani bugün hemen bir barış anlaşması imzalarsa petrol fiyatları falan bunlar hani tamam hızlı bir şekilde aşağı gelir ama lojistik tarafı hala sıkıntılı. Ayrıca gıda fiyatlarında, gübre fiyatlarında çok ciddi artışlar söz konusu. Buradaki trend bence gözden kaçıyor petrole bakarken. Dolayısıyla biz ikinci etkilerinin ilk etkilerinden daha uzun süreli olacağı bir global enflasyon dalgasına bakıyoruz diye düşünüyorum. Bu yüzden de Merkez Bankası'nın yakın dönemde faiz indirmesi bir yana benim düşüncem, beklentim kendi adıma Merkez Bankası'nın şu anda hali hazırda %40 olan fonlama faizini politika faizi yapacağı yönünde. Yani bu hayatımızda bir şey değiştirmeyecek. Gene biz %40'la iş yapmaya devam edeceğiz. Gene kredi mevduat faizleri aynı yerlerde kalacak. Ama Merkez Bankası'na faiz koridorunun buna göre ayarladığı için artı eksi 3 puanlık tekrar bir oyun alanı açmak için fırsat verecek. Dolayısıyla ben böyle bir ayarlama yapacaklarını düşünüyorum. Ama tekrar söyleyeyim enflasyon konusunda yakın dönemde yani yaz aylarında işte gıda fiyatlarında, tarım fiyatlarında çok ciddi eksi rakamlar görmeyeceksek ki şu ortamda hakikaten pek bir anlamı yok. Enflasyonun yakın dönemde ciddi şekilde böyle bir düşeceği veya 30'ların kalıcı şekilde altına gideceği bir görüntüden maalesef bahsedemiyoruz. Keza yüksek faizde büyüme üstündeki baskısını sürdürmeye devam edecek.
1: Bu swap hattı konusu gerçekten önemli ve değerli bir konu ama tereddütler de var. Nasıl değerlendiriyorsun? Yorumun nedir Tufan?
0: Şimdi birincisi bizim swap hattına ihtiyacımız var mı sorusuyla başlayalım. Neden diye sormamız lazım. Öncelikle böyle bir şeye şu an itibariyle ihtiyacımız yok. Zira dönüp baktığımızda içeride döviz talebinde yani yerli bireysel kaynakta öyle bir şey görmüyoruz. Öyle bir döviz talebi söz konusu değil. Mart ayında bile çok sınırlı kalmıştı. Akabinde hatta yabancının tekrar gelmesiyle aslında burada rakamlar haftalık bazda Merkez Bankası bilançosunda işte ara ara günde 1 milyar 2 milyar satı diyoruz ama daha sonra ihracatçıların reskont kredileri, ihracat gelirleri vesaire işte %3'lük o kur farkı falan derken o taraftan bunu bir şekilde telafi etmeyi başarıyor Merkez Bankası. Dolayısıyla o tarafta çok ciddi bir sıkıntı yok. Yani Merkez Bankası'nın şu anda yana yakını bir döviz kaynağı aradığı bir dönemde değiliz ki swap'a gelene kadar altın swap'ı yaptı. Yerli bankalarla swap yaptı ki bunun çok efektif bir şey olduğunu da biliyoruz. Yani müdahale anlamında Merkez Bankası'nın cephane sağlaması açısından efektif olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla buraya gelene kadar bence başka yöntemler var. Şimdi bu arada yani faiz seviyesiyle ilgili tekrar bir şey söyleyeyim bu arada. Yani hani burada mesela diyelim ki tekrar bir dövizde talep artışı var. Merkez Bankası burada tekrar faiz arttırabilir mi? Arttırabilir. Sayın Karan son toplantısında son enflasyon raporu toplantısında bütün seçenekler masada diyerek hiçbir şeyi böyle kapıyı kapamadıklarını söylemişti. Bak bu esnada enteresan bir şey söyleyeyim. Şimdi biz faiz artışını yabancı gelsin diye değil de içeride yerli döviz almasın diye normalde yapıyoruz. Şimdi Merkez Bankası'nın Mayıs ayı beklenti anketi var önümde açık. Şimdi vatandaşa sormuşlar diyorlar ki şu anda neye yatırım yaparsın? Halkımızın %49'u altın alırım demiş. %33'ü gayrimenkul demiş, ev dükkan arsa demiş. İşte bu ikisi ne yapıyor? 50-83 kabaca işte %80'e yakını şey demiş. Yani %80'i altın ve gayrimenkul geleneksel anam babam usulü dediğimiz yatırım araçları. Vatandaşın yüzde kaçı döviz almak ister yatırım yapmak için? %2.2'si. ve bu önceki ayda 2.4'müş. Yani aslında öyle bir dövize ciddi bir şey yok. Ha, bu arada evet altını da döviz sayabiliriz ama hani altın talebi biraz daha gecikmeli geliyor. Daha o da neticede döviz ama hani doğrudan döviz bürosuna koşarım, kapalı çarşıya giderim, döviz alırım diyenler hani hakikaten çok düşün. Hani mesela araba alırım bile bundan daha fazla. %3.5 falan civarında bir şey var. Özetle diyeceğim şu, bizim şu anda dövize ihtiyacımız yok. Şimdi bu swap hattı meselesine geldiğimizde bu siyasi bir karar. Yani öbür gün merkez bankaları arasında böyle bir anlaşma yapılırsa herhangi bir sebepten bu hat illaki kullanılacak anlamına da gelmez. Bu daha çok işte biraz önce konuştuğumuz Fed put falan gibi. Bu da bir nevi merkez bankasına böyle bir şey sağlayabilir. Ama bu aşamada böyle bir görüşme var mı yok mu, herhangi bir yerde böyle bir şey biz duymadık. Yazılan raporu okumadım fakat tahmin ediyorum burada da sadece senaryolar arasında geçen bir şey bu. Yani hani yoksa böyle bir şey gelecek, böyle bir şey bekliyoruz temalı bir ifade kullanıldığını görmedim. Dolayısıyla biraz orada piyasanın heyecanlandığını, hani ifadeleri fazla yorumladığını veya tercüme hatası olduğunu düşünüyorum.
1: Peki, teşekkür ederiz. Evet, İlknur Hanımcığım, hepiniz bir aradasınız diye, hepimiz bir aradayız diye çok sevinmiş. Biz de sizin bizimle olduğunuz için sevindik. Cümleyi kuramadım ama siz anladınız. Aysun Hanımcığıma sorar mısınız? Amerika'daki IPO çılgınlığına katılalım mı? Çünkü piyasa hiç düşmeyecek gibi. Bir de hatırımızda acaba bir kripto yorumu yapar mı böyle? Hatırıma bir bukle söyler misin? Yani şu şarkıda şarkı söyle desem yemin ediyorum daha mutlu olabilir.
2: Ama evet.
1: Ya kriptoları konuşmuyorsun ya, o yüzden
2: konuşmuyorum
1: söyledim.
2: Konuşmuyorum ama şimdi şöyle, aslında buna çok genel bir cevap vereyim.
1: Ver.
2: Evet, IPO çılgınlığı devam edecek, M&A çılgınlığı devam edecek. Bunu zaten biz 2025'in sonunda burada, 2026'da buraya dair beklentilerimizin çok olacağını konuştuk ve burada FOMO etkisinin olma ihtimalini de konuştuk. FOMO nedir? İşte olabilecek fırsatları kaçırma endişesiyle piyasanın içinde olmaya devam etme
1: arzusu. Missing opportunities.
2: Evet, yani biz sonuçta şu anda hem yapay zeka AI tarafındaki FOMO'yu gözlemliyoruz. Hem de IPO ve M&A'lerle birlikte gelen o büyümenin, o birleşmelerin, o yeniden doğumların verdiği heyecanla yatırımcının hala içeride kalmaya devam etme isteğini gözlemliyoruz. Yani bu tarafı bir cevaplamış olayım. Şimdi dünyada ikinci bir şey hiç bitmemişti de yeniden konuşulmaya başladı. Şimdi bu dolar dominans olayı vardı ya, hani bir dönem zayıflıyor mu dedik, işte BRICS acaba doları bitirecek mi dendi, Çin ABD tahvillerini tamamıyla boşalttı, oradan çıktı, altının doların yerini alması mevzu ya da işte ABD'nin borcunu finanse etmekte zorlandığı mevzular falan, tüm bunlar hani ABD dolarını aşağı çekici bir unsur olarak çalışacaktı ama gel gör ki hiçbiri bunun yani verilerle desteklenmedi. Günümüzde hem IPO'lar yani ABD cinsi hisse senedi halka arzlarına hem de ABD cinsi tahvil ihalelerine olan ilgi geçtiğimiz yıldan bu yıla dahi çok ciddi oranda artmış. 108.8 milyar dolar kadar artmış. Ve yabancı yatırımcının ABD tahvilleri taşıma büyüklüğü 9.49 trilyon dolara çıkmış. Şimdi eğer ki burada toplamda net sermaye girişi buraya 184,5 milyar dolarsa, 101 milyar doları hala bu IPO'lara, bu M&A'lere gidiyorsa, İknur Hanım'a cevabım tabii ki buraya olan ilgi devam edecek. Bu hani bunun adına çılgınlık mı diyelim, bunun adına hani gerçek bir yatırım talebi mi diyelim, onu zaten zaman içerisinde göreceğiz ama şu anda var mı? Var. Zaten aksi olsaydı bugün bu 10 yıllıklarda 4.5'ları konuşmazdık bir. Yeni ihalelere olan ilgiyi konuşmazdık. Yani yeni tahvil ihalelerine rekor girişler oluyor. İki, faizler çok daha sert yükselirdi. Yani bir agresyon olacak şekilde yükselirdi. Bunu da görmüyoruz ve bütün bunlar neyi gösteriyor? ABD hala borçlanabiliyor mu? Borçlanabiliyor. Onu gösteriyor. Demek ki bu yazılan, çizilen ya da piyasanın okunmaya zorlanmasını istediği mevzunun tam tersi bir olay gerçekleşiyor. Hı hı. Demek ki hala aslında altın doların yerini almıyor. Zaten aslına bakarsan burada kritik bir argüman var. Yani altın da dolar sistemi içinde fiyatlanıyor. Yani günün sonunda altın rezervleri dolar cinsinden olarak ölçülüyor mu? Ölçülüyor. Altın swapları dolar üzerinden yapılıyor mu? Yapılıyor. Altının küresel referans fiyatı ne? Dolar. Tüm bunlara baktığında bu bir dolardan kaçış ya da dolar cinsi varlıktan kaçış değil. Aksine dolar bazlı rezerv çeşitlendirilmesi devam ediyor. Gerek altında, gerek hisse senedinde, gerek tahvilde. Hı. Bu da bize diyor ki hala açık ara rezerv para birimi dolar olmaya en azından bir süre daha devam edecek. Eğer ki gerçekten hani bu çok ciddi bir noktaya evrilmiyorsa, mesela hani pandemi gibi daha öngörülemez bir noktaya evrilmiyorsa bu ABD-İran meselesi, evet burada etki alanı genişleyen bir ABD doları ve piyasası olduğunu söylemek mümkün.
1: Evet, işler bu savaşla birlikte tersine döndü. Yani yılın başında konuştuğumuz her şey çok başka bir yerlere gitti. Şimdi Tufancığım, diyorsun ki faizler yüksek kalmaya devam edecek. Hatta belki bir tık daha yükselecek. Diğer yandan savaş ile ilgili evet şu anda negatif bir haber akışı var. Ama genel olarak iyimser tarafta kalmayı tercih ediyor insanlar. Ve bu savaş bir şekilde sulhe doğru giderse, barışa doğru giderse diyelim. Acaba para gelişmekte olan ülkelere yeniden gelir mi? Gelirse bize de uğrar mı? Borsa İstanbul için hala bir şans var mı? Nasıl değerlendiriyorsun?
0: Monster Borsa İstanbul'da bitmez. Olmayan şans da her şekilde yaratılır. Bunu defalarca gördük borsamızda çeşitli vesilelerle. Şimdi şey yapalım, DNA'mizi aldık, her şeyi pembe yaptık. Para gelişen ülkelere gelir. Yani gelir, nihayetinde gelir. Fakat şöyle bir şey ortaya çıktı. Yani bunu sanıyorum en son işte 2013-12 falan o civarda görmüştük. Hani kırılgan beşi hikayesi vardı o dönemde diye hatırlıyorum. O dönem işte Fed'in likitte azaltmaya başlamasının tartışıldığı dönemdi. Ve konuşulan şuydu, işte sular çekildiğinde kimlerin mayosunu çıkarmış oldu ortaya çıkar falan diyor böyle. Çeşitli kibarca böyle şeyler, benzetmeler yapılıyordu. Yani zaten akabinde de işte Avrupa'da borç krizi, işte onları da pigs, domuzlar falan diye kısaltıldı. Hakikaten bu konuda çok acımasız şeyler yapılıyor. Şimdi diyeceğim şu, bu savaşla beraber birçok ülkenin de aslında makro hikayelerinin nerede kırılgan olduğu ortaya çıktı. Şimdi Türkiye'nin hikayesini 3 aşağı 5 yukarı hepimiz takip ediyoruz. İçinde yaşayınca takip etmesi kolay. Fakat bırakalım onu, yani bizim yıllarca, ya işte hani sorumlusu olduğum için biliyorum, yani işte kamu tarafında hiç borçlanmaya ihtiyacı yok, muazzam likiditesi var, ondan sonra işte borçlanma canları isterse yaparlar filan dediğimiz ülkelerde, körfez ülkelerinde aslında petrol devreden çıkınca her ne kadar yıllardır ekonomilerini enerjiden ayrıştırmaya çalışmaya gayret etseler de hala o tarafın ciddi bir bağımlılıkları olduğunu gördük. Yani dolayısıyla o paraların oralara gitmesi bence biraz soru işareti. Şimdi Avrupa'da, gelişen Avrupa'ya gider mi? Yani Orta Avrupa dediğimiz kısma gider mi? Ya orada da şu anda görebildiğim kadarıyla 1-2 ülkeden, Romanya'dan vesaire, Bulgaristan'dan filan bahsediyoruz. Onun dışında çok ciddi böyle bir hikayesi olan yok. Macaristan içinde bulunduğu siyasi durum sebebiyle yeni, orada da bir iktidar değişikliğinden sonra orada bir siyasi karmaşa devam ediyor. Cumhurbaşkanını görevden almayı filan tartışıyorlar. Dolayısıyla öyle bir ortamda muhtemelen oraya da çok para gitmeyecek. Şimdi Türkiye para çeker mi konusu, burada tekrar başa döneceğim. Türkiye şu anda yatırım hikayesi olarak aslında sunduğu oldukça yüksek bir faiz getirisi sunması ve özellikle kur tarafında volatilitenin kamu kurumlarınca tamamen neredeyse elimine edilmiş olması. Yani sen gönül rahatlığıyla paranı getirdiğinde %40 faizini alıp kurda da zımnen böyle bir örtülü neredeyse bir şey olduğu gibi, garantisi var gibi algılandığı için bu carry trade'de para gelir. Şimdi tekrar dönüyorum. Bu bizim istediğimiz para mıdır? Değildir. Ama neticede Türkiye gelecek olan bu ekonomik programda, bu faiz ortamında Türkiye gelecek olan para budur. Borsaya gelir mi? İşte burası bence biraz sıkıntılı bir konu. Borsada son birkaç yıldır yaşanan değişim, yani yabancıların gelmemesi, sadece endekste benchmarklarında tutan fonların alım yapmak zorunda kalmaları, içeride bazı şirketlerin, bazı fonların işte şirket değerlemelerini hakikaten arşa çıkarması, işte en değerli şirketin, Türkiye'nin en büyük holdinginin üstüne çıkması falan gibi böyle biraz tutarsız şeyler var. Hatta bu yüzden MSCI endeksinde bu şirketlerin alınmaması vesaire söz konusu oluyor. Dolayısıyla şu anda Türkiye'de böyle baktığımızda aslında uluslararası yatırım camiasının radarında borsanın olduğunu ben düşünmüyorum. Hani neticede illaki burada bazı şirketlerde, yani hala çok ucuz şirketler var, işte iç talebin her ne kadar zayıf

0: zayıflasa bile hala o taraf güçlü. Avrupa'dan daha iyi sektörler var vesaire derken savunma değil mesela en basitinden gene ezbere konuştuğumuzda. Gene buralar bir miktar para çekecekler ama yabancı payın işte 35-37 bandında sıkıştığı bir noktada hani burasının tekrar 50'lere 60'lara falan çıkması bence çok olası gözükmüyor. O yüzden çok kendimizi kandırmayalım. Bu swap mevzu işte bugün şeyde Bloomberg'da yayınlanınca en çok borsacı arkadaşlardan ben bir heyecan geldiğini gördüm. Hani swap'la o para sanki Türkiye'de borsaya gelecekmiş gibi algılanıyor ama hani işin tekniğini zaten konuştuk da oradan Türkiye'ye bence borsaya şu anda gelecek ciddi bir rakam söz konusu değil. O yüzden çok heyecanlanmayalım derim.
1: Bir soru var, Ramazan Bey yazmış Tufan. Borsada rüşen hakkı kullanımı ile ilgili bilgi alabilir miyim diye. Bir hissede rüşen hakkı olarak görünen bedeli satmazsak kayboluyor mu ya da almamız mı gerekiyor?
0: Onu çalıştığı aracı konumda bu bilgiyi alsın, çok daha sağlıklı olur diye.
1: Peki, tamam, çok teşekkür ediyorum. O zaman bir reklam arasına daha gidelim. Giderken de geçmiş Fed Başkanı Jerome Powell'ın Fed'in bağımsızlığına ilişkin bir açıklaması var. Onu da birlikte izleyelim.
2: Eski FED Başkanı Jerome Powell, politik anlaşmazlıkları nedeniyle FED yetkililerinin görevden alınabilmesinin Merkez Bankası'nın bağımsızlığına ve güvenilirliğine zarar vereceğini söyledi. Powell, FED'e duyulan güvenin onlarca yılda inşa edildiğini belirterek, bu güvenin korunmasının gelecek nesiller için kritik önem taşıdığını vurguladı. Powell, John Kennedy Cesaret Profili ödülünü alırken yaptığı konuşmada, eğer herhangi bir yönetim, politika farklılıkları nedeniyle FED yetkililerini görevden almanın bir yolunu bulursa, gelecekteki yönetimler de aynısını yapacaktır, dedi. Powell, böyle bir senaryoda halkın FED'in tüm Amerikalılar için en iyisi olanı temel alarak kararlar alacağına olan inancını yitireceğini belirtti. Powell, güvenirliğimiz onlarca yıl boyunca inşa edildi ve sürdürüldü. Vatandaşlarımız ve gelecek nesiller için bu paha biçilmez varlığı korumakla yükümlüyüz ifadelerini kullandı. Yapılan açıklamalar Powell'ın Merkez Bankası Başkanlığı görevini Kevin Warsh'a devretmesinden bu yana yaptığı ilk kamuoyu açıklamalarıydı. Öte yandan Powell, FED Yönetim Kurulu'ndaki görevine devam ediyor. FED Yönetim Kurulu üyeliği görev süresi ise Ocak 2028'de sona erecek. Powell, Nisan ayında yaptığı açıklamada bu kararın Merkez Bankası'na yönelik saldırılara duyduğu endişeden kaynaklandığını belirtmişti.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Evet, Adem Bey sormuş, ons altın alım fırsatı veriyor mu yoksa uzun bir süre bekletecek mi? Savaş sona erecek mesajı verildiğinde ben yükselmeye hazırım gibi bir mesaj alıyoruz sanki demiş. Bir başka izleyicimiz de gram altın için yorum istemiş Aysun Hanımcığım da.
2: Tabii seve seve. Şimdi tabii çapraz altında yani ikili bir iki zıt güç arasında sıkışmış durumda. Hani bunlardan birincisi tabii ki hani jeopolitik riskler, İran gerilimi vesaire ilk başta olmadan evvel beklentiyi çok yükseltti ve hakikaten normal üstü bir hareket gerçekleştiği için savaş gerçekleştiğinde ise petrol fiyatlarının yükselmesiyle birlikte endişelerin artması ve petrol fiyatlarının yükselmesinin kalıcı olup olmayacağına dair soru işaretlerinin Merkez Bankası başkanlarının acaba elini değiştirecek mi? Yani faiz arttıracak mı endişeleri tabii ki altın fiyatlarını olduğu gibi aşağı çekti. Ve son 3 ay içerisindeki oradaki görünüm çok ciddi anlamda zayıfladı. Şimdi tabii ki burada hala altını baskılayan faktörlerden bir tanesi programı açtığımızda da konuştuğumuz gibi Merkez Bankaların hamlelerinin ne olacağı yönünde beklentimiz. Şimdi yükselen petrol fiyatları var mı? Var. Hani bir gün hani 90 dolarlara gerildi. Yani tekrardan 100 dolarlara yaklaşan bir Brent petrolden bahsetmek mümkün. Ama bizim riskli dediğimiz bölge hala burası değil. Burası piyasaların kanıksadığı ve belli bant aralığında işte aşağıda 4400, yukarıda 4600 gibi bir bant aralığında hareket etmesini sağlayacak bir seviyede ilerliyor en azından şimdilik. Ama burayı daha hızlı bir şekilde kırdığı bir senaryoda o zaman riskten kaçış olarak algılayacak piyasa yeniden altına talep gösterecek. Hani bu şu anda fiyatladığı faiz artar mı riskini değil de güvenli bölge olma özelliğini daha çok fiyatlamayı tercih edecek. Şimdi eğer tahvil getirileri yükseliyorsa ki yükseliyor, dolar güçleniyorsa ki dolar endeksi diğer para birimlerine karşı güçlü durmaya devam ediyor. Bu da bir süre için altın adına tabii ki negatif olarak çalışır. Ama biz ne diyoruz? Bir süredir trend oluşmuyor. Yani 4850'yi kırmadığı sürece yukarıda trend oluşmayacakmış gibi görünüyor. Bu da ne demek? Belli bant aralığında hareket etmeye devam edecek. Biraz önce verdiğim bant aralığı aşağıda 4400 önemli bir destek. Yukarıda 4586 önce önemli bir direnç. Daha sonra 4600 önemli bir direnç olmaya devam edecek. Eğer trend değişti noktasında gelebileceksek de güçlü bir rally ile birlikte 4850'yi kırması gerekiyor. İşte gramı da buna göre düşünün. Çünkü zaten dolar TL hareketi biliyoruz ki hani çok agresif ilerlemiyor. Daha yavaş ilerlediği için hani dolar endeksinin diğer para birimlerine olan hareketine kıyasla bizimkisi daha ağır hareket ettiğinden mütevellit. Hani gram tarafında da aynı oranda ons bazında hareketlenmeler aşağıda ya da yukarıda görülebilir. Ama bir süre daha range dediğimiz aralık bazında alım satımlar yapılmasını tavsiye ediyoruz.
1: Peki, çok teşekkür ediyorum. Programın da sonuna geldik böylelikle. Kendinize çok iyi bakınız. Tufancığım, çok mersi. Aysuncuğum, sana da mersi. Ve bitirirken önce bir rakamlara bakalım. Evet, an itibariyle Dow Jones'ta, S&P 500'de ve Nasdaq'ta alıcılı seyir devam ediyor. Bir miktar Nasdaq tarafında alımların geri çekildiğini görüyoruz. Dow Jones %0,09, S&P 500 %0,23 ve Nasdaq %0,41 primli kapanışa yaklaşırken. VIOP'ta kapanış değiliz. Orası da henüz tamamlanmadı ama %0,50 kadar pozitif bir seyir var. 15.841'den geçiyor kapanışa yakın son işlemler.

0: sonu Asya ve ötesindeki diğer ülkelerle siyasi ve askeri düzeyde iletişim kurma fırsatını kaçırdığını söylemiş. Bu röportajla haberle tamamlayalım. Yarın akşam yine aynı saatte buluşmak üzere. Hoşçakalın.
1: Çin Savunma Bakanı bu diyaloğu üst üste ikinci yılda pas geçti. Bunu nasıl yorumluyorsunuz? Sizce buradan nasıl bir mesaj çıkarmalıyız?
2: Burada olmak bir zevk ve benim için bir kez daha Şangri-La'da bulunmak ilk kez olmuyor. Bu benim beşinci gelişim. Çin delegasyonlarını kalabalık sayılarda da gördüm. Kalabalık sayılarda ve ayrıca az sayılarda da. Benim için önemli olan her zaman diyaloğun sürmesidir. Yani konuşabiliyor, iletişim kurabiliyor olmamızdır. Çin delegasyonunun büyüklüğü bu kez çok küçük ve ayrıca rütbe olarak da çok düşük. Bu yüzden bence Çin burada konuşmak, bölge içindekilerle ama aynı zamanda diğer ortaklar, ordular ve politikacılarla konuşmak için bir fırsatı kaçırıyor.
1: Avrupa hakkında konuşalım. Avrupa'ya karşı epey eleştirildi. Asyalı müttefikleri övüyordu. Sanırım rakamlar pek uyuşmuyor. Çünkü Avrupa savunma harcamalarını artırdı. Sizce Avrupa bu açığı kapatmak ve belki de ABD ile olan bu ilişkiyi gözden geçirmek için başka neler yapabilir?
2: Dün Bakan Austin'in konuşmasını duyduğumda muhtemelen biraz arkama yaslanmıştım sadece. Sadece biraz çünkü onun sunduğu sınırlar olarak, gitmemiz gereken çizgiler olarak şunu söylemeliyim ki biz bunu Alman ordusuyla, Alman kara kuvvetleriyle yerine getiriyoruz. Yani Almanya'daki savunma harcamaları şu aşamada. Biz muazzam bir şekilde bunu artırıyoruz. Önceki yıl Bakan Austin buradayken bu konudan bahsediyordu. Almanya bile bunu yapıyor diyordu. Mesajı anladık. Mesajı anladık ve yapmamız ya da ne yapmamız gerektiğini anladık. Ve bu sadece için Almanya değil, diğer ülkeler için de öyle.
1: Yetenek açığı konusunda endişeli misiniz? Avrupa'nın 10 yılın sonuna kadar kendini savunabileceğini söylediğini biliyoruz. Sadece merak ediyorum. Bu arada zayıf noktalar nerede? Yetenek açığı nerede? Bazıları nükleerin bir alan olabileceğini söylüyor.
2: Benim için bu konuda diyalogda olmamız önemli. Yeteneklerden bahsederken bir yol haritasına ihtiyacımız var. ABD'nin ana çabasını artık bu bölgede gördüğü açık. Ancak burada yapmamız gereken şey, eğer yetenekleri çekiyorlarsa bu boşlukları, yetenekleri telafi etmeliyiz. Yani net olmalı, şeffaf olmalı ve bunu hangi zaman diliminde yapacağımıza dair bir yol haritası olmalı. Yani bu bir nevi karşı karşıya olduğumuz bir Avrupa ikilemi. Hepimiz kendi güvenliğimizle kendimiz ilgilenmemiz gerektiğini, daha fazla sorumluluk almamız gerektiğini anladık. Ama gereken yetenekleri gerektiği kadar hızlı inşa edemiyoruz. Bu yüzden bu sürecin tasarlanması gerekiyor, yönetilmesi gerekiyor ve bu öncelik üzerine. Listenin en başında istihbarat, gözlem ve keşif geliyor. Hava sahasındaki yetenekler, uzaydaki kabiliyetler gibi tabii ki hava savunması, orada ne varsa dijitalleşme, yaptığımız işin çok daha ilerisine geçmemiz gereken yer, yani çok alanlı operasyonlar akla geliyor. Derin hassas vuruş, silahları veya uzun menzilli atışlarda bunlar arasında, yani isterseniz bunlar en önemli öncelikler. Ama biliyorsunuz öncelikler hakkında konuşmakta biraz tereddütlüyüm. Çünkü öncelikleri belirlediğinizde muhtemelen neyin gerekli olduğuna bakmıyorsunuz. Yani yıllardır savunma bütçesinde yetersiz harcama yapıyoruz. Bu yüzden bir temel oluşturmak için boşluğu doldurmalı ve ardından oradan başlamalıyız.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Ember KT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg KT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
1: Gel birer çocuk olalım. O günden başlayalım. Gözlerimiz buluşsun.

birer çocuk olalım. O günden başlayalım. Gözlerimiz buluşsun.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.